Bostan ta denize kadar iğde, hünnap, incir ağaçlarıyla uzanmaktadır. Yani bugünkü plajın ve Ragıp Paşa Köşkü'nün olduğu yere kadar. Lakin mevsim yaza da rastlasa denize girme kimsenin aklına gelmez. Deniz ancak balıkçı, kayıkçı, tulumbacı makulesiyle bir de gemi tayfaları ve bahriyelilerin girdikleri yerdir. Nasıl da hastalanmazlar şaşılacak şey. Denizin zevki kayıkta ve balık avında çıkar. Bir de çocuklar, dadılar, bacılar, lalalar refakatinde ara sıra ayaklarını ıslatmadan kıyı boyu kumlar, kayalar arasından şeytan minaresi ve renkli taş topladıkları vakit. Dediğimiz devirde, yani Sultan Aziz devrinde, gayıptan haber veren biri zuhur edip de paşaya, şimdi bu dümdüz, bomboş, ıssız gördüğün yerler yok mu? Hani 50 altın versen gözünün vardığı kadar arazi satın alabilirsin. Bir gün gelecek köşklerle, bahçelerle, camilerle, insan kalabalığıyla dolacak ve dönümü 1000 kez akçeye elde edilemeyecek deseydi, şüphe yok eski Sekbanbaşı zadenin tepesi atar, bire yatırın şu herzegüyü, yani saçma sapan konuşan adamı, atın kıçına 100 sopa avazıyla gözü önünde meydan dayağına yatırır. Sonra manzaradan iştaha açıldığı cihetle kuzu çevirmesinin başına geçer, yarısını yok eder. Evet değerli dinleyiciler, şimdi geldik Sultan Hamit devrine. 3 nesil 3 hayat ya, şimdi 2. nesil Sultan Hamit devri. Gene Cadı Bostanı'nda bildiğimiz Sekbanbaşı Köşkü'ndeyiz diyor Refik Halit Karay. Fakat o zat güç bela, borç harç debdebesini bir müddet daha devam ettirdikten sonra sui hazm ile müteradif bir öfke buhranı arasında, sui hazm hazımsızlık demek, bundan aynı manaya gelen bir öfke buhranı arasında öbür dünyayı boylamış. Bu köşk ve bostanda kassam marifetiyle satılmıştı. Kassam miras taksim eden memur. Şimdiki sahibi perde çavuşluğundan yetişmiş, paşalığa kadar erişmiş bir zamane adamı, bir padişah bendesidir. Eski köşkü yıktırıyor ve içi dışı yağlı boyalı, balkonlu, kuleli, cicili bicili, Arnuvo bir bina yaptırıyor. Yani modern mimari tarzda Arnuvo, o zamanki tabii. Bahçedeki köyne havuzu büyütüyor. Ortasına köprülerle geçilen özenti bir ada ve adaya da bir kameriye konduruyor. Su kaskatlardan akmaktadır ve arslan ağızlarından fışkırıp yalaklardan döküle döküle bostana varmaktadır. Bağdat Caddesi artık kaldırım taşıyla döşeli değildir. Yokuşlu inişli, ilk yapıldığı günden beri tamir yüzü görmemiş bir şosedir. Civarda her sene seyrek seyrek geniş arsalar ortasında köşkler peyda oluyor. Eski bağları filoksera hastalığı tamamen bitirdiği cihetle yeni köşk sahipleri Amerikan asması yetiştirmektedirler. Bu havali gittikçe rağbet buluyor. Boğaz içi rutubetli diyorlar. Kuru hava sıhhate daha nafidir, yani daha menfaatlidir. Fakat asıl rağbet daha ziyade denizden uzakça mahallere, tren hattının öbür tarafınadır. Bütün sahilde Fenerbahçe'den Bostancı'ya kadar. Bu devir başlangıcında yalnız Cadı Bostanı'nda Horoz Ali Paşa Köşkü ile bostan vardır. Sonraları 4'e 5'e çıkıyor. Meşhurları Sadi Bey, Hügnen ve neden sonra Cemil Paşa ve Ragıp Paşa köşkleridir. Lakin sevahili mütecavire, yani komşu kıyılar denilen bir deniz hattı ve taş iskeleler yapılmıştır. Her gün vapur işliyordur. En büyük merak kuleli köşk ve at ile arabadır. Semtin en mühim afetleri ise 3 tanedir. Müthiş bir toz, müthiş bir sivrisinek hücumu ve o nispette müthiş bir misafir akını. Yeni köşk yaptıran nüfuzlu zata sarayda soruyorlar. Yazın hangi semtte ikamet buyuruluyor? Cadı Bostanı'nda. Paşanın verdiği bu sade cevap yıldızda hoş olmayan bir tesir hasıl ediyor. Serkarin, Kilercibaşı, Tütüncübaşı, Kitapçıbaşı, Başkatip, Kızlar Ağası veya bir başka saray kodamanının odasında herkes başını önüne eğiyor. Derin, manalı bir sükut.
İşte bu tesir iledir ki Paşa semtin ismini değiştiriyor. Cadı cadde oluyor. Cadı bostanı cadde bostanı oluyor. Cadde bostanı aşağı, cadde bostanı yukarı. Bir müddet koca karılarla yerliler dil alışkanlığıyla ara sıra gene eski adını ağızlarından kaçırıveriyorlarsa da farkına varınca hemen yenisini söylüyorlar. Zira yayılan rivayet şudur. Padişah o ismi istemiyormuş. Cadı bostanı diyeni sürgüne gönderiyorlarmış. Halbuki semtin ismini değiştiren padişah değil, paşadır. Mamafi Cadde Bostanı ile Suadi arası gene bomboştur. Göze görünenlerden bir Şemseddin Sami Bey'in, bir de şimdiki Suadiye'de Ebenin Köşkü namıyla maruf, ikmal edilmemiş iki bina mevcuttur. Cadde Bostanı Camii'ni Evkaf Nazırı Galip Paşa yaptırmıştır. Suadiye'dekini ise Maliye Nazırı Reşat Paşa, genç yaşında vefat eden kızı Suat Hanım'ın namına kurduruyor. Suadiye de zaten bu hanımın isminden geliyor. Birkaç kişi itiraz ediyor. Allah Allah, boş tarlalar ortasına da cami yaptırılır mıymış? Deniz bir derece rağbet buluyor bu devirde. Yaysız muhacir arabalarında ayaklarını sarkıtarak yeldirmeli başörtülü kadınlar bozuk yollarda sarsıla çalkana, toz bulutlarından aşağı yuvarlana, ikindi üstü cadde bostanı ile Bostancı'daki salaş hamamlara gidiyorlar. Ama hemen hemen bir girip çıkıştan ibaret. O dahi hekimin izniyle, dakikalar sayılarak. Bu havalide çam ağacı yetiştirme hevesi yeni başlamıştır. Her taraf gittikçe yeşillenmektedir. Paşamızın köşkünde bile alafrangalık hüküm sürmektedir. Kerime Hanımların artık mürebbiyesi vardır. Piyano hocası da geliyor. Mahdum Bey de çifte midilli koşulmuş sepet arabayla gezer. Damat Bey cins Arap atlarına meraklıdır. Sultan Aziz devrindeki bolluk azalmışsa da gene mutfakta bir aşçıbaşı ile iki çırağı çalışmakta ve her öğün tatlısıyla tuzlusuyla üç tabla yemek çıkarmaktadır. Bu devirde, Sultan Hamit devrinde hayat daha ziyade evde geçer. Gezintiler arabayla şöyle Fenerbahçe'de bir tur yapmaktan, çifte havuzlarda 5-10 dakika dinlenmekten ibarettir. Bazen Mama'da orta oyununa, Mama şimdiki Fenerbahçe Sarayı'nın kuzeyinde kalan yere derlerdi. Mama'da orta oyununa, kuş dilinde tiyatrolara gidilirse de küçük hanımlara bu eğlenceler Fransızca öğrenir gibi olduktan sonra bayağı görünmeye başlamıştır. İlle yemeklerle kayış dağı ve taş delene seferler haysiyetine dokunacak kadar adi telakki edilir. Artık yeşil soğan ve sarımsak sofraya konmamaktadır. Meyve yemek üstüne soyularak imsakla yenir. Vitamin daha keşfedilmemiş olmakla beraber kibarlaşmış ailelerde buna zıt bir rejim takip edilmektedir. Bellerini avuç içine sığacak derecede daraltan korsalardan dolayı şık hanımlar ve tazeler noksan gıdadan kansızlaşmışlardır. Ömürleri piyano başında veya kitap sayfalarında heba olmaktadır. Boğaz içinde kalmış olanlarla yazdıklarını bu taraflara nakletmiş bulunan aile reisleri arasında bir geçimsizlik baş göstermiştir. Canım efendim, o toz toprak içinde sivri sineklerle itişe kakışa ne diye oturuyorsunuz? Vallahi sarf ettiğiniz paraya yazık. Onlar da cevap veriyor. Sizin rutubet de vücudu paslandırıyor. Yayların demir parmaklıklarına bir bakınız. Nasıl da çürüyüp gidiyorlar. Demirin dayanmadığına insan mukavemet edebilir mi hiç? İstikbal bu iki semtin hangisindedir? Muamma. İstanbul Boğaz içinde mi? Cadı Bostanı'nda mı? Bilinen bir şey varsa Cadı Bostanı'nın Cadde Bostanı'na çevrildikten sonra hakikaten korkunçluğunu kaybetmiş olmasıdır. Yolu hava gazı fenerleri aydınlatmaktadır. Fakat henüz bostandır, caddeliği de bir kuruntudan ibarettir. Evet, geldik şimdiki duruma, yani 1940'lı yıllara. Tekrar oralardayız. Bir zamanlar cadı, sonradan cadde olan Bostan civarında. Cicili bicili Arnuva Köşk, Paşa'nın meşrutiyette idbara uğrayıp, yani gözden düşüp vazifeden alınıp sürgüne yollandığı Ege adalarından birinde ölmesi, malum meşrutiyet ilan edilince Sultan Hamit zamanı ricaline ya sürgün
ya tenzili rütbe gözüktü. O Ege adalarından birinde ölmesi ve çoluk çocuğunun dağılması yüzünden uzun müddet boş ve bakımsız kalmış, harabeye dönmüştür. Şimdiki sahibi bir kalem efendisi veya küçük bir ticarethane muhasibiyken talihi yar olup yol ve inşaat müteahhitliğine girişmiş, mühim bir servet elde etmiş ve zamane modasına uyarak yazın bu tarafta oturmak hevesiyle o yeri almış, ahşap köşkü yıktırmış, bir kübiğini yaptırmıştır. Sultan Aziz devrindeki Sekban Başı Zade'den ve Sultan Hamit devrindeki alaydan yetişme paşadan daha zengindir. Lakin mutfağı elektrikle yemek pişiren mini mini bir laboratuvardan ibarettir. Evde bir tek aşçı, bir tek hizmetçi ve hem bahçeye bakan hem de icabında önüne beyaz önlük takıp hizmetçi yamaklığı da yapan bir tek uşak var. Kocaman yemek masası ekseriya 3 kişi için kurulur. Bay bayan ve kızları. Zaten akşamlarını çok defa kulüpte geçirirler, misafirlerini de oraya çağırırlar. Bu zat ne çeşme, ne cami, ne kütüphane, ne de hastane yaptıracaktır. İsmini Taksim'deki koca apartmanın üstüne yazdırmıştır, kafi görüyor. Bağdat Caddesi ikinci devirde, birinci devirde Sultan Aziz devrinde kaldırım iken ikinci devirde şose, şose iken şimdi asfalttır. Karanlık iken hava gazıyla ve bugün de elektrikle aydınlanıyor ve tramvaylar işliyor. Deniz ise ilk devirde uzaktan bakılan, orta devirde bir dalıp çıkılan, şimdi ne içinden ne kenarından ayrılmaya bir türlü razı olmayan hayati bir unsurdur. Bostanın denize inen kısmı çoktan uydurma bir plaj haline getirilmiştir. Bir zamanlar sırık domatesi ve enginar yetiştirilen bu sahada artık sırım gibi delikanlılar dolaşmakta ve sakız kabaklarının çiçek açıp bezelyelerin çalılara sarılmalarına mukabil taze kızlar yerlere yatmakta ve birbirlerine dolanmaktadırlar. Cadı Bostanı o derece değişmiştir ki isminin başındaki eski cadı sabahlara kadar yollarda dolaşan yarı çıplak karaltı ve kafilelerden dolayı adeta cine tahavül etmiştir. Cin Bostanı. Ele avuca sığmaz, denize dalar, ağaca fırlar, bisikletten kayığa, kayıktan kotraya atlar, pür hareket mahluklar ülkesidir. Toz ile misafir azalmış, sivrisinekle kaç göç tamamıyla ortadan kalkmıştır.

Üç devrin kıyafet değiştirmeleri de dikkate layıktır. Cadı Bostanı'nın kadınlı erkekli ilk yazıcıları bağlarda, kırlarda keten entariler, haydari hırkalar, kısa hırkalar, gezi takkeleri, yumuşak hotozlar, çedik papuçlar, hava serinleyince de incecik kürkler giyerlerdi. Geniş, hafif, rahat elbiseler. Cadde Bostanı olduğu sıralarda frenk etiketi başlamıştır. Erkeklerde dar belli, dar pantolonlu, sıkı elbiseler ve üniformalar, kolalı dik yakalıklar, katı gömlek, kadınlarda korseler, katmer katmer tül şemsiyeler, yerleri süpüren uzun etekler. Tabilikten en fazla uzaklaşan devir bu ikincisidir. Şimdiki durum ise hem kıyafet hem muaşeret hususunda tabilikten ziyade bir labaliliğe benzemektedir. Erkekler bumburuşuk keten pantolonları, kolsuz ve yakası açık gömlekleri, çorapları bükülmüş iskarpinleri ve bir değirmi deniz kalsonlarıyla, kadınlar paçaları enli pantolonları, pijamaları, şortları, dekolte mayaları ve takunya ayakkabılarıyla ve hepsi de cırlak kahkahaları, haykırıp koşuşmaları ve atlayıp sıçramalarıyla bu havaliye bir at cambaz hanesi, yani sirk manzarası vermektedirler. Bana verdikleri his şu, diyor Refik Halit Karay. Hemen herkes bir numara yapıyor ve yaptığından alkış bekliyor vaziyetinde. Az çok farklarla dünyanın her yerindeki deniz kenarlarını andıran bu yer, böyle çılgıncasına rağbet bulmakta devam ederken, yine o dünyanın hiçbir tarafında eşi bulunmayan Boğaziçi, bu türedi semtin öte yanında talihine küsmüş, bir sürgün gibi maziyi anarak gittikçe çöküyor, modası geçmiş bir artistin gamlı ömrünü sürük. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık hatıralar programı bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yine hacla ilgili bir sorumuz var. Haccın farzlarını daha önce anlatmıştınız. Tabi haccın kendisi farz, yani yapmak farz, İslam'ın şartlarından biri. Bir kimseye hac farz olduktan sonra hemen gitmesi gerekir mi? Yani bugün farz oldu, işte bu sene hac mevsiminde gitmem şart mıdır? Yani bunu geciktirmesi, sonraki bir sene giderim diyerek ertelemesi günah olur mu?
1: Şimdi Mustafa Bey, biz TGRT FM'de İslam ve Toplum programında siz de şahitsiniz. Zaman zaman mesela dinleyicilerimiz canlı olarak yayına giriyorlar. Canlı bir program zaten. Yayına giriyorlar ve soruyorlar. Sürekli soruyorlar. Şimdi kitap okunmuyor. Kitap okunmuş olsa, kitaplar okunmuş olsa mesela adamın cebinde 5 kuruş yok, ben zekat vereceğim diyor. Arkadaş, sana zekat farz değil ki. Değil mi?
0: Evet. Bunun bir ölçüsü var.
1: Bunun bir ölçüsü var. Ya benim işte 200 bin lira param var, bana hac farz oldu. Şimdi senin 200 bin lira paran olman suretiyle hemen hac farz olmaz. Şimdi dinimizin bildirmiş olduğu bir ölçü var. 4 mezhepte de 20 miskal altın veya bunun karşılığı, işte bugünkü kullanılan paralara sahip olan kimse dinen zengin olur. Ama miskalin ölçüsü İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin içtihatlarında farklı farklıdır. Gram olarak farklıdır. İmam Malik de İmam Şafii Hazretleri birbirine çok yakın. İmam Azam Ebani Hazretleri bir miskali 4.8 gram olarak almıştır. Şer'i olarak 4.8 gramdır diyor İmam Azam Ebani Hazretleri. 4.8'i 20 ile çarpınca 96 gram altın olur bunun. Yani bu 96 gram altına tekabül eder. Dolayısıyla 96 gram altın ve bunun karşılığı. Tabii bunun karşılığı hep değişir. Ama 96 gram hiç değişmez. Mesela bugün biz bu programı yaparken 96 gram altın aşağı yukarı 300 bin lira, hatta 300 bini geçiyor bile.
0: 320 bin falan.
1: Civarında. Dolayısıyla
0: daha önceki senelerde 96 gram altın 10 bin, 15 bin olduğu zamanlar oldu.
1: 3 bin olduğu zaman bile oldu. Tamam.
0: Yani bundan sonra da hani altın bu hızla giderse 500 bine kadar çıkabilir.
1: Çıkabilir. 1 milyon bile olabilir. Ama 96 gram hep sabit. O duruyor. Dolayısıyla ben buna ulaştım. 100 gram altınım var.
0: Tamam. Zenginim.
1: Dinen zenginim. Zekat vermek farz. Haccına gidebilir miyim? Değil. Çünkü haccın başka şeyleri var.
0: Şartları
1: da var. Onların da olması gerekir. Şimdi sizin sorduğunuz sualde işte bana hac farz oldu. Farz olduğunu nereden biliyorsun? Benim 500 bin lira param var ya şimdi.
0: Zenginim ya.
1: Sadece zenginlik kafi değil. Kitaplarda deniyor ki vücub şartları bulunmakla beraber eda şartları da kendisinde bulunan kimsenin o sene hacca gitmesi farz olur. Bak, iki tane şey söyledi. Vücub şartları dedi, eda şartları dedi. Bunların da o kimsede bulunması şart.
0: Yani sadece zenginlik değil. Zenginlik şartlardan sadece biri.
1: Tabii.
0: Onun dışında şartlar var.
1: Şimdi hani teşbih tahta olmaz. Namazın 12 tane farz var ya.
0: Evet.
1: Şimdi diyelim ki necasetten tamam, üstün başın temiz. Ondan sonra kıble tamam, Kabe bu tarafta dedin. Ondan sonra setir avret tamam dedim, örttüm her tarafımı. Tamam.
0: Evet. Tekbiri de getirdim.
1: İftar tekbiri de getirdim. Kıyam duruyorum. Rükû yapıyorum. Secde yapıyorum.
0: Her şey nizami olarak yapıldı.
1: Tamam. Hepsi tamam. Ben şimdi namaz kılamam mı? Kılamazsın. Niye? Hadisten taharet yok.
0: Abdestin yok senin.
1: Abdestin yok. Dolayısıyla yani şimdi ya da başka bir misal vereyim. Ya işte kışın geceler uzun ya. Ben güneş batınca başlasam oruca imsaha kadar veyahut da sabah namazına vaktine kadar olmaz mı? Olmaz.
0: Saat olarak aynı.
1: Saat olarak aynı.
0: Ama vakit aynı vakit değil.
1: Nerede emredilmişse ve nasıl emredilmişse. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ibadetleri nasıl emredilmişse emredildiği şekilde yapmak lazım.
0: Şimdi zenginlik ölçüsü deyince bir de biz hep sınırdan bahsediyoruz. 300 bin, 500 binden bahsediyoruz. bunu biraz artıralım, abartalım. Yani adam çok zengin, trilyonları var.
1: Var.
0: Milyarları var yani. Ama diğer şartlar gene gözetilecek mi?
1: Gözetilecek. Eda ve vücub şartlarının o kimsede olması lazım. Şimdi çok kimse merak eder. Mesela nedir bunlar? Mesela bu eda şartları 4 tanedir. Birincisi hapsedilmiş veya yasaklanmış olmamak. Adam milyarder ama hapiste. Farz olmuyor ona. Para çok.
0: Ama hür değil.
1: Hür değil. İkincisi hac için gideceği yolun ve hac yerinin selamet ve emniyette olması lazımdır. Gemi, tren, otobüs veya uçaklardan tehlikeli olan ile gitmek lazım olduğu zaman hacca gitmek farz olmaz. Eşkıyaların, hacıların canına, malına saldırdığı yıllarda da hacca gitmek farz olmaz. Yani kitaplar hepsini yazmışlar. Şimdi oralarda aynı şekilde işte İsrail'in saldırıları da var. Kritik yani, tamam mı? Yani hava yoluyla gitmek de kritik. Adam vurabiliyor yani.
0: Vurabiliyor.
1: Tehlikeli. Ondan sonra Mekke'den 3 gün 3 gecelik uzak yerlerde bulunan hür kadının hacca gidebilmesi için 3 mezhepte kocasının veya nikahı düşmeyen ebedi mahrem akrabasından fasık, mürtet olmayan akıllı buluğa ermiş bir erkeğin beraber gitmesi lazımdır. Bunun yol parasını verecek kadar kadının zengin olması da lazımdır. Künüzü Tekayit'te yazılıp Bezzar'ın bildirdiği hadis-i şerifte kadın yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez. Hadis-i şerif bu. Ben giderim.
0: Peygamber dinlemiş. Kadınlar için bir şart daha var o zaman.
1: Tabii bir şart daha var.
0: Evet.
1: Zamanımızda fesat çoğaldığı için nikahtan ve sütten olan mahrem akraba ile sefere gitmemeli. Zengin olan kadının mahremiyle bir kere hacca gitmesine kocası mani olamaz. Zira zevcin kocanın farzlara mani olma hakkı yoktur buyuruyor. Bir de kadınlar için bu da kadın iddet halinde yani kocasına yeni ayrılmış olmamaktır. İddet müddet de 4 ay falandır. Bugün boşandı yarın hacca gideceğim gidemez.
0: Bir ay sonra gideceğim gidemez.
1: Gidemez.
0: 4 ay
1: İddet müddet içerisinde. Mesela. Dolayısıyla bu eda şartlarından birisi noksansa. Mesela üçüncü şeyde ikincisinde yolun tehlikesi veya oradaki şey. Şimdi Suud Devleti devlet olmaktan öte bir şey. Amerika'nın bir eyaleti zaten de. Bir de Vehhabilik hakim. Dolayısıyla ibadetlere müdahale ediliyor. Ondan sonra Kabe'de tavafı kadın erkek karışık yaptırıyor. Hele genç kadınlar olursa onun için de mesela Diyanet kafilelerindeki bilen kafile başkanları hacı adaylarını sıkı sıkı tembih ediyor. Diyor ki hanımınla beraber aynı şekilde bir taksiye bineceksen önce kendin bin sonra sen bin. Mustafa Bey eğer hanım gençse adam oradan aynadan dikiz aynasına bakıyor. Kapı açık kapı hiç önemli değil. Onu gördüğü zaman erkek binmeden vın gidiyor. Ara ki bulasın. Öyle çok kaybolmuştur oralarda. Yok. Devlet diyor ki aynı şekilde kameraman yapıyor. Yok öyle bir şey. Bulamazsın. Çok öyle kaybetmişlerdir. Dolayısıyla hanımların gitmesi efendim işte çok yaşlı şey falan hani ben bir görmek istiyorum o böyle umre deli ben bir görmek istiyorum ben ne olacak görünce ya bu bir ibadet yani biz Kabe'nin aynı şekilde örtüsüne aynı şekilde taşına toprağına değil ki Kabe'nin olduğu yer mübarektir o taşlar defalarca yıkıldı ya ne yapıldı o örtüler eskidik değiştirildi tekrar yapıldı örtü mübarek değil taşlar mübarek değil mekanı yeri mübarektir onun yeri mübarektir ve Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde o yapılması gerekir dolayısıyla bir ibadetin sahih olabilmesi için onun farzlarına riayet edildiği gibi ayrıca o ibadeti yerine getirmek için o şartların da olması lazım. Mesela Mustafa Bey ben bir şey söyleyeyim. Biz şimdi kuşluk vaktinde bu programı yapıyoruz değil mi? Tekrarlar oluyor televizyonda veriliyor ama biz kuşluk vaktindeyiz. Biz şimdi desek hadi Mustafa Bey'in şeyden sonra programdan sonra gidelim öğleyi kılalım desek. Bizi izleyen ve dinleyenler ne der? Ne diyorsun siz ya?
0: Ne aceleniz var hocam derler.
1: Öğle namazı vaktinde farz.
0: Olmaz derler.
1: Tabii olmaz derler. Evet. Dolayısıyla her ibadetin de şartları var. Haccın da farz olması için sadece zenginlik kafi değildir. Eda ve vücub şartlarında bizzat o kimsede olması şart mı? Evet o kimsede olması şart.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, soğukta sıcakta güzelce abdest almak günahlara kefaret olur. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hayber gazasında Yahudi kadınlarından biri Peygamber Efendimiz'e

diye seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağızlarını alıp çiğnediği lokmayı çıkarıp attı. Eshab-ı kiramdan Beşir bin Bera radıyallahu anh o etten bir parça yemişti. O zehirlenerek şehit oldu. Hayber gazasında bir kale kuşatılmıştı. O sırada siyah tenli bir çoban Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Yanında bir koyun sürüsü vardı. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bana İslam'ı anlat diyerek iman edip Müslüman olacağını bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona İslamiyeti anlattı. Çoban, ya Resulallah, ben bu koyunların sahiplerinin ücretli çobanıyım. Koyunlar bana emanettir. Bunları ne yapayım? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, koyunların yüzlerine vur, onlar sahiplerine gider, buyurdu. Çoban, bir avuç çakıl alıp, koyunların yüzlerine doğru attı. Haydi sahiplerinize gidiniz, artık ben size çoban olmam, dedi. Koyunlar bir yere toplandılar. Sonra sanki onları birisi sürüp götürüyormuş gibi, kendi başlarına kalaya gittiler. O çoban, Müslüman olduktan sonra, o kalanın fethi için o kadar savaştı ki, sonunda şehit oldu. Eshab-ı kiram onun cenazesini bir yünlü dokumaya sardılar. Sonra getirip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bir yere koydular. Resulullah ondan tarafa dönerek iltifat etti. Sonra da mübarek yüzünü geri çevirdi. Ya Resulallah, mübarek yüzünüzü niçin geri çevirdiniz diye sordular. Şu anda onun yanında hurilerden iki hatun vardır, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken mescitte bulunan hurma ağacından bir direğe dayanırdı. Bu direğin adı Hannane idi. Hicretin 8. bir rivayette de 7. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir minber yaptılar. Cuma günü o minbere çıkarak hutbe okudu. O sırada daha önce dayanarak hutbe okuduğu hurma direği insan gibi inledi. Eshab-ı kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain bu sesi işittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hurma direği üzerine dayanarak hutbe okumadığım için inliyor buyurdu. Sonra minberden inip mübarek eliyle o hurma direğini sıvazladı. İnlemesi kesildi. Tekrar minbere çıktı. Mescidin önceki hali değiştirildiği sırada o hurma direğini Übey bin Ka'b evine götürdü. Onun evinde kurtlar yiyip dökülünceye kadar durdu.

0: Evlenme vakti gelmesi için önce İslamiyeti öğrenmek, nefsi İslamiyete uyar hale getirmek, gönül sahibi olmak, rüştü, aklı olgunlaşmak lazımdır. Ondan sonra sünneti yerine getirmek niyetiyle evlenir. Edebi, hayası, ahlakı olan, dinini, imanını, İslam'ın şartlarını öğrenmiş, İslamiyete uyan, sokakta İslamiyetin emrettiği gibi örtünen bir kızla nikahlanır. İffet sahibi, dinini kayıran bir kız aramalıdır. Malı çok, güzelliği çok olanı aramamalıdır. Mal için, güzellik için, iffeti ve salahı elden kaçırmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kadın, ya malı için veya güzelliği için yahut dini için alınır. Siz, dini olanı alınız. Malı için alan, malına kavuşamaz. Yalnız cemal için alan, cemalinden mahrum kalır. Din ile cemal birlikte olması çok iyi olur. Müslüman kızın, kâfir erkekle evlenmesi caiz değildir. Kâfir erkekle evlenmeye niyet edince, mürtet olur. İki kâfir, birbiriyle evlenmiş olur. Her ikisinin de, iman etmeleri ve yeniden nikahlanmaları lazım olur. Nikahtan önce, kızı görmek sünnettir. Ve iyi geçinmeyi sağlar. Sâliha, iyi huylu, çocuğu olan bir sülaleden ve asil aile kızı aramalıdır. Nikahlanmak isteyen, birkaç defa istihare etmeli. Hak Teâlâ'ya sığınmalı. Nefsin ve kötü kimselerin araya katılmasından koruması için yalvarmalıdır.
1: Gadabı meydana getiren sebeplerden birisi de gadr, yani ahdinde ve misakında durmamaktır. Bir tarafın söz vermesine vaat denir. İki kimsenin sözleşmelerine ahd denir. Yemin ile kuvvetlendirilen vade misak denir. Karşılıklı sözleşilene önceden haber vermeden sözünü bozmak gadr olur. Devlet reisi kâfirlerle yapmış olduğu muahedeyi bozmak lazım geldiğini anlarsa, onlara haber vermesi vaciptir. Haber vermeden evvel bozması caiz değildir. Hadis-i şerifte, gadreden kimse, kıyamet günü kötü şekilde cezasını görecektir, buyuruldu. Gadretmek haramdır. Kâfirlere verilen ahdi dahi korumak vaciptir. Hadis-i şerifte, emin olmayan kimsede iman yoktur. Ahdini bozan kimsede din yoktur, buyuruldu. Bu hadis-i şerif, emanete hıyanet edenin imanı kâmil olmaz. Buna ehemmiyet vermezse, imanı kalmaz, demektir. Hadis-i şerifte, yemin ederim ki, imanı olmayan cennete girmeyecektir. Birbirinizle sevişmedikçe, imana kavuşamazsınız. Sevişmek için çok selamlaşınız, buyuruldu. Selamlaşmanın çok mühim olduğunu bu hadis-i şerif açıkça gösteriyor. Selamlaşmayı emrediyor. İki Müslüman karşılaşınca birisinin selamün aleyküm demesi sünnettir. Diğerinin cevap olarak ve aleyküm selam demesi farzdır. Kâfirlere mahsus kelimelerle selamlaşmak ve el, beden hareketleriyle selamlaşmak caiz değildir. Karşılaşan iki Müslüman, birbirinden uzak olarak yürüyorlarsa, sesini işitemeyeceğini anladığı zaman, söylemekle birlikte sağ eli kaşının kenarına kaldırmanın da caiz olduğu bildirilmiştir. Kâfirlere karşı başka kelimelerle selamlaşarak fitne çıkmasına mani olmalıdır. Fitneyi uyandırmak haramdır. Bu harama mani olmak, çok sevaptır.
2: Bu Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun tarihi ilçesi Fatih'ten sesleniyorum. Fatih, Draman bölgesinde Fethiye Camii'nin önündeyiz. Hemen sağımızda bir ilkokul var. Maşallah çok canlı kanlı öğrencileriyle beraber Fethiye İlkokulu orası da. Burası İstanbul'un fethinden önce manastır idi. Pammakaristos Manastırı. Ancak bu kadar telaffuz edebildim efendim. Türkçe ses uyumuna denk gelmeyince birkaç defa da hatta talim ettim kendi kendime ama bu kadar edebildim. 1292-1294'lerde yapıldığı kayıtlı. Yaptıranı İmparator 8. Mihail'in yeğeni Protoratos. Onu da o kadar söyleyebildik. Fetih'ten sonra da Hristiyanların elinde olmaya devam etti. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldığında 29 Mayıs 1453'te Ayasofya'ya girdiğinde atıyla girmedi. Hiçbir Müslüman komutan da böyle bir atla gidip bir ibadethaneye girmemiştir. Fatih de girmedi. İstanbul'u fethetmişti. Girseydi kim ne diyebilirdi? Bütün Bizans halkı kafasını yere eğmiş, şunların kellelerini vurun emrini bekliyordu. Halbuki Fatih Sultan Mehmet Han öyle yapmadı. Başlarınızı kaldırın yukarıya. Bana bakın. Bugünden sonra sizler benim tevamsınız. Kimse sizlere zarar veremeyecek diye onlara güzel bir garanti verdi. İnsanlar inanamadılar. Yani biz öldük de acaba böyle bir ahiret hayatından böyle bir şeyle karşılaşıyoruz diye. Hani derler ya kendi kendini çimdikledi uyarmak için falan. Öyle bir şaşkınlığa düştüler. Ve Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'yı fethin hakkına, kılıcın hakkına ve inançlarımıza göre Ayasofya'yı, şehrin en büyük camini hükümdar olarak, komutan olarak camiye çevirdi. En büyük kilisesini camiye çevirdi. Başkalarına da hiç dokunmadı. Hiç. Bu da dahil. Fethiye'de dahil. Şimdi Fethiye adını işte Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti de ondan dolayı bunun adı Fethiye oldu deniyor. Semte de onun için öyle diyorlar. Hayır hayır. Alakası yok. Ondan hiç alakası yok. Niye olduğunu da biz size ilerleyen dakikalarda niye Fethiye dendiğini anlatacağız. Ama Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethindeki gösterdiği adaletten bahsetmem gerekiyor. Ve dedi ki isteyen istediği yere gidebilir, korkmayın. Biz sizi burada mecbur tutmayacağız. Bizi istemeyen buradan rahatlıkla gidebilir. İsteyen dükkanını, tezgahını açsın, işine devam etsin. Hiçbir külfet yoktur, hiçbir angareye yoktur size dedi. Bir kısmı gidelim, biz artık burada durmayalım dediler. O zamana kadar kendilerine böyle çeşitli şekillerde Müslümanlara anlatan kendi büyüklerinin o korkunç hikayelerin tesiri altında kalarak gitmeye kalkıştılar. Hay hay buyurun gidin dedi. Ama bir kurtuluş akçesi ödeyeceksiniz. Kurtuluş akçesinde ödeyenler gittiler. Gittiler, gittiler, gittiler. Fatih Sultan Mehmet Han dedi ki orada kalan, İstanbul'da kalanlara bakın dedi bu kadar cemaat gitti. Kiliseleriniz boş kalıyor. Bu kiliseleriniz yıkılacak, harabe olacak, virane olacak, hayvanlar dadanacak. Uygunsuz insanlar yangınlar çıkaracak. Bunları eğer müsaade ederseniz biz camiye çevirelim. Yapıyı zaten hiç bozmuyoruz. Onlar da hay hay efendim dediler. Patrik de buna razı oldu. Patrik Genadios o zamanlar. Razı oldu ve 20 tane kiliseyi Fatih Sultan Mehmet Han onların rızasıyla camiye çevirdi. Bu gene yok. Bu gene manastırla devam ediyor. Evet. Ayasofya tabii merkezi kilise olduğu için patrikliğin de merkeziydi. Bütün papazların orada yerleri vardı. İşte çalışma yerleri, toplantı yerleri, ayin yerleri falan filan. Kiliseden ayrıca. Bunlar Fatih Camii'nin bugünkü bulunduğu yere, orada da Bizans İmparator sülalesinin mezarları vardı. Böyle bir hanedana ait mezarlıklar gibiydi. Orada bir iki sene kadar kaldı patriklik. 1455 senesinde de buraya nakl oldu. 1455'te patriklik. O zamana kadar burası Hristiyanların Havariyun Kilisesi idi. 1455'e kadar. 1455'ten sonra 1586'ya kadar, yani 3. Murat Han burayı cami olarak kullanıma açıncaya kadar 136 sene burası patrikhane oldu. Peki 1586'dan sonra ne oldu? Patrikhane bugün Fener'deki patrikhane binası olan yere taşındı. İstanbullu kimselerin bazılarında şu hata olabiliyor. Buradan bakıldığında kırmızı kilise görünüyor yukarıda tepede. Yani Fener Erkek ve Rum Kilisesi denilen yer görünüyor. Orayı patrikhane zannediyorlar. Hayır, orası değil. Aşağıda Balat'ta Fener Rum Kilisesi var, patriğin bulunduğu yer. Oraya taşındı. O gün bugün de birçok olaylar geçmiş olmasına rağmen Osmanlı Devleti olsun, sonra Cumhuriyet İdaresi olsun, patrikhaneyi kapattım arkadaş, çıkın gidin buradan demediler. Demezler de ecdadımız. Hiçbir dini yapıyı böyle değiştirmedi. E kiliseleri niye camiye çevirdi? Bakım lazım efendim. Yani sen bak ama içine gelen cemaati olmasın. Cami olunca ne güzel bakılmış. Kaç tane böyle 20 tanesi hala duruyor. İçinde de namaz kılınıyor. Onlardan birisi de bu değil. Bu 21.si. Şimdi biz tabii bu okul çocuklarının sesleri belki sizi biraz daha fazla rahatsız etmeye başladı. Girelim de bu caminin içinde geri kalan anlatacaklarımızı sizlere sunmaya çalışalım efendim. Şu anda Fethiye Camii'nin harim kısmına girdik. Boydan boya, bir manada kıbleye doğru dersek tabii eski yapı kilise olduğu için kıbleye göre diye ayrıca bir belirtmek istedim. 5 sahından ibaret ve 4'er 5'er paye, bazısı 4 bazısı 5 paye olarak efendim yapılmış ve üzerleri kemerlerle birbirlerine bağlanmış ve çapraz tonozla yapılmış. Kiliseyken çapraz tonoz var mıydı bilmiyorum ama daha sonra bu camiye çevrildikten sonra oradaki o tonozlar çapraz tonoza çevrilmiş olabilir. Belki bazı yerleri yıkıldı, ondan sonra yapılırken çapraz tonoza döndü. Şimdi şunu belirtmek istiyorum ki patrikhane Ayasofya'dan Fener'e ininceye kadar 3 adımda indi. Birer adımda efendim başında var. 4 adımda indi. Hiçbir zaman devletin zoruyla inmedi. Devlet demedi ki siz burayı buraya taşıyın. Fatih Camii'nin oradaki mezarlıkların bulunduğu yerde olan patrikhane oradan taşınınca Fatih Sultan Mehmet Han o zaman Fatih Camii'ni yaptırdı oraya. Buraya taşınmasıyla o sene aynı ama devlet zorlayıp da hadi bakalım siz burayı boşaltın da biz buraya bir cami yapacağız deseydi ayıp olur muydu? Olmazdı. Buna rağmen İstanbul'u fetheden kumandan dahi böyle bir emir vermek istemedi dini konularda. Buraya çok dikkat etmek lazım. Bugün bile nice insanlar var ki Bizans İmparatoru İzlik konsülleri niye topladı efendim? Kendi ateşperestliğinden birçok şeyleri Hristiyanlara sokuşturmak için topladı. 16 tane İncil vardı, dövde indirmek için topladı. İmparator buna ne karışır efendim? Ama o karışıyor. Bizim devlet başkanımız ise Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u bizlere hatıra bırakan, hiçbir zaman böyle bir yola gitmedi. Ve işte burası 136 sene tam efendim patriklik merkezi oldu. Ondan sonra da aşağıya indi. Peki burada bu kısım, ondan sonra camiye çevrildiğinde 1585'lerde 3. Murat Han zamanından sonra ne oldu? Sonrasında söyleyelim müsaade ederseniz. Burası daha sonraki yıllarda, bilhassa 1900'lü yılların birinci çeyreğinden sonra burası hiçbir bakıma alınmadı. Hatta 1940'lı yıllardan itibaren 1952'ye kadar en az 12 sene, belki daha aşağısı var. Yani 20 sene falan diyebiliriz rahat bir şekilde. Burası İstanbul'da o zaman atlarla seyyar satıcılık yapanlar vardı. Atı olmayan fakirler de arabalarıyla yapardı. Bazıları da merkepleriyle yapardı. Efendim ciğerciler, yoğurtçular da işte sopaları omuzlarına asarlar, onlarla yaparlardı. İşte o dönemde, yani itme arabalar, iki tekerli, üç tekerli, dört tekerli neyse veya hayvanlarla satış yapanlar hayvanlarını getirip buraya bağlarlardı. 20 sene efendim. Burası o üç tekerli arabaların, dört tekerli arabaların garajı, el arabaların efendim, seyyar satıcıların ve hayvanların da ahırı şeklinde muhafaza edildi. 3. Murat Han'ın camiye çevirdiği yer yine onun torunları tarafından maalesef, ki o dönemlerde belki camiye gelen cemaat daha fazlaydı, maalesef böyle işler için kullanıldı. Yani daha da uygunsuz şekillerde kullanıldı. Hemen yanında, bitişinde, şu duvarın ardında, bura açıktı efendim, sahın devam ediyordu. Ardında bir mozaik müzesi, Kültür Turizm Bakanlığımız orada kurdu. Senelerdir devam ediyor. Ben bilirim, yabancı turistler buraya ellerinde kitaplarla gelirler, oralara bakarlar, ederler. Efendim, bir mozaikler de orada, duvar mozaikleri var. Çeşitli resimler mevcut. Biz tabii orayı için bir çekim düşünmediğimizden sadece camiler serisinden olarak burayı çekmeyi düşündüğümüzden burayı anlatıyoruz. Oraya ait bilgi de efendim orada çeşitli ikonalar var. Bu ikonalar zaman içerisinde tamir olmuş, onu yapmış, bunu yapmış falan. Şimdi Hristiyanlıkta ikonizm yokken böyle resimler yok. Ayasofya'nın yapıldığı 550 yıllarında da, 551'de de miladi, ikonizm Hristiyanlıkta yok. Efendim Fatih Sultan Mehmet Han aldığında oradaki ikonaları kapattı da, Henry Prost geldi de onları meydana çıkarttı da, veya başka birisi efendim Gaspar Fossati çıkarttı da denirse bu hilaf-ı hakikat olur. Osmanlı bunlarla uğraşmadı efendim. Yapının, taşın, kubbenin ne kabahati var? Siz camiye tahsis edersiniz, namaz kılınır. Kiliseye tahsis ederlerse orada da ayin yapılır. Şimdi buradaki Fethiye denmesinin sebebi, Fethiye Camii denmesinin sebebi, 1586'larda Osmanlı Devleti hudutlarının en büyüğüne erişti, en uzununa erişti. 20 milyon kilometre kareyi Osmanlı toprağının büyüklüğü geçti. 20 milyon kilometre kareyi geçti ve o dönemde işte Azerbaycan topraklarında büyük bir zafer kazanıldı. İşte bu zaferi ben sizlere anlatacağım ama yönetmen artık sürenin sonuna geldik diyor. Bu zaferi de anlatmazsam, bu Fethiye Camii'ni anlatmam askıda kalabilir, boşta olur. Niye Fethiye Camii, niye 3. Murat Han, onu anlatacağım ama bundan sonraki programa kadar lütfen sabrediniz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala bir kuluna mal ve ilim verince, bu da haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir ve malından hakkı olanları bilip verirse, cennetin yüksek derecesine kavuşur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz imanın şartları. Sevgili dinleyicilerimiz, imanın şartı 6'dır. İmanın bu 6 şartı şunlardır. 1. Allahü Teala'ya inanmak. Allahü Teala vacibil vücut, yani varlığı lazım olan ve hakiki mabut ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü Teala zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. Allahü Teala'nın sıfat-ı zatiyesi 6'dır. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. Vücut var olmak, kıdem varlığının öncesi olmamak, beka varlığını sonsuz olmak, hiç yok olmamak, vahdaniyet ortağa benzeri olmamak, muhalefetün lil havadis hiçbir şeyinde hiçbir mahluka hiçbir bakımdan benzememek, kıyam bi nefsihi varlığı kendinden olmak, hep var olması için hiçbir şeye muhtaç olmamaktır. Sıfat-ı subutiyyesi de 8'dir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Hayat, diri olmak, ilim, bilmek, sem, işitmek, basar, görmek, kudret, gücü yetmek, irade, istemek, kelam, söylemek, tekvin, yaratmaktır. Bu sıfatları da kadimdir. 2. Meleklere inanmak. Melekler hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup akıl sahibidir. Allahü Teala'nın sevgili ve kıymetli kullarıdır. Ortakları ve kızları değildir. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler, günah işlemezler. Kendilerine verilen emirleri yapmaktan başka işleri yoktur. Erkek ve dişi değildir. Evlenmezler, doğurmazlar, çoğalmazlar. Çocukları olmaz, yiyip içmezler. Meleklerin kanatları var ama nasıl olduğunu bilemeyiz. Her insanın bütün işlerini yazan meleklere kiramen katibin denir. Sual meleklerine münker nekir denir. Meleklerin en üstünleri şunlardır: Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail. 3. Kitaplara inanmak. Allahü Teala'nın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilense 104 kitaptır. Bunlardan 100'ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir. 100 suhuf şu peygamberlere inmiştir: 10 suhufu Adem aleyhisselama, 50 suhufu Şit aleyhisselama, 30 suhufu İdris aleyhisselama, 10 suhufu İbrahim aleyhisselama. 4 büyük kitapsa şu peygamberlere inmiştir: Tevrat Musa aleyhisselama, Zebur Davud aleyhisselama, İncil İsa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselama. Kur'an-ı Kerim bütün ilahi kitapların hükümlerini neshetmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır. Bugün bütün insanların Kur'an-ı Kerim'in emrine uymaları lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de de Resulüme uyun buyuruluyor. Şu halde hadis-i şeriflere de uymak gerekir. Şimdi hiçbir memlekette hakiki Tevrat ve İncil yoktur. Bozulmuş İnciller vardır.
Bu kitaplar sonradan tahrif edilmiş, yani insanlar tarafından değiştirilmiştir. Bozulmamış olsaydı bile geçerliliği yoktu. Hepsi Allahü Teala tarafından neshedilmiş, yani yürürlükten kaldırılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in gelmesi ayet ayet olmuş ve 23 senede tamamlanmıştır. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerlidir. Geçersiz olmaktan ve insanların değiştirmelerinden korunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de eksiklik veya fazlalık olduğuna inanan Allahü Teala'ya inanmamış olur. Ayet-i kerimelerde mealen buyruluyor ki, Kur'an'ı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız. Kur'an eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Ona önünden, ardından batıl gelemez. O, kainatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. 4. Peygamberlere inanmak. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam ve sonuncusu bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisinin arasında çok peygamber gelmiş geçmiştir. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek hepsinin Allahü Teala tarafından seçilmiş, sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak gerekir. Onlardan birine inanmayan kimse hiçbirine inanmamış olur. Peygamberlerin sıfatları şunlardır: emanet, yani emindir; sıdk, yani her işi doğrudur, yalan söylemez; tebliğ, yani dini eksiksiz bildirir; adalet, yani her işte hakkı gözetir; ismet, yani günah işlemez; fetanet, yani çok akıllı, anlayışlı, zekidir; emnül azl, yani peygamberlikten azledilmez, peygamberlik ellerinden alınmaz. Allahü Teala ilk insan ve ilk peygamber olan Adem aleyhisselamdan beri her 1000 senede din sahibi yeni bir resul vasıtasıyla insanlara dinler göndermiştir. Bunlar aracılığıyla insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamaları ve ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları yolunu bildirmiştir. Kendileriyle yeni bir din gönderilen peygamberlere resul denir. Resullerin büyüklerine ülül azm peygamberler denir. Bunlar Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhisselatu vesselam'dır. Yeni bir din getirmeyip insanları daha önceki dine davet eden peygambere nebi denir. 5. Ahiret gününe inanmak. Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra cennet veya cehenneme gidecektir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar cennette ebedi, kafirler de cehennemde ebedi kalacaklardır. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Fakat Peygamber Efendimiz kıyametin birçok alametlerini ve başlangıçlarını haber verdi. Mesela Hazreti Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam gökten inecek, Deccal çıkacak, Yecüc Mecüc denilen kimseler her yeri karıştıracak, güneş batıdan doğacak, büyük depremler olacak, din bilgileri unutulacak, kötülük çoğalacaktır. 6. Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesiyledir. Kader, Allahü Teala'nın ezeli ilmiyle insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir. Bunun yaratılmasına kaza, ikisine birden kaza ve kader denir. Her şeyi ve insanların iyi kötü her işini Allahü Teala yaratıyorsa da insanlara irade-i cüziye vermiştir. İnsan irade-i cüziyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır. İnsan günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür. Yani Allahü Teala hiç kimseye zorla günah işletmez.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Şahrani rahmetullahi aleyh. Şeytan aldatamaz. Bu zat buyuruyor ki, İman bir muma benzer ve cam fener gibidir etrafında ameller. Nasıl çabuk sönerse mum feneri olmadan, iman da çabuk söner ibadet yapılmadan. Din Allah tarafından gönderilen bir yoldur. Ebedi saadeti sağlayan yalnız O'dur. Din diye insanların uydurduğu ne varsa, hepsi de dinsizlik ve kafirliktir bilhassa. Hak Teâlâ kullara her 1000 senede bir peygamberiyle yeni din göndermiştir. Her kim iman edip de yapacağı her işi İslam'a uydurursa, Müslümandır o kişi. Kim de İslamiyeti nefsani arzulara uydurmaya kalkarsa, kâfir denir onlara. Her din, kendinden önce her ne ki din gelmiştir, onları nesheylemiş, yani değiştirmiştir. Bizim dinimiz ise, kendinden önce gelen dinleri kendisinde toplamıştır kâmilen. Hiç değişmeyecektir kıyamet gününe dek. Hak Teâlâ bu dinden razıdır şimdi bir tek. Bu dinde 3 şey var ki, ilim, amel ve ihlas. Bu 3'ü bulunmazsa Müslümanlık olamaz. Bir günde buyurdu ki, bu din ilim dinidir. Dinini bilmeyenin imanı gidebilir. Nasihatlerin özü şudur ki, en evvela birlikte bulunmaktır Allah adamlarıyla. Çünkü bu alimlerin bildirdikleri gibi iman edilmedikçe her şey boştur tabi. Dinin bekçisi olan bu büyük alimlerin yolunda yürüyenler azaptan olur emin. Çünkü onların yolu ehli sünnet yoludur. Sağa sola sapmayan orta ve doğru yoldur.

Bayezid-i Bistami Hazretleri buyuruyorlar ki, gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır.

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Kendisi kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Bugün halk arasında fil bacak olarak bilinen lenf ödemi konuşacağız. Erken teşhisin önemini ve tedavi seçeneklerini burada enine boyuna konuşacağız değerli uzmanımızla. Hocam nasılsınız?
2: Ben sağ olun Yaprık Hanım. Siz nasılsınız?
1: Biz deyiz. Çok teşekkürler. Hocam şimdi daha önce varisleri konuşuyorduk ama evet. Lenf ödemin yani halk arasında fil bacak olarak bilinen Doğru. hastalığı hiçbir zaman konuşmadık. Doğru. İsterseniz birazcık bu rahatsızlığın tanımıyla başlayalım. Ondan sonra da tedavi seçeneklerine gelelim.
2: Tamam. Yani lenf ödem hastalığı genellikle bir dolaşım sistemi hastalığıdır. Vücudumuzda yani atar damar, toplar damar bir de lenf yolları yani lenf yollarının hastalıkları dolaşım sisteminin üçüncü bölüm hastalığıdır. Bu da bütün vücudumuzdaki organlarda atar damar, toplar damar vardır. Lenf yolları da vardır. Yani üçüncü şık da vardır bunlarda. Halk arasında genellikle bu lenf yolları sistemine beyaz kan sistemi diyorlar. Bir kırmızı kan sistemi vardır vücutta, damarlarda. Bir de beyaz kan sistemi vardır. Lenf yolları sistemi beyaz kan sistemidir. Kırmızı kan sisteminde yani atar damarda, toplar damarda al yuvarlar, ak yuvarlar vardır. Lenf yolları sisteminde al yuvarlar yani kırmızı renkli yuvarlar yoktur. Sadece ak yuvarlar vardır. Onun için bazen mesela kurban kesildiği zaman falan böyle kasaplarda bazen genelde görünür. Böyle süt gibi akar lenf yollarının sıvısı. Bu lenf yolları bazen hastalandığı zaman veya daraldığı zaman veya yukarıya doğru işlev yapmadığı zaman, akmadığı zaman, boşalmadığı zaman vücutta bazı hastalıklara neden oluyor. Birazdan sonra onlar hepsini anlatacağız.
1: Peki nasıl ortaya çıkıyor hocam bu hastalık? Belirtileri nelerdir? Önceden teşhis etmek mümkün müdür yoksa hani artık bacak iyice şiştiği zaman mı anlaşılır?
2: Bir lenf yolu sistemi hastalıklar. Bütün organların lenf yolu sistemi hastalıklar var. Yani diyelim böbreğin de var, kalbin de var, karaciğerin de var, bağırsak sisteminde lenf yolları sistemi vardır. Kollarda da var, bacaklarda da vardır. Genelde ya bunlar doğumsal olarak oluyor. Yani nasıl vücutta da, bütün organlarımızın damarları var. Bütün organların lenf yolları, lenf sistemleri de vardır. Örneğin çocukluktan yani anadan doğuma bazen lenf yolları olmuyor veya az oluyor veya lenf düğümleri az oluyor. O zaman ilk doğduğu zaman bazen bacaklarda, kollarda, vücudun belli bir organlarında şişmeler olur. Veya bazen doğumsal olarak yine eksiklikler olur lenf yollarında, lenf düğümlerinde. Ama 3 yıl, 5 yıl geçtikten sonra bacaklarda şişmelerle kendini belirler ve annesi babası çocuğu doktora götürür. Evet bu lenf yolu bir hastalığıdır denilir. Hı hı. İleri yaşlarda bazen ayağını burkarsın. İyi dikkat etmezsin, alçıya gidersin, alçıya alırlar, ortopedistler tedavi ederler veya bandaj yaparlar. Ama 2 yıl sonra, 3 yıl sonra burkulmaya bağlı oradaki lenf yolu sistemi eğer hasar görmüşse tekrar bacak şişebilir. Bazen mesela kadın hastalıklarıyla ilgili bir hanım ameliyat oluyorsa kasık bölgesinde lenf düğümleri ameliyat sırasında alındıysa akım yukarıya doğru akmadığı zaman yani lenf yolu böyle lenf yolunu şöyle canlandır kafanda binler kadar sap gibi yollar vardır aşağıdan yukarıya lenf yollarını lenf sıvısını yukarıya taşıyor. Hı hı. Ama bunların istasyonları var. İstasyonlarının biriyle bazıları diz altında bazı kasık bölgesinde en fazlaları bu kemiklerimizin köprücük kemiklerimizin altında ve göğüs kemiğinin altındadır. Boşalım yerleri. Hı hı. Sıvı aşağıdan yukarıya geliyor. dizin arkasındaki o lenf düğümleri yerinde, istasyonlarda bunların süzme fonksiyonları var. Nasıl böbreğimiz mesela içtiğimiz suları, sıvıları ayırt ediyor, süzüyor, idrar yoluyla atılımı oluyor. Lenf sıvısı da vücutta dolaşıma katılan bazı maddeleri, genelde proteinden daha da zengin maddeleri böyle taşıyor, lenf yoluyla taşıyor yukarıya doğru getiriyor, lenf düğümlerinde süzüyor. Süzdükten sonra izin veriyor, biraz yukarıya gidiyor, kasık bölgesine geliyor. Orada da süzüyor, ondan sonra izin veriyor, buraya dökülüyor da artık dolaşım bu şekilde devam ediyor. Eğer biraz önce örnek verdiğim gibi örneğin bir hanım kadınlık organından ameliyat oluyorsa, kadınlık organında bu kasık bölgesinde lenf düğümleri ameliyat sırasında daha fazla alınıyorsa, temizlenme açısından babından o bölge, orada lenf düğümleri olamayacağı için ve süzülemeyeceği için aşağıdan yukarıya gelen o lenf sıvısı da artık yukarıya boşalmıyor, bacak bölgesinde kalıyor, zamanla hücrenin dışına çıkıyor, artıyor, hücrenin dışına çıkıyor ve hücrenin dışında bir sıvı oluşuyor. Bu sıvı gün be gün, ay bay, yıl bay yıl artıyor ve arttığı zaman boşalmadığı için bacak şişiyor. Bacak bu şekilde artık lenfödem yavaş yavaş başlamış oluyor. Tabii bazen ameliyattan sonra radyasyon da veriyorlar hastalara. Radyasyon da yine o bölgedeki lenf düğümlerini, lenf yollarını yapıştırıyor, hasara uğratıyor ve dolayısıyla lenf yolu tıkanıyor, lenf düğümleri sertleşiyor, sıvı, lenf sıvısı aşağıdan yukarıya rahatlıkla boşalmıyor. Ve boşalmadığı için bacakta kalıyor ve bacak gün be gün şişiyor. Bazen lenf ödemi, yani fil bacak dediğimiz hastalıklar, yani lenf ödem hastalıkları ayak sırtında olur. Hastalar bazen ilk başta ayakkabı giydikleri zaman bir ayakkabısı 36 olur, biri 38 olur. Ya benim ayakkabı numaralarım değişti diye, ayağım şişti diye ilk başlarda falan çok fazla böyle önemsemiyorlar.
1: Zaman zaman inip zaman zaman şişme durumu da olabiliyor mu?
2: Olabiliyor, olabiliyor. Çünkü bazen boşaltıyor. Ama da artık bazen öyle bir duruma geliyor ki da artık inmiyor da şişlik bu. Devamlı sertlik bir şekilde şişlik kalıyor. Yani kalp hastalarında da bazen bacak şişer. Böbrek hastalarında da bazen bacak şişer. Bazen biz kalp hastalarında veya böbrek hastalarında bacak şişmelerini muayene sırasında bastığımız zaman, örneğin diz altındaki kemik üzerine bastığımız zaman böyle gode bırakır, çukur olur. Ama lenfödemde bastığımız zaman çukur olmaz. Yani cildin altı sanki dolmuş gibi, tahta gibi, sert gibi geliyor. Tabii başka yöntemleri de vardır, teşhis yöntemleri, ama bu zaman zaman şişer, zaman zaman şişmez diye ayrıcı tanı açısından o şekilde, evet bu kalple ilgilidir, bu böbrekle ilgilidir, bu bir sistemik hastalığa bağlı mı acaba bu lenfödem hastalığı, bu hastalık veya yoksa lenfödemdir, bu şekilde biz ayırt ediyoruz.
1: O zaman hocam belirtilerini biraz daha aşabilir miyiz? Mesela siz bir takım sistemik hastalıklar dediniz. Özellikle kimler risk altında? Hani bir takım hastalıklar mı beraberinde bu rahatsızlığı getiriyor? Yoksa hani sizin de dediğiniz gibi işte bu dolaşımın ve bir şekilde o istasyonlarda geri atılımın yapılmaması mı neden oluyor? Kimler daha fazla dikkat etmeli?
2: Genellikle tabii bizim toplumlarda, Avrupa'da da lenfedemi vardır. Ama bizim toplumlarda genelde abdest alınıyor. Bu abdest alındığı zaman falan ayaklar iyi kurulamıyor insanlar. Kurulamadıkları zaman, yani mesela günde 5 kere yıkıyor. Ondan sonra sıcak olsa dahi çorabını giyiyor, işine gidiyor. Kuru olmuyor. Kuru olmadığı zaman ayak parmaklarının arasında mantar oluyor. Bu mantar da çok önemsemiyor, tedavi ettirmiyor. Vücut direnci düştüğü zaman bu mantarlar, böyle ayak mantarları, ayakları kastediyorum, böyle aşağıdan yukarıya doğru infeksiyon oluyor. Bu infeksiyon oluyor. Bu yavaş yavaş lenf yollarını tutuyor. lenf yollarının enfeksiyonuna biz lenfanjit diyoruz. Hı hı. Yani bacak şişer, kızarır, hastanın 40 derece ateşi olur, hastanelere gider ve hekimler tarafından bunlara antibiyotik verilir ve tedavisi bu şekilde başlanır ve sürdürülür.
1: Ama yani, lenfödemden farklı değil mi
2: bu? Yok, hayır. Bu şekilde yine bu başlangıcıdır. Başlangıcı. Yani lenfanjit olduğu zaman da lenf yollarının iltihabı oluyor. Yavaş yavaş tıkanıyor. Bunun bazen 6 ayda bir böyle lenfanjit olur hastalar, dikkat etmedikleri için. Bazen 2 yılda bir olur, bazen 3 yılda bir olur. Ama olur da olur. Her olduğu zaman lenf yolları biraz yok olur, biraz yok olur, biraz yok olur. Zamanla da artık lenfödem oturur. Yani siz dediniz ki neye dikkat edelim? Evet. Yani ayak temizliğine dikkat etmek lazım. Özellikle şeyde 90 Müslüman bir toplum namaz kılıyor, abdest alıyor. Ayak parmaklarının arasını temiz tutacaktır ve abdest aldıktan sonra kurulayacaktır. Eğer mantarla ilgili bir şikayeti varsa muhakkak bir hekime gidecektir. Mantarla ilgili tedavilerin olacaktır. Yani bu şekilde lenfedem hastalıkları hastalığımızda başlıyor.
1: Başka kimler riski altında? Mesela uzun süre ayakta kalmak sebep olur mu? Ya da işte bir takım kullanılan ilaçlar sebep olur mu? Ya da hani siz bahsettiğiniz bir takım rahatsızlıklarla da karışabiliyor. İşte kalp hastalığı olanlar ya da işte şekeri olanlar. Çünkü zaman zaman bacaklar ödem de yapabiliyor. Bununla da karıştırılabiliyor dediniz. Bu tür sistematik hastalıklara sahip olanlar da biraz daha özen göstermeli mi ya da dikkat etmeli mi?
2: Genelde örneğin diye mesela kanser hastaları bacak kasık bölgesinde herhangi bir müdahale geçirmişse, hı hı, veya oradan bir biyopsi alınmışsa, diz arkasından herhangi bir müdahale geçirmişse veya alınmışsa veya kemikleri herhangi bir kaza sonucunda kırılmışsa, bunların hepsinde lenfödem olma olasılığı vardır ve bu hastalar dikkatli olmaları lazım ki lenfödem hastalığına yakalanmamasında. Veya örneğin meme ameliyatlarında kanserle ilgili, meme tümörle ilgili meme ameliyatlarında son günlerde biraz teknik değişti ama eskiden koltuk altında bütün lenf düğümlerini alınıyordu. Hı hı. Lenf düğümleri alınıyordu ki kanser hücreleri başka farklı bir bölgelere sıçramasın veya orada bir üreme olmasın diye temizleniyordu. Bir yıl sonra veya bazen mesela 3 yıl sonra o hastanın kolu şişer ve lenfödem olur. Nedeni o bölgede lenf düğümlerini alınması ve lenf yolunun tıkanması, lenf sıvısının rahatlıkla direne olmamasıdır. Hı hı. Bu kolda da olabiliyor lenfödem, bacakta da olabiliyor lenfödem. Yani bazı tedavilerin yan etkisi olarak veya tedavilerin neticesi olarak böyle bir hastalık, o lenfedem hastalığı olabiliyor. Birincisi dediğim gibi bazen bacakta mantar lenfanjit sonuçları olabiliyor. Tromboflebit sonuçları olabiliyor. Bazen radyasyon alabiliyor yine hastalar, sonuçları olabiliyor. Dediğim gibi bazen doğumsal sonuçlara bağlı olarak lenfedem hastalıkları oluyor. Lenfedem nerede? Bazen akuttur, yani yeni başlamış sonradan olanlar, bazıları kroniktir. Akut olanlar bazen bir burkulma oluyor veya bazen böcek sokuyor, yani lenf yolu yine iltihaplanıyor veya bir şey diken batar olur, mantar olur. Yani ayakla ilgili bazen dışarıdan alan enfeksiyonlar eğer lenf yollarını tıkamışsa, lenf yollarını iltihaplandırmışsa yine lenfeden başlangıçlar olabiliyor.
1: Peki evreleri nedir hocam? Bir de tabii ki ilk evrede bütün rahatsızlıklar gibi teşhis edilmesi gerekir ama tanının konulması için nelere dikkat etmek gerekir? Nasıl teşhis edilir?
2: Yani bacaklarda bir şişme varsa, hı-hı, bu şişme lenfedem olabilir diye önemli bir hastalıktır. Muhakkak hekime gitmeleri lazım. Hekim muayenede, genellikle kalp damar cerrahları muayenede ilkin bunlardan bir ultrason Doppler istiyoruz. Doppler ultrasonda bu şişlik kalp hastalığındaki olan şişlikle, böbrek hastalığı olan şişlikle veya varisle olan şişlikle, venöz yetmezlikle olan şişlikle farklı bir şişliktir. Ve bu şişliğin ayrıcı tanısına giderek evet bu artık lenfödemdir, bu şişlik farklı bir şişliktir deyip de tedavisine başlamalar lazım. İlk başta teşhiste biz bir Doppler ultrasonla bakıyoruz. Doppler ultrasonda genellikle bu şişlik ciltte çok kalınlaşma görüyoruz. Hı hı. Cilt altında sertleşme olur. Cilt daha farklıdır görünümü ve gergindir. Bastığımız zaman dediğim gibi sanki bir tahtaya basıyorsun gibi olur. Ve ayağın üstü veya dizin altı cilt düzgün olmaz. Pürtüklüdür bazen. Ve gerçekten ilerlediği zaman böyle boğum boğum olur hastalarımızda. Bunun ultrasondan sonra bazen hatta ultrason Doppler sırasında biz cildin altında nasıl normal yerde artezyenler olur. Böyle kuyu vurduğun zaman su çıkar. Hı hı. Lenfödem hastalarında da öyle. Dokuların arasında bir sürü böyle sular, dokuların arasında sular birikiyor. Ve biz o su birikintilerini Doppler ultrasonda rahatlıkla görebiliyoruz. Hı hı. Sonradan tetkiklerimizi bazen arttırabiliyoruz. Lenfosintigrafi dediğimiz bir tetkik baktırıyoruz. Yani bir madde ayak bileğini sırasında veya ayak sırtından orada cildin altına veriyoruz ve cildin altından lenf yollarına emiliyor. Lenf yollarının filmi çıkıyor.

0: MR olarak da yine lenf yollarını görüyoruz, dokuları görüyoruz. Kemikle ilgili lenf yollarına bir bası var mı görüyoruz. Başka bir kitle lenf yollarına basıyor mu diye yine görüyoruz. Lenf yolları başka bir oluşumla, örneğin kanser gibi bir kitlelerle tutulmuş mu orada, tomografik tetkiklerle veya MR tetkiklerle bunları biz değerlendiriyoruz. Değerlendikten sonra görüyoruz ki evet, bu lenf yollarında daralma var, tıkanma var veya tutulum var. Bilgilerimizi hastayla paylaşıyoruz ve tedavilerini yönlendiriyoruz.
1: Şimdi özellikle bunu kanser hastaları için soracağım. Şimdi hem kanser hastalığının tedavisi bir yandan devam ediyor, bir yandan da böyle bir sorun çıktı. Her iki tedavi aynı anda yapılabiliyor mu?
0: Yapılabiliyor.
1: Çünkü
0: tabii.
1: Hani siz radyasyon almaya bağlı ya da işte uygulanan bir takım tedavi yöntemleri neticesinde de bu rahatsızlık oluyor diyorsunuz. Bertaraf etmek mümkün mü o aşamada?
0: Mümkündür. Yani örneğin memesinde bir tümör vardır. Burada bas yapmış, meme tümörü de alınıyor eğer başka bir organları yoksa. Ondan sonra yine bir lenf ödem tedavisi de varsa da veya sonradan oluşmuşsa da yine yapılıyor. Yani o tedavi başka, bu tedavi başka. Tedaviler ikisi de aynı anda da yapılabiliyor tabii.
1: Şimdi isterseniz biraz da tedavi seçeneklerine gelelim. Basit bir tedavi midir, ağrılı mıdır, ne kadar sürer? Ve hani bu tedavinin sonunda bu rahatsızlık geçti diyelim, tekrarlama riski var mıdır sonrasında?
0: Genelde hastalar bir hastalığa yakalandığı zaman falan, örneğin diye mesela birine diyorsun tansiyon hastasısın, çok üzülüyor. Veya şeker hastasısın, çok üzülüyor. Ama tansiyonuna veya şekerine zamanla alışıyor. Yani da artık bir yaşam biçimi oluyor. Lenfödem hastalığı da böyle bir hastalık. Bazen mesela hekimler tarafından veya hastanın arkadaşları, dostları tarafından biz duyduk, sorduk, diyorlar ki lenfedem tedavisini, hastalığının tedavisi yoktur. Bu şekilde kalacaktır. Yani bu şeker hastalığı gibi, şeker hastalığının tedavisi yoktur. Ömür boyu şeker hastalığıyla beraber yaşayacaksın. Hemen hemen aynıdır. Yani hasta huzursuz olmaması lazım. Tamam, ben lenfedem hastasıyım, bundan yaşayacağım ama nasıl şeker hastalığına bağlı insan şekeriyle beraber 80'de yaşıyor, 85'de yaşıyor, yani ömrünü tabi olarak kaç yılı yaşayacaksa da eğer bilinçli bir hastaysa yaşayabiliyor. Yani şeker onu çok etkilemiyor.
1: Kontrol altında
0: tutuyor. Yani kilosuna dikkat edecek, diyetine dikkat edecek, yürüyüşüne dikkat edecek, tansiyonuna dikkat edecek. Tabii bu dikkat ettiği zaman diğer normal yaşamını yaşıyor. Yani diğer organlarına bu şeker hastalığı herhangi bir zarar vermiyor. Lenfödem de öyle. Bazen hastalar tabi varis hastalığında nasıl eskiden de konuştuğumuz gibi çorap veriliyordu korunmak açısından, ama yanlış çorap verildiği için hastalar o çorabı bir müddet sonra giymiyordu. Sonradan biz dedik ki yok, nasıl tansiyonu ölçüyorsun, örneğin tansiyonun 14'tür, ona göre çorap ilaç veriyorsan, bacaktaki de toplar damar tansiyonunu ölçüyoruz, ona göre çorap veriyoruz. Yani tam sana hangi çorap lazımsa onu önerdiğimiz için hasta hem kullanımı kolay oluyor hastaya, hem de hem tekstil olarak daha rahat biçimde hasta kullanıyor bunu. Ve bir de giymesi, çıkarması ve basıncı da daha uygun oluyor. Hastanın hoşuna gidiyor ve zamanla ona alışıyor ve ondan yaşıyor. Lenfödemlerde de çorap öneriyoruz. Lenfödem çorapları tedavisinde. Bu bir basıncı azaltmak için. Hastalar bazen mesela sıkılıyor çünkü yanlış veriliyor. Yanlış verildiği için hasta sıkılıyor. Ben hep bunu mu giyeceğim diye isyan ediyor. Veya peki bunun tedavisi yok mu? Çorapsız bir tedavisi yok mu? Soruyorlar. Ama gerçekten çorap bir korunma mekanizmasıdır.
1: Başlangıçta mı çorap veriliyor yoksa bu tedavi süresince mi bu çorap?
0: Hem başlangıçta sonra çorap verebiliyoruz. Bazen çorapla da iyileşenler vardır. Tedavi süresince de veriyoruz. Yani bizim amacımız tedavilerde ne olursa olsun, örneğin mesela birincisi çorapla başlıyoruz tedaviye. Bazen hastaya yürüme öneriyoruz. Tabii yürüme önerdiğimiz zaman hastalar bazen ileri yaşlarda diz problemleri var, eklem problemleri var veya bel fıtıkları var. Rahatlıkla yürüyemiyorlar. Yürümedikleri zaman kilo alıyorlar. Yediklerini yakamıyorlar. Kilo

0: kilo alıyorlar ve kilo aldıkları için de lenfödem de bir bacakta veya kolda veya başka bir organda varsa o da farklı bir sıkıntı verdikleri zaman falan çoraba çok rahat bakamıyorlar. Hı hı. Veya çorabı giymiyorlar. Ama gerçekten kilosuna dikkat etse, diyetine dikkat etse, çorabını giyse büyük ölçüde lenfödem hastalığından kurtulmuş olabiliyor.
1: Uzun süreli bir tedavi mi peki hocam? Uzun, bu seçenek en azından.
0: Yani uzun süreli bir tedavidir. Yani bu 2 yıl sonra bu senden geçecektir diye bir kaide kural yok. Belirgin bir derecede azalıyor mu? Hemen hemen örneğin bir bacağında varsa diğer bacağın hemen hemen yakın oluyor ve bazen de tamamen geçmiş oluyor. Çünkü biraz evvel sorduğun gibi falan bunların evreleri var. Hangi evrede bize gelmişse, yakalanmışsak biz birinci, ikinci evrede yakaladığımız zaman ve üçüncü evrede hatta yakaladığımız zaman tama yakın iyileştiriyoruz biz bunları. Masaj çok önemli. Yani lenf yollarının drenajını, boşaltılmasını masajla bazı merkezlerde var, yapılıyor ve lenfödem tedavilerinde çok önemli bir tedavi yöntemleridir. Hastalar rahatlıyorlar. Hem bacaklarındaki şişlikler, diğer organlarındaki şişlikler, kollarındaki şişlikler rahatlıkla azalmış oluyor.
1: Ama bu masajı tabii işin uzmanlarının tarafından yapılması gerekiyor.
0: Bravo. Lenfödem masajcıları farklıdır. Zaten isimleri üstündedir. Örneğin fizyoterapistler tarafından örneğin biz bunları yaptırıyoruz. Bir sürü fizyoterapistler vardır. Farklı farklı ama lenfödem tedavisinde kullandığımız masörler de farklıdır. Sadece lenfödem tedavilerinde kullanıyoruz.
1: Bunun özellikle altını çizmenizi istedim. Çünkü hani birçok masaj salonu da var biliyorsunuz artık çok da moda oldu.
0: Doğru.
1: Hani insanlar korunmak için o tarz masajları spa adı altında Doğru. geçen tercih etmesinler. Özellikle Doğru. altını çizmenizi istedim. Peki cerrahi müdahalede yapılabiliyor mu ya da hangi aşamada yapılıyor? Bir de benim merak ettiğim mesela siz dediniz ki birinci, ikinci, üçüncü evrede tespit ettiğimizde tamamen
0: yakın bir iyileşme
1: olabiliyor. Mesela bizim hani bu gördüğümüz çok şiş bacaklarda tamamen bir iyileşme oluyor mu?
0: Ya şöyle söyleyeyim, yani bazen gerçekten insanın belli kadar bacaklar geliyor bize yıllardır lenfödemdir. Ya az tedavi olmuş ya bir bilene rastlamamış, ehil ele rastlamadığı için bacak şişmiş ve o şekilde kalmış. Ve 10 kere 20 kere de lenfanjit olmuş, bir sürü hastanelerde yatmış çıkmış aylar ve hala aynı bacaktan o sorunlu bacaktan yaşamını devam ettiriyor ve büyük sorunlar da yaşıyor. Bunlar da iniyor. Hı hı. Biraz önce cerrahi sordunuz. Cerrahisi de vardır. Yani lenf ödem tedavisinde, cerrahi tedavinin de bir yeri vardır. Lenf yolları bulunuyor. Bulunduktan sonra örneğin bir lenf düğümüne dökülemiyor. Çünkü lenf düğümü de artık sertleşmiş ve işlevini elden vermiş. Onu bypass ediyorlar. Farklı bir üste lenf yolu bulduğu zaman ucuca yaptırıyorlar. Lenf yollarını dikiyorlar ve aşağıdaki lenf sıvısı yukarıya boşalıyor ve hasta rahatlamış oluyor. Bunlar genellikle mikro cerrahiyle oluyor ama 2 yıl sonra 5 yıl sonra o yine yetmiyor, o bypass bacak yine şişebiliyor. Yani o uzun süreli bir çözüm olmuyor. Çünkü tek bypass yapabiliyor veya iki tanesini yapabiliyor. İlkin boşaltıyor. Sonradan onlar da biraz böyle işlevini elden veriyor, azalıyor. Babacak tekrar şişiyor.
1: Peki sizin tercih ettiğiniz tedavi yöntemi nedir bu sorunla ilgili?
0: Genelde
1: kalıcı olanı en azından.
0: Genelde bunlar devamlı çorap giyerler. Masajla ilgili devamlı bilgileri olmaları lazım. Bazen kendileri öğreniyor veya aileden birisi öğreniyor veya profesyonel bir masajcıdan, lenfedem masajcısından yardım alıyorlar.
1: İlaç kullanılıyor mu?
0: İlaçlar vardır ama ilaç da dediğim gibi o cerrahi gibi çok uzun süreli bu ilaç kullan da bu yollar açılacak diye öyle bir ilaç yoktur. Ama kısa kısa süreleri vardır. Presoterapi dediğimiz pantolon gibi basınç aletleridir. Böyle bacağa giydiriyoruz veya kola giydiriyoruz. Bunlar devamlı böyle dışarıdan makinesi vardır. Basıyoruz, makineye çalıştırıyoruz. Kolu böyle sıkıyor, burayı sıkıyor, burayı sıkıyor, burayı sıkıyor. Böyle sırayla gelip gidiyor. Veya bazıları var tümden böyle sıkıyor, bırakıyor, sıkıyor, bırakıyor. Ve bu yollardaki lenf yollarını çalıştırıyor. Hı hı. Lenf yollarını çalıştırdığı zaman da artık tıkalı olan veya burada çalışıp da burada çalışmayan yolları yavaş yavaş genişletiyor ve açıyor. Ve dolayısıyla lenf sıvısı aşağıdan yukarıya bu elmacık kemiği, köprücük kemiği altına burada boşalıyor ve koldaki şişlik azalır. Hı hı. Bu bir yöntemdir. Tabii sonradan da yine kola çorap giydiriyoruz. Çünkü buralarda pompalar vardır. Ayağın dizimizin altında, alt baldırda pompalar vardır. Yürüdüğümüz zaman bu pompalarda lenf yollarını sıkıştırarak veya sıvazlayarak aşağıdan yukarıya doğru lenf sıvısını boşaltıyor. Hastalarımız rahatlamış oluyor. Hı hı. Ve normalde mesela diyelim ilk tedaviler, bunlar başlangıç tedavileri. Yani her hastaya her tedaviyi uygulayamıyorsun. Hangi evrededir, o evreye göre tedavi seçiyoruz. Bazen mesela bu kadar evrede bazı hastalarımız bu tedavilerden yarar görerek bir üst tedaviye de artık geçmiyoruz. Hmm. Bazen oksijen tedavisi yapıyoruz. Oksijen tedavisi bu hiperbarik oksijen gibi değil bunlar. Hiperbarik oksijen genelde bacak şişmelerinde, bacak atar damar bozukluklarında, bacak toplar damar bozukluklarında bir hiperbarik oksijen bütün dünyada kullanılıyor. Bunlar gidiyor bir mask alıyor. Hı hı. Buradan oksijen, basınçlı oksijeni soluyor. Akciğerlere gidiyor. Akciğerden kana karışıyor. Kana karıştıktan sonra lenf yolları ile ilgili genişlemeler yapılıyor ve lenf ödem tedavisinde kullanılıyor. Bunun yolu uzun.
1: Hı hı. Hocam şimdi isterseniz ikinci yarıda konuşalım.
0: Tabii.
1: Çünkü bir soru da geldi. O soruyu da size yöneltmek isterim değerli izleyicimizden. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız. Tekrar merhaba. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Halk arasında fil bacak olarak bilinen lenf ödem hastalığını konuşuyorduk. Hocam tedavi seçeneklerini konuşuyorduk aslında. Evet. Oksijen tedavisinden bahsettiniz. Şimdi şu anda da ekranda az önce vardı. Bir zannederim bu muayene esnasında çekilmiş bir görüntü.
0: Bu, burada mesela bir durabilir arkadaşımız. Bu bizim makine şeydir. Basınç makinesi. Hı. Klinik tip bunlar genellikle büyük olduğu için bazı hastalarımızı evlerine de veriliyor. Bu tiplerdeki lenfedem tedavisinde kullanılıyor bu makineler. Evlerinde de hastalar kendileri öğreniyor, kendilerine takıyor ve lenf yollarını masaj için devamlı kullanıyorlar. Hı hı. Bunlar genellikle büyük olduğu için biz hastane tiplerinde veya kendi damar merkezimizde kullanıyoruz biz bunları. Büyük bir tiptir. Hastaya pantolon şeklinde giydiriliyor.
1: O görüntü de olacak. Birazdan gelir herhalde.
0: Doğru,
1: olacak.
0: Evet. Ondan sonra tabii bunların hepsinin bu Doppler ultrasonla tetkikinde bakıyoruz cilt altında yağ dokusunda hangi derecede vardır. Bu hastada mesela iki bacakta da evet kullanıyoruz. Makineye bağlı. Bu hastamız hemen hemen %60-%70'e yakın her iki bacağında 20 yıla yakın lenf ödemi vardı ve gerçekten hasta yürüyemiyordu ve dizlerini bükemiyordu. Ayak bileklerinden bükülmesi çok zordu. Bu hastayı ilkin presoterapi dediğimiz bu şekilde basınç tedavisine alıyoruz. Kısa süredir 6 seans yapıyoruz ve 6 seansta 20 yıllık hastalık cevap veriyor.
1: Seansların arası ne olmalı hocam?
0: Her gün bir saat yapıyoruz biz bu tip hastalarda. Hastalarla hep birbirlerinden farklı oluyor. Sonradan bu hastaları eğer lenf yollarında daralma varsa, lenf düğümlerinde azalma varsa veya tıkanıklık varsa veya lenf düğümlerinde sertlik varsa Onlara lazer yapıyoruz.
1: Lazerle ilgili de görüntü olacaktı. Evet. Arkadaşlarımızdan rica edelim. O da birazdan gelir.
0: Doğru.
1: O nasıl bir tedavi hocam?
0: Bu lazer yapıyoruz. Lazer genellikle biz düşük enerjili lazerdir. Yani bu bir lenfödem yine hastasının bacağının şişliğidir. Gördüğün gibi bacaklar birbirlerini tutmuyor. Ayak sırtı bile şiştir. Bu lazerdir.
1: Şu anda lazer. Evet. Burada durabiliriz.
0: Evet. Bu lazerdir. Lazer genellikle bir makineden geliyor. Bu yeşil lazer veriliyor. O gördüğünüz gibi bir tane bir damar yolu açılıyor. Lazerin gaydı o damarın içine gönderiliyor ve kanı ışınlandırıyor. Kanı ışınlandırdığı zaman kan bu lazer ışınını emiyor ve hastalıklı bölgeye, örneğin bacaktadır veya koldadır, onu biz makineden ayarlıyoruz. O bölgeye gidiyor. O bölgede lenf, sertleşmiş lenf düğümünü yumuşatıyor. Veya lenf yollarında daralma varsa onları gevşetiyor. Lenf yollarını genişletiyor. Dolayısıyla gevşetme sırasında, genişletme sırasında veya lenf düğümünü gevşetme sırasında hastanın bacağında yıllar olan biriken lenf sıvısı aşağıdan yukarıya daha rahat boşalmış oluyor.
1: Riski var mı hocam?
0: Herhangi bir riski yoktur. Bütün dünya bu düşük enerjili lazer tedavisini kullanıyor. Bunları genellikle biz 10 seans kullanıyoruz. Her gün bir seans kullanıyoruz. Tabii hastanın örneğin ayak sırtındaysa, dizinin altındaysa, kalçaya kadar varsa veya iki bacağındaysa bu lazerlerin ışınlarının dalga boyları birbirleriyle farklıdır. Nüfuz oranları da birbirleriyle farklıdır ve güçleri de birbirleriyle farklıdır. Çünkü genellikle lenf yolları cildin altındadır. Biz onun için mesela görüyoruz ki evet, mesela ultrasonla veya elinde MR varsa ve lenfoscintigrafisi tetkikleri varsa teşhisimizde bunun lenf ödem derecesi hangi derecededir? Ona göre lazer ışınlarımızı ona göre seçiyoruz. Hangi dalgada, derinlikte nüfuz etsin bu ışın o hastalığa. Genellikle basit bir tedavi yöntemidir. Lazer, düşük enerjili lazer tedavisi, lenfödem tedavisinde herhangi bir yan etkisi yoktur. Bütün dünya bu tedaviyi kullanıyor lenfödem tedavisinde. Ve lenfödemin hemen hemen %60, %70'e yakın derecede bir kısa bir sürede gerilemesi oluyor. Tabii biz bu hastalara ayak parmak aralığında mantarları varsa tedavilerini sürdürmesini istiyoruz. Çorap giyme tedavisini sürdürmesini istiyoruz. Eğer şeker hastalığı varsa veya kilosu varsa bunu da %100 bundan da dikkat etmesini veya tansiyon veya farklı bir sistemik hastalığı varsa ondan da tedavilerini sürdürüyoruz. Lenfödem hastalarında genellikle lipödem de var. Lipödem yani yağ hücresi bazen büyük olur. Örneğin lenfödem değil, bir hanım geliyor veya erkek geliyor. Bu alt tarafı tamamen geniştir, şişmandır. O lipödemdir. Yani yağ hücreleri daha büyüktür. Veya aşağıdan yukarıya daha geniştir. Hasta
1: şu
0: huzursuzdur.
1: Şu selülite benzer bir şey mi hocam?
0: Yok, şişman oluyor, geniş şişman oluyor. Yani daha da yapılı oluyor. O lipödem daha farklıdır, lenfödem daha farklıdır. Biz bunların tedavilerini teşhisimizde yapıyoruz. Şimdi mesela gördüğümüz hanımı mesela konuşuyoruz. Doppler ultrasonla bütün şiş bölgelerine, kolunda olsun, karnında olsun, bacağında olsun, kendimiz bunları cilde altına bakıyoruz, yağ dokusuna bakıyoruz, arteriyel sistemine bakıyoruz, venöz sistemine bakıyoruz ve lenf yollarını, kasıklarda özellikle lenf düğümlerini görüyoruz veya elinde başka tetkikleri varsa veya bizim istediğimiz farklı bir tetkikler varsa bunun adını koyuyoruz. Adını koyduktan sonra ve genelde presoterapiden yani basınç tedavisinden başlıyoruz, oksijen tedavisinden başlıyoruz ve lazer tedavisinde bitiriyoruz. Bazen bazı hastalara oksijen tedavisi yeterli geliyor, bazı hastalara daha da uzun müddet oluyor. Hem basınç tedavisi, hem oksijen tedavisi, hem lazer tedavisi uygulamış oluyoruz. Yani büyük ölçüde hastalar yaşamları daha da kolaylaşmış oluyor. Ayakkabılarını giyiyor. Bazı hanımlar mesela pantolon giydikleri zaman falan bir bacağının ölçüsü diğer bacağıyla farklıdır. Veya birine ya hocam ben hayatımda hiç çizme giyemedim diyenler vardır, şikayet edenler vardır veya etek giyemedim diyenler var, şikayet edenler var, üzülenler var veya bacağım bu şekildedir, evlenemiyorum diyenler çok vardır. Yani bunları kendilerine büyük bir hastalık görüyorlar ve huzursuz oluyorlar ve yaşam standartları çok düşük oluyor. Evet. Tabii tedaviden sonra hastalar çok rahatlıyor. Bu şimdi yine bir ekranda gördüğümüz elin üstünde daha kolaylıkla göründüğü için buralara muhtemel gösteriyorlar. Yine buradan lazer veriyoruz. Bu da bir lazer, yeşil lazerdir. Evet. Çok basittir tedavileri. Hasta yürüyerek gelir, yürüyerek evine gidiyor. İlk günlerden beri bacağındaki yıllarda olan şişlik, sertlik, tahta gibi şişlik 3. günü, 4. gününde tamamen gevşemiş oluyor. Hastalar da bunun hemen hemen çok kendiler farkında oluyor ve özelliği olan, tekstil olarak özelliği olan ve basıncının çok uygun bir şekilde hastalara çoraplarını verdiriyoruz ve hastaları biz kontrollere çağırıyoruz. %70 lenfödem hastaları yıllardır, mesela tedavi olamaz demişler, bunun tedavisi yoktur demişler. Ondan sonra çorap giyersin veya giysen de çorap ameliyatı da yoktur demiş. Hasta klinik hekim hekim bazen gezmiş hastalar.
1: O zaman hastalar. Doğru merkezi nasıl seçecekler? Hangi kriterleri aramaları gerekiyor? Mutlaka bir kalp damar cerrahisi uzmanına mı gitmeleri gerekiyor?
0: Genelde
1: çünkü hani sizinle konuşmamızda böyle bir şişlik olduğu zaman cilt doktoruna ilk müracaat ediyor diyorsunuz. Ya da bu tür yerleri buldu diyelim ki kalp damar cerrahisi uzmanı, çok iyi hekimler var tabii ki ama merkez seçimi de önemli. Hangi kriterleri göz önünde bulundurmaları lazım?
0: Tabii eskiden mesela diyelim bu hastalara bazen cildiyeciler baktı, bazen genel cerrahlar baktı, bazen ortopedistler baktı, sahipsiz kaldı. Onun için hasta bütün hekimleri gezer, dolaşır, durur. Tabii bu tedavilerde dediğim gibi bazen mesela fizik tedaviciler baktı. Birisi sadece masaj yapıyor. Birisi sadece presoterapi basınç yapıyor. Birisi sadece ilaç veriyor. Birisi sadece çorap diyor. Yani bir merkez bulacak ki bu tedavilerin hepsi orada olsun. Yani hastaneyle hastanenin, hekimle hekimin imkanları da bazen birbirlerinden çok farklı veya kısıtlı. Yani lenfödem tedavisi, fil bacak, bacakta olsun, kolda olsun, ayak bileğinde olsun, ayak sırtında olsun, doğumsal olsun veya sonradan oluşmuş olsun, bu bir hastalıktır. Gerçekten hayat konforunu, hayat kalitesini çok düşürüyor. İnsanları çok üzüyor. İşinden, gücünden, her şeyinden koyabiliyor. Tedavileri vardır. Bu tedavilerde bir ayak bakımı çok önemlidir. Mesela böcek ısırması, ayakkabı seçimi, ondan sonra ayakkabının dar olmaması, ayakları böyle sıkıyor, mantar oluyor ve tekrar oradan üremeler yukarıya doğru oluyor.
1: Kıyafet seçimi önemli midir? Mesela çok dar giyilmesi.
0: Kıyafet seçimi tabii o kadar lenfödemde o kadar önemli değil. Hayır, varis hastalığı gibi çok önemli değil. Tabii bunların hepsinde biz çorap giydiriyoruz. Ayak bakımını, ayak kuruluğunu, temizliğine çok dikkat etmelerini, ayakkabı seçimini çok dikkat etmelerini, böcek sokmamalarını, ayakkabının içinde herhangi bir yabancı cisim olmamaları, örneğin diye mesela kolunda lenfödemi varsa buradan iğne yapılmamaları, damar yolu açılmamaları tavsiye ediyoruz. Tabii spor, hareket bunların hepsinde çok önemli, fizyoterapi çok önemli. Bizim tedavideki amacımız, diğer merkezlerin yapamadığı amacımız, lenf yollarını lazerle genişletiyoruz. Lenf yollarını lazerle dar olanları gevşetiyoruz. Lenf düğümleri gevşiyor ve hasta olan lenf düğümü canlanıyor, çalışmaya başlıyor. Lenf düğümü sıvısını direne ediyor. Yoksa ileri yaşlardaki hastalar bazen geliyor, oturuyor, konuştuğumuz zaman böyle bacaklarından sarı sular akıyor. İnfeksiyon oluyor. Hastalar tiksiniyor. Ondan sonra da artık gitmediğimiz doktor kalmadı diyorlar. Yani bir merkezlere gidecekler ki tedavilerin hepsini bulabilsinler. Veya kısa kısa gitmemeleri lazım. Çoğu yerde bunlar vardır ve tedavileri de mümkündür.
1: Hı hı. Korunma yollarını bundan sonra hani tedavi gerçekleştiğinde yapılması gerekenleri konuşalım ama hocam bir soru var, Kemal Bey göndermiş. Kemal Canbaş, 25 yaşındayım, bacaklarım gece çok ağrıyor ve uyuyamıyorum bu nedenle demiş. Sandalyede otururken de bacaklarımı mutlaka gerdirmeyi istiyorum. Acaba sorunun başlangıcı mı bu diyor, lenfödemin başlangıcı mı?
0: Genelde bunlar değil. Tabii biz bunlara bazen huzursuz bacak diyoruz. Ondan sonra toplar damarla ilgili olabilir, bel fıtığı başlangıcı ilgili olabilir. Ama bunların asıl şeyi, bir kalp damar cerrahisine gittiği zaman kalp damar cerrahisi kendi Doppler ultrasonuyla bunun bütün damar sistemine bakıyor. Ha, gece uyuduğu zaman toplar damarlarda bir göllenme mi var? Bu gerilmeyle o göllenmeyi azaltmak istiyor. Veya atar damarlarda bir problem mi var? Örneğin mesela sigara kullanması nasıl? Nikotin kullanması nasıl? Kemik yapısı nasıl? Veya cilt altında yağ dokusu nasıl? Hormon durumu nasıl? Bunlara göre hastamıza cevap veriyoruz.
1: Peki bir soru, son bir soru daha sorayım. Çünkü bitmek üzere. Hamza Serkan göndermiş. 24 yaşındayım. 5-6 sene önce ayak bileğimde burkulma oldu. 2 senedir de şişme ve yanma oluyor diyor. Sadece doktorlar spor yaralanmalarına karşı verilen kremleri veriyorlar. Ne yapmam lazım?
0: Tabii bu arkadaşta mesela lenfödem olabiliyor veya olma ihtimalleri vardır. Yani Doppler ultrasonla bakıldığı zaman cilt altındaki yağ dokusu lenfödem hastalarında daha farklı. Hı hı. Nasıl yerde artezyenler olur? Buradan bir kuyu vurduğun zaman su çıkar. Lenfödemler öyle, yani cildin altında böyle yer yer sular olur, su birikintiler olur. Onlar zaman zaman ayak burkulmalarında bir yıl sonra, iki yıl sonra olabiliyor. Hasta şikayet eder. Ondan sonra bir hekim de ona dediğim gibi kendi yöntemine göre, imkanına göre ona tedavi ediyor. Ve bir yoksulun evine gidersen peynir ekmek verir, bir başkasına gidersen kebap verir.
1: Evet, o zaman olma ihtimali var.
0: Dikkatine gidersin.
1: Evet, mutlaka bir muayene olması gerekiyor değerli evet. izleyicimizin. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için keyifli bir sohbetti. Bugün farklı bir konuyu konuştuk. Evet. Yine önümüzdeki günlerde davet etmek isteriz.
0: Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz sevgili izleyiciler. Böylece Sağlıklı Türkiye'nin sonuna geldik. Biz sen ayrı. Sağlıklı Türkiye.

Ben Türkiye'yim. Güneşi toplayan aydınlık ülke. Güneşin bütün renkleri bendedir. Ben renklerin, kültürlerin kardeş olduğu, barış olduğu ülke. Ben binbir renkte dokunmuş toprak kilim. Ben renklerin ırmak olup aktığı, renklerin şiir olup buluştuğu, renkler ülkesi Türkiye.

Sen doğudan batıya uzanan sabah aydınlıklarıyla, akşam ışıklarını yakamozları, güneşle ayı yıldızları buluşturan ülke. Ben karlı dağların başını okşayarak gelen serin rüzgarları sıcak denizlere ulaştıran, bir yanı Karadeniz, bir yanı Akdeniz, bir yanı üşüyen, bir yanı yanan, bir yanı kış, bir yanı yaz, dört köşesi dört mevsim, dört mevsimi kardeş, bir yanı kar, bir yanı güneş, bir yanı sarı, bir yanı yeşil, bir yanı dertli, bir yanı güleç, bütün güzelliklerin, duyguların ve bütün renklerin ilmik ilmik dokunduğu, bütün renklerin rüzgarlarda harman olduğu güzel toprak, renkler ülkesi Türkiye'yim.

Ben eski uygarlıklardan, yeni çağlara uzanan renkli toprak. Benim renklerim asırlar boyu damla damla toprağa, suya, ağaca, çiçeğe düşmüş. Güneşten, yıldızlardan, bulutlardan. Yağmurlarım gökkuşağının bütün renklerini toprağa indirmiş. Asırlar boyu bütün uygarlıklardan süzüle süzüle damla damla gelmiş benim renklerim. Ben güneşin bütün renklerinin barış olduğu, insanların doğuda batıda, kuzeyde güneyde kardeş olduğu, horonların, semahların, zeybeklerin, barların, halayların el ele olduğu, davulun, zurnanın, kemençenin, tulumun, kavalın, sazların, nice kültür ve uygarlıkların renk renk, aynı bahçede kardeş olduğu, cennet olduğu, barış olduğu en güzel toprak Türkiye'yim.

Benim toprağım ilmik ilmik, tarla tarla, bahçe bahçe, ağaç ağaç, çiçek çiçek, bin bir çeşit renklerle dokunmuş. Renklerin başka hiçbir resimde yoktur. Oğullarım, kızlarım, zeybek, bar, halay ve horona durunca, al yeşil başlıklar, kırmızı cepkenler, sarı yeşil mavi çiçek çiçek oyalar, çiçekli renk renk fistanlar, basmalar, bellerinde renk renk kuşaklar, çiçek çiçek çoraplar, maraş işi üç etekler bindallılar, beyazı alı tel duvaklar, yeşil mor al kadifeler etekler, siyah çizmeler gümüş takılar, horon değil, halay değil, bar değil, sanırsınız renk dolu bir ırmak akar, rengarenk döner kıvrılır oynar, oğullarım kızlarım, bir renk ırmağıdır benim oyunlarım.

Bir renkler cümbüşüdür Türkiye'm. Altın sarısı başaklar dokur tarlalarım. Yeşil vadilerimden ışıl ışıl ırmaklar akar ve akşamları kızıl güneşlerimi mor dağlara yaslarım. Bir şiir dokurum mor menekşelerle, toroslarda mor çiçeklerle gülerim. Sonra sarı gelir aklıma. Sarı sarı başaklar rüzgarlarda sallanır. Trakya'da sarı sarı ay çiçekleri tarla tarla güneşlere gülümser ve sarı papatyalar, sarı çiğdemler, sarı gelinler, bahçelerimin sarı gülleri akşamları serin rüzgarlarda titrer.

Türkiye'm, bütün renklerin, güneşin, uygarlıkların, sanatın beşiği toprak. Doğanın en renkli kilimi, desen desen döşenen toprak. Bir kara desem karalar gelir aklıma. Kara gecelerini ışıl ışıl yıldızlar süser. Kara bulutlarla gelir yağmurların bereketi. Kızlarımın uzun ve karadır saçları. Ve bir sevgi pınarıdır kara gözleri. Ayrılıklarda, gurbetlerde, yalnızlıklarda yoksul ve karadır halkımın kaderi. Yarın kara gözleri için alın teriyle çıkarılır Zonguldak'ımın çileli kara kömürleri. Ve ne serindir asırlık çınarlarımın kara gölgeleri. Ekmeğime katık yaptığım kara zeytin, bağlarımın kara gözlü üzümleri. Ve bir çılgın, bir hırçındır hamsi gözlü çay kokulu Karadeniz'im. Ve Fransız'a meydan okur Antep'te yiğit şahinim ve kara yılan.

Bir renk cümbüşüdür Türkiye'm. Mavi deyince maviler gelir. Nazar boncukları mavi mavi. Kütahya'nın mavi çinileri. Hiç kirlenmesin derim. Mavi göklerim, mavi denizlerim.

Renklerin, mevsimlerin ülkesidir Türkiye'm. Renkleri topraktan, çiçekten, ağaçtan ve gönül güzelliğinden gelir. Yeşil deyince akla Türkiye'm gelir. Karadeniz'de bir yeşil kaç tondur sayılmaz. Yaylaların çimen yeşili, bazen yeşil yeşildir elmaların. Karadeniz'i süsler yemyeşil fındık bahçelerin, çay bahçelerin. Ege'de yeşildir yarın zeytin gözleri. Asırlık çınarlarıyla bir başkadır yeşil Bursa. Camileri süsler yeşil çinilerin. Badem yeşili, ceviz yeşili. Bir coşkulu akar yeşil ırmak. Ve göllerin süsüdür yeşil başlı gövel ördek.

Bir renkler ülkesidir Türkiye'm. Renklerin kardeş olduğu, barış olduğu, aydınlık, bereketli, inanmış toprak. Kırmızı al dediğimde önce ay yıldızlı al bayrağım gelir. Denizlerde yıkanan, denizleri aşıp mor dağlara yaslanan al güneşim gelir akşamları. Tarlaları süsleyen al gelinciklerim. Karadeniz'de demlediğim kan kırmızı tavşan kanı çayım. Gelin alaylarımın al atları, al duvaklı gelinlerim. Gelinlerimin çiçek çiçek kınası. Kırmızı gülün alı var, kırmızı gül demet demet. Ocak başlarının kor alevleri, türkülerle selam götürür allı turnalarım. Ulusumun onurudur şehitlerimin kanı. Al bayrağımda asırlardır şan ve şerefle dalgalanır. Asırlardır ışık ışık parıldar Mehmetçiğimin şanı.

Renkler, güzellikler ülkesidir Türkiye'm. Renkleri, güzellikleri başka hiçbir resimde yoktur. Bir onda vardır akça bir ak, kirlenmemiş bir beyaz. Göllerini süsler zambak, masmavi göklerimin pamuk bulutları, Adana'mın akçacık pamuğu, Akdeniz'imin ak köpüklü dalgaları.

Kızlarımın beyaz gelinliği, göklerimizin süsü beyaz güvercinler, yaylalarımın bahar sesi ak kuzularım. Ve asırlardır başı dik hürriyet aşığı, insan ve hak sevdalısı ulusumun kirlenmemiş ak alnı, analarımın ak sütü, babalarımın helal kazancı ve bayrağımı asırlardır süsleyen hürriyetimin bembeyaz ayla yıldızı. Alnı ak, yüzü güleç, sabrı da umudu da hiç tükenmeyen, çileli, fedakar, alnına kara değmemiş, renkleriyle cumhuriyeti zenginleştirmiş, renklerini ulusunun birliğine, dirliğine katmış. Güzel insanların diyarı Türkiye'm, el ele, gönül gönüle ve de omuz omuza Türkiye denilen tek bir halaya durmuş. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, tek bir gönülde Türkiye'liyim sevdasıyla kardeş olmuş, barış olmuş. Yiğit, çalışkan insanların diyarı Türkiye'm. Bugün her yerde, her zaman, huduttan hududa senin nöbetini tutuyor vatanın yiğit oğulları. Senin barışını, her karış toprağını koruyor vatanın can evlatları. O tarihi şanla dolu en büyük asker, ona gururla sesleniyor bütün bir ulus. Selam sana Mehmetçik, selam sana en büyük asker.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 28, Sure, Mücadele Suresi 1-22. Ayetler, Haşr Suresi 1-9. Ayetler.
1: Sayfa 541-545.

لكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek, sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Alaeddin-i Sabir rahmetullahi aleyh, namaz kılmayanlar. Enes bin Malik der ki, bir gün ben o serverle dururken biri geldi, üzüntü ve kederle. Dedi, ya Resûlallah, ben bir günah işledim. Bunun cezası neyse onu çekmek isterim. Ne günah yaptığını hiç sormadı o server. Az sonra vakit girdi, namaz kıldık beraber. Namazdan sonra yine arz eyledi o kimse. Dedi, verin cezamı, çekeyim her neyse. Peygamber Efendimiz sordu ki ona hemen, bizim ile birlikte namaz kılmadın mı sen? Evet kıldım deyince, buyurdu ki, ne âlâ, senin o günahını affetti Hak Teâlâ. Zira 5 vakit namaz, aralarda işlenen, her bir küçük günahı temizliyor tamamen. Abdullah bin Mes'ud da sordu Resûlullah'a, en çok hangi ameli seviyor Hak Teâlâ? Bu suale cevaben buyurdu ki o server, ilk vaktinde kılınan namazı en çok sever. Başka gün sorduğunda buyurdular ki hemen, kalkıp namaz kılmaktır, gece herkes uyurken. Yine Peygamberimiz buyurdu, insanla küfr arasındaki sınır namazı terk etmektir. Çünkü namaz perdedir kulla küfr arasında. Kulu küfre düşmekten o korur esasında. Bu koruyucu perde kalkar ise aradan, o insan zor kurtulur yani küfre varmaktan. Bu hadiste özürsüz namazı terk etmenin tehlikeli olduğu bildiriliyor kesin. Nitekim dediler ki bir kısım sahabiler, hiç namaz kılmayanın imanı elden gider. Yine Peygamberimiz buyurdu ki bir ara, 5 vakit namaz kılmak farzdır Müslümanlara. Kim muntazam kılarsa şartlarına uyarak, onları affetmeyi söz verdi Cenab-ı Hak. Elbette Hak Teâlâ vaadinden dönmez asla. Muhakkak af buyurur kim kılarsa ihlasla. Yine bir hadisinde buyurdu ki o server, namazı terk edenin imanı olur heder. Yani her kim namaza vermezse ehemmiyet ve vazife bilmezse küfre girer o elbet. Ebu Zer-i Gıfari naklediyor ki bir de, Resul'le bir sonbahar günlerinden birinde, sokakta dolaşırken gördü ki Resul'ü o an bütün kuru yapraklar dökülmüş ağaçlardan. Bir ağaçtan 2 dal koparıp aldığında, hemen dökülüverdi yaprakları anında. Buyurdu, kim kılarsa namazını biha

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, başkasının kusurlarıyla meşgul olmamalıyız. Eğer dine hizmet ederken sıkıntıya ve haksızlığa uğrarsak, bunu nimet bilmeli. Çünkü Peygamber Efendimiz, Allah'ın Resulü olduğu halde, hem de haklıyken iyilikten başka bir şey yapmamıştır. Çok büyük haksızlıklara, çok büyük sıkıntılara katlanmıştır. İnsan günah işlemez mi? Hepimiz günahkarız. Günahı çok olmanın ölçüsü ne? Onu da bilmiyoruz. Büyük bir zat, içinizde en günahkar benim. Çünkü içinizde en yaşlı, en çok nefes tüketen benim. Allahü Teala'yı unutarak gafletle alınıp verilen her nefes günah yazılır buyuruyor. İnsanın Allahü Teala'yı unutarak gafletle alıp verdiği nefes günah olarak yeter. Bu yetmezmiş gibi sabahtan akşama kadar kaç kişinin kalbi kırılıyor, gıybet ediliyor, nice günahlar işleniyor. İnsanın koynunda yılan olsa hiç onu unutur mu? Ha soktu ha sokacak, ha ısırdı ha ısıracak diye endişeyle yaşar. İnsanın nefsi yılandan 1000 defa daha zararlıdır. İçimizdeki bu yılanı asla unutmamalı, hiçbir dünyevi konuda kendimizi haklı görmemeli. Peygamber Efendimiz, haklı olduğu halde din kardeşinin kalbi kırılmasın diye, sen haklısın diyene cennette köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Ahirete yüzünü çeviren insan sadece kendi kusur ve hatasını görür, başkasında kusur ve hata görmeye değil, düşünmeye dahi vakti yoktur. Zaten kendi kusur ve ayıplarını düşünmeyen, başkalarının kusurlarıyla meşgul olan bir kimsenin Allahü Teala'yı tanıması, salih bir kul olması mümkün değildir. Ümitsizliğe kapılmamalı, son nefesten tamamen emin de olmamalı. Her zaman için tövbe istiğfar etmeliyiz. Herkesle iyi geçinmeli, fitneye sebep olmamalı. Bütün Müslümanlara da iyilik ve dua etmeli. İmam Rabbani Hazretlerinin zindana girmesine bir talebesi sebep olmuştur. Yani bir kimsenin fitnesi yalnız kendisinde kalmaz, pek çok kişinin başını ağrıtır. Çok dikkatli davranmalı. Yapılan herhangi bir yanlış hareket yalnız bizi değil başkalarını da yakabilir. Bunun vebali ve günahı da bize yeter. Bir organın acısı bütün vücudu tahrip etmeye yeterlidir. Onun için hem kendimizi hem de etrafımızdakileri düşünerek yaşamalı. Eden kendine eder. Müslüman kardeşimizde hata, kusur görmemeli, görülenleri de affetmeli. Hazreti Muaviye'ye, siz valilikte çok kaldınız, hiçbir halife sizi değiştirmedi, bunun hikmeti nedir diye sordular. Buyurdu ki, Resulullah Efendimiz bana, ya Muaviye, iyilik edene iyilik et, kötülük edene affet buyurmuştu. Bunu kendime düstur edindim, çok rahat ettim. Herkes benden memnun kaldı. Büyüklerimiz buyuruyor ki, üzerinde bir kuruş kul hakkı olan cennete giremez. İnsanın giydiği elbisenin tamamı helal olsa, bir düğmesi, bir ipliği haram olsa, bu elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz. Yani namaz borcu ödenmiş olursa da, namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevaplara kavuşamaz. Peygamber Efendimiz yine buyuruyor ki, Sırat Köprüsü'nde her Müslümana 7 sual sorulacaktır. Birincisi imandan, ikincisi namazdan, üçüncüsü oruçtan, dördüncüsü hactan, beşincisi zekattan, altıncısı gusülden, yedincisi kul hakkından sorulacaktır. Bu 7. sualden peygamberler bile korkmuştur. İşte kul hakkının hesabı da verildikten sonra Sırat Köprüsü'nden geçilebiliyor. Kul haklarından biri gıybet ve dedikodudur. Onun kalbini kıracak bir sözü bir kimsenin arkasından konuşmak gıybettir. Gıybet zinadan bile günahtır. Kalp kırarsa yani haberi olursa kul hakkına girer ve helalleşmek gerekir. Haberi olmasa da çok büyük günahtır. O halde kesinlikle hiçbir Müslümanın gıybetini yapmamalı. Kul hakkının hesabı çetin olacaktır. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalbi kırılan bir müminden, onun bedduasından çok korkmalıdır. Kalp, nazargâh-ı ilahidir. Allahü Teala insan vücudunda kendine en yakın,
komşu olarak kalbi yaratmıştır. Eğer kalp incitilirse kalbin komşusu Allahü Teala da incitilir. O halde Müslüman olsun kafir olsun hiç kimsenin kalbini kırmamalı, aksine iyilik yapmalı. Hikmet-i ilahi bazı kulları küfre hizmet ederken bazı kulları da her şeyini feda ederek insanların dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaları için dinimize hizmet ediyor. Müslüman için en büyük felaket bu nimetin kıymetini bilmemek olur.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
1: Başkasının evine girdik. Ben Güven Kirişti. İstanbul'da hep birbirine benzeyen apartman bloklarıyla dolu bir sitede yaşıyorum. Şu apartmanların her biri sanki bir köy. Bu bloklarda bazen o kadar komik olaylar yaşanıyor ki şaşar kalırsınız. Geçenlerde kız kardeşimle enişten bize misafirliğe geleceklerdi. Neticede geldiler de. Fakat başlarına gelenler öylesine gülünç ve ibret vericiydi ki sizlere anlatmadan edemedim. Bir blok düşünün. 10 katlı ve her katta 4 daire var. Bu apartmanın 2 de asansörü var. Biz de apartmanın 3. katında oturuyoruz. Kız kardeşimle eniştem sabahleyin telefon ederek öğleye doğru bizde olacaklarını söylediler. Biz de beklemeye başladık. Derken aşağıdan zili çaldılar. Hemen diyafondan seslendik. Buyurun sizi bekliyoruz. Sonra da kapıyı açıp asansörün katımızda durmasını beklemeye başladık. Gerçi bizimkiler daha önce de birkaç defa gelmişlerdi. Fakat bizim dairenin kaçıncı katta olduğunu asansöre binince şaşırmışlar.
2: Hanım, abinler ikinci katta mı yoksa üçüncü katta mı oturuyorlar?
3: Galiba ikinci katta oturuyorlardı.
2: Öyleyse bas düğmeye.
3: Aa, kimse yok.
2: Yoksa bir üst katta mı oturuyorlardı?
3: Dinlesene, yukarıdan birileri sesleniyor.
4: Enişte, bir kat daha çıkacaksınız.
2: Duydun mu? Bu Güven'in sesiydi. İki kat daha çıkacakmışız.
3: Gel öyleyse tekrar asansöre binelim.
5: Anne, çişim geldi, çabuk olun.
3: Sabret kızım, biraz sık dişini.

0: Hanım gelen giden yok.
1: Yoksa onlar eniştenler değil miydi?
0: Herhalde. Baksana asansör bizim katı geçti. 4. katta durdu.
1: Ama enişten bizim katı bilmiyor muydu?
0: Bildiği için şaştım bu işe zaten. Galiba bu gelenler bizim beklediğimiz misafirler değil.
1: Tüh, öyleyse yok yere elin adamlarına bağırdık.
0: Öyleyse biz eve girelim. Bizimkiler gelince çıkar karşılarız. Hanımla ben bizimkileri başkası zannederek dairemize girmiştik ve kapıyı kapatıp misafirlerimizi beklemeye başladık. Bu arada kız kardeşimle eniştem üst katta asansörden inmişler. Bizim ev olarak hatırladıkları kapıyı çalmaya başlamışlar. Zile kimse cevap vermeyince meraklanmışlar. Fakat bu arada enteresan bir şey olmuş.
2: Hay Allah, evde kimsecikler yok.
3: Hayırdır. Aa, baksana kapı aralık.
2: Herhalde biz geleceğiz diye açık bırakmışlar.
3: Öyleyse girelim. Belki zilin sesini duymamışlardır.
4: Anne, tuvalete gidelim.
3: Hadi gel kızım.
2: Ben de salona geçip biraz dinleneyim. Ya hanım, nerede bunlar? Yoksa bize şaka mı yapıyorlar?
3: Ne bileyim ben çocukla meşgulüm.
2: Ben içeri odalara bir bakayım.
3: Tamam bak.
5: Güven! Kayınço! Neredesiniz be? Hanım, bunlar evde yoklar.
3: Aa, ne yapacağız şimdi? Ne bu iş böyle?
2: Bilmiyorum ki.
3: Ama bu ev onların evi değil mi?
2: Şey, doğrusu bu koltuklar onlarınkine pek benzemiyor.
3: Yoksa başkasının evine mi girdik?
2: Ama nasıl olur? Kapı açık duruyordu. Bu kadar da tesadüf olur mu?
3: Onu bunu bilmem. Herhalde biz yanlış eve girdik.
2: Eyvah. Hadi rezil olmadan çıkalım elin evinden. Nedir bu başımıza gelen?
3: Hadi, hadi, hadi.
0: Kız kardeşimle eniştem hemen üst kattaki evden dışarı çıkıp bir de alt kata bakalım derken ben kapıyı açtım. Hemen buyur ettim. Enişte, nerelerde kaldınız?
2: Ya siz 3. katta mı oturuyordunuz?
0: Evet.
2: Biz de yanlışlıkla bir üst kata çıkmışız ve yabancı birinin evine girmişiz.
0: Peki içeri nasıl girdiniz?
3: Ne bilelim abi, kapı açıktı biz de girdik.
0: Neyse, içeri gelin de durumu anlarız. Meğerse üst kattaki komşu kadın çarşıya alışverişe çıkarken kapıyı çekmeyi unutmuş. Bizimkiler de bizim ev zannederek içeri girmişler. Daha sonra benim hanım komşuya gidip durumu olduğu gibi anlattı. Kadıncağız da çok şaşırdı. Düşünün bir, komşu kadın evine gelip de kız kardeşimle eniştemi görseydi herhalde düşüp bayılırdı. Neyse, böylesi komik ve vahim bir olayı kazasız belasız atlattık. Aman ha, evden çıkarken kapıyı kapamayı sakın unutmayın.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki yaşım biraz ilerledi. Kemik erimesi var dedi doktor. Bana bir hap verdi onun için. İçinde domuz derisinden elde edilmiş jelatin olduğu yazıyor. Bunu kullanabilir miyim?
1: Şimdi Mustafa Bey, yani bugüne kadar sorduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla dedi ki bir ilaç, hap dedi değil mi?
0: Evet. Kemik erimesine karşı.
1: Ve bu şeyde söyleyiver fabrikadan belli kimyasal maddeler koyarak yapıyorlar. Yani kimyasal değişikliğe uğruyor. Dolayısıyla kimyasal değişikliğe uğramış ise bunu ilaç olarak kullanmanın mahsuru yok. Doğrudan doğruya domuzun etini yani herhangi bir aynı şekilde kimyasal değişikliğe uğramadan kullanmak caiz değil. Kimyasal değişik deyince bazı dinleyicilerimiz bu nasıl olur falan. Mesela ben kağıdı, sen önünde kağıdı ikiye bölsen ne olur? Fiziki değişiklik olur. Yırtık kağıt dersin. Peki onu yaksan ne olur? Kül olur. Artık ona kül kağıt denmez, kül.
0: Kağıt da denmez.
1: Kağıt da denmez artık ona. Dolayısıyla kimyasal değişikliğe uğrayıp onun içindeki madde oraya karışınca ilaç olarak kullanılabiliyor o zaman.
0: Seccadelerde mihrap görüntüsü oluyor. Böyle seccadede namaz kılınır mı?
1: Mihrap görüntüsü yani cami şeklinde falan değilse belki kurtarabilir ama şimdi biz görmedik. Görmeden aynı şekilde yorum yaparak söylüyoruz. Yani camiyi andırıyorsa, çünkü caminin kendisine saygı göstermek lazım. Kitaplarda buyuruyor ki kendisine saygı gösterilmesi gereken Kabe, cami, bunların resmine de saygı göstermek lazım. Seccade olarak kullanıyoruz, namaz kılıyoruz falan. Evet, namaz kılıyorsun ama seccadeyi yere seriyorsun. Yere sermek hakarettir buyuruluyor. Yani dinleyicimiz şu anda bizi dinliyorsa ona göre baksın. Cami gerçekten aynı bize bir şey hatırlatıyorsa yapmamak daha iyi.
0: Dinleyicimiz bir de diyor ki mideden ağza gelen işte yemek artığı neyse asit ağza gelip yutulursa abdest bozulur.
1: Hayır, bozulmaz. Çünkü ağız doğrusu olup çıkarsa bozar buyuruyor. Yoksa hiç bozmaz.
0: Orucu bozar mı bu durum?
1: Orucu da bozmaz. Çünkü o tamamen şey yapmıyor. Ağız doğrusu olup böyle çıkmadığı müddetçe de bozmaz. Çünkü geliyor gırtlağa kadar geri gidiyor. Yani onu zaten kontrol edemiyorsun. İradenin dışında olan bir ağız.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki şimdi 4-6 yaş grubu çocuklara eğitim veriyormuş bir hanım dinleyicimiz. Burada diyor nelere dikkat etmek gerekiyor diyor. Şimdi şöyle bir durum da varmış, uzun uzun anlatmış ama biz manevi bir takım bilgiler de vermek istiyoruz. Dini bilgiler de vermek istiyoruz ama gelen, burası kurs gibi bir yer sanıyorum, kreş gibi bir yer. Gelen çocukların velilerinden bazıları benim çocuğuma vermeyin diyorlarmış. Mesela Kur'an-ı Kerim öğretmeyin diyorlarmış. Böyle de bir durumla karşı karşıyayız diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık diyor.
1: Şimdi Mustafa Bey, biz yayıncıyız. Detaya giremeyiz. Kendi de başında. Mesela WhatsApp'tan olsun, ondan sonra maille olsun. İşte bana diyor şu konuda bir bilgi verin falan. Bakıyorsun o konuda bilgi vermek için sayfalarca oturup yazman lazım. Tabii. Biz bir kişiye mahkum değiliz. Yani kitap okuması gerekir. Eğitim konusunda da aynı şekilde. Biz ana hatları belirleriz. Yani istemiyorsa aynı şekilde vermeyecek ona. Yani Kur'an-ı Kerim okutmak isteyenler çocuklarını Kur'an-ı Kerim okutur öbürlerine. Yani orada bir görevli varsa başka aktivite yaparlar. Yani fitne çıkmasına gerek yok.
0: Ya da çıkarmaya. Çocuğu alırken baştan söyleyecek. Biz burada Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. İstemiyorsa vermeyen yere gitsin. Yani.
1: Onu açık açık yani kestirme, en başından kapatır öylece. Tabii. Böyle yapabilir. Bunun dışında çocukları da sıkarak değil. Mesela çocuklara yani Allah-u Teala'yı sevdirecek, Peygamber Efendimiz'i sevdirecek böyle hikaye, menkıbe gibi şeyler anlatarak onların oraya meylini, sevgisini arttırmak lazım. Sadece kuru bilgi insanı kurtarmaz. Eğer meylederse, kalben severse o seven sevdiğine aynı şekilde itaat eder. Bu sevgi yoksa kuru bilgi verirsin, o bilgi kurtarmaz onu. Kaybolur gider. Hani İslam ve toplumda nakletişte Ebu Osman Hilli Hazretleri bir sözü var. Yani işte tasavvuf yolunda ilerlemek isteyen böyle büyük görürse, ondan duyduğu şeyi hemen hayatına geçirir, onu amel ederse, o onu ebedi saadeti sürükler götürür. Çünkü o bir şey ona olan bağlılığını arttırır, o bağlılık başka şeyleri de getirir. Ama sadece bilgi olarak öğrenir, ezberler, anlatır, fakat sonra bir müddet sonra ondan unutur, hayatını da geçirmediği için istifade edemez. Bir faydası olmaz. Dolayısıyla çocuklara da önce Peygamber Efendimiz'i, daha doğrusu Allah-u Teala'yı, Peygamber Efendimiz'i, Eshab-ı Kiram'ı, böyle mesela Menakıb-ı Çağrı-Yarı Yüz'ün kitabı var, Hakikat Kitabı'nın. Orada Hazreti Ebubekir'le, Hazreti Ömer'le, ondan sonra Hazreti Osman, Hazreti Ali ile alakalı böyle menkıbeler var. Yani çocukların anlayacağı şekilde onları ifade ederek anlatırsa, ha, çocuğun zihninde belirir. Ha, Ebubekir radıyallahu anh böyle bize atmış. Hazreti Ebubekir, Ebubekir de dememeli. Hazreti kelimesiyle söylemedi. Ha, Hazreti Ali böyle bize atmış. O yerleşir o. Ve unutmaz. Hani İslam ve toplumda senelerdir size şahitsiniz. İşte babaannem dedi ki falan diye ben başlıyorum. Niye diyorum onu ben? Yani benim daha sonraki yaşlarımda aynı şekilde başka kimselerle görüşmedim mi? Görüştüm. İmam Hatip Okulu'nda okudum, ilahiyatta okudum. Öğretmenlik dönemim var. Oradaki öğretmenlerle görüştüm. Bir kimseyle görüştüm. Ama babaannemin dedikleri gitmiyor. Niye? Küçük yaşta veriyordu onu. Hard diske kaydoluyor. Unutulmuyor onlar. Ve bir de söyleyen ona inanarak ve samimi söylüyor. O da gidiyor, kalbe yerleşiyor. Dolayısıyla sen de kendin aynı şekilde inanarak o büyüklerin hayatlarından kesitler, şimdi anekdot diyorlar, bunları böyle aktarırsan çocuk sever. Çocuk o zatları sevdiği gibi seni de sever. İleride işte bize bir işte hoca hanım ismini de unutmaz. Hatırına gelince dua da eder. Sen vefat ettin, arkasından dua edecek kimseler de yetiştirmiş olursun. Yoksa kuru bilgi, şöyle yapsam, böyle yapsam, şunu oynatsam, bunu oynatsam, işte baba şunu benzetsem, Elif'e bunu benzetsem, ya niye ona buna benzetip duruyorsun? Elif Elif'tir, vav vavdır, kargadır, bilmem, aynı şekilde ördektir, benzetme. Çocuğun hatırında ördek kalır, gaz kalır, tamam, kuş kalır. Sen onu bellet, gerisine karışma.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki ev eşyası alırken diyor kocama altınları hediye ettim. Bunları şimdi diyor tekrar geri istemem doğru olur mu?
1: İsteme hakkı olmaz ki. Niye? Anne baba evlada, evlat anne babaya bir şey hediye ettiği zaman bu sıhriyet verdiği hediyeyi geri istemeye mani. Karı koca da birbirine bir şey hediye ettiği zaman, kadın kocasına, erkek hanımına bir şey hediye ettiği zaman o nikah bağı bu hediyeyi geri istemeye manidir. Vazgeçtim, istediği kadar desin. Bir kıymeti yok. Zorla alırsa, mesela erkek hanımına bir şey hediye etti. Sonra da benim bu dedi, gitti aldı. Gasp olur, hırsızlık olur. Ya benimdi. Hediye ettim, bitti, senin malın olmaktan çıktı, mülkiyet başkasına geçti. Ve İslamiyet'te diyor ki nikah bağı sebebiyle karı koca birbirine bir şey hediye ettiği zaman geri isteme hakkı yok. Bak, geri isteme hakkı yok. Peki bunun dışındakilere hediye verildiği zaman geri isteyebilir mi? Bu hadis-i şerifte ağır bir ifade var. Kustuğunu yalamak gibidir, geri isteyebilir. Fakat sen bana diyelim ki bir eşat altın hediye ettin. Ben de sana bir tükenmez kalem hediye ettim.
0: Canınız sağ olsun hocam.
1: Allah'tan razı olsun. Yani. Ama netice itibariyle karşılık verdim. Yani böyle bir misal verdim ki, yani değeri aynı olma şartı yok. Onun için söyledim bu
0: bir
1: misali.
0: Karşılık verme.
1: Yani burada bir karşılık
0: önemli
1: verme.
0: Olan o.
1: Dolayısıyla senin artık ne benim o kalemi geri isteme hakkım var, ne de senin o altını geri isteme hakkım var. Yani karşılık verilmişse, yabancıların da birbirlerine vermiş olduğu hediyeleri geri isteme hakları yok. İşte ben sana bunu verdiydim. O da sana bunu verdiydi. Canım onunki ne iki falan filan. Yani ne iki ne iki değil arkadaş, tamam mı? O da bir karşılık verdi. Az veya çok. Değil mi?
0: Evet.
1: Bir karşılık verdi. Böyle durumlarda hep şey hatırıma geliyor. Ahireti kazanma konusuyla alakalı. Hani Behlül Nana Hazretleri bir gün Dicle Nehri kenarında işte o da çamurdan kumdan böyle evler yapıyor falan. Harun Eşit Hazretleri hanımıyla beraber oradan geçerken demiş, hayırdır ne yapıyorsun falan demiş. Ev yapıyorum demiş. Ne yapacaksın demiş, satacağım. Kaça demiş, bir altına. demiş, deli mi demiş, bıçık şeyler yapmış çamurdan şeyler falan. Ondan sonra hanıma demiş ki kaç para demiş, bir altın demiş, tutmuş vermiş. Bir tanesini ben alayım demiş. O gece Harun Reşit Hazretleri bir rüya görmüş. Rüyasında böyle hiç dünyada yok. Villalar, köşkler, saraylar, bunlar ne demiş? Mevlana Hazretleri'nin sattığı saraylar bunlar, sattığı köşkler, villalar bunlar. Uyanıyor. Doğru gidiyor oraya. Selamünaleyküm, ne yapıyorsun demiş, görüyorsun ne yaptığımı. Demiş satılık mı gene bunlar? Satılık. Demiş bana bir tane ver. Fiyat değişti demiş. Dün demiş bir altın. Yok demiş, bugün 1000 altın. Aa demiş ya, bir gün içerisinde. İyi de demiş, sen gördün.
0: Görmeden önceydi.
1: Sen gördün. 1000 altın. O rüyanda gördüğün 1000 altını alabilir misin? Yok. Sen gördün. Dolayısıyla hani bizde yine bir söz var. Darbe mesel şeklinde. Yap bir iyilik at denize. Balık bilmezse halık bilir. Sen iyiliği Allah rızası için yaparsan, sözü de doğru şey yapar, Allah rızasını söylersen, bunlar hedefini bulur. Karşılığını da Allah-u Teala ahirette bol bol verir. Onu orada göreceğiz.
0: Hediye hediye edilmez diye bir söz var. O doğru değil o zaman.
1: O yanlış.
0: Ama sadece bu şeyler de geçerli. Yani evet. Anne baba çocuklarla ilgili, evet. Bir de karı koca arasında.
1: Evet.
0: Sıhriyetten dolayı.
1: Sıhriyetten dolayı. Yani geri istenemez. Geri isteme hakkı otomatik gider. Yani karşılık vermese de gider.
0: Bir dinleyicimizin daha önce bir sorusu vardı. Anne babaları işte hayattayken babaları böyle ayda bir, iki ayda bir neyse maaşını falan aldıkça, o zamanlar altın daha ucuz tabii, bir tane böyle Reşat altın alıp karısına hediye ediyormuş. Bunu da herkes biliyor, çocukları falan bunu böyle hatta o babamız ne kadar cömert falan diyorlarmış. Hanım anneleri ölünce adam o altınların hepsini, bunlar benim, ben aldım zaten diye sahiplenmiş.
1: Gasp etmiş. Çocukların hakkını yemiş.
0: Allah'tan ki bunlar da dinini bilen insanlar. Demişler ki hani bu annemizin malıydı, biz babamıza işte hediye edelim falan filan diye. Böyle kurtarmışlar
1: işte babalarını. Yani. Yoksa gasptır.
0: Bunları ben sonradan, bunları ben almıştım olmaz yani.
1: Yani konu
0: almasaydın.
1: Konuyu açtığınız için yani o konuyu da tekrar etmemizde fayda var. Yani mal insana ya çalışıp kazanarak gelir veya birisi hediye eder veya da miras yoluyla gelir. Bu üç yolla insan mülk sahibi olur. Çalışır, çalışmayla, birisi hediye eder, hediye yoluyla, öbürsü de miras yoluyla. Bu üçü de onun mülküdür. Efendim ikisine hiçbir alın teri yok. Mirasa da hediyeye de yok. Bir tek aynı şekilde çalıştığına var. Ama onun mülküdür artık. O bitti.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki namaz, Peygamber Efendimizin diyor namaz kılarken önünden geçen bir çocuğa beddua ettiği söyleniyor, doğru mu?
1: Biz muhtemel kitaplarda böyle bir şeye rastlamadık. Çünkü Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam zaten güzel ahlakı, öyle küçük bir çocuğa, sabi bir çocuğa beddua etmesi falan, yani birisi uydurmuş onu.
0: Evet, uydurmuş.
1: Uydurmuş.
0: Mezar yeri kazacaktık, hava çok yağmurluydu. Mezarda kazdığımız yerde su birikti diyor.
1: Birikse sonra çeker.
0: Yani bu anda, yani su birikintisi olduğu anda defnedilebilir mi?
1: Edilemez. Eziyet olur. Bunun için de tam ilmihan saadeti ebediyede bir şey geçiyor. Kabir, defin, telkin, kefen, o bahsi anlatılırken orada buyuruyor ki nemli topraklar, mesela Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi nemlidir. Kaygan, Karadeniz bölgesinde çok oluyor heyelan. Böyle yerlerde mezar kazıldığı zaman çivisiz tabutla gömmeli. Cenazeyi çivisiz tabutun içerisinde. Ne demek çivisiz tabut? Yani demir çivi kullanmıyorsun. Yapıştıralım mı? Hayır.
0: Tahta çivi.
1: Tahta çivi kullanıyorsun. Tahta çivilerle bir meşe yapıyorsun. Geçiriyorsun. Cesedi o tahtanın içerisine koyuyorsun. Tabutun. O tabutla beraber şey yapıyorsun. Tabutu mezara koyunca yüzünü aynı şekilde kıbleye gelecek şekilde biraz çeviriyorsun. Tabutun altına da taşlar koymak suretiyle yüzü kıbleye gelmiş oluyor. Kıbleye gelmiş oluyor. O şekilde defnediliyor. Peki bu ne olur? Toprak kayması olursa. Üzerine şeyle kapatıyorsun ya. Toprak kayması olacak olursa. Ondan sonra veya altında böyle su birikintisi olacak olursa meyitin cesedine zarar vermez. Su cesedi çabuk çürütür. Geç çürümesi evladır deniyor kitaplarda.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Söz verdim, unutmadım. İşte tekrar ediyorum. Sevgi yarışımız başlasın. Başlasın canım. Bitmesin istiyorum. Gülüm, seni canımdan da çok, canımdan da çok, çok seviyorum. Çok.
1: Biri beni öldürmeden, can havlimi söndürmeden, bedene toprak girmeden seni vermem bile gülüm. Vermem gülüm, vermem, vermem elleri. Vermem gülüm, inan vermem, seni yad ellere vermem. Sana gelen yollarımda dağı taşı engel bilmem.
0: Padişahı, ister kralı gelsin, gelsin üstüme. Çekinirsem namert, çekinirsem namert olayım. Sen yeter ki iste, gel de bana, gel de bana canım. Yolumdan dönersem, yolumdan dönersem namert olayım. Sen yeter ki iste. Gel de bana, gel de bana.
1: Bir gün ansızın gelsen, ya da rüyama girsen, gelsen de gül yüzünü doya doya bir görsem, nefesim nefesinde, kollarında can versem, gel, gel ömrümün nefesi gel, gönlümün neşesi gel. Canımın içinde can, canısının nefesi gel, gel, gel.
0: Sana uzattım elimi, serdim sana bedenimi. Parçalasalar da, parçalasalar da ciğerimi. Sevdam bitmez, sevdam bitmez, sevdam bitmez ve gülüm, bitmez canım. Bitmez gülüm, bitmez.
1: Biri beni öldürmeden, can havlimi söndürmeden, bedene toprak girmeden, seni vermem, seni vermem ile.

0: gelmiş canım. Hoş gelmiş. Hoş gelmiş.
1: Vermem gülüm, inan vermem. Seni yad ellere vermem.

0: değil o deli cana. Fani dünya, her şey yalan. Gerçek olan aşkım gülüm, gerçek olan aşkım.
1: Yüreğimde aşkım var, gönlümde fırtınalar. Gel, gel gönlümün neşesi, işte bu aşkın sesi. Sonbahar olmadan gel, güllerim solmadan gel. Gel, gel ömrümün nefesi, gel gönlümün neşesi, gel canımın içinde can, canısının nefesi, gel, gel canısının nefesi, gel, gel.
0: Biri beni öldürmeden can havlimi, can havlimi söndürmeden, bedene toprak girmeden seni vermem ele canım. Seni vermem, seni vermem ele canım. Vermem gülüm, vermem, vermem ele.
1: Bir gün ansızın gelsen, ya da ya da rüyama girsen, gelsen de gül yüzünü doya doya bir görsem. Nefesim nefesinde, kollarında can versem. Gel, gel ömrümün nefesi, gel gönlümün neşesi, gel canımın içinde can, canısının

İlahi Rabbimizin elinde. İki cümle gülüm, iki cümle. O da senin dilinde. Boynu bükük koyma beni. Boynu bükük koyma beni gurbet elinde. Kalbindeki, beynindeki beni öldürme gülüm. Kalbindeki, beynindeki beni öldürme gülüm.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimsenin, hepimizin istediği şey bu. Öncelikle onu belirteyim. Yani hem dünyada hem de ahirette rahat ve huzura kavuşmak. Peki bir kimsenin böyle olabilmesi için dünyada da rahat edecek, ahirette de huzura kavuşacak, sonsuz saadete kavuşabilmesi için bir kimsenin neye dikkat etmesi lazım? Yani nasıl hareket etmesi lazım, ne yapması lazım ki bu gerçekleşsin?
2: Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri bir konuyu anlatırlarken kısaca ön bilgi olarak önce insanı bir tanımlıyorlar. İnsan nasıl bir varlıktır? Yaratılmış. Ha. Bir güç onu yaratmış.
1: Evet.
2: Peki insanı kim tanır?
1: Yaratan.
2: Peki ondan sonra başka misaller veriyorlar. Mesela onlar verdiği o misalleri biz kendi zamanımıza adapte edebiliyoruz. Mesela hastalandınız, doktora gittiniz. Doktor bir reçete yazdı, eczaneye gittiniz. Eczacı baktı, ilaçları verdi. Ondan sonra kutuların üzerine sabah tok karnına, öğle tok karnına, akşam tok karnına yazdı. İğne 24 saate bir defa veyahut da gün aşırı bir defa. Kalçadan veyahut da aynı şekilde ne bileyim koldan yazdı onları. Şimdi sen o ilaçları alıp götür. Bir şey yapıp yazmayacak. Boş ver bunu falan. Getir şu kutuyu. Bir kutu. Küpür küpür ben her gün birer birer falan.
1: Bununla uğraşamam.
2: Kaç tane iğne verdi? 10 tane. Getir hemşerim. Bas hepsini 10 tanesini. Ben bir günde iyi olayım falan. Ne olur?
1: Ölür herhalde.
2: Alerji yapar. Bu sefer onu kurtarmak için başka bir aynı şekilde ilaca başvurmak mecburiyeti kalır. Biz yine aynı şekilde lazım olan, evin içerisinde lazım olan, mutfakta kullandığımız elektrikli aletler var. Bir sürü. Zamanımızda bilhassa. Her zaman kullandığımız mesela ofislerde, iş yerlerinde bilgisayarlar var. Şimdi bilgisayarlar hakkında da bilgiler var. Nasıl kullanacak, nasıl şey yapacak, tarifler var değil mi? Aa, ben biliyorum canım, kullanırım bunu falan. Nasıl kullanacaksın? Bakıyorsun, ya benim bilgisayar kilitlendi ya. Ne yaptın? İşte şuraya bastık, şöyle olduydu falan. Ya arkadaş, bu böyle kullanılmaz. Hocam ben işte kullandım. Kullandım, böyle oldu. Yani ondan rahat netice alamazsın. O bilgisayarın da bir kullanma kılavuzu var. Aynı şekilde ilacın aynı şekilde nasıl kullanılacağının tarifi var. Diğer alet ve edevatın da nasıl kullanılacağının bir tarifi var. Yani insan düşündüğü zaman, ya diyorsun, insan kendi yaptığı aletlerde bile arkadaş bunun kullanma kılavuzudur. Başlıyor işte, bu işte şunlar yapılır. Başka bir şey yapılmaz.
1: Şu olursa şu olur.
2: Evet. Mesela diyelim ki elektrikli süpürge. Ha, bunlar şunlar yapılır. Ha, bununla kalkıp da aynı şekilde limonata karıştırılamaz mesela. Misal olarak söyleyeyim. Mikser olarak kullanamazsın onu. Ben yaparım. Yapınca da aynı şekilde hem makineyi bozarsın hem netice alamazsın. Limonlar da zayi olur, öbürler de zayi olur ve kendinde onları kullanacak olursan kendinde rahat edemezsin. Yani huzurlu olamazsın. O makine sana fayda verebilmesi için o makinenin kullanma kılavuzu var. Ona göre kullanman lazım. Sen şimdi kendi yaptığın makineyi veyahut da kendi zamanında gördüğün makineyi aklen diyorsun ki arkadaş bunu kullanma kılavuzuna göre, tarifine göre kullanmam lazım. Yiyecekleri bile aynı şekilde, ilacı bile tarifine göre kullanmam lazım. Sen de aynı şekilde netice itibariyle et ve kemikten meydana gelen bir makinasın. Senin de kullanma kılavuzun var. Bu bedeni nasıl kullanacak? Ben kullanırım. İşte kullanınca, kafana göre kullanınca sizin başta o sorduğunuz dünyada rahat edemezsin. Huzurlu olamazsın. Ahirette de felakete gidersin. Peki çaresi ne? İnsanın dünyada rahat ve huzurlu olması, ahirette de ebedi saadete kavuşmasının çaresi ne? Kitaplarda deniyor ki insan Allah-u Teala'ya ne kadar yaklaşırsa hem dünyada hem de ahirette mutlu olur. Mesut olur. Huzurlu olur. Rahat eder. Yani ya Rabbi sen beni yarattın. Peygamber gönderdin. Bu peygamber vasıtasıyla ben neleri yiyeceğim, neleri içeceğim. bu bedeni nasıl kullanacağım, nelere itaat edeceğim, nelerden kaçacağım, neleri yapacağım, senin emrettiklerin nelerdir ve yasak ettiklerin nelerdir, şunlar şunlar yiyeceksiniz, bunları yemeyeceksiniz, şunlar şunlar içeceksiniz, şunları kullanmayacaksınız, talimat var. Ha, ben aldım o tarifi, yani din, İslamiyet, o tarifi aldım. Ha, yatmamdan oturmama, yememe ve içmeme, insanlarla görüşmeme, anama babama, evladı iyalime, erkekse hanımına, evliyse, kadınsa kocasına, çocuklarına, kendi annesine babasına, komşularına nasıl muamele etmesi lazım? Tarif edilmiş. Ben bu tarife uygun hareket ediyorum. Rabbime iman ettim. Rabbimin emrettiği reçeteyi aldım. Kullanıyorum. Komşularıma Rabbimin emrettiği gibi muamele ediyorum. Yememe ve içmeme Rabbimin emrettiği şekilde dikkat ediyorum. Evlad-ı yalime Rabbimin emrettiği şekilde muamele ediyorum. Rabbimin emri olarak Rabbimin dinini öğretiyorum onlara. Dolayısıyla ben Rabbime itaat ediyorum. Ve bu vücudu da Rabbimin emrettiği şekilde kullanıyorum. Bir, kendim rahat olurum. Ve zihnimde herhangi bir şekilde acaba bu yaptığım yanlış mıydı? Bu bana geri dönüşü olur mu? Yok, öyle bir tereddütüm yok. Niye? Çünkü sahibi diyor ki böyle kullan bunu. Ben de öyle kullandım. Bunda bir yanlışlık yok. Dolayısıyla ben bir kere kalben rahat mıyım? Rahat. Böyle yaptığım için dünyada huzurlu mu olurum? Tabii. Allah-u Teala'nın kullarına, Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde muamele ediyorum. O insanlar benden memnun olur mu? Olur. Razı olur mu? Olur. Onlar memnun ve razı olunca onların sahibi kim? Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın kullarını da memnun ettim. Neye uyarak? Rabbimin gönderdiği reçeteye uyarak. O reçeteye uygun yaşarsam, yani iman edersem, Rabbinin emirlerini yerine getirirsem, yasak ettiklerinden sakınırsam, dünyada rahat ederim. Huzurlu olurum. Huzurlu olurum. Kimsenin ırzında, malında, canında gözüm olmaz. Allah-u Teala'nın gönderdiği belalara sabrederim. Çünkü öyle buyuruyor. Sebebine yapışırım. Herhangi bir iş olsun veyahut da herhangi bir şey olsun, onu elde etmek için Rabbimin yarattığı sebepler var. O sebeplere yapışırım. Ne emrettiyse o sebebin neticesinde çıkana da ha Rabbim bana ezelde böyle takdir etmiş, ona da razı olur, yahşi der geçerim. Dolayısıyla ben strese girmem, depresyona girmem, hasta olmam, yememe içmeme dikkat ederim. İnsanlarla aynı şekilde münasebetlerimde, ilişkilerimde de Rabbimin emrettiği esaslara riayet edince o zaman ne problem? Problem kalmaz. Ve bütün insanlar buna riayet etmiş olsa o zaman dünya cennet oluverir. O zaman hiç problem kalmaz. Ne olur? Huzurlu olursun. Peki bu dünyadaki? Cenab-ı Hak da vaat ediyor. Buyuruyor ki benim emir, bana iman eder. Benim emrettiğim şekilde aynı şekilde emirlerimi yapar, yasaklarınızdan sakınırsanız sizi ebedi saadet yurdu olan cennete göndereceğim. Bitti. Formül bu. Peki hani kitaplarda anlatırken bir insan da Allah-u Teala'dan ne kadar uzaklaşırsa hem dünyası hem de ahireti perişan olur. İtaat ederse huzurlu olur. İsyan ederse huzursuz olur. Ahiretinde aynı şekilde berbat eder böyle bir kimse. Ahiretinde berbat eder. Onun için de İslam alimleri kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki bir kimse yüzünü ahirete ne kadar çok döndürürse o kimse dünyada o kadar rahat ve huzurlu olur. Hatta İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutsi Sözleri buyuruyorlar ki bizim kalbimizdeki huzuru sultanlar, hükümdarlar fark etse, anlasa bu huzuru bizden çalmak için bize harbi ilan ederler. Onu bir fark etseler. Niye huzurlular? Bir kere Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yaşıyorlar. Allah-u Teala'nın emrettiği sebeplere yapışıyorlar. Ve gelene de razı oluyorlar. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben burasını imtihan yeri olarak yarattım. Burada üzüntü de olur, sıkıntı da olur. Siz burada geçicisiniz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu o güzelliklere takılıp kalmaz. Cenab-ı Hakk'ın rızasını arar. Nerede? Her şeyde. Cenab-ı Hakk'ın rızasını arar. Cenab-ı Hakk'ın rızasını arayan bir kimseden de Allah-u Teala razı olur. Allah-u Teala razı olduğundan da herkes razı olur. Bu kimse dünyada rahat eder ve huzurlu olur. Tabiinin büyüklerinden Veysel Karani Hazretleri var. Evet. Veysel'dir. Veysel Karani Hazretleri Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam yaşamış. Fakat Peygamber Efendimiz'i göremediği için Eshab-ı Kiram'dan olamadı. İşte Veysel Karani Hazretleri birisi gelmiş. Efendim demiş bize bir nasihat eder misiniz deyince Allah-u Teala'yı bilir misin buyurmuş. O kimse evet demiş bilirim. Başka bir şey bilmesen de olur buymuş. O kimse bir tane daha nasihat eder misiniz deyince Allah-u Teala seni biliyor mu diye sormuş. O kimse de elbette biliyor. Başkası bilmesi de olur bu.
3: Bu kadar kısa ve net.
2: Yani Allah-u Teala biliyor musun? Evet. Başka şey bilmesen de olur. Allah-u Teala seni bildiğini biliyor musun? Evet biliyorum. Başkası bilse ne olur, bilmese ne olur. Allah Teala seni bildikten
3: sonra. Ben bilsem ne olur, öbürü bilse ne olur.
2: Yani. O zaman bu kimse herhangi bir kimsenin tarlasında, bahçesinde, mevkisine, makamında, kadınında, kızında, ne bileyim şusunda, busunda gözü olur mu? Bu kimseden herhangi bir kimse şikayet eder mi? Etmez. Mesela yüzü ahirete dönük olanlar, ahirete intikal ettiği halde halen onların kabirlerine koşuyoruz. Mesela İstanbul'da Ebu Ayben Esar radiyallahu anh hazretleri, Eshab-ı Kiram'dan, ondan sonra Mehmed Emin Tokadi hazretleri, Murad Müzevi hazretleri, Abdülfettah Akri hazretleri, Yahya efendi ve benzeri zatlar hala kabirlerine asırlar geçmesine rağmen insanlar koşuyor.

0: Hedeflerine sebep olan şeyleri emretmiş, felaketlerine sebep olanları da yasak etmiştir. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, bir kimse bilerek veya bilmeyerek bu emir ve yasaklara uyarsa faydalı bir ilacı kullananların dertten kurtulmuş olmaları gibi dünyada rahat ve huzur içinde yaşar, iman eder ve bu şekilde de vefat ederse ahirette de ebedi saadete kavuşur buyuruyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan yine önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalın.
2: Saadeti ebediyeden.
3: Kabir azabı rüya gibi değildir. Kabir azabı azabın görüntüsü değildir. Azabın kendisidir. Bundan başka rüyada görülen acı, azap, azabın kendisidir denilse bile, dünyadaki acılar, azaplar gibidir. Kabir azabı ise, ahiret azaplarındandır. Birbirlerine hiç benzemezler. Çünkü dünya azapları, ahiret azapları yanında hiç kalır. Allahü Teala o azaplardan bizi korusun. Eğer ahiret azaplarından bir kıvılcım dünyaya gelse, her şeyi yakar, yok eder. Kabir azabını rüyada görülen azap gibi sanmak, kabir azabını bilmemekten, anlamamış olmaktan ileri gelmektedir. Azabın kendisiyle görünüşünü karıştırmaktan hasıl olmaktadır. Böyle yanlış düşünmek, dünya azabı ile ahiret azabını aynı sanmaktan da olur. Böyle sanmak pek yanlıştır. Yanlış ve bozuk olduğu meydandadır.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Sırrı-i Sekati Hazretleri 2. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden ve meşhurlarından, ismi Sırrî bin Muglisi Sekati olup künyesi Ebul Hasan'dır. Bağdat'ta doğdu. 251 miladi 865'te Ramazan-ı Şerif ayında orada vefat etti. Şunizi kabristanına defnedildi. Maruf-i Kerhi Hazretlerinden feyz aldı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin dayısı ve hocasıdır. Tasavvufta, vera ve takvada asrının bir tanesiydi. Haris-i Muhasibi ve Bişr-i Hafî'nin akranıdır. Ticaret yapardı. Bağdat'ta bir dükkanı vardı. Ticarette %5'ten fazla bir kâr almazdı. Bir defasında 60 altına badem aldı. Badem birden pahalılaştı. Dellal bademleri 90 altına satmak istedi. Sırrî-i Sekati Hazretleri, ben adetimi bozmam, ancak 63 altına satarım dedi. Dellal ise bunu kabul etmeyip malları satmadı. Sırrî-i Sekati Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki, dünyanın az bir şeyi, ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan, dünya meşgalelerinden, işlerinden, ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp, her türlü kötü düşüncelerden temizlenip, niyetler düzeltilip, ihlas üzere olunduğu zaman, büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman, onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Allahü Teala'ya yaklaştırmayan bir nimet bela ve musibettir. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Ey oğul, Allahü Teala'dan korkmayan, ayıptan sakınmayan, ihtiyarlığında salih amel işlemeyen kimseye uyma. Cehenneme düşmek korkusu insanlardan hiç eksik olmaz. Hatta gökten seslenen birisi, yeryüzündekilere, cehenneme girmekten korkmamalarını bile söyleseydi, yine onlar, cehenneme düşmek ve onu görmek korkusundan,

0: kurtulamazlardı. İnsanların günah ve yasak işler işlediğini görürsünüz. Onlara, ölümü ister misin dersiniz, hayır istemeyiz derler. Peki günahları terk eder misiniz dediğinizde de, onları da ancak öldüğümüzde bırakırız. Fakat ölümü de sevmiyoruz derler. Biz tövbe etmeden ölmek istemiyoruz. Ölümden önce de tövbe etmiyoruz. İyi bil ki, öldüğün zaman malını mülkünü bırakırsın, hiçbir şeyi götüremezsin. Öyleyse nefsini iyi tanı. Bizim yaşayışımız, sultanların yaşaması gibi. Dini durumumuz da meleklerinki gibidir. Yani sanki ibadetle mükellef değilmişiz gibi davranıyoruz. Allahü Teala'nın beni dünyadan uzaklaştıran nimeti böyle olmayanlardan daha üstündür. Çünkü Allahü Teala bir kavme böyle dünyadan uzaklaştırmayan nimet vermiş, fakat bu nimet onların helakine sebep olmuştur. En adil davranış nedir sorusuna, kişinin kendi nefsine güvenip korktuğu kimsenin yanında doğruyu söylemesidir. Cevabını, en çabuk kabul olan dua hangisidir sorusuna, iyi bir kimsenin iyi olan kimselere duasıdır. Ve insanların en akıllısı kimdir sorusuna da, Allahü Teala'ya itaate muvaffak olup ve onunla amel edip insanların da bunu yapmasına rehberlik eden kimsedir cevabını vermiştir. Dünyayı iki şey olarak buldum. Biri bana ait, diğeri başkasına. Başkasına ait olan şeyi bütün gücümle elde etmeye çalışsam mümkün değil, ona ulaşamam. Benim rızkım nasıl olsa başkasına verilmez. Başkasınınki de bana. Bana verilecek rızkın bir zamanı vardır. Onun için onda acele etmeyeceğim. İhtiyacını giderecek miktar insana yetiyorsa, en asgari maişet, küçük geçim kaynağı ona kâfidir. Eğer kâfi gelecek miktar ona yetmiyorsa, o zaman dünyada ona yetecek hiçbir şey yoktur. Ahirette sana lazım olacak şeye bugün dünyada öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Dünyada geçen günler rüya, geri kalan günler ve şeyler ise arzu ve istekten ibarettir. Öldüğünde sana fayda vermeyecek her işi terk et. Böyle yaparsan, ne zaman ölürsen öl, zararda olmazsın. Dünyada insanı sevindiren bir şeyin peşinden, mutlaka onu rahatsız edecek bir şey gelir. Sizden birinin dinin emirlerine uyması beni çok memnun ediyor. Ey Adem oğlu, her şey ölümden sonra belli olup ortaya çıkacak. İnsanlar konuşmayı severler, fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, bildiklerini yaşamayı terk ederler. İki şey vardır ki onlar yapılınca dünya ve ahiretin iyiliklerine kavuşulur dedi. Onlar nedir diye sordular. Birincisi, Allahü Teala'nın razı olup sana ağır ve zor gelen şeylere sabır ve tahammül etmek. İkincisi, senin sevip Allahü Teala'nın beğenmediği bir şeyi senin de beğenmemendir cevabını verdi. Kim şu iki şey için teminat verebilirse, ben de onun için cenneti teminat verebilirim. Bunlardan birincisi, nefsinizin sevdiği şeyleri terk etmeniz. İkincisi de, Allahü Teala'nın uygun görüp, sizin ise beğenmediğiniz şeylere sabretmenizdir. Ben Allahü Teala'ya sadece tazim, yani kul olduğum için amel yapıyorum. Alimde şu üç haslet, özellik bulunur. Bunlar, kendisinden yukarıdakine karşı gelmemek, aşağıdakini hor görmemek ve ilmine karşı dünyalık almamaktır. İdarecilerin en hayırlısı, alimleri sevendir. Allahü Teala'nın rızası için bir kimseyi seviyorsan, dünyalık konusunda onunla münasebetlerini azalt. Rabbinin devamlı üzerine nimetler gönderdiğini görüp duruyorken, hâlâ niçin ona isyan ediyor ve yasaklarından kaçınmıyorsun? Hâlâ niçin ona isyan eder ve yasaklarından kaçınmazsın? Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bazısını nakledelim. Kendisi anlatır. Bir gün bir hata işledim. O hatanın ateşi 30 yıldır içimde durmakta, hatırladıkça kalbim cayır cayır yanmaktadır. Bir gün Bağdat şehrinde, dükkanımın bulunduğu semtte yangın çıktı. Bütün dükkanlar yandığı halde, yalnız benim dükkanım yanmamıştı. Dükkanımın yanmadığı haberi gelince, elhamdülillah diye Allahü Teala'ya şükrettim. Hemen akabinde, başkalarının zarar ve ziyanını düşünmediğimi hatırlayıp, çok tövbe ve istiğfar ettim. Kefaret olarak dükkanımdaki bütün mallarımı fakirlere dağıttım. Fakat 30 yıldır kalbimden bunun acısını silemedim. Bir gün Lübnan'dan biri gelip dedi ki, falan zatın size selamı var. Sırrı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki, o kişiye bizden selam söyle. İnsanlardan uzaklaşıp dağ başında oturması, yalnız ibadetle meşgul olması uygun değildir. Hak aşığı dediğin, çarşıda, pazarda, alışverişle de meşgul olur. Ve bu esnada bir an olsun Allahü Teala'dan gafil olmaz. İnsanlara hizmet etmesi de ibadettir. Kişinin zaruri ihtiyaçlarını karşılaması tevekkülüne mani değildir. Sırrı-i Sekati Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki, bir kimsenin kusurları onu dua etmekten alıkoymasın. Çünkü Allahü Teala en kötü mahluk olan şeytanın bile duasını kabul etmiştir. İnsanlar bir yerde toplanıp Allahü Teala'dan bahsettiklerinde şeytan ve dünya oradan uzaklaşırlar. Şeytan dünyaya, bu insanların ne yaptığını görüyor musun deyince, dünyada, şimdi onlara yaklaşma, birbirlerinden ayrıldıkları zaman, ben onları tek tek yakalar sana teslim ederim, der. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri, insanların övmesine ve yermesine aldırmazdı. Buyurdu ki, insanların, benim yüzümden günaha girmelerinden korkmasaydım, insanların beni gıybet edip kötülemelerini, beni övmelerinden daha çok isterdim. Çünkü gıybet eden, kötüleyen kimseler, günahlarımı almakta, sevaplarını bana vermekteler. Halbuki insanların beni methetmelerinin bana bir faydası yoktur. Hatta beni överken, bende olmayan halleri bildirmeleri, yani yalan söylemeleri dahi mümkündür. Bir kimse ibadetlerini yapar, hep Allahü Teala'yı hatırlarsa, dünyada insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran alçak şeyler ondan uzaklaşır. Allahü Teala'yı hatırlamaktan gafil oldukça da dünya ona yaklaşır. İbadetlerden ve Allahü Teala'yı hatırlamaktan maksat, dünyayı kendinden uzaklaştırmak içindir. Kendini başkalarından üstün görmekten ve haksız olarak başkasının bir kuruş da olsa hakkını almaktan çok sakın. Allahü Teala'ya hesap vereceğini, onun büyüklüğünü düşün. Kendini üstün görenleri, kibredenleri Allahü Teala alçaltır. Başkalarının malını haksız olarak alan da fakir ve zelil olur, dedi. Sehavet, cömertlik nedir diye sordular. Dostlara ve sevdiklerine iyilik ve ikramda bulunmaktır buyurdu. İlmi dünya nimetlerine kavuşmak için vasıta yapmak niyetiyle öğrenen kimseye ilim öğretmeyiniz. Çünkü onun cehenneme gitmesine yardım etmiş olursunuz. Helal lokma ve halis kalb ile 40 gün ibadete devam eden kimsenin kalbi nurlanır, hikmet söylemeye başlar. İlmim nefsimi ıslah eder deyip de kurtuluşu elde etmeye gayret göstermeyenler fasıktırlar buyurmuştur. Maddi hayatın devamı için dünyadaki su ne kadar mühim ise, manevi hayat içinde la ilahe illallah kelime-i tevhidi o kadar, hatta daha fazla mühimdir. Bu kelimenin yüksek manasını ruhuna sindirebilen kimse diridir. Bu yüksek manayı ruhuna işleyemeyen kimse ise ölüdür. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetlerin en yükseği bu kelimedir. Bir kimse, ölmüş olan bir kimsenin kendisinde bulunan hakkını Allahü Teala'dan korkarak götürüp varislerine verse helallik almış olur. Ama gıybet günahının durumu böyle değildir. Bir kimse bir kimseyi gıybet etse ve gıybet edilen kimse de vefat etse, sonra gıybet eden kimse gidip gıybet ettiği kimsenin varislerinden helallik alsa yine helal olmaz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar o gıybet eden kimseyi affetseler, gıybet edilen kimse hakkını helal etmedikçe helal olmaz. Müminin ırzı ve şerefi malından daha kıymetlidir. Hiç kimseyi işlediği bir günahtan dolayı ayıplama. Bir kimse kendisine bir bela geldiğinde sabreder, Allahü Teala'nın takdirine razı olursa onun işi tamamdır. O kemal mertebesine ulaşmıştır. Birine yazdığı mektupta, "Kardeşim, Allahü Teala'yı hatırlamaktan ve ölüme hazırlanmaktan gafil olan kimselerden uzak dur. Biz öyle insanlara yetiştik ki onların ölüm korkusundan dolayı aklı dağılmış gibi olurdu. Allahü Teala'yı seven Allahü Teala'nın sevdiklerini de sever. Allahü Teala'nın sevdiklerini seven Allahü Teala'nın rızası için sever. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bazısını nakledelim. Sırrı-i Sekati Hazretlerinin kız kardeşi bir gün ziyaretine gelip, "Eğer müsaade buyurursanız evinize süpüreyim," dedi. Sırrı-i Sekati Hazretleri müsaade etmedi. Başka bir gün yine ziyaretine geldiğinde, bir koca karının Sırrı-i Sekati Hazretlerinin evini süpürdüğünü gördü. Bunun üzerine, "Ey biraderim, ben senin hemşiren iken haneni süpürmeme müsaade etmedin. Şimdi ise süpürmek için ihtiyar bir kadın getirmişsin," dedi. Sırrı-i Sekati Hazretleri hemşiresinin bu sözü üzerine tebessüm ederek buyurdu ki, "Ey hemşirem, o gördüğün acuze kadın dünyadır. Allahü Teala dinine hizmet edene dünyayı hizmetçi eyler." Sırrı-i Sekati Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki, "Rıza Allahü Teala'nın takdir ettiğine şükrederek kabul etmektir. Birisi sana gelip, sen ne mübarek bir zatsın. Bir başkası da, sen ne kötü ve aşağı bir kimsesin dese, sana birinci söz, ikinci sözden daha hoş geliyorsa, anla ki fena bir kimsesin. Edep öğrenilmeden ilim öğrenilmez. Harama düşmemek ve zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. İlmine ve ameline güvenerek bu haliyle kendini din kardeşlerinden üstün zanneden kimsenin ilmi de ameli de zayi olmuştur. Lüzumsuz yere konuşan zelil, aşağı olur. İlim öğrenmenin ilk şartı susmak ve edepli olmaktır. İkinci şartı dikkatle dinleyip ezberlemektir. Üçüncü şartı öğrendiğiyle amel etmek. Dördüncüsü de öğrendiği ilmi başkalarına öğretmek, herkese yaymaktır. Kötü işler hastalıktır. Alimler ise hastalıklara ilaçtır. Alimler bozulur, yani kötü işlere bulaşırsa hastaları kim iyileştirecek? İlim, Allahü Teala'dan korkmak ve ona ibadet etmek için öğrenilir. İlim öğreten birini buldukça öğrenmeye devam ederiz. Haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan kimseye benzer ki daha çok pislenir. Bir kimse Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa, kıyamet günü herkesin huzurunda, "Bakın, bu filan oğlu filan kimsedir. Bu Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi," diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki, yüz etleri dökülecek gibi olur. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, büyük bir kalabalık bir yere toplansa ve içinizden akşama kadar kim yaşayacak bilsin dense, kimse bilemez. İşin şaşılacak tarafı şurasıdır ki, eğer o kimselere, öyleyse ölüm için gerekli hazırlığı yapan ayağa kalksın dense, kimse ayağa kalkmaz. Bu gafletten kurtulmaya çalışmalıdır. Zühd, yamalı elbise giymek, arpa ekmeği yemek değil, dünyanın faydasız şeylerine gönül bağlamamak ve uzun emel sahibi olmamaktır. Para, mal ve mülk, kişinin zahit olmasına mani değildir. Dünyalığı bulunmayan da zahit sayılmaz. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı düşkünlük olup olmadığına göre hüküm verilir. Bir kimsenin elinde dünyalığı vardır, fakat zahittir. Bir kimsenin de dünyalığı yoktur, lakin zahit değildir. Mal, insanın silahı gibidir. Yani insan canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Bir kimse hep ölümü hatırlar. Ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlanmakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, tövbe ve istiğfara devam eden kimseye, Allahü Teala her sıkıntıdan bir kurtuluş ve her darlıktan bir genişlik verir ve ummadığı yerden kendisini rızıklandırır.

Bugünkü konumuz bizden değil ne demek? Değerli dinleyenler, bazı hadis-i şeriflerde şunu yapan bizden değildir veya benden değildir deniyor. Böyle demek Müslüman değildir, kafirdir demek midir? Bunun cevabını bazı örneklerle nakletmeye çalışalım. Bizden değildir demenin kimi küfür, kimi haram, kimi de mekruhtur. Muteber kitaplara göre açıklamaları şöyledir. 1. Emri maruf ve nehy-i münker yapmayan bizden değildir. Emri maruf farz-ı kifayedir. Bir yerde emri maruf yapılmazsa, gücü yeten herkes mesul olur. Yani haram işlemiş olur. 2. İbadetleri bizim gibi yapmayan bizden değildir. İbadetleri sünnete aykırı yapmak bidat olur. Bidatin bir kısmı mekruh, bir kısmı haram, bir kısmı ise küfürdür. 3. Başkasının karısını kızını ayartan bizden değildir. Yani haramdır. 4. Yılandan korkup öldürmeyen bizden değildir. Öldürme imkanı varken, yılandan korktuğu için onu öldürmeyen, sünnete uymamış, mekruh işlemiş olur. 5. Irkçılık yapan bizden değildir. Dinimizde ırkçılık yoktur. Bir ırkı sevmenin mahzuru olmaz. Hristiyan bir Türk, Müslüman Arap'tan üstün denmez. Böyle demek küfürdür. 6. Tırnaklarını kesmeyen bizden değildir. Yani sünnete uymamış, mekruh işlemiş olur. 7. Büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir. Büyü yapmak haramdır. Büyücü, büyüyle istediğini elbette yapar. Büyü muhakkak tesir eder diye inanmak küfür olur. Allah-u Teala takdir etmişse büyü tesir eder demelidir. 8. Müslümana zarar veren, hile yapan, onu kandıran bizden değildir. Yani haramdır. 9. Bela gelince üstünü başını yırtan, bağıran, çağıran bizden değildir. Belaya isyan etmek, bağırıp çağırmak haramdır. Elde olmadan üzülmek, ağlamak caizdir. 10. İlim öğrenmeyen bizden değildir. Farz-ı ayın olan ilmi öğrenmemek haramdır. 11. Elinde varken ailesini sıkıntı içinde yaşatan bizden değildir. Yani haramdır. 12. Karşı cinse benzemeye çalışan bizden değildir. Yani haram işlemiş olur. 13. Evlenmeyen benden değildir. Mazeretsiz evlenmeyen sünnete uymamış olur. Ahir zamanda bir mazeretle evlenmemek sünnete aykırı değildir. 14. Selamı almayan bizden değildir. Selamı almak farzdır, almamak haramdır. 15. Guslettikten sonra abdest alan bizden değildir. Gusleden abdest almış oluyor, abdestini kullanmadan abdest üstüne abdest almak mekruhtur. 16. Bize silah çeken bizden değildir. Müslümana Müslüman olduğu için silah çekip onu öldürmek küfür olur. Fakat başka bir sebeple Müslümanla dövüşmek, savaşmak küfür değildir. Eshab-ı kiram arasında savaşlar olmuştur. Timur Han kendisi gibi Müslüman sultanlarla savaşmıştır. İki tarafa da kafir denmez. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. 17. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin, bizden başkasına benzeyen bizden değildir.
Haram olmayan adetlerde kafirlere benzemek caizdir. Onlar gibi ceket, kravat, gömlek giymek caizdir. İtikat yönüyle onlara benzemek küfür olur. Mesela kutsal bilerek haç takmak, ayinlerine iştirak edip onlar gibi ibadet etmek küfür olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, büyüğünü saymayan, küçüğüne acımayan bizden değildir. Biz Müslümanlar büyüklerimizi sayar, küçüklerimize acırız. Acımayan bu güzel ahlaka sahip değildir. Fakat kafir de değildir. Tırnağını kesmeyen ve bıyığını kısaltmayan kimse bizden değildir. Yani sünnete uymamış olur, kafir olmaz. Her hafta saç sakal tırnak kesmek, koltuk altını temizlemek sünnettir. Alışverişte hile yapan bizden değildir. Müslüman kendi menfaati için başka Müslümanı kandırmaz. Kandırırsa haram işlemiş olur. Fakat haram işlemekle kafir olmaz. Soygun yapan bizden değildir. Hırsızlık eden, gasp eden, soygun yapan, haram işlemiş olursa da kafir olmaz. Günah işleyen Müslümana kafir denmez. Verilen selamı almayan bizden değildir. Verilen selamı almayan günah işlemiş olur fakat yine Müslümandır. Irkçılık yapan bizden değildir. Biz Müslümanlarda ırk üstünlüğü yoktur. Buna rağmen iyi kimseler geldiği için Arap'ı severiz, Türk'ü severiz. Sevmemizin mahsuru yoktur. Fakat Müslüman bir Arap'ı Müslüman Fransız'dan üstün tutamayız. Böyle bir ırkçılık yapmak dinimize aykırıdır. Hele Hristiyan bir Türk Müslüman Arap'tan üstündür demeyiz. Böyle söyleyen Müslümanlıktan çıkar.

Molla Camii Hazretleri buyuruyorlar ki, üç zümreye üç şey çirkin düşer. İdarecilere sertlik, alimlere mal sevdası, zenginlere cimrilik.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkebir Evliya. Rahmetullahi aleyh. İzin ver namaz kılayım. Resulullah buyurdu: akşam sabah melekler amel defterlerini Allah'a arz ederler. Başında ve sonunda iyi iş varsa şayet, gün içindekileri olur af ve mağfiret. Osman Haruni var ki alim ve evliyadan, o şöyle buyurmuştur talebeye bir zaman: hesap günü gelince bil cümle peygamberler, bütün Müslümanlarla hem alim ve veliler, yarın hesap gününde Allah'ın huzurunda sorguya çekilirler, hep namaz hususunda. Beş vakit farz namazı şartlarına uyarak ihlas ile kılanlar kurtulurlar muhakkak. Lakin özrü olmadan vaktini geçirenler, veyl adlı cehennemde acı azap çekerler. Yani veyl adındaki o azap pek çetindir. Bu namazı kazaya bırakanlar içindir. Ya hiç kılmayanların nice olur halleri? Öyleyse namazları asla geçirmemeli. Hayr-ı Nessaç adında Allah'ın bir velisi vardı ki şöyle diyor onun bir talebesi: hocamın yanındaydım ölüm hastalığında. En son nefeslerini alıyordu o anda. Birden kapıya doğru dikkatlice bakarak konuşmaya başladı yerinden doğrularak. Dedi ki: Allah sana ruhumu kabzetmeyi emreyledi, bana da namaz eda etmeyi. Şu an namaz vaktidir. İzin ver de kalkarak bana emrolunanı yapayım son olarak. Ben Rabbimin emrini yapayım da ölmeden, sen de sana düşeni yaparsın sonra hemen. O zaman anladı ki hayretle oradakiler, Hazreti Azrail'le konuşuyormuş meğer. Sonra abdest aldı ve namaza durdu hemen. Bitirip yatağına uzandı beklemeden. Gözlerini kapayıp getirdi şahadeti, sonra Allah diyerek ruhunu teslim etti. Rüyada buyurdu ki çok sevdiği bir zata, sıkıntıdan kurtulup kavuştum tam rahata.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Gününüz aydın, kazançlarınız bereketli olsun. Bitmeyen bir enerjiyle, solmayan bir yüzle, parlayan pırıl pırıl gözlerle yeni bir güne hep beraber merhaba diyelim. Yüzünüzde tebessüm, gönlünüzde huzur, vücudunuzda sıhhat her daim var olsun.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki çobanın koyununda, kuzusunda, Bingöl'ün buz gibi pınarında, Karadeniz'in çayında, hamsisinde, lahanasında, Akdeniz kenarının sıcağında, portakalında, limonunda, Orta Anadolu'nun tahılında, bazlamasında, Ege'nin üzümünde, incirinde, Trakya'nın ayçiçeğinde, Marmara'nın zeytininde, şeftalisinde, tüm Anadolu'nun yazında, kışında hep bereket diliyoruz. Gününüz aydın olsun. Yeni gün size hep iyilikler getirsin.
0: Ardahan'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, Anadolu'nun etrafındaki bütün denizlerden esen rüzgarlara merhaba.
1: Kekik kokan yaylalardan bereket fışkıran ovalara, hayvanları sağan elleri nasır tutmuş bacılardan halı başında kirkit sallayan kardeşlere, ocak başında yüzü ısınıp arkası üşeyen hemşerilerime, dalgalarla boğuşan balıkçılarımıza, direksiyon başında olan bütün yolcularımıza, yağmurda, çamurda işine koşanlara, yurdun her köşesinde bölünmez bir bütün olan vatanımızı bekleyen kahraman Mehmetçi'ye merhaba.
0: Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Bütün sıkıntılara rağmen biz sizleri güne gülümsemeyle başlatmaya çalışacağız. Hayırlı sabahlar dileğiyle bütün Türkiye'ye, bizi uydudan dinleyen bütün Avrupa'ya, internet vasıtasıyla dinleyen bütün dünyaya merhaba.

0: Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabah ılık esen Meltem rüzgarında tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz? Araştırmacı yazar İsmail Yağcı'nın sohbetiyle tarihte bir gezinti yapacağız.
1: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir tarih sohbetinde daha sizlerle buluşmaktan dolayı Rabbime şükrediyorum. Bildiğiniz gibi bugünlerde ülkemizin dış temaslarında bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bazı temsilcilerimizin düştüğü güç durumlar bizleri hayli üzmektedir. Buna bir misal olarak Osmanlı zamanından meşhur Evliya Çelebi rahmetullahi aleyhin bir hatırasını nakletmek istiyorum. Sene 1663, yani 2. Viyana kuşatmasından 20 yıl kadar evvel Osmanlı Devleti Alman İmparatorluğu'na bir elçi gönderir. O zaman elçiler özel bazı durumlar için daha ziyade gönderilirdi. Şimdiki gibi daimi elçilik pek yoktu veya pek azdı. Bu da bazı rüçhaniyet tanınan, üstünlük tanınan, iyi münasebetler kurulan devletlerin olabilirdi ancak elçisi Osmanlı nezdinde. Padişah Kara Mehmet Paşa'yı Rumeli Beylerbeyisi payesi ile Alman İmparatoruna gönderdi. Mehmet Paşa pek şaşalı ve debdebeli bir şekilde o zamanın Beç, bugünün Viyana'sı önüne vardı. Elçilik heyeti şehrin dışında bir hafta kadar bir sayfiye yerinde, mesirelik bir yerde konakladı. Orada dinlendi. Şehre girileceği vakit Almanlar bazı zorluklar çıkarmaya başladılar. İmparator adına gelen başkomiser şöyle diyordu elçimize: Çasar Hazretleri, yani Alman İmparatoru, sultanıma, yani elçimize selamlar ettiler. Bizim elçimize sultanım diye hitap ediyorlar. Yarın bizim mübarek pazar günümüzdür. İnşallah şehre alay ile teşrif buyursunlar. Lakin cümle ağırlıklar evvel gitsinler diye Çasar Hazretleri buyurdular. Paşa hemen itiraz etti. Mehmet Paşa: Bizim ağırlığımıza kimsenin gücü yetmez. İçinde padişahımızın emanet hediyeleri vardır. Ağırlık bizden ayrılamaz. Alman komiser ise tercüman vasıtasıyla tabii: Siz sultanım alayla kaleden geçersiniz. Rahat geçin diye bu teklifi yaptık deyince paşa: İmdi araba ve develer dışarıdan gitsin. Katar katırları cümlesi, yani hediyeler olan katırlar benimle gelecektir dedi. Komiser ise: Sultanım, Çasar Hazretleri azametle şöyle buyurdular ki diye söze başlar başlamaz Kara Mehmet Paşa çok hiddetlendi. Seni melun dinsiz seni, senin ağzından bir daha Çasar Hazretleri azametle buyurdular ki sözünü duymayayım. Yoksa seni hançer kabzasıyla tepelerim. Azamet bir olan Allahu Teala'ya mahsustur. Bizim padişahımız da azametle demez. Sen ise ikide bir azametle Çasarımız buyurdular ki diye söze başlıyorsun diye öyle bir gürledi ki komiser kafirin dizlerinin bağı çözülüp kendinden geçti. Efendim, buradaki ifadeler tabii Evliya Çelebi'nin ifadeleridir. Dolayısıyla biz ona sadık kalarak bunları sizlere arz etmeye çalışıyoruz. Tabii komiser bayılınca bu sefer tercüman sözü alıp Çasarımız size selam ettiler. Kalemize girerken sancak, bayrak ve alemlerini açmasınlar ve sancak sırıklarını kaldırmasınlar ve omuzlarında da götürmesinler. Zira kale kapısı alçaktır. Mehter de çalmasınlar. Çasarımızın bandosu çalınacak deyince Mehmet Paşa tekrar öfkelendi. Bak a kafirlere, beni bir haftadır burada tuttunuz, sonu buna mı çıktı? bu teklifiniz kabul edilemez. Bu bir tahkirdir deyince tercüman haşa, sümme haşa, lakin biz bütün elçi karındaşlarınıza böyle ederiz dedi. Bu sizin kanununuz, batıl ayinlerdir ama biz İslam padişahının vüzerasıyız diye Mehmet Paşa gürledi. Bizim kanunumuz ise böyledir. Ben Rumeli Beylerbeyisiyim. Şu haşmete bakın efendim. Şu ifadedeki büyüklüğe bakın efendim. Benim 12 yük akçe, yani bugünün parasına çevirirsek 1,5 trilyonu geçiyor efendim, yıllık gelirim vardır. Az dedilsem de, görevde olsam da dava dinleyebilirim, dava dinlerim, suçluları cezalandırırım veya affederim. 7'şer kat mehterhane çaldırırım. Alayımın içine sizin keferelerinizi zinhar koydurmam. Hiçbir zaman koyamazsınız. Sizin bandonuz benim alayımın içine girecek ve çalacak. Eğer girerlerse adamlarınızı vur ederim. Yani öldürürüm. Ben şanı yüce padişahımın elçisi olayım da niçin peygamber sancağını açmayayım? Şu gayrete bakınız efendim, kıymetli dinleyenlerim. Niçin sizin deccallerinizi çaldırayım? Ben dediğiniz gibi kralınıza varmam. Bu şekli kabul etmiyorum. Osmanoğullarının kanununu bozdurmam. Bana para, pul ve şarap lazım değildir. Benim burada bulunan 560 adamıma yevmiye birer okka et, birer okka ekmek ile bu kadar atlarını da yem ve gayri harçlarını verirseniz makbulümüzdür. Lakin böyle sapık kanunlarınızı ileri sürerseniz 10 yıl burada otursam cümle adamlarını ben yediririm, ben içiririm adamlarımı dedi. Sonra hemen bağırdı etrafına. Tiz bana divan efendisini çağırın. Sadrazam hazretlerine halimizi arz edelim. Bu olan durumları arz edelim. Cümle askeri dağıtmasınlar. Der demez komiser ve tercüman kafirin aklı başlarından gitti. Yani bu bir harp tehdidiydi. Aman sultanım, arzı yazmayın. Varıp biz çasarımıza danışalım. Dediklerinde de paşamız, bire melun kafirler. Söze gelince kralımız şöyle uludur, böyle uludur dersiniz. Sizin çasardan başka söz bilir adamınız yok mudur? Bizim Osmanlı vezirleri kaleler alır, kaleler bozar, Erdel ve Eflak krallarını azeder veya tayin eder. Padişahın haberi olmadan fetihname bile gönderirler. Siz bir elçiye ekmek vermek için, et vermek için çarşılara danışırsınız dedi. Çasar bu haberi alır almaz, safa geldin, hoş geldin, yüzümüze basa basa geldin diyerek kabul haberi gönderdi. Ayrıca elçinin binmesi için 8 at koşulu bir süslü kupa arabası gönderdi. Bu bir saltanat arabası bir nevi. Lakin Mehmet Paşa, ben arabaya binmem. Biz Osmanlıyız. Adetimiz köheylan atlara binip cirit oynayıp gazalara gitmektir. Bizim İstanbul'da böyle arabalara avratlar binerler. Bize layık değildir diyerek reddetti. İşte Osmanlı Devleti zamanında bir elçimizin Avrupa'daki hareket tarzı ve aldığı cevaplar. Bugünün Almanya'sı ile Avrupa Birliği hususunda ne dolaplar çevriliyor bizim hakkımızda bilemiyoruz. Ki bu Almanya'ya 3 milyon insanımızı gurbete göndermişiz. 1960'tan beri de bunun kalkınmasına bizler gayret etmişiz. 1914'te Birinci Dünya Harbi'ne Almanya'nın selameti için girmiştik ve milyonlarca insanımızı kaybettik, hatta imparatorluğumuzu kaybettik. Kıymetli dinleyenlerim, Avrupalı yumruktan anlar, Avrupalı zordan anlar, Avrupalı maalesef bugünkü şartları için söylüyorum, efendilikten anlamıyorlar. Anlasalardı son 30 senedir Avrupa Birliği için bu kadar efendice davranışlarımıza müsbet bir cevap verirlerdi. Bunlar daima kuvvetten, güçten anlarlar. Hayırlı günler diliyorum efendim.
0: Şimdi TGRT FM muhabirinin yaptığı tarih röportajlarından birini Tarihin Mikrofonu'nda dinleyeceğiz.

تاریخین میکروفونه. Başını vermeyen şehit. Yazan İslam Gemici. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Teknik yapım Ahmet Atalay. Seslendiren sanatçılar: muhabir Selçuk Tinçer, Karaçin Numan Pakner, Mehmet Ağa Doğan Bavli, Hüsrev Ağa Erhan Özgen.

Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Yeni bir tarihin mikrofonu programında sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Haliniz keyfiniz iyidir inşallah. Bugün sabahleyin büroda otururken telefonum çaldı. Ahizeyi kaldırınca uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımın sesini duydum. Nasıl sevindim sizlere anlatamam. Çanakkale'den ziyaretimize gelmiş. Daha önce burada beraber çalışmıştık. Fakat bazı sağlık problemleri sebebiyle İstanbul'dan ayrılmak ve havası temiz bir şehre yerleşmek mecburiyetinde kalmıştı. İşte gelen oymuş. Oturup biraz muhabbet edelim dedi bana. İyi iyi de bugün çok işim var. Zigetvar'a gitmem gerekiyor. Zigetvar nerede mi? Ben de hatırlayamadım. Balkanlarda bir yerde ama yerini tam olarak bilemiyorum. Biraz beklerseniz gidip bir müdürüme sorayım. Sanırım o bilir. Bilmese de bilmesi gerekir değil mi? Çünkü o müdür. Müdürler her şeyi bilirler. Bana birkaç dakika müsaade sevgili dinleyiciler.

Sevgili dinleyiciler, biliyor musunuz? Sayın müdürümüz Zigetvar'ın nerede olduğunu söyleyemedi. Çünkü tam olarak o da bilmiyormuş. Hay Allah. Güldüğümü müdür duymasa bari. Herhalde Macaristan hudutları dahilinde dedi. Tamam canım, ben de yanlış hatırlamıyorsam Zigetvar Macaristan sınırlarına dahil. Zaten bunu ben de biliyordum. Ki sayın dinleyiciler, bu konulara çok da meraklıyımdır bilirsiniz. Hepimiz tarih kitaplarında şanlı zaferlerimizi okuruz da bu fethedilen kalelerin veya şehirlerin nerede olduğunu, hatta bu seferlerin niçin yapıldığını bilmeyiz. Bu sözleri söylerken öyle kafadan atmıyorum. Müdürümüzden sonra bilebileceğini tahmin ettiğim bir iki arkadaşa daha sordum. Onlar da bilemediler. Şimdi iğneyi öncelikle kendime batırırken aslında şunu söylemek istiyorum. Bazı çok mühim hadiseleri öylesine ve sırf öğrenmek için okuyoruz. Ayrıca okullarımızda verilen eğitimin de ne kadar yetersiz ve yüzeysel olduğunu da artık idrak edelim. Bakın, şimdi sevgili dinleyiciler, sabahtan beri nasıl keyifliydim. Ama artık neşemden eser kalmadı. Alo? Evet efendim, tabii efendim, emredersiniz efendim. Sevgili dinleyiciler, tahmin edeceğiniz gibi arayan müdürümüzdü. Yine çenemin düştüğünü söyledi. Hay Allah, doğru söze ne denir? Evet, ne diyordum? Bugün 1554 senesinde Zigetvar Kalesi civarında bulunan Palanga denilen küçük bir hisara gideceğiz. Şimdi diyebilirsiniz ki, küçücük bir hisarda ne gibi ilginç bir olay olabilir diye. Haklısınız. Bizi dinlemeye devam ederseniz görürsünüz neler olduğunu.

Sevgili dinleyiciler, buraya gelmeden önce de söylemiştim. İşte ulaştım Ziyetvar Kalesi civarında bulunan Palanga'ya ve şu anda durduğum yer Hisar'ın burçları. Tarihler 1554 senesinin Ramazan-ı Şerif ayını gösteriyor. Burası devletimizin uç yeri olduğundan devamlı tetikte bulunan 60-70 serhat yiğidi var bu küçük Hisar'da. Başlarında da gün görmüş Mehmet ve Hüsrev ağalar bulunuyor. Burasının uç toprağı olduğunu az önce söylemiştim. Uçlarda hayat çok farklıdır. Buralarda normal barış ve savaş şartları geçerli değildir. Her an tavşan uykusu uyunur. Toprak ekilip biçilirken kulak girişte olur. Hayvanlar otlatmaya götürüldüğünde gözler dört açılır, eller daima silahlara yakın durur. İşte bu psikolojiyle yaşayan Serhat Beyleri Mehmet ve Hüsrev Ağaların bir gün umdukları başlarına geldi. Yani bugün. Şu anda Palanga 1000 kişilik bir düşman birliği tarafından kuşatılmış durumda. Komutanlarının ismi de Karaçin. Mehmet Ağa'dan öğrendiğime göre Karaçin Avusturyalı bir askermiş. Vazifesi de Osmanlıları kışkırtarak küçük çapta bile olsa çatışmalar çıkarmakmış. Çünkü kağıt üzerinde bile olsa Osmanlı Devleti ile Avusturya İmparatorluğu arasında imzalanmış bir sulh anlaşması varmış. Ha, bunları anlatırken aklıma gelen bir yanlışlığı da anlatmak istiyorum. Şu devlet ve imparatorluk kelimeleri. Fakat mevzu uzayacağından bu meseleyi daha sonra anlatırım. Ancak şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Osmanlı hiçbir zaman imparatorluk olmamıştır. Çünkü imparatorluk emperyal kelimesinden türemiş bir sözcüktür. Malumunuz sevgili dinleyiciler, emperyalizm sömürgeye dayanan bir sistemdir. Ve Osmanlı hiçbir şart altında sömürgeci olmamıştır. Bu sebeple Osmanlı Devleti diyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın efendim. Teşekkürlerimi arz ederim. Hay Allah, neyse, müdür beni aramadan bu mevzuyu da böylece bağladık. Ben asıl konuma döneyim şimdi. Ben sizlerle sohbet ederken düşman birliği bu tarafa doğru hareketlendi. Ön safta da komutanları olduğunu tahmin ettiğim biri var. Palanga'ya çok yaklaştılar. Herhalde konuşmak istiyorlar. Ben şimdi aradan çekilip sizleri gelişmelerle baş başa bırakıyorum.

0: Ey Osmanlı, ey Türkoğlu, ben asil Cermen ırkından komutan Karaçin. Eğer palangayı teslim ederseniz canınıza dokunmayacağım. İsterseniz vire verin, konuşalım.
1: Ben de Cihan Padişahı, Müslümanların halifesi, Haşmetli Osmanlı Sultanı'nın hizmetkarı ve bu hisarın kumandanı Mehmet Ağa'yım. Dediklerini işittim. Ya burayı teslim etmezsek ne yaparsınız?
0: Palangayı zorla alır. Hepinizi kılıçtan geçiririz.
1: Biz buraya palanga değil, can vermeye geldik.
0: Öyleyse daha iyi ya. Biz de hem palangayı hem de canınızı alırız.
1: Bizim ellerimiz de armut toplamıyor ya. Aciz içinde de değiliz. Ölmek ne gün içindir? Allah Allah! Bir iseniz merdi meydana gelirsiniz. Orada konuşuruz. Allah'ın takdiri neyse o olur. Fakat biz sizi tanırız. Meydanı gazayı arslandan boş bulunca tilki gibi ava çıkarsınız ha?
2: Sevgili dinleyiciler, konuşulanları hepiniz işittiniz. Mehmet Ağa'nın meydan okuyan cesurane sözlerini duyan Karaçin, kılıcını sallayarak korkunç bir nara attı. Tabii bunu gören Mehmet Ağa durabilir mi? Hemen burçlardan aşağı koşmaya başladı. Hem koşuyor hem de bağırıyor.

0: Seni yalnız bırakacağımızı mı zannettin?
1: Bütün mücahitler Mehmet Ağa'yı takip ederek cenk meydanına koştular. Müthiş bir mücadele başladı. 1000 kişiye karşı 60 yiğit. Biraz sonra Osmanlı askerlerinin çoğu şehit oldu. Eyvah! Mehmet Ağa'nın göğsüne bir ok isabet etti. Fırsat kollayan düşman askerlerinden biri hemen koşarak gelip Mehmet Ağa'nın başını kesti sayın dinleyiciler. Dehşetli bir durum. Düşman askeri atını atlayarak kaçmaya başladı. Hüsrev Ağa bu feci vaziyeti fark etti. Hemen bağırmaya başladı.
0: Bire Mehmet! Bire Mehmet! Canını verdin bari başını verme!
1: Bu sözleri işiten Mehmet Ağa'nın başsız cesedi birden doğrulup ayağa kalktı. Etrafı kolaçan ederek adeta başını götüren düşman askerini arıyor. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım, sen her şeye kadirsin yüce Rabbim. Şimdi de yıldırım gibi koşarak başını götüren süvariye yetişti ve bir kılıç darbesiyle onu ikiye böldü. Başını alarak yerine koydu. Ve bana inanamayacaksınız ama gerçek şu ki Mehmet Ağa'nın cansız cesedi kanıyla suladığı topraklara uzandı. Bu durumu herkes gördü sayın dinleyiciler. Kalbim sanki paramparça. Hüsrev Ağa bir yandan savaşıyor, bir yandan da gözyaşı döküyor. Bu hali gören düşman askerleri korkuyla kaçmaya başladılar.

Savaş biteli yaklaşık yarım saat oluyor sevgili dinleyiciler. Hüsrev Ağa sağ kalan 30 yiğitle beraber şehitleri defnediyor. Cenab-ı Hak hem o şehitlerin hem de bizlerin mekanını cennet eylesin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Gül Bahçesi.
4: Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu ölümü hatırlamak. Ölümü çok hatırlamalıyız. Bu insanın en ciddi meselesidir. Uzun bir seyahate çıkacağımız zaman onu mutlaka düşünürüz. Hele bu seyahat tehlikeli ise hep hatırımıza gelir. Seyahatimizde rahat edebilmemiz için ve seyahatten sonra gideceğimiz yerde de rahata kavuşabilmemiz için bütün tedbirleri alırız. Ölümden daha uzun ve daha tehlikeli bir seyahat yoktur. Hadis-i şerifte buyurulur, ölümü çok hatırlayınız. Hatta bir gün ashab-ı kiramdan bir tanesi Peygamberimiz aleyhisselama sorar. Der ki, insanların en akıllısı kimdir? O da buyurur ki, insanların en akıllısı ölümü çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayat için hazırlık yapandır. Ölümden kaçmak ve kurtulmak hiç kimse için mümkün değil. Para ile, tehditle, yalvarıp yakarmakla eğer ölümden kurtuluş olsaydı, çok kişiler bunu becerebilirdi. Ölümü hiç kimse inkar etmez. Nasıl inkar etsinler ki? Her gün ortalama 300 bin cenaze bunu tasdik ediyor. 300 bin cenaze ölümün hak olduğuna imza basıyorlar. Ölümün mevsimi de yok. Mesela belli bir mevsimde ölümler vaki olsaydı, kış aylarında olsaydı, 3 mevsim rahat ederdik. Nasıl olsa bu mevsimlerde hiç kimse ölmüyor, biz de ölmeyiz diye rahat edebilirdik, müsterih olabilirdik. Fakat mevsimi yoktur. Hatta gecesi ve gündüzü de yoktur. Eğer yalnız geceler olsaydı, gündüzler müsterih olurduk, rahat ederdik, garantimiz olurdu. Gündüzler ölüm olsaydı, geceler müsterih uyurduk. Fakat ne gecesi var, ne gündüzü var, ne mevsimi var. Her an, her yerde insan ölümle karşı karşıya gelebilir. Bugünün sonu nasıl akşamsa, bu hayatımızın sonu da mutlaka ölümdür. Ve ölümden hiç kimse emin değil. Abdurrahman bin Yezid bir gün bir arkadaşına sorar, der ki, sen yarın ölmek ister misin? O da hayır der, ben henüz ölüme hazır değilim, ölmek istemiyorum. Peki ölmeyeceğinden de emin misin der, hayır emin de değilim der. Der ki, senin bu yaptığın iş akıllı adamın işi değil. Ya emin olacaksın ya hazır olacaksın. Emin olmak madem mümkün değil hiç kimse için, öyleyse hazır olmak lazım. İnsan bir şeyden kaçarsa ondan uzaklaşır. Fakat ölümden kaçtıkça ona doğru koştuğunu sonradan anlar. Süleyman aleyhisselam sohbet ederken, Azrail aleyhisselam da vardı sohbeti dinleyenlerin arasında. Zaman zaman Azrail aleyhisselam peygamberlerin sohbetine gelirdi, onları dinlerdi. Bir adama, sohbeti dinleyenlerden birine çok dikkatli bir şekilde bakar. Adamın da dikkatini çeker. Azrail aleyhisselam gittikten sonra Süleyman aleyhisselama sorar, der ki, o kimdi bana böyle dikkatli bakan? O Azrail aleyhisselam dedi. Ben ondan çok korktum dedi. O bana çok dikkatli bakıyordu. Rüzgara emret de beni çok uzak yerlere, Hindistan'a atsın. Ben burada bulunmaktan artık korkuyorum dedi. Peki dedi Süleyman aleyhisselam. Rüzgara emretti. Rüzgar onu Hindistan'a attı. Bir gün sonra tekrar Azrail aleyhisselam sohbete geldi ve hayretini bildirdi. Dedi ki Süleyman aleyhisselama, dün sizin huzurunuzda bir adam vardı. Onun da bir gün sonra ruhunu Hindistan'da kabzetmem emrolunmuştu. Baktım ki o da burada. Yüzlerce, binlerce kilometre mesafe var arada. Bu adam burada, orada ruhunun kabzı olunması emrolunmuş. Bu nasıl olur diye adama da hatta dikkatli bir şekilde baktım. Meğerse kendisi istemiş oraya gitmeyi ve gittim orada ruhunu kabzettim. İnsan zaman zaman kendi öleceği yere kendi arzusuyla, ayağıyla gider. Çünkü takdiri orada, orada vefat edecek. İnsanın nasıl zamanı, saati belliyse öleceği vakit, dakika, yeri de tespit olunmuştur falan yerde ölecektir diye. Madem ki bu hayatın sonu ölümdür, uzunu ve kısası fark etmez. Seneler zaten gün gibi geçiyor. Bin yıl farz etsek bile bir insanın ömrünü bir gün gibi gelip geçecek. Ve ruhumuz vücudumuzda, vücut kafesimizde bir kuş gibidir. Bir gün kuş kafesten uçar. Bastığımız toprak da bir gün boyumuzu aşar. Hepimiz birçok elbise değiştiririz. Yazlık, kışlık, yok bu güzel değil, yok bunun modası geçmiş. Çeşitli elbiseler, renk ve desende giysiler giyeriz. Ama giyeceğimiz son bir elbise var ki onu artık değiştiremeyiz. O da kefendir. Ev değiştiririz. Beğenmeyiz yazlık, kışlık, büyük, küçük, şöyle, böyle. Ama en son bir evimiz olacak ki onu da artık değiştiremeyeceğiz. O evimizde kabirdir. İsa aleyhisselam buyuruyor, nasıl uyuyorsanız öyle ölürsünüz. Nasıl da uyanıyorsanız uykudan öyle haşrolunacaksınız. Evet, ölüm de uykunun bir kardeşidir. Dünya kimseye baki değil demişler ya, fani dünya. Eğer baki kalsaydı bütün yaratıkların en şereflisi olan ve bütün kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı sevgili Peygamberimiz aleyhisselam için olurdu. O baki kalırdı, o ölmezdi ama ona da kalmadı. Öyleyse hiç kimseye kalmaz. Ölümü hatırlamak kalbi yumuşatır. Bir hanım bir gün Hazreti Ayşe validemize gelir ve kalbinin katılığından şikayet eder. Hazreti Ayşe validemiz de ona der ki, sen ölümü çok hatırla, kalbin yumuşar. O da peki efendim dedi. Gitti, bir müddet sonra geldi. Ölümü çok hatırladım ve gerçekten de kalbim yumuşadı. Size çok teşekkür ederim. Cenab-ı Hak sizden razı olsun der ve dua eder. Hazreti Ayşe validemiz yine radıyallahu anha rivayet eder. Bir gün sordum Peygamberimiz aleyhisselama. Dedim ki, muharebe meydanından başka da ölen şehit olur mu? Yani şehitler illa harp meydanında mı olur? Buyurdu ki, günde en az 20 defa ölümü hatırlayan şehit olarak ölür. Demek ki ölümü çok hatırlamanın çok büyük menfaatleri var. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri de bir arkadaşını şöyle nasihatte bulunur. Ölümü çok hatırla. Eğer sıkıntıdaysan ferahlarsın, rahatlarsın. Nasılsa bu hayat geçicidir, fanidir. Hepsi de bitecek, gidecek. Bu sıkıntılar da kalmayacak dersin ve rahatlarsın. Eğer nimet içindeysen kibirden ve gururdan uzaklaşırsın. Çünkü ölümü hatırlamazsa insan kibirlenir, gururlanır ve bu sefer büyük günahlara girer. Madem ki dünya bizi bir gün kovacak ve madem ki son evimiz kabirdir, öyleyse kabrimizi mamur etmeye çalışalım. Kabrimizi dünyadaki evimizden daha çok mamur hale getirelim. Çünkü dünyadan daha çok orada kalacağız. Zennun-i Misri Hazretleri nasihatlerinde buyuruyor. Başkaları kasırlarını mamur ederken siz kabirlerinizi şenlendirin. Başkaları dışlarını süslerken, temizlerken siz içinizi temizleyin. Başkaları insanların rızasını almaya çalışırlarken siz Rabbinizin rızasını almaya çalışınız. Başkaları dünya hayatına çalışırlarken siz ahiret hayatınızı mamur etmeye gayret sarf edin diye birçok güzel nasihatleri vardır. Kabri değiştirmek mümkün değil. Dünyadaki evimiz güzel değilse, rahat edemezsek ondan çıkmak, başka eve taşınma imkanımız var. Evi satarız, kira veririz, başka ev alırız veya kiralarız, çıkarız. Ama eğer kabrimiz güzel değilse, kabrimizde rahat edemiyorsak, kabrimizi ne satabiliriz, ne değiştirebiliriz, ne başka kabire taşınabiliriz. Orada çok uzun ama çok uzun seneler kalmaya mecburuz. Onun için bu dünyadayken kabrimizi mamur etmek, ışıklandırmak, nurlandırmak, genişletmek gayreti içerisinde olmalıyız. Yoksa öldükten sonra bunu yapma imkanı da zaten insanın elinde kalmaz. Ölümden de korkmamak lazım. Ölüm güzel şeydir. İmanla ölünürse saadete kavuşulur. Mekhul isimli bir zat vardı büyük alimlerden. Bir gün bir arkadaşına sorar, der ki, sen cennete girmeyi seviyor musun? O da elbette der. Kim cennete girmeyi istemez, sevmez? Öyleyse ölümü de seveceksin der. Çünkü sen ölmeden cennete giremezsin. Cennetin yolu ölümden geçer. Ölümü çok hatırlayan çabuk tevbe eder, günahlardan uzak durur. Ölümü unutanlar ancak daima günahlara, fısku fucur içerisinde hayat geçirmeye çalışırlar. Bazıları derler ki, işte falan yaşıma geldiğim zaman tövbe edeceğim, hacca gideceğim, çok iyi bir insan olacağım, bütün bu kötülükleri, günahları bırakacağım der. Ama falan yaşımdan sonra. Halbuki zavallı bilmez ki onu saracak olan kefen dokunmuştur bile. Ömrü birkaç gün kalmıştır, kısa bir zamanı var. Ondan haberi yok. O hala seneler sonra ne yapacağını, nasıl edeceğini düşünüyor. Ve çoğu zaman o tespit ettiği seneye de gelir. Bu sefer bir 5-10 sene daha uzatır, işte falanca sene yaşıma gelince tövbe ederim der. Ve böylece tövbe etmeden bu dünyadaki son nefesini verir ve gider. Öyle bir hayat yaşıyoruz ki nefeslerimiz sayılı ve her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyoruz. Nefeslerimizin sayısı azalıyor ve ölümle aramızdaki mesafe de daralıyor. Ahmak odur ki dünyasını mamur eder, bırakıp gideceğini bildiği halde. Mutlaka herkes biliyor ki bu dünya fanidir, geçicidir, bir gün hepsini terk edip gideceğiz. Bunda hiç kimsenin şek ve şüphesi yok. Bunu bildiğimiz halde bu kadar önem veriyoruz, bu kadar çalışıyoruz, bu kadar çaba sarf ediyoruz. Gidip kalacağımız muhakkak olan ahiret hayatımızı da ihmal ediyoruz. Orayı da biliyoruz ki gidip kalacağız. Artık oradan başka yere gitme imkanı yok. Bırakıp gideceğimiz yeri mamur ediyoruz, gidip kalacağımız yeri ihmal ediyoruz. Ölümü hatırlayan kanaatkar olur. Haris olmaz, fazla dünyaya düşkün olmaz. Çünkü dünyaya düşkün olmanın 4 büyük tehlikesi var, 4 büyük felaketi var. Birincisi, daima üzüntü ve sıkıntı içindedir haris olan. Daima hep düşünür dünyayı, parayı, işi, işte şunun için yaptım, bunun için yapmadım, bunu böyle yapsaydım daha iyi olurdu, bunu böyle yapacağım. Devamlı hep zihni fikri meşguldur. Hiç rahat ve huzuru yoktur. Hep sıkıntı içerisindedir. Başkalarını düşünür, işte falancalar böyle yaptı, kâr etti, ben yapamadım, zarar ettim, niçin yapamadım, hep üzüntü içerisindedir. İkincisi, sürekli çalışır. Hiç istirahat nedir bilmez, gece gündüz bilmez. Daima çalışır. Ve kime de biriktirdiğini bilmez. Belki de o topladığı malı en sevmediği kişi gelip üzerinde oturup afiyetle yiyecektir. Sürekli olarak fakirdir. Haris olan insan, dünyaya düşkün olan insan fakirdir. Çünkü ki gözü doymamıştır. İstanbul'un tapusunu verseniz, bu sefer Ankara'nın tapusuna göz dikecek. Yani doymak nedir bilmez. Doymayınca da insan muhtaç olunca fakirdir. Fakir bir ekmeğe muhtaç, o da Ankara'nın tapusuna muhtaç. Yani bu ihtiyaç ihtiyaçtır, fark etmez. Bir de emelleri bitmek, tükenmek bilmeyen emeller taşır. İşte şunu alacağım, bunu yapacağım, şöyle yaşayacağım. Bir sürü hayaller var. Onlar gerçekleştikçe yeni yeni hayaller meydana gelir. Emeller, arzular ve bunlar bitmeden ömür biter. Nefis malın artışına sevinir. İnsanın parası artarsa, zengin olursa seviniyor. Ama ömrünün kısaldığına üzülmüyor. Düşünmüyor ki evet param arttı, zengin oldum ama ömrüm azaldı. Şu kadar sene yaş yaşadım. İnsanın ömrü nihayet vasati olarak 60 yıldır. Ölmek üzereyim, artık ihtiyarladım. Onu düşünmüyor. Sadece zenginliğini, parasını düşünüyor. Ve zengin oldukça da seviniyor. Ne kadar zavallıdır insanoğlu. Ölüm en büyük vaizdir. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Size iki vaiz bırakıyorum. Bunları iyi dinleyin. Bunlardan ibret alın, ders alın. Bunlardan bir tanesi konuşan vaiz. İkincisi sükut eden vaizdir. Konuşan vaiz Kur'an-ı Kerim. Sükut eden vaiz ise ölümdür. İskender-i Zulkarneyn Hazretleri, ki büyük zatlardandı, peygamber olup olmadığında ihtilaf var. Ya peygamberdir veya büyük evliyadandır. O aynı zamanda bütün dünyanın da hakimiydi. Bütün dünya bir devlet haline gelmişti. O hepsine hükmediyordu. Hepsinin padişahıydı. Vefat etti. Tabuta koydular. Bir adam tabutunun önünde durdu, dedi ki ey İskender Hazretleri, sen hayatında da bize çok güzel nasihatlerde bulunurdun, çok güzel şeyler söylerdin ama şimdi daha güzel nasihat ediyorsun. Yani bu ölümünle bize o kadar büyük bir nasihat ediyorsun ki ve diyorsun işte bütün dünyanın sahibi de maliki de olsan nihayet netice bir kefen giyip bir tabuta konacak ve bir müddet sonra da toprağa gömüleceksin. Dünyanın akıbeti budur. Dünya itimat edilmez, dünyaya güvenilmez, dünyaya bel bağlanılmaz diye cenazenin lisanıyla bize vaz veriyorsun. Evet, gerçekten de cenazelerde, mevtalarda büyük ibretler var. Büyüklerin sohbeti de hep ölümü hatırlamakla geçerdi. Onların sohbetine gidenler artık ölümü çok yakın bilir ve dünya hırsından çok uzak olurlardı. Mesela bunlardan Ahmet bin Hanbel Hazretleri, dört mezhep imamımızdan bir tanesi, onun bütün sohbetleri hep ahiretle, ölümle ilgiliydi. Hatta onun sohbetine devam edenler diyorlar ki biz hiç onun bu kadar sene sohbetine gittik, hiçbir gün dünyadan bahsettiğini, dünya işlerini anlattığını duymadık. Hep ahiretten bahsederdi. Hasan-ı Basri Hazretleri de öyleydi. Hasan-ı Basri Hazretleri de hep ahiretten bahsederdi ve onun sohbetine gidenler de diyorlar ki biz onun sohbetinden çıkardık, dünyaya beş para ehemmiyet vermezdik. Dünya o kadar küçülürdü ki gözümüzde hiç kıymeti kalmazdı. Evet, ölümü hatırlamanın fazilet ve meziyetleri çoktur. Onu hatırlayalım ve ona göre hazırlığımızı yapalım. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim.
3: Gül Bahçesi.
5: TGRT FM Haber.
3: döneminde öne çıkacak başlıklara şöyle bir göz atalım sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın merhum annesiyle olan bir fotoğrafı ekranlarınıza geliyor. Kendisinin de bir anneler günü mesajı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlandı. Ve tüm annelerin gününü kutladı. Tüm annelere sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akın Gürlek'ten, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e iftira siyaseti tepkisi var sevgili izleyiciler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir iddiası vardı Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili. O da şuydu: Akın Gürlek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı tüm görüşmeleri kayıt altına alıyor demişti. İşte bu iddialara tepkisini alçakça iftira şeklinde ve milli güvenliğe saldırı olarak nitelendirdi Sayın Akın Gürlek. Ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel hakkında reisten soruşturma başlattı açıklamasında yaptı. Ve hantavirüs alarmı büyüyor. Esasında tüm dünyayı endişelendiren bir gelişmeydi sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz haftada çok fazla konuştuk. Bir gemide baş göstermişti. Hayatını kaybedenler vardı. O gemide Türklerin olduğunu da biliyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Gemideki Türkler Türkiye'ye getirilecek ama onlarda herhangi bir semptomun bulunmadığı da belirtildi. Fakat Türkiye'ye geldikten sonra evlerinde karantina altında olacaklar. Bu dipnotu da sizlerle paylaşmış olalım. Ve geliyoruz hemen ekonomiye. Borsada geçtiğimiz hafta oldukça güzel bir performans vardı. Sizlerle de paylaşmıştık. Rekorlar kırdı. Kendi rekorunu kırdı. 15 bin puanın üzerine çıktı BIST 100. Üstelik de günlük bazda yüzdelikte de çok büyük yükselişler gerçekleşti. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Haftayı gram bazında %3'ün üzerinde bir yükselişle geçirdi Borsa İstanbul. Yeni rekorlar geliyor mu? Ona da bu hafta itibariyle bakıyor olacağız. Ve Galatasaray 26. kez şampiyon oldu. Esasında geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etmesi bekleniyordu Galatasaray'ın. Ama bir hafta ötelemeyle dün itibariyle artık 26. kez şampiyon olduğunu Galatasaray tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya da duyurmuş oldu. Kutlamalar vardı. Kutlamalar sadece yurt içinde olmadı. Yurt dışında da büyük kutlamaların olduğunu söyleyelim ve 4 kez üst üste şampiyon olduğunu da ifade edelim. Şimdi sırada tabii ki açıklamalar bu yönde. 5. şampiyonlukta diyor Okan Buruk sevgili izleyiciler. Evet, başlıklarımız böyleydi. Hızlıca gazetelere de bir göz atalım. Gazetelerin ilk sayfasında bugün hangi haberler var, onlara da bir bakalım. Ve şampiyon Galatasaray 26. kez şampiyon oldu. Şu anda ligdeki durumla birlikte, puan durumuyla birlikte paylaşılıyor. 4-2 diyor Fanatik gazetesi ve bu şekilde yıldızlarla birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor ilk sayfasında. Akşam gazetesine baktığımızda akşam gazetesinde de hemen üstte şampiyon Galatasaray başlığını görüyoruz. Diğer taraftan Türkiye'siz Avrupa eksiktir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmadan bir mesaj sevgili izleyiciler. Sıklıkla dile getiriyor zaten Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada bundan sonra dünyanın Türkiye'ye çok daha fazla ihtiyacı olacağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Rüşvete düştü, fitneye sarıldı. Az önce sizlerle paylaşmıştık. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına ilişkin verdiği cevabı, zaten o iddialarla ilgili bir soruşturma başlatıldığında altını bir kez daha çizmiş olalım. Ve geliyoruz Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nde yine en üstte şampiyon Galatasaray başlığını görüyoruz. Bu arada Avrupa Birliği'nin bize daha çok ihtiyacı var, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bir başlık. Diğer taraftan hemen bakıyoruz. Anneler Günü kutlu olsun yine Hürriyet Gazetesi'nde de var. Ve geliyoruz hemen diğer bir gazetemize, Sabah Gazetesi ile devam edelim. Sabah Gazetesi'nde de tarihi başarının öyküsü yarın sabahta başlıyor. Galatasaray nasıl şampiyon oldu? İşte satır başları Sabah Gazetesi'nde olacak. Bu arada dakika dakika rüşvet trafiği var. CHP'li Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin itirafları ile birlikte gündeme de bir bomba düştüğünü söyleyelim. Bununla ilgili detaylar Sabah Gazetesi'nde yer alıyor. Özgür Özel'e poşet içinde rüşvet itirafı şeklinde değerlendiriyor Sabah Gazetesi de bu açıklamaları. Saha Türkiye'nin gururu oldu. Bizler de takip ettik. Hatta ne dedik? Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da sahada atıyor dedik. Birçok savunma unsurunu gördük sevgili izleyiciler. Bir anlamda esasında hafta boyunca Türkiye dünyaya buradan gözdağı verdi diyebiliriz. Ve geçiyoruz hemen Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nde gizli tanık değil açık itiraf. Az önce de sizlerle paylaşmıştık Gökhan Böcek'in itiraflarına ilişkin yine değerlendirmeler Türkiye Gazetesi'nde yer alıyor. Geniş çapta ilk sayfasının ayırdığını söyleyelim. İftira siyaseti bize geri adım attıramaz. Özgür Özel'in iddiaları vardı, az önce sizlerle paylaşmıştık. Akın Gürlek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı tüm görüşmeleri kayıt altına alıyor demişti. Hatta özel bir telefon hattıyla görüştüğünü söylemişti Özgür Özel. Ona ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de yine açıklamalar var. Soruşturmanın başlatıldığının altını bir kez daha çizmiş olalım. Ve Şirazesi kaydı yine CHP ile ilgili gelişmeler, iddialar, bunlar Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor. Avrupa'nın bize ihtiyacı var, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Vatandaş sahaya akın etti, vatandaşa da açıktı hafta sonu itibariyle. Gerçekten çok büyük yoğunluk ve ilginin olduğunu söyleyelim. Saha İstanbul'a ve tabii ki göz bebeğimiz savunma sanayine diyoruz. Ve Milliyet Gazetesi'ne gelelim. Milliyet Gazetesi'nde de Mavi Vatan Yasası geliyor haberini görüyoruz. El Nahyan'a destek telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, bu başlık var. Gürlek Özel'e sert çıktı. Az önce geniş çaplı sizlerle paylaşmıştık. Haberini de ilerleyen dakikalarla sizlerle aktaracağız. Ve geçiyoruz hızlıca Akit gazetesine. Rüşvetin üstü CHP Genel Merkezi haberini görüyoruz. İHH'dan yetimlere büyük destek haberi var. İran Dünya Kupası'na mutlaka katılacağız ki uzun süredir biliyorsunuz bu başlıkta konuşuluyordu. İran'dan daha önce de benzer bir açıklamayı görmüştük. Tekrar yinelenen bir açıklama olduğunu sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. Gazetelerin ilk sayfasında yer alan haberler de bu şekildeydi. Şimdi gelişmelere hızlıca bir göz atalım.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlandı. Erdoğan, programdaki kadınların anneler gününü kutladı. Az sonra. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmelerini kayıt altına alıyor iddiasına sert tepki gösterdi. Alçakça iftira ve milli güvenliğe saldırı olarak niteledi. Az sonra. Hantavirüsün görüldüğü gemide şimdiye kadar 8 vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer genel halk için riskin düşük olduğunu açıklasa da olası bulaş zincirin nedeniyle uluslararası sağlık ekipleri alarma geçti. Habere dair aradığınız ne varsa Yaprak Hırka Yıldız sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
3: Ve Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılılar üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu kazandı. Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Kayserispor'sa küme düştü.

0: Galatasaray 26. kez şampiyon oldu. Sarı Kırmızılılar üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Süper Lig'de Antalya Spor karşısında 2 kez geri düştüğü maçı 4-2 kazandı. Sarı Kırmızılılar 77 puana ulaşarak bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray'da Okan Buruk, Fatih Terim'in üst üste 4 şampiyonluk rekorunu egale etti.
1: Ben 4 sene üst üste şampiyonluktan dolayı dediğim gibi öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Hatalarımız, yanlışlarımız tabii ki oldu sezon içerisinde. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür 4 senelik periyotta onların hep yüzünü güldürdük. 4 tane şampiyonluk yaşattık.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kutladı. Erdoğan üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.

0: Fenerbahçe ise deplasmanda Konya Spor'u 3-0 yendi. 73 puanlı Sarı Lacivertliler sezonu ikinci tamamladı. Dev maçta ise Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bordo Mavililer sezonu 3. Siyah Beyazlar ise 4. tamamladı. Süper Lig'den küme düşen iki takım da belli oldu. 27'şer puanlı Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor Süper Lig'e veda etti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı programdaki kadınların Anneler Günü'nü kutladı. Tüm annelere selam ve muhabbetlerini iletti.
2: Tüm hanım kardeşlerime özellikle en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum. Ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlandı. Kadınların Anneler Günü'nü kutladı.
2: Ben de Anneler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Annelerimizin o mübarek ayaklarının altı öpülesi diyorum.
0: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi yoğun katılımla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programa telefonla bağlandı.
2: Herhalde gündeminizde kabarıktır.
3: Evet efendim.
2: Gündeminizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan salondaki teşkilat mensuplarına hitap etti. Erdoğan'ın konuşması salonda uzun süre alkışlandı.
3: Efendim hürmetlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız ayrı bir motivasyon oldu bizim için.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü'nü kutlayarak tüm annelere selam ve muhabbetlerini iletti.
2: Ve bu vesileyle ben de Anneler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Annelerimizin o mübarek ayaklarının altı öpülesi diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmelerini kayıt altına alıyor iddiasına sert tepki gösterdi. Alçakça iftira ve milli güvenliğe saldırı olarak niteledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, haysiyet cellatlığına itibar etmem mesajı verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özgür Özel hakkında reysen soruşturma başlattı.
4: Ben icraatıma bakıyorum, işime gücüme bakıyorum. Yani Özgür Özel benim hakkında ne demiş, ne söylemiş ben umurumda değil. Ben Adalet Bakanıyım.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kriptolu telefon konuşmalarını kayda alıyor iddialarını ateş püskürdü. İddianın sahibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert cevap verdi. İddiaları alçakça iftira ve milli güvenliğe saldırı olarak niteledi.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.
5: CHP lideri Özgür Özel yine Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hedef aldı. Gürlek'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerini kayda almakla itham etti. Cevap gecikmedi. Adalet Bakanı meslek hayatı boyunca terör örgütleri, suç şebekeleri ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettiğini belirtti. Haysiyet cellatlığına itibar etmedim, etmem mesajı verdi.
6: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür.
4: Benim veremeyecek hesabım yok.
5: Gürlek, amacımız suç odaklarıyla mücadele etmek, belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak dedi.
6: Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabiriyle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.
4: Özgür Özel'in amacı burada asrın yolsuzluğu davasını perdelemek, birinci amacı bu.
5: Bakan Gürlek milletin ferasetinin yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracağını dile getirdi.
6: Hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'e hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür.
4: Ben icra makamıyım. icraatçıyım. Biz dosyamıza, işimize bakıyoruz. Ama mutlaka tazminat davası açıyorum.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek bu iddiaları da yargıya taşıyacağını dile getirdi. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan reysen soruşturma başlattı.
4: Özgür Özel'in tamamen dediğim gibi bu son dakika çırpınışları yani. Ben bunu Yüce Türk milletinin taktığına bırakıyorum.
1: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu. Her şeyi bir bir anlattı. Özgür Özel'e kurultay çalışmaları için para verdiğini itiraf etti. Hatta bu paranın bir kısmını Özal'ın Manisa'daki evinin bahçe duvarına bıraktığını söyledi. İşte Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerinden öne çıkanlar.
7: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
5: Özgür Özel'e verilen paralardan ücretsiz ve kayıtsız misafir edilen CHP'lilere kadar her şeyi anlattı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu.
8: Aldım yanıma canımdan çok sanırım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yolladım.
5: Adı yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla gündeme gelmişti. Partisi tarafından ihraç edildi.
4: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz. Bakalım.
5: Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde birçok itiraf var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e belediye imkanlarıyla yaptırdığı VIP araç gibi.
9: Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının VIP'ye dönüşüm işlemleri yine İstanbul'da bulunan firma tarafından yapılmış. Her iki aracın VIP dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir.
8: Gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben dolguya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
5: Ve Yalım'ın Uşak'taki otelindeki görüşmeler, buluşmalar. Özkan Yalım, CHP'liler için otel kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.
9: Benim Uşak'ta bulunan otelimde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ya da genel başkan yardımcıları zaman zaman güzergahlarına göre konaklama yapmaktadırlar. Ancak ben gelen bu kişilerden herhangi bir ücret almadığım için bu kişiler adına otelde herhangi bir kayıt açılmamakta, kimlik fotokopisi alınmamakta ve emniyete herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Yine genel başkan da hatırladığım kadarıyla 7-8 defa gelip konaklamıştır.
5: En çarpıcı itirafsa kurultay çalışmaları için Özel'e verdim dediği 1 milyon 200 bin lira oldu. Hatta bu paranın 200 binini talimat üzerine Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına bırakmış.
9: Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. 200 bin TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım.
7: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
1: Bir itirafta Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten geldi. Böcek, seçim dönemi CHP Genel Merkezi'nden 1 milyon euro istendiğini söyledi. O parayı nasıl götürdüğünü de tüm ayrıntılarıyla anlattı.
10: Günde 1 milyon euroyu ayarladım. Sırt çantasıyla Ankara'ya götürdüm. CHP Genel Merkezi'nin 6. katına çıkarıp teslim ettim.
5: Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar anlattı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu itirafçı oldu.
4: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
5: Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'le birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunuyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcıya yeni bir ifade verdi. CHP Genel Merkezi'ne seçim sürecinde sağlanan maddi destekleri itiraf etti.
10: 2024 yılında Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'yla görüştüm. CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon euro verilmesi istendi. 10-15 gün kadar sürede parayı hazırladım ve CHP Genel Merkezi'ne teslim ettim. Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi.
11: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
5: O tarihlere ilişkin otel kayıtlarının olduğunu ifade eden Böcek, resmi bir görevim yoktu ancak aile bireyi olarak babama destek oldum dedi. Bu kez yapılan otobüs pazarlığını anlattı.
10: CHP Genel Merkezi'nce yine seçim döneminde Veli Ağbaba tarafından şahsım aranarak otobüs alınması istendi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü. Zaten sizi Büyükşehir'e aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız şeklinde Veli Ağbaba tarafından bana beyanda bulunuldu.
5: Öte yandan Gökhan Böcek etkin pişmanlık kapsamında ifade vereceğinin basına yansımasının ardından bazı partilerin kendisiyle görüşmek istediğini de iddia etti. Bu taleplerin çoğunu reddettiğini söyledi.
11: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
5: 2 Mayıs günü itirafçı olan Gökhan Böcek tahliyesini istemişti. 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
1: Amerika ile İran tansiyonu Hürmüz'de yüksek. Masada ise çözüm arayışı var. Taraflar Hürmüz'de karşılıklı atışlara devam ederken Amerika tek sayfalık mutabakat metnine İran'dan acil cevap bekliyor. İsrail ise Trump'ı İran'ın enerji altyapısını yok etmeye dönük nihai bir savaş için ikna etmeye çalışıyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri, İran ve dünya nefesini tutmuş durumda. Bir el tetikte, diğer el masada. ABD, İran'a sunduğu tek sayfalık mutabakat metnine cevap bekliyor. İran henüz kararımı vermedim diyor. İki tarafın ordusuysa Hürmüz'de taciz atışları yapmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump son olarak CNN'e verdiği demeçte İran'dan kısa süre içinde cevap beklediğini söyledi. Bunun üzerine Wall Street Journal gazetesi görüşmelerin en geç hafta başında İslamabad'da başlayacağını öne sürdü. Bundan önce ise Hürmüz'de ABD donanması İran kıyılarına hava saldırısı düzenlemiş, İran'da karşılığında iki Amerikan savaş gemisini vurduğunu duyurmuştu. Amerikan basını bu gelgitli durumun Trump'ı bunalttığını, ABD başkanının artık bir çıkış yolu aradığını yazdı. İsrail basını ise Tel Aviv'in bir kez daha Beyaz Sarayı sıkıştırmaya başladığını duyurdu. İsrail merkezli Kanal 12, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Trump'ı İran'a karşı daha büyük savaşa ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Buna göre İsrail, İran'ın enerji altyapısının yok edilmesini içeren bir taarruz planı için zorluyor. Hürmüz sahasındaysa gerilim devam ediyor. Son olarak ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ablukayı delmeye çalışan iki İran gemisinin etkisiz hale getirildiğini, Umman Körfezi'nden İran limanına girmek isteyen 3 İran tankerinin de vurulduğunu duyurdu. CENTCOM ayrıca Hürmüz ablukasında şimdiye kadar 57 ticari geminin rotasını değiştirmeyi başardıklarını açıkladı. İran'sa Hürmüz'de seyir füzeleri ve intihar dronlarıyla bir Amerikan savaş gemisini daha vurduklarını duyurdu. Trump'ın kafa karışıklığının bir benzeri de İran'da yaşanırken Tahran yönetimi ABD'nin sunduğu tek sayfalık anlaşma metni üzerinde hala düşünüyor.
1: Amerikan basını CIA raporlarına dayanarak İran'ın dini lideri Müçteba Hameney hakkında önemli bir iddiada bulundu. Buna göre hayatta ve stratejiyi o belirliyor.
5: İran'ın yeni lideri Müçteba Hameney'in hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğu ihtimali güçleniyor. Hem ABD hem İran'dan bu yönde iki önemli bilgi paylaşıldı. Amerikan CNN televizyonuna göre CIA'nin istihbarat raporları Müçteba Hameney'in hayatta olduğunu ortaya koydu. Buna göre oğul Hameney, İran'ın ABD ile yürüttüğü görüşmelerde stratejiyi belirliyor, en azından bu alanda kritik bir rol oynuyor. CNN'in iddiasına göre İran'da artık parçalanmış olan yönetim mekanizmasında yetki dağılımı net değil. Ancak Müçteba Hamaney, müzakerelerin nasıl yürütüleceği konusunda ekibe öncülük ediyor. CNN ayrıca İran yönetiminde müzakere karşıtı bir grubun etkili olduğunu da öne sürdü. Buna göre sertlik yanlısı Cephe-i Paydari, yani direniş cephesi, nükleer konu başta olmak üzere İran'ın ABD ile masaya oturmasına karşı çıkıyor. Dini liderle ilgili İran'dansa yaşadığı yönünde ilk net açıklama geldi. Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Maser Hüseyin'i, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu, güvenlik gerekçesiyle halka görünmediğini açıkladı. ABD, İsrail saldırısının yaşandığı günü anlatan Hüseyin'i, oğul Hamaney'in sadece belinden ve bacağından hafif yaralandığını, zamanı gelince halkın önüne çıkacağını söyledi.
1: Hantavirüs salgınının patlak verdiği ölüm gemisinde bulunan 3 Türk yolcu ile ilgili rahatlatan açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık 3 Türk'te herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığını açıkladı. 3 Türk'ün Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.
12: Şimdi gemideyiz. 6 Mayıs. Praia'dan yola çıkıyoruz. Kanarya Adaları'na doğru gidiyoruz. Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok, hasta yok. Hastalarımızı tahliye ettik.
13: One of our passengers sadly passed away last night. I'm told by the doctor we're not infectious, but the ship is safe when it comes to that.
14: Ölüm gemisinde bulunan Türkler için sevindirici haber geldi. Sağlık Bakanlığı 3 Türk'ün Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Arjantin'den kalkan ve içinde 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Hondius isimli ölüm gemisinde 3 Türk de bulunuyordu. YouTuber Ruhi Çenet, yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurçuoğlu ve Melike Güner. Hantavirüs Türkiye'de büyük korkuya neden olmuştu. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla vatandaşların yüreğine su serpti, sürecin yakından takip edildiğini ve şu ana kadar pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu. Gemide bulunan 3 Türk'le ilgili yeni gelişme yaşandı. Bakanlık 3 Türk'ün durumunun yakından takip edildiğini ifade etti.
15: Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir.
1: Ve piyasalara şöyle bir bakalım. Piyasalarda hareketlilik yaşandı hafta boyunca. Altın geçtiğimiz haftayı gram bazında %3'ten fazla kazançla kapattı. Borsada da endeks 15 bin puanı geçerek rekor kırdı. İşte piyasalardaki gelişmeler.
5: Orta Doğu'daki savaş ve gerilim değerli madenleri ve döviz fiyatlarını etkiliyor. Altın, döviz yükseldi. Borsada da rekor geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beraber altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Sarı metal 30 Nisan 8 Mayıs haftasında ons bazında 4700 dolar civarlarını yakaladı. Kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %3,19 artışla 6.918 liraya yükseldi. Çeyrek altının satış fiyatı da aynı oranda arttı. 11.600 liraya yaklaştı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da %3,17 artarak 46.600 lirayı geçti. 30 Nisan 8 Mayıs haftasında dolar ve euro da yükselişini sürdürdü. Bu hafta ABD doları %0,40 artarak 45 lira 36 kuruş oldu. Euro da daha fazla artış görüldü. 53 lira 46 kuruşa ulaştı. Borsa İstanbul'da rekor görüldü. BIST 100 endeksi 15 bin puanın üzerini gördü.
1: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına daha önce gelen zamlar yerini indirime bıraktı. Motorine 5 lira 52 kuruşluk indirim yapıldı.
5: Körfez'de yaşanan gerilimler petrol fiyatlarını sarsıyor. Petroldeki dalgalanma nedeniyle yakıt fiyatları tavan yapmıştı. Artık zamlar yerini indirime bıraktı.
16: 3000 liraya doluyordu.
5: Brent petrolün 100 dolar civarlarına gerilemesinin ardından akaryakıta indirim geldi. 9 Mayıs gece yarısından itibaren motorinde 5 lira 52 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. İndirimle beraber ülke genelinde motorinin litresi 70 liranın altına geriledi.
16: Dünle bugün arasında kuyu doldurmamız 500 lira fark ediyor.
5: İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 70 liranın altına düştü. Benzin fiyatı 63 lira 81 kuruşken LPG fiyatı değişmedi. Başkentte benzin 64 lira 78 kuruştan satılıyor. Motorin 67 lira 38 kuruşa düştü. LPG 33 lira 87 kuruşta kaldı. İzmir'de benzin 65 liranın üzerinde, motorin ise 67 lira 65 kuruşa indi. LPG de 33 lira 69 kuruştan alıcı buluyor.
1: Ve bu haberle bu dilimi noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Beliniz ağrıyorsa ve doktorunuz aksini önermedikçe hareketli olmaya devam edin. Bel ağrısına çalışmak iyi gelir. Araştırmalar bel ağrısı çekenlerin yatmak yerine normal aktivitelerine devam ettiklerinde daha çabuk iyileştiğini gösteriyor. Fazla zorlamamak şartıyla hareket etmek belinize yatmaktan daha iyi gelecektir.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de

0: aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.

0: İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
1: TGRT FM Haber.
2: Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ilk yardımın ardından hastaneye kaldırıldı. Geriye kazadan bu görüntüler kaldı.
3: Otomobilden indi. Hem anahtarını hem de bebeğini unuttu. Trabzon'un Orta Hisar ilçesinde sokaklar bir annenin feryadıyla yankılandı. Talihsiz kadın aracından indiği an kapılar otomatik kilitlendi. Adeta dünyası başına yıkıldı. İçeride ağlayan bir bebek, dışarıdaysa çaresizlikten kıvranan bir anne vardı. Talihsiz anne büyük korku yaşadı. Çilingir tarafından açılan kapılar anneyi bebeğine kavuşturdu. Dünyanın en ilginç ve mütevazı ev taşıması. Pakistan'da bütün evini bir motosiklete yükleyen adam şaşkınlığa yol açtı. Üstelik keçisini de ihmal etmemiş. En alta çamaşır makinesini koymuş, üstüne bir kilim. Birkaç sepetin ardından en tepeye bir sandalye bağlamış. Sandalyeye ise kral tahtına oturtur gibi keçisini oturtmuş. Görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kim olduğu bilinmeyen adamın az ve öz yaşadığı yorumları yapıldı. Balkondan düştü, mahalleli yardımına koştu. Anne gözyaşlarına boğuldu. Olay Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde iki katlı bir apartmanın ikinci katında yaşandı. Annesi mutfaktayken balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk beton zemine düştü. Ağlama seslerini duyan mahalleli çocuğun yanına koştu. Durum hemen 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğa ilk müdahaleyi sokakta yaptı.
4: İyi çocuk, çok şükür.
3: Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bir anda akaryakıt boşalmaya başladı. Sonrasında ufak bir kıvılcım yetti. Saniyeler içinde tanker alev topuna döndü. Faciadan dönülen olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Akaryakıt istasyonunda çıkan yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde önce tankerden benzin akmaya başlıyor. Akan benzin bir anda tutuşuyor. Yanan akaryakıt olunca yangın hızla yayılıyor. Akaryakıt istasyonundaki çalışanlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı ama yeterli olmadı. 7 itfaiye aracı ve 17 personel bölgeye sevk edildi. Yangının akaryakıt istasyonuna sıçramaması için geniş çaplı önlem alındı. Korku dolu dakikalar sonunda alevler istasyona ulaşmadan söndürüldü. Tanker kullanılamaz hale geldi. Deniz motoruyla son hız ilerliyordu. Kanada'nın soğuğuna rağmen güneşli bir gündü. Gri balina yoluna çıkana kadar. Olay Kanada'nın Vancouver sahilinde yaşandı. Deniz motoruyla son hız giden adam farkında olmadan bir gri balinaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz motoru adeta deniz uçağı gibi uçtu. Bu görüntü

0: Deniz kazasında adamın bacağından yaralandığı, hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Balina'nın sağlık durumu ise iyi. Yaralının kimliği ve durumu hakkında bilgi verilmedi. Mücevherlerden özel mektuplara. Marilyn Monroe'nun gizli dünyası açık artırmaya çıkıyor. Hollywood'un efsane yıldızına ait yüzlerce eşya 1 Haziran'da düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak. Gardırobundan parçalar, el yazısı notlar, şiirler ve daha önce hiç görülmemiş mektuplar koleksiyonda yer alıyor. Müzayedeyi düzenleyen Heritage Actions yetkilileri bu bir keşif diyerek koleksiyonun önemine dikkat çekti. Monroe'nun eski eşi Arthur Miller'dan gelen mektuplar da satışta. Belgelerde yıldız oyuncunun aşkları, ruhsal çöküşleri ve ölüm korkusu da yer alıyor. En dikkat çeken parçalardan biri ise Some Like İtaat filmi döneminde yazdığı yardım notu. Monroe'nun notunda boğuluyormuş gibi hissediyorum ifadesi dikkat çekiyor.
1: Kendisini her zaman sadece atanmış olarak değil, adanmış bir cumhuriyet öğretmeni olarak tanımlayan toplum gönüllüsü bir öğretmenim.
0: O sadece bir öğretmen değil, çocukların umut ışığıydı. Özverisiyle Avrupa'nın en iyisi seçildi. Şimdi hedef ay yıldızlı bayrağı dünya birinciliğiyle dalgalandırmak.
1: Türk bayrağını eğitim gibi en çok önem vermemiz gereken bir olgu üzerinden tüm dünyada en zirvede taşımak için istiyorum.
0: Dünya genelinde 126 ülkeden tam 12 bin aday, hepsi kendi bölgesinde fark oluşturan isimlerdi. Ancak jüri dezavantajlı çocuklar ve afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla Ordu'da yaşayan Muhammed öğretmeni rakiplerinden ayırarak Avrupa Bölge Birinciliği kürsüsüne çıkardı.
1: Ben onun o hasretini dindirmek istedim. Yarım kalan sevdasını tamamlamak istedim.
0: 21 yıllık meslek hayatına yılın ilham veren öğretmeni gibi pek çok ödül sığdıran Aydın, başarının formülünü çok sevmek ve göz teması kurmak olarak açıklıyor. O şimdi 9 bölge birincisinden biri olarak dünyanın en adanmış öğretmeni unvanı için yarışıyor.
1: Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni nesil sizlerin eseridir dediği, biz öğretmenlere emanet ettiği çocukların geleceği söz konusu.
0: Muhammed öğretmen bu kez ödülü kendisi için değil, Türkiye için istiyor. Küresel kazananı ise halk oylaması belirleyecek. 13 Mayıs 2026 saat 11'e kadar sürecek oylamada tüm Türkiye'nin desteğini bekliyor.
1: Çünkü artık Muhammed Aydın değilim, ben tüm Türkiye'yim, tüm Avrupa'yım.
0: Büyük final 2 Haziran'da açıklanacak. Kalpler Ordu'da, gözlerse Cambridge'den gelecek o sevindirici haberde.
1: Hep beraber tüm Türkiye'nin eğitimde de dünyanın zirvesinde olabildiğini, hak ettiğimiz yerde olabildiğini gösterme zamanıdır.
2: Orada pusu kırmış zaten. Koşarak geldi, beni zorla darbe etti.
0: Gözü döndü. Ev sahibini öyle bir dövdü ki.
2: Yani ağzındaki 70 bin lira yaptırdığım implant dişlerini falan hep kayboldu. Şey yaptı. Gözlüklerimi kırdı.
0: Taner Koz İstanbul Sarıyer'deki iş yerini kiraya verdi. Ama verdiğine vereceğine bin pişman oldu. İddiaya göre uzun süre tek kuruş kira alamadı.
2: Bir dairemi gasp etti. Bir diğer dükkanımı gasp etti. Tabii bunları Allah razı olsun, kiramı da vermedi 1700 lira kira. 5 sene vermedi kiramı.
0: Ev sahibi çareyi mahkemede aradı. Tahliye kararı çıktı. Ama bu kez de tehdit iddiaları gündeme geldi.
2: Tahliye kararı aldığımız zaman bu adam gıcık kapma başladı benden. Sizi öldüreceğim demeye başladı.
3: Her gün müvekkilimi gördüğü yerde karı koca dövüyorlardı.
0: İddiaya göre gerilim giderek büyüdü. Bu kez Taner Koz'un evinin önündeki vakıflara ait parsel kiralandı. Lastik tamiri yapılmaya başlandı. İş yerine ait tabela da Koz'un evinin önüne konuldu. Tabelayı kaldırmak isteyince ortalık karıştı.
2: Tabelayı ağır olduğu için çekerken düştü tabela. Tabela düşünce de ben tabii ittim tabelayı ayağımdan. Bir demirleri de ittim. O oradan tuzak kurmuş zaten. Koşaraktan benim önüme geldi.
0: Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
2: Beni öyle bir dövdü ki bildiğin gibi bütün her tarafım kırık gibi, yani bütün vücudum berbat.
0: Sopayla defalarca darp edildi. Hastaneye kaldırılan Koz darp raporu alarak şikayetçi oldu.
4: Bir de ahmet edildiğini görürsen ha. Oğlum. O kadar öldürürüm ha.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gün başlıyor, devam ediyor. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye'de kamu ikiye özel sektör çalışanı bir gün izin yapıyor. Oysa pek çok Avrupa ülkesi 4 gün mesai ve 3 gün izin sistemine geçti bile. Peki çalışanlar bu duruma ne diyor? Haftada kaç gün tatil yapmayı hayal ediyor? Bir bakalım.
1: Kaç saat çalışıyorsunuz?
2: 8.30-5.30 arası.
1: Aileniz ve çocuklarınızla vakit geçirebiliyor musunuz?
2: Geçiremiyoruz.
1: Haftada kaç gün izniniz
2: var? Bir gün.
1: Yetiyor mu o izin?
2: Yetmiyor.
1: Kaç gün izin olsa size yeter?
2: İki gün olsa yeter. Yatarım.
1: Kimi ailesiyle vakit geçirememekten, kimi de dinlenememekten şikayetçi.
3: 24 yıldır çalışıyorum. Hiç bitmiyor o stres. Gittim, geldim, geç kaldım, kalmadım. Dinlenme yok, evi temizlemek yok.
4: Beyin de olsa, kas gücü de olsa dinlenmesi gerekiyor.
1: Bu şikayetlerin ortak bir nedeni var: çalışma saatleri ve izin süreleri. Türkiye'de iş kanununa göre işçinin çalışma süresi haftada en çok 45 saat, memurunsa 40 saat olarak uygulanıyor.
5: Günlük 10 saat çalışıyor. Haftada bir gün izin alıyor.
1: Özel sektörde genellikle bir gün izin kullanılıyor haliyle çalışanlar dert yanıyor.
6: 10 saat çalışıyoruz hocam. Görülüyoruz hocam. Yatardık, uyurduk, dinlerdik yani. Ama şu an haftada bir yani zor geliyor.
1: Öyle ki Türkiye dünyada çalışma süresinin en yüksek olduğu ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor. Zirvede ise Kolombiya var.
7: Çok çalıştığımızı düşünüyorum Türkiye olarak.
1: Ama aslında birçok Avrupa ülkesinde durum oldukça farklı. Belçika, İzlanda, İngiltere gibi ülkelerde 3 gün izin kullanılıyor. Çalışanlar 2 gün izinle hem dinlenip hem de işe daha adapte olabileceğini söylüyor.
8: Bence 2 gün mantıklı. Günde 9-10 saat ideal. Onun fazlası mesai dışı olur. Yorucu olur.
1: Haftada 2 gün izin olsa daha işe adaptasyonunuz artar mı?
5: Artar. Şimdi vücut dinlenmiş oluyor.
0: Ve bu dakikalar itibariyle hızlıca gazetelere bir bakalım. Gazeteler ilk sayfalarına hangi önemli haberleri almışlar sizlerle paylaşalım. Ve tabii ki ilk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Hızlıca başlıyoruz. Türkiye Gazetesi'nde şu anda ekranlarınızda da görüyorsunuz sevgili izleyiciler. 4-4'lük şampiyon haberini görüyoruz. Aslanlar gibi aldılar diyor Türkiye Gazetesi. Antalya Spor karşısında iki defa geriye düşen Galatasaray sergilediği coşkulu futbol ve taraftarın müthiş desteğiyle bir kere daha kupayı kaldırdı diyor. 4 yıl üst üste şampiyonluk rekorlarını egale eden Sarı Kırmızılar en yakın rakibine de 4 puan fark atıp sokağa döküldüler. Hem tabii ki Türkiye'de hem de yurt dışında Galatasaray taraftarları sokaklardaydı dün akşam itibariyle sevgili izleyiciler. Ve geliyoruz diğer bir habere ve ağırlıklı olarak ilk sayfayı da ayırdığını görüyoruz bu haber için. Özel'in iftira savunmasını CHP'liler çökertti haberini görüyoruz. Ve manşete baktığımızda gizli tanık değil açık itiraf şeklinde yorumluyor Türkiye Gazetesi. Rüşveti belgeleriyle deşifre eden gizli tanıklara iftiracı diyen Özel'in algı oyunu yakınındaki isimler tarafından bozuldu. Ve MHP'ye komşu oluyor. Özel yeni partisine bina buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yedek parti hazır sözlerinin ardından Ankara Balgat'a dikkat çeken bir adım atıldı. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi yakınlarında 3 katlı bir bina kiralandı, öne sürüldü. Balgat'taki binanın muhtemel kapatma davası ya da mutlak buttan senaryoları için hazır tutulduğu da ifade ediliyor. Diğer bir haber var ki başlıklarda da sizlerle paylaşmıştık. Adalet Bakanı Akın Gürlek tapu yalanı tutmayan CHP liderinin kriptolu telefon iddiasına da net cevap verdi. İftira siyasetinin tezahürü Özel, suçluların hamiliğini yapmakta, bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize açık bir saldırıdır diyor Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sevgili izleyiciler. Ve Avrupa Birliği'nin bize daha fazla ihtiyacı var. Avrupa Günü'ne ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir mesajıydı bu. Avrupa'da samimi bir tavır beklediklerini söylüyor Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin hak ettiği yere almadığı bir Avrupa krizleri yönetme konusunda zaaf yaşayacaktır diyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacından daha fazladır diyor ve gelecekte bu ihtiyaç çok daha artacak açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgili izleyiciler. Ve geçelim hemen diğer bir gazetemize, Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinde de görüyorsunuz hemen üst sırada Galatasaray şampiyon haberini görüyoruz. Ve bakalım hızlıca üst üste dördüncü diyor bu şampiyonluk için Hürriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tebrik geldi Galatasaray'a diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayımlayarak tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum dedi. Ve geliyoruz, az önce de sizlerle paylaşmıştık, Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'nin bize daha fazla ihtiyacı var dedi. Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa'nın zaafa düşeceğini söyledi ve Türkiye'nin birliğe daha az ihtiyacı olduğunu söyledi. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz açıklamasında da bulundu. Bu arada kaçakçıyı fena üzdük haberi de var. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Avrupa Birliği'nin artık çalıntı tarihi eserleri aklamadığını söyledi. Bu değişimde Türkiye'nin de katkısı olduğunu belirtiyor ve yurt dışındaki arkeoloji piyasasını biraz üzdük diyor. Bu arada hemen bir istatistiki veriyi de paylaşalım bu anlamda sevgili izleyiciler. Tam 13.453 eser ülkemize geri döndü. Bunu da hemen ifade edelim. İmparator biliyorsunuz Aurelius'un bronz heykeli de tam 65 yıl sonra ülkemize geri döndü. Fotoğrafıyla birlikte paylaşıyor Hürriyet gazetesi de. Ve gelelim hemen bir diğer gazetemize, Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesinde de bakıyoruz, Anneler Günü kutlu olsun diyor. Biz de açılışta değerli annelerimizin gününü kutlamıştık. Bir kez daha onların ellerinden öpüyoruz diyoruz. Şampiyon Galatasaray üst üste dördüncü zafer Milliyet gazetesinde de var. Bu arada tabii ki önemli bir haber, hemen onu da paylaşalım. Mavi Vatan yasası geliyor. Türkiye başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyısı bulunan tüm denizler için yeni bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Karasuları Kanunu'ndan 44 yıl sonra çıkarılacak Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu son derece önemli maddelerde içeriyor. Bunu da hemen ifade edelim sevgili izleyiciler. Yasayla Türkiye Yunanistan'ın Lozan'la belirlenmiş haklarına karşı bir adım atmıyor. Türk kıta sahanlığında deniz yatağı ve toprak altına yönelik her türlü faaliyetin Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde ise her türlü ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetin Türkiye'nin iznine tabi olduğunu da kayıt altına alıyor diyor Milliyet gazetesi. Ve gelelim hemen ekonomiden başlıklarla İstanbul Ticaret Odası'nın gazetesinden bir haberi paylaşalım sevgili izleyiciler. Hemen üst sırada görüyorsunuz İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç'in açıklamaları var. Orta Doğu'daki savaşta hızlanan küresel değişimin ruhuna uygun olarak devrimsel bir adım atılmasının zamanı geldi diyor Avdagiç. Bugüne kadar gelmiş kabullerde yürümek yerine şu dönemde evrimsel değil, biraz devrimsel adımlar atmak gerektiğini söylüyor. Dünyada ekonomik düzen değişirken yatırım tercihinde karar vericilerin birden çok alternatifi olduğunu söylüyor Sayın Şekip Avdagiç. Türkiye dünyanın 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık yatırım projeksiyonunda en üstte yer almalı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı reform paketini bu sebeple çok değerli buluyoruz diyor. Bir de hemen gelelim. Çin şimdi de finansal ekosistemi hedefliyor ki esasında geçtiğimiz hafta bu gelişmeyi biz çok fazla konuşmuştuk. Rekabetçi üretim gücüyle öne çıkan Çin şimdi aynı stratejiyi finansal sisteme taşıyor. Peki doların hakimiyetindeki düzene karşı yuan'ı alternatif ödeme altyapılarını ve finansman kurallarını yaygınlaştırıyor. Pekin, Afrika'dan Latin Amerika'ya altyapı kredileri, swap anlaşmaları ve yuan bazlı ticaret ağıyla IMF ve Dünya Bankası'na alternatif bir merkeze de dönüştü. Bunu da ifade edelim ki sıklıkla da bu önemli adımları Çin'in attığı konuşuyoruz zaten sevgili izleyiciler. Yani piyasa açısından da özellikle uluslararası düzen açısından da büyük bir alternatif olma yolunda ilerlediğinin altını bir kez daha çizmiş olalım. Ve hemen geliyoruz Dünya Gazetesi'ne. Ekonomi başlıklarına hızlıca bakalım. Dünya Gazetesi'nde de sizlerle paylaşmış olalım. Dünya Gazetesi diyor ki finansal değil tarımsal okuryazarlık şart ki biz bunu çok çok çok önemsiyoruz sevgili izleyiciler. Neden? Çünkü işte bir takım krizler maalesef savaşlarda bunların başında geliyor. İlk etapta tarım ve gıdayı vuruyor. Gıda fiyatları son 38 ayın zirvesinde diyor Dünya Gazetesi. Küresel gıda fiyatları son 3 ayda 6.6 puan yükseldi. Nisan ayında 130.7 değerine ulaşan endeks en son 2023 Şubat'ta bu seviyeleri görmüştü. Fiyat artışlarını bitkisel yağ ve tahıllar sürükledi diyor. Bu arada bir dipnot hemen paylaşalım. Süt ve şeker fiyatı geriliyor diyor Dünya Gazetesi analiz haberinde sevgili izleyiciler. Gazete başlıkları bu şekildeydi ve devam ediyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlandı. Erdoğan programdaki kadınların anneler gününü kutladı. Az sonra. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Akın Gürlek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmelerini kayıt altına alıyor iddiasına sert tepki gösterdi. Alçakça iftira ve milli güvenliğe saldırı olarak niteledi. Az sonra. Hantavirüsün görüldüğü gemide şimdiye kadar 8 vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer genel halk için riskin düşük olduğunu açıklasa da olası bulaş zincirin nedeniyle uluslararası sağlık ekipleri alarma geçti. Habere dair aradığınız ne varsa Yaprak Hırka Yıldız sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ise Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
10: Bölgemizi bekleyen tehlikelerin başında savaşın uzamasının yanı sıra bölgesel bir iç çatışmaya dönüşme riski vardır.
11: Orta Doğu'da gerginlik sürüyor. Türkiye ise bölgesel ve küresel diplomasinin merkezinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Barzani görüşmesinde ABD ile İran arasındaki savaşta Irak topraklarının hedef alınmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Çatışmaların bölgeye yayılmasını asla istemiyoruz dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile dayanışma sürecek mesajı verdi.
10: Bugün de Türkler ve Kürtlerin hasımları ortaktır. Sürecin ülkemiz için stratejik değeri bugünlerde daha net anlaşılmaktadır.
11: Erdoğan, merkezi hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de Kürt bölgesel yönetimiyle işbirliğini geliştirme kararlılığını tekrarladı. Kalkınma yolu projesinin sadece Irak değil, Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını vurguladı.
10: Kalkınma yolu projesi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Görüşmemizde projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Kalkınma yoluna ilgi duyan tüm ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine de ayrı parantez açtı. Bunu başarıya ulaştırma noktasındaki kararlılığı paylaştı.
10: Terörsüz bölge idealimizde Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir.
11: Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la da telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede işbirliğini geliştirmeye verdiği önemi aktardı. İran'la ABD arasındaki çatışma sürecinde yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
10: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
11: Erdoğan, Türkiye'nin ABD-İran savaşına diplomatik çözüm için gayret gösterdiğini dile getirdi.
0: Amerika yeni İsrail-Lübnan görüşmelerinin tarihini ve içeriğini açıkladı. Buna göre 14-15 Mayıs tarihlerinde Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in güvenliği konuları masada olacak.
12: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
11: İsrail ve Lübnan arasında yapılacak yeni görüşmelerin tarihi ve içeriği belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan hükümetleri arasında 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde görüşme yapılacağını duyurdu. Bakanlık görüşmelerde ABD'nin İsrail için kalıcı güvenlik, Lübnan için egemenlik ve yeniden inşa sürecine yönelik adımlar atacağını açıkladı. Ancak söz konusu görüşmenin temel hedefinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması olduğu ifade ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı kapsamlı barışın Lübnan Devlet Otoritesi'nin yeniden tesisine ve ABD'nin terör örgütü listesinde olan Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına bağlı olduğunu duyurdu.
12: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
11: Bakanlığın açıklamasında her iki tarafında ABD'nin arabuluculuğundan memnun olduğu ifade edildi.
0: Amerika, Venezuela'daki araştırma reaktöründe bulunan zenginleştirilmiş uranyumu operasyonla ülke dışına çıkardı. Washington yönetimi nükleer maddenin güvenli şekilde Amerika'ya taşındığını açıkladı.
11: Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'da istediğini aldı. Amerikan Enerji Bakanlığı, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bulunan araştırma reaktöründeki zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye taşındığını duyurdu. Açıklamaya göre RV-1 adlı reaktörde bulunan 13,5 kilogram uranyum özel güvenlik önlemleri altında ülkeden çıkarıldı. Yetkililer söz konusu malzemenin %20 sınırının üzerinde zenginleştirildiğini belirtti. Uranyumun reaktörün 1991'de faaliyetlerini durdurmasının ardından atıl durumda kaldığı ifade edildi. Operasyon kapsamında nükleer madde önce güvenli şekilde limana taşındı. Ardından özel bir gemiyle ABD'ye gönderildi. Sevkiyatın son durağı ise Güney Carolina'daki Savannah Riverside tesisi oldu. ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı. Operasyonun ardından gözler şimdi Washington Caracas hattındaki yeni sürece çevrildi. Uzmanlara göre ABD'nin bu hamlesi yalnızca teknik değil, aynı zamanda stratejik ve siyasi bir mesaj niteliği taşıyor.
0: Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da attı. 120'den fazla ülke saha 2026'da boy gösterdi. Fuarın son günü 7'den 70'e halka açıldı.

0: gururluyuz. Gururlanmamak elde değil. İyi ki Türk'üz yani. Türk olmasak korkardım biz de.
1: Kadın, çocuk, genç, yaşlı savunma sanayinin kalbinin attığı yerdeydi. Saha Expo 2026.
2: 120'den fazla ülke katıldı. Önemli işbirlikleri yapıldı. 100 bin metrekareyi aşan dev savunma sanayi fuarı son gün halka ayrıldı.
3: Bugün buraya neye geldik biliyor musunuz? Türkiye'nin savunma sanayisinin ne kadar güçlü olduğunu görmeye geldik.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin hangarına girmeyi bekleyen Eurofighter'dan milli gurur Kızıl Elma'ya ve ilk kez görücüye çıkanlarla Türk savunma sanayi ürünleri gövde gösterisi yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tüm çalışmalar Teknofest kuşağının imzasını taşıyor dedi.
4: Tekerlerin dev veri merkezlerine mahkum olmadan gücümüzü birleştirmek zorundayız. Bugün karşımızda duran dev çınarlar gibi duran Teknofest kuşağı, zihinsel prangaları parçalamış asil bir hürriyet kuşağıdır. İşte bugün bu fuar alanında gördüğünüz tüm çalışmalarımız son 8 yılda yetişmiş Teknofest kuşağının imzasını taşımaktadır.
5: Bunlar ağır makinalı tüfek diye eskiden bilinen M2 silahlar. Çok kuvvetli silahlar. Ağır makinalı olarak da zaten dünyada üretici 5 tane var. En büyük biziz.
0: Bu kadar teknolojide ileri gittiğimizi gerçekten bilmiyordum.
6: Ben de gerçekten bu kadar ileri olduğumuzu hiç tahmin etmiyordum.
7: Savunmamızın güçlü olduğunu bilmek huzur veriyor.
8: Hele ki Yıldırım hanımız var ya.
6: Evet.
8: Göğsümüzü kabarttı vallahi.
2: Padişahı Yıldırım Bayezid'in tuğrası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası.
9: Bir haftadır yatamıyoruz. Yıldırım Han'ı görmek için.
10: Yıldırım Han.
6: Evet.
10: Füzemiz oldu. Hepsi evet. Ayrı ayrı güzel.
11: Motor 42 bin libre ilk defa burada sergilendi. Yani çok gurur verici bence.
2: İşte bir diğer gurur kaynağı. Üç Han Turbofan Motor.
12: En çok Enfal 17 yeni üretim. Emeklerine, evet. Yüreklerine sağlık. 6000 kilometrelik füzemiz.
13: Çok güzel mi?
2: Hayranlıkla bakıyorsunuz.
13: Aynen, gurur meselesi.
2: Gören gözünü ayıramadı. İşte milli gururlardan bir diğeri Enfal 17.
14: Bayağı güzel.
15: Hepsi güzel.
16: Yerli olması. Kendisi önemli değil.
2: Saha 2026'da gözlerin en çok çevrildiği tabii ki de ilk insansız hava aracı Bayraktar Kızıl Elma oldu.
17: Kaan'ı beğendim, Kızıl Elma'yı beğendim.
9: İlk adresimiz burası oldu, evet. Milli gururlarımızdan bir tanesi.
2: K2 Mızrak ve Sivrisinek ilk kez Saha Expo'da görücüye çıktı.
10: Çok mutluyuz, çok gururluyuz.
18: Mutluluk, gurur. Kıvanç, övünç.
9: Tüylerimiz diken diken oluyor. Ülkemizde gurur duyuyoruz.
19: Marmaris'te sporun kalbine adeta hançer saplanmış. İlçenin tek yarı olimpik havuzu belediye tarafından maliyetleri karşılayamıyoruz denilerek süresiz kapatılmıştı. Milli takım seçmelerine günler kala tesissiz kalan lisanslı sporcular çaresiz bir şekilde bekleyişlerini sürdürüyor.
1: Sporun kalbine maliyet kilidi vuruldu. Belediye bakım pahalı dedi, şampiyonların suyunu kesti. Yarışlara günler kala susuz kalan şampiyonlar çaresizlikten deniz kenarında antrenman yaptı.
20: Havuzumuzun geri açılmasını istiyorum. Çünkü karantinalar yapınca derecelerimiz düşüyor.
1: Marmaris Belediyesi'nde 25 metrelik yarı olimpik havuz kapandı.
21: Gerçekten çok üzgünüm bu duruma. Tam da milli takım seçmeleri olduğu zamanlarda havuzun kapanması gerçekten çok kötü oldu.
1: Mayıs ayındaki Türkiye finalleri öncesi yüzlerce sporcu ortada kaldı. Birkaç günlük aranın bile performansı dibe çektiği yüzme branşında gençler şimdi rakiplerinden geri kalmanın korkusunu yaşıyor.
22: Geçen haftalarda milli takım seçmesine katıldım. Diğer yüzücü arkadaşlarımla eşit şartlarda yarışmıyoruz. Yeter ki çalışabileceğim bir havuz havuzumun olmasını istiyorum.
1: Onlar geleceğin milli takım adayları. Ancak şimdi havuz yerine amfiteyatro merdivenlerinde koşturuyorlar. Kapatma kararı sonrası antrenmanlar durdu. Kulüp ofisleri boşaltıldı.
3: Bu çocuklar yüzmek istiyorlar.
22: 6 Nisan'da havuzumuz hiçbir bildirim yapılmaksızın kapatıldı.
1: Mağduriyet sadece fiziksel değil, akademik olarak da ağır.
14: Havuzumuzun kapatılmasından dolayı milli takım seçmelerinde ufak bir kıl payıyla milli takım gitmeye hak kazanmayı kaybettim.
1: Skandala en sert tepki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'tan gelmişti. Gençler kaygılanmayın, biz bunu da çözeriz diyerek müdahale sinyali verdi. Şimdi Marmarisli sporcuların tek bir beklentisi var. Maliyet hesaplarının gölgesinde kalan hayallerinin yeniden suyla buluşması.
20: Başarılarımızın devamı için havuzumuzu geri geziyoruz.
19: Hayalleri yarım, gülüşü ise artık sadece fotoğraflarda kaldı. Antalya'da vahşice hayattan koparılan Kübra Yapıcı dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı ailenin tek isteği ise faillerin en ağır cezayı alması.
15: Kardeşimize haklarımızı helal eder misin? Kardeşimize haklarınızı helal eder misin?
1: Acılı baba ayakta güçlükle durdu. Gözyaşları bir an olsun dinmedi. Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı.
15: Allahu Ekber.
1: 30 Nisan'dan beri kayıp olan Kübra Yapıcı'dan acı haber gelmişti. Babasının savcılığa başvurmasıyla başlayan soruşturmada ilk ipucu Kübra'nın katilleriyle aynı masada oturduğu bu görüntüler olmuştu.
23: Bizi sakinliğe götür, bana telefonumu alacağım, kendi ilanımı
24: çatır. Ben gönüllü verirdim. Şey isteye, fitti isteyerdim, tutardın da benden. Para için insan öldürülmez.
1: Kübra, borcu olduğu için Burdur'daki ormanlık alanda silahla vurularak öldürülüp sonra da yakılmıştı.
23: Benzini döktü, yaktı. Ondan sonra işte 3-4 saat belki burada 2 kere 3 kere yaktı.
24: Bir ayda plan yapmışlar. Yani bunlar örgüt olarak bilgisinin yaptığı bir şey değil.
1: Olayın failleri itiraf edip tutuklanmıştı. Acılı babanın tek isteği ise en ağır ceza verilmesiydi.
24: O canilerin o cezaevinde yasamaması lazım, orada ekmek yememesi lazım. Ben tüm hakimlerimize, savcılarımıza yalvarıyorum. Onlara en ağır şekilde, yani neyse en ağır şekilde.
1: Kübra Yapıcı için Kahramanmaraş Ekinözü Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gözü yaşlı aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı.
15: Allahu Ekber!
1: Kübra Yapıcı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
19: Adana'da eşinden boşanan kadın sokak ortasında çocuğunu darp etti. Görüntüler tepkiye yol açtı. Vicdansız anne gözaltına alındı. O anlarsa çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
25: Tokat attı, yerde tekmeledi, dakikalarca şiddet uyguladı. Üstelik bunu yapan küçük çocuğun annesiydi. Vicdansızlatan görüntülerin adresi Adana'nın Yüreğir ilçesi. PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi'nde ablasının elini tutarak yürüyen 1,5 yaşındaki çocuk ağlamaya başladı. Önde yürüyen annesi geri döndü. Çocuğu darp etmeye başladı. Küçük çocuğu sert bir şekilde iten vicdansız annenin siniri dinmedi. Bu kez yere düşen çocuğu tekmeledi. Bu sırada kardeşini korumaya çalışan kız çocuğu da annesinin şiddetine maruz kaldı. Çevrede bulunan başka bir kadının tepki göstermesi üzerine şüpheli kadın çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis ekipleri vicdansız annenin kimliğini belirledi. Kadın gözaltına alındı. Şiddet uygulayan kadının eşinden boşandığı öğrenildi. Küçük çocuk babasına teslim edildi.
19: İşe alacağım sözüyle istifa etti ama yeni işine başlayamadı. Yargıtay çalışanı umutlandırıp son anda vazgeçen işverene tazminat dedi. Verilen sözünde hukuki sorumluluk doğurduğu emsal karar şimdi iş dünyasının gündeminde.
1: El sıkıştılar ancak işveren sözünde durmadı. Eski iş yerinden tazminatını almadan ayrılan çalışanı yarı yolda bıraktı. Olay mahkemelik oldu. Son sözü Yargıtay söyledi. Üst mahkeme el sıkışan ve söz veren patrona dürüstlük kuralını hatırlattı. Dış ticaret uzmanı vatandaş yeni bir şirketle görüştü. Şartlarda anlaştı. El sıkıştı, ön protokol imzaladı. Kendisine verilen söze güvenip tazminat haklarını yakarak istifa etti. Ancak işveren alım sürecini durdurdu. Ne eski iş yerine dönebildi ne yeni işine başlayabildi. Mağdur olan uzman mahkemeye başvurdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi İş Mahkemesi'nin kararını bozdu. Son noktayı 3. daire koydu. Çalışanın mahrum kaldığı kıdem tazminatı ve boşta geçen süredeki gelir kaybını işverenin faiziyle ödemesine hükmetti. Gerekçe de işverene dürüstlük kuralı hatırlatmasında bulundu.
19: Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları ulaşım maliyetlerini direkt etkiliyor. Bu nedenle otobüs firmaları bilet ücretlerine %20 zam istiyor.
1: Memlekete gidecekler. Dikkat! Bayram öncesi otobüs biletlerine zam sinyali.
0: Aynen başladı efendim. Daha dünden beri başladı. Yoğunuz.
1: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve savaşın etkileriyle akaryakıt fiyatlarında artış meydana geldi. Bu durum şehirler arası otobüs taşımacılığına da yansıdı.
4: Ramazan'dan dolayı işler çok düşüktü. Bayram yoğunluğu şu anda var. Yani bu 3-4 gün şu anda araçlar dolu gözüküyor.
1: Artan maliyetler ve akaryakıtı işaret eden otobüs firmaları bilet fiyatlarına zam talep ediyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nun bilet fiyatlarına zam talebi %20.
5: Çorlu'da bilet yok, Trabzon'a yok, Tekirdağ'da yok, Çerkezköy'de yok. Tekrar Dolmuş'ta İstanbul'a geldim. Şimdi İstanbul'dan bilet aldım.
1: Vatandaşlar yüksek bilet fiyatlarından otobüs firmaları ise artan maliyeti karşılayamadıklarından şikayetçi.
19: Fahiş site aidatları dönemi kapandı. Meclis fahiş aidat artışına dur dedi. Artık yöneticiler keyfi aidat belirleyemeyecek. Aidat zammını kat malikleri kurulu belirleyecek.

0: Site aidatlarında kantarın topuzu kaçtı. Aidat kimi sitelerde kirayla yarışır hale geldi. Bu yüzden ev sahibi ve yöneticiler mahkemelik bile oldu. AK Parti devreye girdi. Aidatlara keyfi zam dönemi sona erdi. Fahiş site aidatlarına dur diyen kanun teklifi yasalaştı.
1: Evine sahip çık! Evine sahip çık!
0: Buna göre yöneticinin toplayacağı avansı kat malikleri kurulu onaylayacak. Aidat zammını da kat malikleri kurulu belirleyecek. Böylece yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi önlenecek.
2: Aslında birçok vatandaşımızın en büyük problemlerinden birisi de artık site aidatları olmuş durumda. Çünkü site aidatları neredeyse ev kiralarıyla yarışır, hatta geçer durumda şu anda.
0: Yıllık tahmini masrafları gösteren ve aidata esas teşkil eden işletme projesi kat malikleri genel kurulundan geçecek. Kabul edilmiş proje yoksa yönetici geçici işletme projesi yapacak. Bunu kat maliklerine veya kiracılara imza karşılığında veya taahhütlü mektupla iletecek. En geç 3 ay içinde de genel kurul toplanıp projeyle ilgili karar verecek. Yeni işletme projesi onaylanana kadar geçen sürede geçici aidat bedelleri bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranından fazla artırılmayacak.
2: TÜF ortalamasıyla belirlenen bir zam miktarı söz konusu. Ancak aidatlarda böyle bir sınırın olmaması karşılaştığımız en büyük problemlerden birisi.
3: Ne okuldalar ne işte, ev gençlerinden söz ediyoruz. İşte o gençlerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla yeni bir destek programı başlatılıyor. İlk kez işe girecek gençlerin maaşını 6 ay devlet ödeyecek.
4: Çok araç var, tamir edecek eleman yok.
5: Bizim arkamızdan şu an çırak da yetiştiremiyoruz, gelmiyorlar.
4: 2-3 yıldan beri şu anda gerçekten eleman bulmakta zorlanıyoruz.
6: Sanayilerde çalışacak genç istihdam açığı her geçen gün artıyor. Ustalar sanayide çalışacak gençleri bulmakta artık çok zorlanıyor.
7: Boş beleş geziyorlar.
6: Ne okuldalar ne işteler. Onların adı ev genci. TÜİK'e göre genç işsizlerin sayısı 6,5 milyonu geçti. İşte bu durumu önlemek için devlet düğmeye bastı.
8: En önemlisi sektöre daha fazla genç arkadaşı katacaktır diyebiliriz.
6: İş hayatına ilk kez adım atacak gençlerin maaşını 6 ay boyunca devlet ödeyecek. İşverenlere ise 18 ay boyunca prim desteği verilecek.
9: Sigortanın hem erkenden hem de tam olarak devlet tarafından karşılanması iyi bir şey yani.
10: Çalışmayan gençleri işe teşvik etmek adına iyi bir adım.
11: İş arayanlar için güzel bir şey olur tabii.
6: Gençlerin maaşı bir asgari ücret, yani 28.075 lira olacak. İlk etapta 250.000 gencin istihdam edilmesi bekleniyor.
12: İşveren maliyetlerinin arttığı ortamda işvereni çok rahatlatacak.
13: 23 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim. Okul bitti mi başvururum büyük ihtimalle.
3: Hükümet toplum sağlığını tehdit eden risklere karşı yeni önlemleri devreye alıyor. Yeni yasa teklifiyle birlikte okul kantinlerinde sağlıksız ürün satışı sınırlandırılacak. Beyaz ekmeğe ise vitamin zorunluluğu getirilecek. İzleyelim.
14: Tost belki, çikolata falan yani, evet. Daha çok kaliteli bir şey olması lazım bence.
15: Abur cuburlar, işlenmiş paketli gıdalar, özellikle de okul kantinlerinde öğrencilerin severek yediği bu ürünlerde kriter değişiyor. Artık sağlıklı gıdaya daha öncelik veriliyor.
16: Dünyada herkes, bütün ülkeler evvela gıda güvenliğini öne alıyorlar.
15: Hükümet toplum sağlığını korumak ve çocuklarda obezitenin önüne geçmek için harekete geçti. Yeni yasa teklifiyle birlikte gıda sektöründe önemli değişiklikler yapıldı.
14: Öğrenci açısından da gayet güzel bir şey olmuş, çünkü öğrenciler ne yediğini biliyor artık.
15: Okul kantinlerinde gıda ve içme sularında denetimler sıkılaştırılacak. Okul gıdası logosu olmayan ürünlerse satılamayacak.
17: Çoğunun günü geçmiş oluyor. Doğru bir karar.
18: Tarım ve Orman Bakanlığımız açıkta satılan özellikle ekmeklerin içinde hiçbir katkı maddesini istemiyor.
15: Önemli bir değişiklik ise standart beyaz ekmeklerin raftan kalkmasıyla olacak. Çünkü yerine vitaminle zenginleştirilmiş ekmekler gelecek.
18: Malt unu, nohut hamuru, nohut unu bu katkı maddeleriyle de doğal olsa dahil kullanılmayacak.
19: Bizim milletimizde bir şey var, ekmeğin engeli, ekmeği doymasın diye. Yani daha mantıklı olur tabii, ekmek hani daha çok hani şişireceğine vitamin olarak kullanılması daha mantıklı.
15: Günlük beslenmedeki gizli vitamin eksiklikleri önlenecek.
7: İyi güzelmiş, daha sağlıklı olur.
15: Paketli gıdalarda ise artık yağ ve şeker oranı renkli etiketlerle gösterilecek. Böylece ürünün sağlıklı olup olmadığı tek bakışta anlaşılabilecek.
20: Hiç okumuyorum, üstünde ne olduğunu hiç okumuyorum, bakmıyorum bile.
15: Kurallara uymayanları ağır yaptırımlar bekliyor. Una vitamin eklemeyen üreticiye 500 bin lira, ambalajda uyarı bulundurmayana ise 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.
3: Biraz da Anneler Günü ekonomisine bakalım. Anneler Günü nedeniyle çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde hareketlilik arttı. Esnafın bu özel günden beklentisi yüksek. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Anneler Günü'nde esnafın 100 milyar liralık bir hasılat beklediğini söyledi.
21: Annenize, aile büyüklerinize yapmış olduğun sevgi, saygı onlar için en büyük hediye. Hele anneniz. Anneciğim deyip boynuna sarılmanız yeterli. İmkanlarınız doğrultusunda bir kır çiçeği bile onları mutlu eder.
0: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Anneler Günü'nün piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti. Çiçekten kuyumcuya birçok sektörde yoğunluk yaşanıyor dedi.
21: Taksiciden çiçekçisine, takıcısından konfeksiyoncusuna, pastacısından herkesin nasibini aldığı bir gün. Çevrenizdeki esnaftan alışveriş yaparak onları da mutlu etmeniz tabii ki esnaf açısından önemli.
0: Palandöken bu yıl Anneler Günü'nün ekonomiye 100 milyar liralık katkı sağlamasını öngördüklerini söyledi.
21: Biz hep bu günleri özellikle böyle iple çektiğimiz günler ya tabiri caizse yine önemli bir hasılat beklentisi doğuyor. Birlikte paylaşmanın hem de ekonomik olarak esnaf açısından da olmazsa olmazı.
3: Biri beyaz eşya, diğeri araba, iki marka, iki farklı reklam. Üstelik birinde tema Anneler Günü. Avrupa'daki reklamda çok çocuklu aile ve anne tercih edildi. Türkiye ayağındaysa ne çocuk ne eş vardı. Köpekli yalnız bir kadın üzerinden Anneler Günü işlendi. Peki o marka kendi ülkesinde çocuğu özendirirken Türkiye'de neden çocuksuz tek kişilik aileyi özendirdi? İzleyelim.
22: Güneş tepedeyken direksiyona geçip yollara düşmenin tam zamanı. Siti açın be, sürüş geç.

0: dünyada birçok ülke nüfus toplumunu arttırmaya çalışırken, birçok ülkede bugün nüfus azalımı büyük bir sorunken bu reklamın kasıtlı bir hareket olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Günümüzde insanlar artık çocuk yapmak yerine yalnız yaşayıp kedi köpek besliyor. Nereye gidiyoruz?
2: Gidişat iyi değil yani.
1: Oğluşum!
3: Kalbinde taşıdığında da anne olursun.
1: Reklamların dili değişti. Aile artık çocuklarla değil hayvanlarla anlatılır oldu. Bu tercih çocuksuz toplum tartışmasını yeniden alevlendirdi.
4: Güzel bir reklamdı, ilgi çekici. Yani ben bayağı sevdim.
5: Çocukların bu reklamı beğenmesi çok enteresan. Çocukları manipüle etmeye yönelik bir reklam diye düşünüyorum. Nüfus azaltma politikası diyebilir miyiz?
2: Evcil hayvan sahipleri genelde şey diyor hani çocuğu gibi oluyormuş gerçekten insanın. Hani onlara da kesinlikle saygı duyuyorum ama hani çocuk bence daha bir başkadır yani.
6: Abi hiç çocuktur.
1: Yurt dışında çocukların yer aldığı reklamlarda Türkiye'de evcil hayvanlara yer veriliyor. Anneler Günü temalı reklamlarda ise anne var ancak çocuk yok. Peki bu neyin işareti?
7: Yalnızlık. Çocuğun yeri ayrı, hayvanın yeri ayrı. Hayvanları alet etmesinler ya.
8: İnsanlar hani tek yaşamaya, bireysel yaşamaya yönlendiriliyor. Anne dediğimiz zaman aklımıza kedi köpek değil çocuk ve anne geliyor.
9: Hoş karşılamadım açıkçası. Ben de seyretmiştim. İnsanları hani hayvanla affedersiniz eşleştirmişler. O hoş değildi.
1: Gündelik hayatın vazgeçilmez markaları reklamlarında artık farklı tercihler yapıyor. Çocuk yerine evcil hayvanlar kullanılıyor. Peki bu masum bir pazarlama mı yoksa toplumsal dönüşümün işareti mi?
10: Bizim toplum yapımızda değişti. Bir algı yaratmaktan ziyade belki reklamın çıkış noktası da o olmuştur.
11: Nüfus artışını engellemek çalışıyorlar. Şu dünyada çocuklarla başka hiçbir şeyi kıyaslayamam, karşılaştıramam ve değişmem.
12: İstanbul'da bu sefer 25 il buluştu. İçli köfteden kebaba, ciğerden çiğ köfteye kadar. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde lezzet şöleni vardı.

0: maşallah be, bomba. Yaprak serme Hatay'dan.
1: Olmazsa olmaz, doğunun lezzeti bu.
2: Hatay'dan Bitlis'e, Doğu ve Güneydoğu'nun vazgeçilmez lezzeti içli köftesiyle.
0: Bak hele, bir bak hele, bir bak hele. Bak hele, bak bak bak bak. Bomba bunlar, bomba.
2: Güneydoğu için düğün yemeği, lüks yemeği işte mumbarıyla. Etli yemekleriyle, cağ kebabıyla.
3: Abla Şanlıurfa'dan geldik, kebap getirdik, ciğer getirdik.
2: Güneydoğu'nun 25 ili İstanbul Atatürk Millet Bahçesi'ne taşındı.
1: Memleket hasreti çeken arkadaşlarımız, hemşerilerimiz herkesi buraya bekliyor.
2: Buyursun buraya.
1: Buraya gelsin.
4: 7, 8, 9, 10 Mayıs tarihleri arasında bütün 25 illerimizi, bütün İstanbul komşularımızla beraber alana davet ediyor. Gelsinler.
5: Erzurum'a gelirsen kadayıf cağ kebabı. Diyarbakır'a gidersen ciğerini yiyeceksin. Evet. Az önce biz yedik ama söylemesi ayıp olmasın.
2: Güneydoğu deyince akla ilk önce kebap geliyor efendim.
1: Kebap gelir. Özellikle de ciğer gelir. Diyarbakır ciğeri var. Bir tek Diyarbakır değil efendim. Doğunun her tarafından var. Buyurun, bunun yeme şekli şudur.
2: Lavaşa sarıp yer.
1: Aynen öyle. Bunu lavaşa sarıp yiyorsunuz efendim.
6: Kastamonluyum.
7: Evet, ofluyum aynı zamanda.
6: Evet. Doğu lezzetlerini mi tatmaya geldin?
7: Evet.
6: Kebap yesin, ciğer yesin, kefe yesinler,
8: dişli köfte yesin, mumbar yesin.
9: Canlıyız efendim.
10: Eşim de Vanlı.
11: Yani tabii ki bir numaramız otlu peynir de. Eşim sevmiyor ama içli köfte.
2: Otlu peynir alınsın. Aynen. İçli köfteye mutlaka evet. Tadılsın.
11: Evet tabii ki. Evet.
7: Alacağız inşallah ya. Bizim, hepsi bizim memleketimiz değil mi zaten?
1: Şırdanımızla, bombarımızla, kavurmamızla, pilavımızla, dönerimizle, bak saç tavamızla, sarması, dolması ile her şey burada efendim.
3: Tırşık var bizim, tırşık, özel tırşık. Urfa'nın vazgeçilmezi.
12: Bu siyah isot, kavrulmuş isot bu. Çifte kavrulmuş. Tabii rengini bundan alıyor.
13: Tabii Antep deyince Antep baklavada çok çok iyi başarılı. Ama söz konusu kadayıfa gelince kadayıfta Diyarbakır burman üzerinde kadayıf yok.
2: Yedik içtik bir de ağzımız tatlansın diyorsanız işte lezzetlerden biri Hatay künefesi efendim, rakipsiz.
14: Benim sevdiğim tatlı çok var.
15: Çok var, o da çok
14: Antep'in
15: var.
14: Antep'in tatlısı olur mesela.
15: Evet.
14: Baklava.
15: Baklava.
2: Baklava, künefe, Küçük Bey hepsine tamam diyor.
13: Tatlışma söz konusu böyle değil, sadece Hatay ayettir.
16: Ve bu haberle bu saati noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Kapatmadan önce hızlıca etiketimizi sizlerle paylaşalım. Gün başlıyor etiketiyle. Bizlere gönderin, biz de sizlerle paylaşalım diyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz.
17: TGRT FM Haber.
18: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
17: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
19: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, Evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
10: Buyurun.
20: Ben miyim?
10: Evet.
20: Hayırlı günler Osman dede.
10: Hayırlı günler efendim, buyurun.
20: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
19: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
3: TGRT FM Haber.

0: Henüz bir açıklama gelmedi.
1: I think you have to, ethics is always a complicated subject.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Jeffrey Epstein dosyaları yeniden gündemde.
2: I report back to jail at 8 p.m.
0: Çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş suçlamalarıyla adı dünya çapında skandallarla anılan Jeffrey Epstein'e ilişkin binlerce belge New York'ta sergilenmeye başlandı. Manhattan'daki iki katlı galerideki sergide ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan arşivden seçilen 3700'den fazla ciltlenmiş belge yer aldı. Yaklaşık 3,5 milyon sayfalık arşivde mahkeme kayıtları, tanık ifadeleri ve soruşturma dosyaları bulunuyor. Belgelerde adı geçen kişilerle ilgili soruşturmaların ise sürdüğü belirtiliyor. 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein, 2019 yılında New York'taki cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük petrol tesislerinden birinde şiddetli patlama. Ülkenin Louisiana eyaletinde yer alan Chalmette petrol rafinerisi cuma günü şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Patlama adeta deprem etkisine yol açarak civar bölgeleri dahi salladı. Patlamadan sonra büyük bir yangın çıktı. Yetkililer patlamanın tesisteki ısıtıcıda meydana geldiğini açıkladı. Chalmette rafinerisinde günde 185 bin varil ham petrol işleniyor. Tesisin önümüzdeki günlerde 20 bin varil yenilenebilir dizel yakıt üretmeye başlaması planlanıyordu. Rafineri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki PBF Enerji şirketi tarafından 2015'te satın alınmıştı. Patlamanın ABD için dev bir maddi kayıp anlamına geldiği ifade ediliyor.
3: Nyitni egy szabadabb, emberségesebb, bizakodóbb.
4: Parlamentoda yemin etti, hem meclis binasında hem de parlamento dışında töreni takip eden binlerce vatandaş tarafından alkışlandı. Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin galibi Tisza Partisi lideri Peter Magyar parlamentonun açılış oturumunda yapılan oylamada başbakan seçildi. Magyar ardından parlamentoda yemin ederek 4 yıllık başbakanlık vazifesini resmen üstlendi. Parlamentonun açılış oturumunda konuşan Magyar, Macaristan tarihinin yeni bir sayfasını açma yetkisi aldık. Sadece hükümeti değiştirmek için değil, sistemi de değiştirmek için sözlerini kullandı.
3: Mondjanak le, ma, de legkis.
4: Yeni başbakan konuşması sırasında Orban yönetiminin hatalarına karşı ülkenin çıkarlarını savunamamakla suçladığı Cumhurbaşkanı Tamás Sulyak'a döndü. Hala yapabiliyorken gitme zamanınız geldi Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Magyar'ın çağrısı parlamentoda alkışlarla desteklenirken Cumhurbaşkanı rahatsız bir gülümsemeyle karşılık verdi. Magyar'ın yemin töreni parlamento dışına kurulan dev ekranlarda binlerce vatandaş tarafından takip edildi.

0: Gerçekten bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik okumak.
1: Beklenmedik şekilde birçok öğrencimiz koşa koşa gidip kitaplarını alıp teneffüs süreci boyunca 10 dakika kitap okumayı gerçekleştirdiler.
2: Yaptıkları sosyal deney çocuklar üzerinde uygulamanın sözden çok daha etkili olduğunu ortaya koydu.
3: Etkinliğimiz amacına ulaştı. Biz Özge hocamla kitaplarımızı alıp okuduğumuzda öğrenciler de yavaş yavaş bizim kitap okuduğumuzu görerekten etkinliğimize katıldılar.
2: Burası Erzincan'da bulunan Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu. Öğretmenler teneffüste koridordaki sandalyelere oturdu. Ellerine kitap alıp okumaya başladı.
0: Söylemekten ziyade yaparak, yaşayarak öğrenmek en güzeli.
2: Öğretmenler öğrencilere hiçbir şey söylemedi. Sadece kitap okumaya devam ettiler. Onları gören öğrenciler de bir süre sonra aynı şekilde kitap okumaya başladı.
1: Birkaç sandalye alarak oturup kitap okumaya başladık koridorda. Çocuklarımız da bize eşlik ettiler.
2: Birkaç dakika sonra koridor kitap okuyan öğrencilerle dolup taştı. Bu sosyal deneyde uygulamanın çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne sermiş oldu.
4: Önce bir ne yaptıklarını

0: Anlamadık. Sonra baktık kitap okuyorlar. Çok hoşumuza gitti bu etkinlik.
1: Aslında biz çocuklarımızın eline birer akıllı telefon veya tablet vermiyoruz. Tam anlamıyla dijital bir uyuşturucu veriyoruz.
2: Bir günde ne kadar telefonu, tableti veya bilgisayarda vakit geçiriyor?
3: Bir günde en fazla 25 saati buluyor yani.
2: 25 saat derken?
3: Yani 24 saati geçiyor.
2: Ekranlar artık sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda tehlikeli bir tuzağa dönüştü. Kontrolsüz teknoloji kullanımı gençlere esir almış durumda. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları kontrolsüz telefon, tablet ve internet kullanımını bir kez daha gündeme getirdi.
1: Çocuk bu kapalı dünyada kendisini sürekli haz içinde buluyor. İster sosyal medya kullanırken, ister oyun oynarken.
2: Ne kadar oyun oynuyorsunuz?
3: 1-2 saat oynuyorum. Eskiden daha fazlaydı mesela. 5-6 saat.
2: Küfürlü, agresif içeriklere denk geliyor musun?
4: Çoğu zaman geliyorum, evet. Ben etkilenmiyorum da abi. Genellikle gençlerimiz çoğu evet etkileniyor. Kesici, delici aletler, kendini mahve sanmaları falan filan ya var.
2: Ekran bağımlılığı sadece fiziksel sağlığı değil, ruh sağlığını da etkiliyor. Gençler yalnızlaşıyor, ailesiyle bile iletişimi kesiyor.
5: Okulda bile daha çok telefona bakıyor. Öğrencilerin hepsinin elinde artık telefon var.
2: Üstelik sanal dünyada tüketilen agresif içerikler gerçek hayatta da şiddeti körüklüyor.
6: Sosyal medyadaki şiddet içerikli gönderiler falan gerçek hayatta da bunları tetikliyor bence bayağı bir. Küçük çocuklara silahla falan bir şeyler attırıyorlar.
1: Oyunda elde ettiği o kontrol dış dünyada kendisine yapılan en ufak bir eleştiriyi ya da bir engellemeyi tölere edemez kılıyor. Dolayısıyla çocukta öfke patlamalarına neden oluyor.
2: Saatlerce eğik bir boyunla ekrana bakmak boyun kamburu yapıyor. Özellikle çocuklarda skolyoz riski ortaya çıkıyor.
7: Sağ sol yani böyle bir kütletmeye ihtiyacı falan geliyor.
2: Sizce neden oluyor bu boyun ağrısı?
7: Sürekli böyleyim çünkü. Şöyle. Kafam sürekli eğik yani.
2: Uzmanlara göre ekran kullanım süresine katı sınır getirmek, 40 dakikadan fazla bilgisayar başında oturmamak ve her yarım saatte bir 5-10 dakika ara vererek egzersiz yapmak gerekiyor.
1: Ekran sürelerini kısıtlamak, çocuğu kontrol etmek, yani kısacası çocuğa sınır koymak bir sevgisizlik değil. Aksine çocuğun ruh sağlığına yapacağınız en büyük yatırımdır.
8: Kızını silahla vuran damadını öldürdü, serbest bırakıldı. O kayınvalide evine alkışlarla girdi.
9: Kimse bırakmaz ki çocuklarını öldürmeye.
10: Öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim.
8: Olay İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Rüzgar Eser boşanma aşamasındaki eşini defalarca öldürmekle tehdit etmişti. Hatta bunu görüntülü konuştuğu, kızına söylediği anlar ortaya çıkarmıştı.
10: O zaman annene söyle, aklını başına alsın. Söyle annene.
11: Sen
10: babamın sözünü dinle.
11: Sen bu çocuğun psikolojisini bozuyorsunuz Yara.
8: Nurşin Eser'i silahla vurdu. Kızının vurulduğunu gören kadın damadını bıçaklayarak öldürdü.
12: Senin yerinde kim olsa aynısını yapardı.
8: Gözaltına alınan kayınvalide işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Evine alkışlarla geldi.
13: Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun.
8: Ağır yaralı kızının tedavisi devam ediyor.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Gün başlıyor. Tüm hızıyla devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. İzmir'de okuma yazmayı yeni öğrenen öğrenciler ilk mektubum Mehmetçiğe projesi kapsamında Mehmetçiğe mektup yazdı. O mektuplara cevap gecikmedi.
1: Okuma yazmayı öğrendiler. İlk mektupları Mehmetçiğe oldu.
2: Boş zamanlarında ne yaptığımı, büyüyünce ne olmak istediğimi yazdım.
1: Milli Savunma ile Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında İzmir Bayındır ilçesindeki Yusuflu İlkokulu 1. sınıf öğrencileri okuma yazma öğrendikten sonra ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı.
3: Öğrencilerimiz mektuplarını yazdı ve tekrar askerlerimiz gelerek o mektupları askeri personellere iletti. Aynı şekilde Mehmetçik de bize bu projede karşılık olarak mektuplarını yazarak öğrencilerimizle buluşturdu.
1: Öğrencilerin gönderdiği mektupları okuyan askerler ilkokul öğrencilerine cevap yazdı. Askeri personel tarafından okula getirilen mektupları alan öğrenciler Mehmetçik'ten gelen mektupları büyük bir mutlulukla okudu.
4: Sevgiler Ülke, mektubun için teşekkür ederim. Bilmek bizlere huzur veriyor.
1: Daha sonra okulun bahçesinde donanma komutan yardımcılığı bandosu öğrencilere konser verdi.
5: Bahçesi var mı var, ayvası var mı var, bahçesi var mı var.
1: Öğrenciler Türk bayraklarıyla bandoya eşlik etti.
6: Katibime kolunda gömlek ne güzel ya.
0: Ve sevgili izleyiciler bu dakikalar itibariyle tekrar gazetelere bir göz atalım. Bakalım hafta sonu itibariyle, pazar günü itibariyle gazetelerin ilk sayfalarında hangi haberler var? İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'ne baktığımızda biz de genişçe sizlerle paylaşmıştık Galatasaray'ın şampiyonluğunu. 4-4'lük şampiyonluk diyor Türkiye Gazetesi. Galatasaray 4 şampiyonluğun toplamlarını da geçti diyor. Aslanlar gibi yarıştı şeklinde bir haberi görüyoruz. Diğer taraftan şampiyonluk sayılarına baktığımızda da bir analizi var. İstatistiki verileri de paylaşmış Türkiye Gazetesi. Ona da bakalım. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu demiştik sevgili izleyiciler. Ardından Fenerbahçe geliyor. 19 şampiyonluğa sahip. Fenerbahçe'yi Beşiktaş takip ediyor sevgili izleyiciler. Beşiktaş'ın 16 şampiyonluğu var. Trabzonspor 7 ve bakıyoruz Bursaspor 1. Başakşehir'de 1 şampiyonluğa sahip. Türkiye Gazetesi bu analizi de ilk sayfasında bizlerle paylaşıyor. Özel'in iftira savunmasını CHP'liler çökertti haberini de görüyoruz ve manşete baktığımızda gizli tanık değil açık itiraf manşetini görüyoruz. Rüşveti belgeleriyle deşifre eden gizli tanıkları iftiracı diyen Özel'in algı oyununu yakınındaki isimler bozdu diyor Türkiye Gazetesi. Diğer taraftan da MHP'ye komşu oluyor. Özel yeni partisine bina buldu diyor. Böyle iddialar da var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yedek parti hazır sözlerinin ardından Ankara, Balgat'ta dikkat çeken bir adım atıldı. MHP Genel Merkezi yakınlarında 3 katlı bir bina kiralandığı öne sürülüyor sevgili izleyiciler. Binanın fotoğrafıyla birlikte Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor bu haberde. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, tapu yalın tutmayan CHP liderinin kriptolu telefon iddiasına da net cevap verdi. İftira siyasetinin tezahürü Özel suçluların hamiliğini yapmakta dedi. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize açık bir saldırıdır dedi. Ve geliyoruz hemen diğer bir gelişmeye. Terörsüz Türkiye sürecinde son durum diyor Türkiye Gazetesi. Statü yok, hat var. Öcalan'a hukuki statü verilmeyecek ancak İmralı-Kandil arası doğrudan iletişim olabilir var diyor. Terörsüz Türkiye'de gözler silah bırakma ve yasal düzenleme tartışmalarına çevrilmiş durumda. AK Parti Öcalan'a hukuki statü verilmesine karşı çıkıyor ancak İmralı'nın örgüt üzerindeki baskısını artırmak maksadıyla Kandil'de doğrudan iletişim kanalı açılması planlanıyor diyor Türkiye Gazetesi. Ve geçelim hemen diğer bir gazetemize. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda da 26. kez şampiyon diyor Yeni Şafak gazetesi de sevgili izleyiciler. Galatasaray'ın 26. kez şampiyon olduğunu söylüyor. Kutlamalardan bir fotoğrafla Yeni Şafak gazetesinde de görüyoruz. Evet. Şirazesi kaydı diyor Yeni Şafak gazetesi de CHP'deki gelişmeleri yine ilk sayfasına taşımış durumda. Özkan Yalın ve Gökhan Böceğin ifadeleri CHP Genel Başkanı Özel'in kimyasını bozdu. Uşak Belediyesi'nin ödediği VIP makam aracı masrafına devletin cebinden bir cebinden öteki cebine diyor. Ve Adalet Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeleri kaydettiğini de yine öne sürmüştü sevgili izleyiciler. Diğer taraftan fotoğraflarla birlikte açıklamaları da yer veriyor. Özkan Yalım'ın açıklaması, özel saatimi beğenince aynı saatten bir tane de ona aldım demiş. Gökhan Böcek de 1 milyon euroya CHP Genel Merkezi'nin 6. katında Ağbaba'ya teslim ettim açıklaması var. Bunlar da Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberler. Diğer taraftan İran'dan nükleer için yeşil ışık, Amerika-İran arasında barış görüşmelerinin yeniden başlaması gündemde. Wall Street Journal, İran'ın nükleer programı müzakere için ilk kez yeşil ışık yaktığını, bu sayede görüşmelerin hafta başında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden başlayabileceğini ifade ediyor. Wall Street Journal'dan almış olduğu bir haberi ilk sayfasına taşıyor. Ve gelelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinde 4-4'lük şampiyon haberini görüyoruz. Fenerbahçe kazandı ama mucize olmadı diyor Sabah gazetesi. Trabzonspor derbide Beşiktaş'ı yıktı diyor. Karagümrük ve Kayseri küme düştü. Sabah gazetesinde 4. zaferini ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluğu bu şekilde verilmiş. Ve gelelim hemen Türkiye'siz Avrupa eksik ve zayıf kalır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Avrupa Birliği liderlerine Türkiye'nin birliğe üyeliği konusunda ahde vefa çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır dedi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı daha fazladır ve gelecekte de daha da artacaktır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgili izleyiciler. Sahadan haberleri biz de sizlerle paylaşmıştık. Saha Türkiye'nin gururu oldu diyor Sabah gazetesi. Hemen bu habere de bir bakalım. Saha 2026'ya akın edip yerli milli silah sistemlerini ilgiyle inceleyen vatandaşlar duygularını gazetemize anlattı diyorlar. Bu arada tabii halka açıktı dün ve sabahın ilk saatlerinden itibaren çok büyük bir yoğunluğun olduğunu söyleyelim. Saha alanında bunu da ifade edelim. Ve hemen vatandaşların paylaşımlarına da yer vermiş Kerim Polat 55 yaşında. Bunlar bizim milli gururumuz diyor. Devletimiz var olsun açıklamasında bulunmuş. Fatma Meydancı 57 yaşında yine bir vatandaşımız. Gördüklerim karşısında göğsüm kabardı, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum diyor. Osman Meydancı 61 yaşında. En çok Yıldırım Han'ı beğendim. Tüm dünya Türk'ün uyandığını gördü diyor bir başka vatandaşımız da sevgili izleyiciler. Bu arada bizim de yaptığımız röportajlarda en fazla ilginin Yıldırım Han'a olduğunu biz de sizlerle paylaşmış olalım. Ve geçelim hemen Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi'nde hemen görüyoruz manşeti Türkiye'siz Avrupa eksiktir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Başkan Erdoğan Avrupa Günü mesajında Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı Avrupa mimarisinin eksik olacağını vurguladı diyor Akşam Gazetesi. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır diyor. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliğine Türkiye'nin desteği tam. Erdoğan telefonda görüştüğü Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'a İran-Amerika savaşındaki gelişmelerin üzücü olduğunu ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliğe desteğini sürdüreceklerini söyledi diyor. Bu arada Avrupa'yı sahadan sildik. Sahadan, Saha Expo'dan yine haberler var Akşam Gazetesi'nde de. Ve geçelim hemen diğer bir gazetemize. Fanatik Gazetesi'nde biraz da spor diyoruz sevgili izleyiciler. Fanatik Gazetesi'nin ilk sayfası şu anda ekranlarınıza geliyor. Tam sayfanın sarı kırmızı olduğunu söyleyebiliriz. Şampiyon Galatasaray 26. şampiyonluk diyor Fanatik Gazetesi de. Nefes kesen bir sezon daha sona erdi. Şampiyonun rengi değişmedi. Sarı kırmızı oldu. Antalya Spor önünde iki kez geriye düşen Galatasaray yıldızlarıyla şoktan çabuk çıktı. Rakip kaleye 4 gol göndererek mutlu sona da ulaştı diyor. Üst üste 4 toplamda 26. kez şampiyon olan Cimbom rakipleriyle arayı da iyice açtı. Okan Buruk rekorları alt üst etti. Victor Osimhen sezona damgasını vurdu. Şampiyonluğun görülmeyen kahramanı ise her maç tribünleri dolduran tabii ki taraftardı diyor. Ve gelelim hemen Ekonomi Gazetesi'ne. Ekonomi Gazetesi'nde de hızlıca bakıyoruz ilk sayfaya. Yeşil Çelik için destek çağrısı. İstanbul'da düzenlenen 3. Yeşil Çelik Zirvesi'nde sektörün ortak bir mesajı var. Türkiye yarışı avantajı başladı ancak yalnız bırakılırsa bu üstünlüğü kaybedebilir oldu. Hurda'da yeni dönemin petrolü olabilir deniliyor hurda sektörü için. Ve saha 2026'da ilk 3 günde 26 milyar dolarlık imza atıldı diyor Ekonomi Gazetesi de. Ve hemen geçelim diğer gazetelerimize. Ekonomiye biraz daha zaman ayırmak istiyoruz. İstanbul Ticaret Odası gazetesinde sizlerle paylaşalım. Bu arada sevgili izleyiciler, yapay zeka çift taraflı kılıç. Biz bunu zaten yayınlarımızda da hep konuşuyoruz. Uzmanların da görüşlerini alıyoruz bu yapay zeka meselesinde. Siber sınırlar tehdit altında diyor İTO gazetesi. Yapay zeka, veri analizi, otomasyon, savunma sistemleri ve karar almada şirketlere verimlilik ve hız kazandırıyor. Ancak aynı teknoloji siber saldırıları da kolaylaştırıyor. Bu çift taraflı bir kılıç, siber güvenliği yapay zekanın kendisi kadar çağın en kritik gündemlerinden biri haline getiriyor diyor. Bu arada hızlıca Kurban Bayramı'nın da yavaş yavaş yaklaştığını söyleyelim. Ayın başındayız gerçi ama kurban heyecanı başlayacak İstanbul'da. Ne zaman başlayacak? Ona da bir bakalım hızlıca. Bu yıl 27-30 Mayıs'a denk geliyor Kurban Bayramı. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri de 11 Mayıs'tan itibaren başlıyor. Kurbanlık alanları tespit edildi biliyorsunuz. O alanlar belli. Bu arada hazırlıklar da yapıldı. Artık gelecek kurbanlıkları bekliyor diyelim. İl genelinde ilan edilen kurban satış ve kesim yerlerinde hayvan sağlığı, çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerinde uygunluk açısından da yine denetimlerin yapılacağı bilgisini sizlerle paylaşalım. Bir kez daha hatırlatalım. 11 Mayıs itibariyle İstanbul'da kurban satışlarının başladığını söyleyelim. Bu arada hemen Dünya Gazetesi'nden de kısa bir süremiz kaldı ama sahada 4 günde çok büyük bir ihracat yapıldığını söylüyor Dünya Gazetesi de. Özellikle savunma sanayinin biliyorsunuz göz bebeği de Saha Expo. Çok fazla katılımcı vardı, vatandaşlarımız da geldi. Az önce gazetelerden onların duygularını da ekranlara getirmiştik ki bizim röportajlarımızda da vardı sevgili izleyiciler. Çok büyük bir girdiği sağladığında söyleyelim ekonomik anlamda Saha Expo'nun. Ve devam edeceğiz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazla olduğunu söyledi. Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisi eksik kalır dedi. 9 Mayıs Avrupa Günü'nde Avrupa Birliği'ne siz kaybedersiniz mesajı verdi.
1: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır.
2: Savaşlar, siyasi krizler ve küresel ekonomideki zorluklara işaret etti. Avrupa Birliği kurallarının çok boyutlu krizlerle sınandığını belirtti. Daha birleştirici politika izlemesi şart dedi.
3: Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır.
1: Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
3: Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz.
0: İsrail basınında yayınlanan analizde Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisiyle bölgesel etkisini hızla artırdığı öne sürüldü. Analizde Ankara'nın Akdeniz'den Afrika'ya uzanan hamlelerinin İsrail için büyük bir meydan okuma oluşturduğu ifade edildi.
2: Türkiye'nin bölgesel gücü İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Kanal 13 televizyonunda yayınlanan analizde Ankara'nın Mavi Vatan İmparatorluğu kurduğu öne sürüldü. İsrail basınına göre Türkiye artık yalnızca bölgesel bir aktör değil, Akdeniz'den Karadeniz'e, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan etkisiyle yeni bir güç merkezi. Analizde Türkiye'nin Mavi Vatan doktriniyle kritik deniz geçişlerinde kontrolünü artırdığı belirtildi. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına erişim hedefinin ise Ankara'ya stratejik avantaj sağladığı ifade edildi. Haberde Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki etkisine dikkat çekildi. Bu etkinin Akdeniz'den Avrupa'ya uzanan bir deniz hattı oluşturduğu analizi yapıldı. Somali'deki Türk varlığı da analizde öne çıkan başlıklardan biri oldu. Türkiye'nin Babülmendeb Boğazı üzerinde etkisini artırdığı ve bölgede stratejik üs kurduğu iddia edildi. İsrail merkezli yayın organı Türkiye'nin NATO üyesi olması nedeniyle Batı için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu da vurguladı. Boğazlar üzerindeki hakimiyeti, 3 kıtayı birbirine bağlayan konumu ve ABD ile askeri ilişkileri nedeniyle Ankara'nın kritik önemde olduğu belirtildi. Analizde dikkat çeken bir diğer ifade ise şu oldu. Türkiye'nin baskın güç olarak yükselişi İsrail için eşi benzeri görülmemiş bir zorluk oluşturuyor. Haberde ayrıca İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki etkisini sınırlamak için Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la yakın işbirliği yürüttüğü de öne sürüldü.
0: Hantavirüs salgınının patlak verdiği ölüm gemisinde bulunan 3 Türk yolcu ile ilgili rahatlatan açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık 3 Türk'te herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusu olmadığını açıkladı. 3 Türk'ün Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.
4: Şimdi gemideyiz. 6 Mayıs. Praia'dan yola çıkıyoruz. Kanarya Adaları'na doğru gidiyoruz. Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok, hasta yok. Hastalarımızı tahliye ettik.
5: One of our passengers sadly passed away last night. I'm told by the doctor we're not infectious, but the ship is safe when it comes to that.
6: Ölüm gemisinde bulunan Türkler için sevindirici haber geldi. Sağlık Bakanlığı 3 Türk'ün Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Arjantin'den kalkan ve içinde 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Hondius isimli ölüm gemisinde 3 Türk de bulunuyordu. YouTuber Ruhi Çenet, yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurçuoğlu ve Melike Güner. Hantavirüs Türkiye'de büyük korkuya neden olmuştu. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla vatandaşların yüreğine su serpti, sürecin yakından takip edildiğini ve şu ana kadar pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu. Gemide bulunan 3 Türk'le ilgili yeni gelişme yaşandı. Bakanlık 3 Türk'ün durumunun yakından takip edildiğini ifade etti.
7: Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir.
0: Evet sevgili izleyiciler, bu önemli gelişmeye ilişkin açıklamalar bu yöndeydi. Şimdi sıcak görüntüleri de Atlantik Okyanusu'ndan ekranlarınıza getirelim sevgili izleyiciler. Geminin bugün tahliye edileceği bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Tenerife'den görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Atlantik Okyanusu'nda haftalardır süren hantavirüs alarmında artık bugün kritik aşamaya gelindiği bilgisini sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. İspanya'nın Tenerife adasına yanaştığını söyleyelim. Birazdan tahliyelerinde gerçekleşeceği bilgisini sizlerle paylaşalım. Öncelikle tabii ki limanda incelemeler yapıldı. Bu bilgiyi sizlere aktaralım sevgili izleyiciler. Bu yolcuların hepsi tek tek sağlık kontrolünden geçirilerek gemiden indirilecekler. Bunu hemen ifade edelim. Tahliye ve dönüş operasyonları titizlikle yürütülüyor. Bu bilgiyi de paylaşalım. Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade edelim sevgili izleyiciler. Az önce de söylediğim gibi gemiden indirilmeden önce tek tek yolcular sağlık kontrolünden geçirilecekler. Bu arada İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'dan da bir açıklama var. Şöyle diyor: Avrupa Birliği üyesi olmayan ve hava ulaşımı bulunmayan ülkelerin vatandaşları için Hollanda'yla ortak acil durum planı hazırlıyoruz açıklamasında bulundu İspanya İçişleri Bakanı. Şu anda görüyorsunuz sevgili izleyiciler, gemi yanaşmış durumda. Birazdan tahliyelerin olacağını söyleyelim. Avrupa Birliği'nin Avrupa vatandaşları için 2 ek uçak tahsis ettiği belirtiliyor. İspanya hükümeti şu bilgiyi de paylaşıyor. Kısa sürede hemen bu sağlık operasyonunun gerçekleştirileceği, incelemelerin ardından, tetkiklerin yapılmasının ardından da Hollanda'ya doğru vatandaşların yola çıkacağı bilgisini paylaşıyorlar. Burada Hollanda'da geminin dezenfekte edileceği bilgisi de paylaşılıyor. Hayatını kaybeden yolcunun cansız bedeni ve mürettebatın bir bölümünün ise gemide kalacağı açıklamasında bulunuldu İspanya tarafından. Tahliyelerin birazdan gerçekleşeceği bilgisini sizlere aktaralım. Şu anda da görüyorsunuz gemide bulunanların gerekli tertibatı ve önlemi aldığını görüyoruz sevgili izleyiciler. Biraz uzak noktadan bir görüntü ama şunu ifade edeyim, her birinin maskeli olduğunu görüyoruz. Gemide, güvertede bulunanların bu yönde tahliyelerin gerçekleşeceği bilgisini bir kez daha söyleyelim. Gelişmeler oldukça da ekranlarınıza getireceğimizi ifade edelim. İsrail ablukası altındaki Gazze'de çocuklar artık okul yerine su kuyruklarında bekliyor. Temiz su ve mutfak tüpüne ulaşamayan aileler yaşam mücadelesini çadırlarda yaktıkları ateşle sürdürüyor.
2: Gazze'de çocuklar artık oyun oynamıyor, su bidonları taşıyor, saatlerce su kuyruğunda bekliyor. İsrail saldırıları ve ağır abluk altında yaşam mücadelesi veren Gazze'de çocukların günlük hayatı tamamen değişti. Okul sıraları boş kaldı. Çocuklarsa ailelerine su ve yemek bulmaya çalışıyor. Han Yunus'ta küçük çocuklar ellerindeki bidonlarla kilometrelerce yol yürüyor. Temiz su bulabilmek artık günün en büyük mücadelesi. Çocuklar saldırılar yüzünden okula gidemediklerini söylüyor. Günün büyük bölümünü su taşımakla geçirdiklerini anlatıyorlar. Gazze'de sadece su değil, yemek pişirmekte büyük bir kriz haline geldi. İsrail'in sınır kapılarındaki kısıtlamaları nedeniyle mutfak tüpü bulmak neredeyse imkansız. Filistinli aileler yemeklerini çadırların önünde yaktıkları ateşte pişirmeye çalışıyor. Odun bulamadıklarında plastik parçaları ve kağıt atıkları yakıyorlar. Filistinli Ebu Fadi aylar sonra bir tüp gaz bulabildiği için mutlu olduğunu söylüyor. Ama o mutluluk kısa sürüyor. Çünkü birkaç ay sonra yeniden uzun kuyruklar başlayacak. Gazze'de yaşayan İman Asliye ise yaşadıkları çileyi tek cümleyle özetliyor. Ölüm ve azap bu.
8: Ölüm ve azap bu. Eğer yokluk olmasa insan bu ateşin başında böyle oturmaz. Ama mecburuz. Çocuklarım var. Hepsi yemek istiyor. Öğle yemeği istiyor, içecek istiyor, her şeyi istiyorlar.
2: Yaklaşık 2 milyon 400 bin kişinin yaşadığı Gazze'de saldırıların 3. yılına girilirken çocuklar hala su taşıyor. Aileler hala ateş başında yemek pişirmeye çalışıyor ve Gazze'de hayatta kalmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.
0: Ukrayna ile savaşını bir türlü bitiremeyen Rusya zafer günü kutlaması yaptı. Kiev ise Nazi Almanyası'nı mağlup etmenin 80. yıl dönümünde Moskova'ya saldırmama sözü verdi.
2: Yılan hikayesine dönen Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Moskova'da zafer günü kutlaması yapıldı. Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü kutlandı. Ukrayna'dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı Moskova sokakları bomboştu. Milli marşlar eşliğinde ordu birlikleri geçit töreni düzenledi. Savaşta hayatını kaybeden askerlerin eşleri ve anneleri de geçit töreninde yürüdü. Tören renkli anlara da sahne oldu. Geçit sırasında bir asker sevdiği kadına evlenme teklif etti ve evet cevabı aldı. Kutlama öncesi ise Kiev'le izin krizi yaşandı. Ukrayna önce saldırı tehdidinde bulundu ancak sonra Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski saldırı olmayacağına dair kararname imzaladı. Rusya ise buna tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Rusya'nın geçit törenini düzenlemek için kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını söyledi. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasında 9 Mayıs'tan başlayarak 3 günlük ateşkese varıldığını duyurmuştu.
0: Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir coşkuyla kutlandı. Sokaklar ve meydanlar sarı kırmızılı renklere büründü. Kutlamalar gece boyunca devam etti. İşte şampiyonluk kutlamalarından renkli görüntüler.

0: 26. şampiyonluk sarı kırmızılı taraftarları sokaklara döktü. Yurt genelinde her yer sarı kırmızı oldu. Taraftarlar tüm gece marşlar söyledi, şampiyonluğu doyasıya yaşadı.
1: Sürmemeye başladı. Biz de mutlu oluyoruz. Biz de Galatasaray şampiyonlukları kutlamalarına katılmak istedik.
0: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sahasında karşılaştığı Antalya Spor'u 4-2 ile geçti. Ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu. Şampiyonluk coşkusu tüm yurda yayıldı. İstanbul'da başta Taksim olmak üzere birçok noktada sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara çıktı. Meşaleler yakan sarı kırmızılılar kutlama yaptı. Hep bir ağızdan marşlar söylendi. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu başkent Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçeli Evler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde kutlandı. Meşale yakan taraftarlar ellerinde bayraklarla tezahüratlar yaptı. İzmir'de kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı ve Kordon oldu. Maçın bitiş düdüğüyle taraftarlar sokaklara çıktı. Binlerce taraftar sarı kırmızı bayrak açtı, şampiyonluk şarkıları söyledi. Galatasaray'ın şampiyonluğu Adanalı taraftarları Seyhan ilçesindeki Gençlik Meydanı'nda topladı. Şampiyonluk coşkusu yaşayan taraftarlar, meşaleler ve havai fişeklerle geceyi aydınlattı. Tekirdağ'da kutlamaların adresi Süleymanpaşa'ydı. Maçın son düdüğüyle birlikte sarı kırmızılı taraftarlar ellerine bayraklarını alarak ilçe meydanına ve caddelere çıktı. Araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar marşlar söyleyip tezahüratlarda bulundu. Burası da Adıyaman. Şampiyonluk kutlamaları kentin işlek noktalarından Sümer Meydanı'nda yapıldı. Sarı kırmızılı taraftarlar arasında bir Fenerbahçe taraftarının şampiyonluk kutlaması dikkat çekti. Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı sarı kırmızıya büründü. Taraftarlar şampiyonluğu davul zurna eşliğinde kutladı. Meydandaki coşku halayla devam etti. Karabük Safranbolu'da Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı. İlçe merkezinde bir araya gelen sarı kırmızılılar meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar sırasında bazı Fenerbahçe taraftarlarının da eğlenceye katıldığı görüldü. Sarı kırmızı renklere gönül veren gurbetçiler de yaşadıkları ülkede sokaklara çıktı. Türklerin yoğun olduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de sokaklara çıkan taraftarlar havai fişeklerle ortalığı aydınlattı. Marşlar söyleyen sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğun tadını çıkardı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de sarı kırmızılı taraftarlar maçı dev ekranlarda izledi. Maçın bitişiyle büyük sevinç yaşandı. Gürcistan'ın Manioli kentinde yaşayan Borçalı Türkler, maçın bitiş düdüğüyle soluğu belediye binası önünde aldı. Maçlar eşliğinde eğlenerek kutlamalarını sürdüren taraftarlar, üçlü çekerek Yaşasın Galatasaray sloganları attı. Taraftarlar havai fişek gösterileriyle gökyüzünü aydınlattı.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Nisan ayında limanlarda tüm zamanların yük ve konteyner rekorunun kırıldığını açıkladı. Uraloğlu, dış ticaret taşımalarında güçlü artış yaşandığını söyledi. En fazla yük elleşmesinin İskenderun'da gerçekleştiğini belirtti.
3: Türkiye'nin deniz ticaretindeki yükselişi rakamlara da yansıdı. Limanlarda Nisan ayında rekor kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 yılı Nisan ayı istatistiklerini değerlendirdi. Buna göre limanlarda bir ayda 48.230.930 ton yük ve 1.179.454 konteyner yüklendi. Konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %7,6 arttı.
4: Limanlarımızda Nisan ayında 48.230.930 ton yük ve 1.179.454 TEU konteyner elleştirerek Nisan ayları içerisinde tüm zamanların rekorunu kırdık. Söz konusu ayda limanlarda elleştiren konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre %7,6 arttı.
3: Yılın ilk 4 ayında toplam yük miktarı 185.600.883 tonu geçti. Aynı dönemde yüklenen konteyner sayısı 4.550.209'a yükseldi. Dış ticaret taşımalarında da artış dikkat çekti. Nisan ayında limanlardan yurt dışına gönderilen yük miktarı 11 milyon tonu aştı. Türkiye limanlarına gelen yük miktarı 24 milyon tonun üzerine çıktı. Toplam yurt dışı yük taşımaları ise geçen yılın aynı ayına göre %8,3 arttı. 35.822.529 ton olarak gerçekleşti. İskenderun 7 milyon ton yüklemeyi geçerek limanlar arasında zirvede yer aldı. Yük türlerinde en dikkat çekici artış demir cevherinde görüldü. En fazla ihraç edilen ürün Portland çimento oldu. Yurt dışından gelen yüklerde ham petrol ilk sırada yer aldı. Türkiye'den en fazla yük taşınan ülkeler İtalya, ABD ve Mısır olarak sıralandı. Limanlara en fazla yükse Rusya'dan geldi.
2: COP31 Başkanı, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim krizi hakkında konuşan Kurum, iklim değişikliği artık insanların gündelik hayatına dokunan büyük bir başlıktır dedi.
5: İklim değişikliği küresel bir krizdir.
3: 39 milyon ses aynı noktada buluştu. Dijital dünya bu uyarıyla çalkalandı. Küresel sarsıntıya karşı en somut direnç ise Hatay'da yükseldi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.
5: İklim değişikliği konusunda dünya genelinde tam 39 milyon içerik üretilmiş.
3: İklim krizi gündelik yaşamdan güvenlik stratejilerine kadar her alanı kökten değiştiriyor.
5: İklim değişikliği artık insanların gündelik hayatına, şehirlerine, burada ekonomilerine, suyuna, gıdasına, geleceğine ve güvenliğine dair beklentilere dokunan çok büyük bir başlık haline geldi.
3: Bakan Kurum, kriz küresel olsa da her bölgenin yarası ve beklediği çözüm farklı dedi. Türkiye bir yandan bu küresel tehditle mücadele ederken diğer yandan afetlerin izini silmek için yerel dinamikleri harekete geçiriyor.
5: İklim değişikliği küresel bir krizdir ama her coğrafyanın acısı, ihtiyacı, önceliği ve çözüm beklentisi farklıdır.
3: O çözümün ve direncin en somut örneği Hatay'da vücut buldu. Şehrin tarihi kimliği korunarak, altyapısı yenilenerek yaşam yeniden inşa edildi. Küresel krizlere karşı yerli ve güçlü bir duruş sergilendi.
5: Hatay'ı kimliğini koruyarak, altyapısını güçlendirerek ve yaşamı yeniden kurarak hep birlikte ayağa kaldırdık. Elbette bu yaklaşımı sadece Hatay...
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara'da eğitim zirvesinde konuştu. Yapay zeka vurgusu yaptı. Teknolojiye yön verecek insanı yetiştiren ülkeler geleceği belirleyecek dedi.
6: Teknoloji meselesi çağımızın bugün en temel egemenlik başlıklarından birisi haline dönüşmüş durumda.
3: Yusuf Tekin yapay zeka vurgusu yaptı. Eğitim yeniden şekilleniyor dedi.
6: Dün güç daha çok toprakta, sanayide, sermayede, orduda ve enerji kaynaklarında aranıyor idi. Bugün bütün bunların yanına veri merkezleri, algoritmalar, yapay zeka modelleri, dijital platformlar ve göremediğimiz arka planda çalışan karar sistemleri eklendi.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara'da eğitim zirvesinde konuştu. Teknolojinin insani değerlerle birleşmesi gerektiğini vurguladı.
6: İnsanlığın geleceğine dair mücadele artık ekranda görünen kolaylıkların arkasında görünmeyen veri akışlarında, insan davranışlarını okuyan sistemlerde ve toplumların kaderine temas eden dijital iktidar alanlarında şekillenmekte.
3: Tekin, eğitim sisteminin geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmesi gerektiğini belirtti.
6: Teknolojiye yön verecek insanı yetiştiren ülkeler, geleceğin dilini de kendi değerleriyle kurma imkanına sahip olacaklar. Zira her teknoloji arkasındaki insan tasavvurunun izini, rengini taşıyacaktır.
2: Sosyal medyanın temel taşı kısa videolar. Çoğu bir dakika bile değil. Bu yüzden hızlı ve kolay tüketiliyor ama o keyfin bedeli de ağır oluyor. Dikkat süresi 8 saniyeye kadar geriliyor. Hafızayı ve karar alma becerilerini zayıflatıyor. Akademik başarıyı aşağı çekiyor. Bu riskler özellikle çocuklar ve gençleri tehdit ediyor.
7: Artık herkes de bağımlılık haline geldi bence. Su içmek gibi bir şey. Bende zaten odak kalmadı. Ben film izleyemiyorum.
8: 5 dakika diyorum, 1 saat oluyor, 2 saat oluyor. Öyle gidiyor yani.
9: Elim karıncalanıyor. Kalkarken bazen başım döndüğü oluyor.
10: Kısa videoları oynatmaya başladığımızda bir bakıyoruz saatler geçmiş. Eğlenceli ve masum gibi gözükse de tehlike büyük. Çünkü bu kısa videolar gençlerin başarısını düşürüyor.
11: Bağımlılık yaptığını hissedebiliyorum. Bir oturuşta 1 saati devirebiliyoruz yani.
12: Peş peşe 30-40 video falan genelde izleyebiliyorum yani. İzliyorum. Evet. Bunun yerine ders çalışabilirim, kendimi geliştirebilirim ama tercih etmiyoruz.
10: 11 ila 31 yaş arasındaki 22 bin kişi incelendi. Sürekli ve hızla değişen videolara maruz kalındığında beyindeki odaklanma yeteneğinin kaybolduğu sonucu ortaya çıktı. Gençlerde ise dikkat süresi kısaldı. Dikkat dağınıklığı zirve yaptı.
13: Çok sağlıklı bir yöntem olduğunu düşünmüyorum bunalıp da kaydırmaya başlamanın.
12: Peki sen yaptın mı daha önce?
13: Tabii ki. Herkes gibi.
14: Sabaha kadar kaydırırdım abi. Akşama kadar, sabaha kadar kaydırırdım ekranı. Ondan sonra baş ağrısı falan çekmeye başladı. Ufak ufak başlıyor ama gözle görünmeyen sorunlar da ortaya çıkmaya başladı.
10: Kısa videolar beynin anlık ödül sistemini sürekli çalıştırıyor. Sonucunda öz kontrolü sağlayan bölge tembelleşiyor. Gençler daha kolay bağımlı hale geliyor. Bunun sonucundaysa karar verme yeteneği köreliyor. Beyin anlık hazlara yöneliyor.
15: Günün yarısını kaydırarak geçiriyorum. Her kaydırmada daha mutlu oluyorum.
16: Kısa videolar izliyorum. Sonra kendimi kaptırıyorum. İzledikçe bir bakıyorum ki derslerim kalmış. Zaman çok geçmiş.
17: Sosyal medyada sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı.
10: Odaklanma sorunu yaşayan gençler motivasyonunu kaybediyor, akademik başarı hızla düşüyor, azalan ders çalışma süresi notları da dibe çekiyor.
12: Odak süremi azalttığı için doğal olarak ders çalışmamı da etkiliyor tabii ki.
10: Peş peşe kaç video seyrediyorsunuz?
12: 30-40 video oluyor.
18: Başladım mı durmuyor.
10: Bu gidişata dur demek için ekran süresini sınırlandırmak, fiziksel aktiviteyi arttırmak gerekiyor. Uzmanlara göre bir diğer sorun da ne kadar ekran başında kalındığı değil, nasıl içeriklere maruz kalındığı.
19: Kaydırdıkça zaten daha da çok kaydırma isteği geliyor. 5 saniyelik video artık sıkıcı gelmeye başlıyor. 4 saniye, 3 saniye hep daha kısasını arıyorsun.
2: İş ilanı veren herkes tecrübeli eleman arıyor ama 35 yaşı geçmemesi isteniyor. Kamu bile 35 yaş sonrasını almıyor. Bu yüzden 40 yaş üstü olanlar piyasanın dışına itiliyor. Herhangi bir sebeple işsiz kalan profesyonellerin deneyimleri göz ardı ediliyor. Bu iş için fazla niteliklisin deniliyor. Onlar da güvencesiz alanlara yöneliyor. Kuryelik, emlakçılık gibi işlerde emeklilik yaşını dolduruyor.
20: Giremiyorum hiçbir yere. Memuriyette olsa başvuramıyorum. Yaş zaten sınırlandırıldı. Fabrikaya bile giremiyorum şu anda.
21: 40 yaş emeklilik için genç, iş bulmak için geç. Öyle ki şu anda birçok işveren iş ilanlarında 18-35 yaş şartı arıyor.
22: Yeni mezunları işe almıyorlar çünkü deneyim istediklerini söylüyorlar. O yaş aralığında olup da ne kadar deneyim bekleyebilirler onu algılayamıyorum ben yani.
23: Ucuz ve kullanılabilir iş gücü. Yani 35 yaştan sonrası tabii haliyle hem daha akıllanıyor hem daha güçleniyor. Ama gençler daha kullanılmaya müsait. Onların da işe ihtiyacı var.
21: Bu durum sadece özel sektörde değil, kamuda da aynı. Şu anda memur olabilmek için 35 yaş ve altı olmak gerekiyor.
24: Yaş sınırlaması da olmamalı. Yani sonuçta insanlar belki farklı bir alandan geçiş yapmış olabilir. Yani hayat şartları, üniversiteye geçip bitirmiş olabilir, ailevi durumlar olabilir.
25: 35 yaş üstünde düşünmeleri lazım. Yani herkes o yaşlarda iş sahibi olamıyor. Ama 35 yaşını geçtiği zaman da malum insanlar iş arıyorlar.
21: Yıllarca uzmanlık yapan birçok kişi bugün geçinebilmek için ya kuryelik yapıyor ya da emlakçılık yapıyor. Bunun sebebi ise yaş şartı.
26: Her Türk vatandaşı olduğu gibi her insanın da çalışmak ve hürriyeti var. Sonuçta bu insanlar rızıklarını oradan kazanıyor. Dolayısıyla bu rızıklarını kazanması konusunda bir esneklik gösterilmesi gerekiyor.
21: Fazla nitelikli cümlesi birçok tecrübeli çalışanın en sık duyduğu cümlelerden biri oldu.
27: Nitelikli eleman istediği maaşı bulamıyor. İşveren verdiği paraya nitelikli
0: nitelikli eleman bulamıyor. Yani her iki tarafında biraz bir şeylerden feragat etmesi lazım.
1: Şirketin bir elemanın, beyaz yakalının maaşını ödeyemiyorum diye bir sistemde bir öyle bir şey olamaz yani. Mühim olan o şirketin o beyaz yakalıya ne kadar imkanı, ne kadar faydası olabilmesi önemli yani.
2: Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu, çocuk sahibi olmaya yönelik dikkat çeken bir öneride bulundu. Afyoncu, 3 çocuk sahibi anne çalışmadan maaş alabilmeli dedi.
3: Eğer genç nüfusumuzu koruyamazsak, ki koruyamıyoruz, gelecekte bizim bütçemizden daha fazla sosyal güvenliği, askeri harcamalara daha fazla bir para çıkacak. Onun için Maliye Bakanlığı'nın teşvikleri artırması lazım.
4: Türkiye'de düşen doğum oranlarına dikkat çekti. 3 çocuklu annelere maaş önerisinde bulundu.
3: Çocuk çok büyük bir rakam. Şu anda bu öyle büyük bir rakam gibi gözükmüyor, duruyor ama öyle değil. 3 çocuk sahibi anne çalışmadan maaş alabilmeli.
4: İstanbul'da 4. Uluslararası Aile Sempozyumu yapıldı. Sempozyumda konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu, Türkiye'de nüfusa yönelik bir dönem kara propaganda yapıldığını söyledi.
3: Şöyle bir kara propaganda yaptılar. Türkiye ileride nüfusuna bakamayacak, aç kalacak, milli geliri düşecek. Tam tersi ne oldu? 1980'lerde Türkiye 128 milyon olacak 2000'li yıllarda deniliyordu. 2026'da nüfusu 86 milyon. Yani bunlar hep şuydu, kara propagandaydı.
4: Nüfus artış hızının düşüşüne dikkat çekti.
3: 3 çocuk demek 2.1'in üzerine çıkmak demek. Nüfusu artırmak demek. Şu anda bizim nüfusu artırmayı bırakın, doğurganlık hızının düşmesini durdurabilsek o da yeterli.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çocuklu ailelere yönelik teşvikleri artırması gerektiğini dile getirdi.
3: Şehir hayatında nüfusu artırmak mümkün olmuyor. 3 çocuğu olan her annenin direkt maaş bağlanıp emeklilik maaşının da verilmesi lazım.
2: Evlilik yaşı arttı, doğum oranları düştü. Hükümet hem evlilikleri hem de doğumu teşvik etmek için çeşitli destek paketleri sunuyor. Bu durum kimini sıcak bir yuva kurmaya yönlendiriyor, kimi ise mesafeli duruyor. Bazı vatandaşlarda 24 haftaya çıkarılan doğum izninin en az 1 yıl olmasını istiyor.
5: Hey maşallah, maşallah, nazar değmez inşallah.
6: Evli olsaydım çocuk yapmak mantıklı olabilirdi bu teşviklerle.
18: 5 tane çocuğum var.
6: Kaç yaşındalar?
18: 25, 22, 19, 14, biri de 7 aylık. 54 yaşındayım. 1-2 tane daha düşünüyorum. Çocuk olması güzel bir şey. Biz 14 kardeşiz. Ufak çocuklar olunca evin neşesi daha da arttı yani.
6: Evlilik yaşı arttı, doğum oranları ise düştü. Hükümet genç nüfusu artırmak için düğmeye bastı. Bu teşvikler sence insanları evlenmeye ve çocuk yapmaya yönlendirir mi?
27: Bence yönlendirebilir. Çünkü diğer ülkelerle de bu tarz yapılan çalışmalar var.
6: İlk çocuğa tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuğa 5 yaşına kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklara ise 5 yaşına kadar aylık 5000 lira nakdi destek sağlanıyor.
28: Maddi olarak destek vermeleri çok güzel bir şey. Yani aslında yönlendirir ama bence önemli olan çocukların nasıl bir gelecekte büyüyeceği. Sıfırdan bir insanı büyütüyorsun. Bence bu aşırı derecede hani zor ve zahmetli bir şey ama vatana millete hayırlı, gerçekten güzel bir çocuk yetiştirmek önemli olan bence hani sayıdan çok.
6: Teşvik etmek için hem kamu hem de özel sektör çalışanı anneler için doğum izni 16 haftadan 24 haftaya, babalık izni ise 10 güne çıkarıldı.
29: Daha fazla olabilir. Hani ben çalışan annelere o konuda üzülüyorum. Çocuğun ilk adımını ya da ne bileyim bir anne baba değişini göremiyorlar.
6: Ne kadar olmalı?
29: Ya bir yıl. En az bir yaşına girmeli. Dünyanın en güzel şeyi bence anne baba olmak. En zor sorumluluğu ve en güzeli.
30: Anne ile çocuk bu kadar kısa vakitte ayrılmamalı bence. Daha uzun birlikte olmalı. Anne onun her şeyine şahit olmalı. Ekstra babaya da izin verilmeli diye düşünüyorum ben. 10 gün hiçbir şeye yetmiyor maalesef. Sonra anne tek başına idare etmeye kalıyor.
2: Günlük hayatın stresi ve bitmek bilmeyen sosyal medya akışı uyku düzenimizi de bozdu. Yastığa başınızı koyduğunuzda hemen uykuya dalabilen şanslı kesimden misiniz? Yoksa yatakta bir o yana bir bu yana dönenlerden mi? Telefon ekranında geceyi tüketenlerde ayrı bir başlık izleyelim.
7: Yastığa başımı koyduğum zaman çok yorgun değilsem uyurum.
30: Reels videolarını da izlerim, dizi de izlerim. Ama kesin uyumadan önce telefona bakarım.
8: Kimi yastığa başını koyar koymaz uyuyor, kimi ise iş stresi ya da o gün yaşadığı kötü bir anı düşünüp bir türlü uykuya dalamıyor.
9: Tabii gençler gibi biz o kadar telefonla uğraşmıyoruz. O gün kötü bir şey yaşadıysam hemen de uyuyamam herhalde. Biraz takıntılarım da var, takıyorum kötü bir şey yaşadıysam.
28: Sosyal medyaya bakayım, yazanlara bakayım derken öyle 2 saat geçiyor.
10: Bence bağımlılık yapıyor. İzledikçe izleyesi geliyor insanın, evet.
11: Peki uykunuz kaçmıyor mu?
10: Kaçıyor da yapacak bir şey yok. Sabah evet kalkınca bir uykusuzluk yaşanıyor ama sonradan alışıyor bünye.
8: Gece geç yatmak doğal dengeyi bozuyor. Gün içinde yorgunluk ve stres olarak geri dönüyor.
28: Ya uykum varsa bile telefona bakacağım diye uyumuyorum ben.
10: Düşünüyoruz abi, sıkıntı, stres.
11: Ne düşünüyorsunuz?
10: Hayat, mücadele. İşi gücü düşünürsen 1 saat sürer.
11: Hemen hemen bir 5 dakika içinde uyurum.
8: En büyük düşmansa cep telefonu. Kimi görüntülerin peşine takılıp uykuyu erteliyor, kimi ise ekran başında vakit geçirmekten uykusunu bile unutuyor.
29: Biraz tabii ki oradan da izliyorum. 1 saat kadar sonra uyuyorum. Videoları kaydırıyorum. Yani video, başka hiçbir şey yapmıyorum.
11: Telefon peki başucunuzda mı olur?
30: Evet, başucumda olur abi telefon.
8: Neden?
30: Çok seviyorum onu, ayrılamıyorum. Yanımda olsun hissediyorum, güvende hissediyorum. Uyurken bile birlikteyiz abi.
28: 1 saat alıyordur. Ya dizi izliyorum YouTube'dan falan, öyle.
11: Mesela yattığınız zaman kaç dakikada uyursunuz?
12: En fazla 5 dakika.
13: 2 dakikada 3 dakikada uyuduğum oluyor. Eğer telefonla uğraşmazsam. Ama telefonla uğraşırsam sürüyor.
2: Milli gururumuz Yıldırım Han Arap dünyasında da yankı buldu. Mısır televizyonları Yıldırım Han'ı konuştu.

0: Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzemiz Yıldırım Han, saha 2026'da tanıtılmasının ardından küresel ölçekte ses getirmeye devam etti. Mısır televizyonları Yıldırım Han'a yer verdi.
1: 6.000 kilometre.
0: Türkiye tarihinin en büyük ve en uzun menzilli füzesi olan Yıldırım Han, Arap medyasında da ilgi odağı oldu. Mısır merkezli yayın kuruluşu Al-Kanat 9 ekranlarında düzenlenen özel bir programda Yıldırım Han füzesinin stratejik önemine geniş yer ayrıldı. Sunucu yeni füze sistemimizi canlı yayında tanıttı. Yıldırım Han'ın İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz ifadelerini kullandı.
2: Göz görmeyince gönül katlanır mı yoksa unutur mu? İşte bu soru kimin içinde hiç bitmeyen bir yara, kiminin ise arkasına bile bakmadan geride bıraktığı bir hikaye. Bilim insanları araştırdı. Eski sevgiliyi unutmanın süresi tam 8 yılmış.
3: Sizin böyle unutamadığınız bir eski sevgiliniz var mı?
4: Sen benim hanımla aramı mı bozacaksın? Onu nasıl söyleyeyim ya, söyleyemem.
5: Ya ilk olduğu için unutulmuyor ya.
3: Unutuluyor çünkü unutulması imkansız, hani bir gidiyor bir geliyor gibi hesabı bir şey. Bir görüşle başlıyor, midede kelebekler uçuşuyor, ya evlilikle taçlanıyor ya da gönülde yarası kalıyor.
6: Daha iyisini bulursanız unutulur.
3: Siz unuttunuz mu?
6: Evet. Çok zor bir soru. Çok da unutulmuyor aslında da. Aynen. Evlenseniz de izi kalıyor, üzgünüm.
7: Kaç sene geçmiş Allah aşkına ya, belki evlendi ya.
8: Bekar. Bir kere sever.
3: Aşk yüzde tebessüm oluşturuyor, gönlü de bir hoş ediyor ama ayrılınca işin rengi değişiyor.
9: Önce birbirlerini çok sevip diyor, canım cin tatlı falan diyorlar. Sonra ayrışıyorlar.
3: Biten artık bitmiştir yani. Ötesi var mı? Kimi gidenin arkasından bile bakmıyor ama kimi de aylarca, hatta bir ömür boyunca yasını tutuyor.
10: Ben hala acısını çekiyorum. Onunla yaşadığımız mekanlara gidiyorum. Yine faydası olmuyor. Yani denk gelmeye çalışacağız. Yine belki denk gelir bir konuşurum diye de olmuyor.
3: Dönmez mi?
10: Ya zor.

0: Bilim insanlarına göre duygusal bağın yarıya inmesi 4 yıl sürerken eski sevgiliyi unutmaksa tam 8 yılı alıyor.
1: 2022'den beri unutamadım, 4 yıl.
0: 8 yılmış.
1: 4 yıl sonra bakalım, unutabilirsek inşallah.
0: Araştırmalara göre bunun en büyük nedeni insan ruhunun aslında sandığımız kadar kolay vazgeçememesi.
2: Aşk acısı en temel duygularından bir tanesi. Bazıları için depresyona girebilecek kadar büyük bir acı da yaşatabilir. Bazıları için birkaç günlük de unutulabilir.
0: Eski sevgilin şu an arasa ne yaparsın?
3: Geri kapatırım.
0: Bir konuşmaz mısın?
3: Yok, konuşmak istemiyorum artık onu.
0: Etkiler yad edilmez mi? Sen de
4: unutma beni. Şu an arası aslında bir yandan da gururluyum, o yüzden gururuma yenik düşüp büyük ihtimalle açmam. Ya da yani istemem yani onunla barışmak, ama bir yandan kafamın içinde de hep barışma hayali kuruyorum yani.
0: Unutamamanın bir diğer nedeni ise eski sevgiliyle arkadaş kalmak.

0: eğitim dünyasının Oscar'ı sayılan Cambridge Avrupa'nın en iyi öğretmeni seçildi.
1: Kendisini her zaman sadece atanmış olarak değil, adanmış bir cumhuriyet öğretmeni olarak tanımlayan toplum gönüllüsü bir öğretmenim.
2: O sadece bir öğretmen değil, çocukların umut ışığıydı. Özverisiyle Avrupa'nın en iyisi seçildi. Şimdi hedef ay yıldızlı bayrağı dünya birinciliğiyle dalgalandırmak.
1: Türk bayrağını eğitim gibi en çok önem vermemiz gereken bir olgu üzerinden tüm dünyada en zirvede taşımak için istiyorum.
2: Dünya genelinde 126 ülkeden tam 12 bin aday, hepsi kendi bölgesinde fark oluşturan isimlerdi. Ancak jüri dezavantajlı çocuklar ve afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla Ordu'da yaşayan Muhammed öğretmeni rakiplerinden ayırarak Avrupa Bölge Birinciliği kürsüsüne çıkardı.
1: Ben onun o hasretini dindirmek istedim. Yarım kalan sevdasını tamamlamak istedim.
2: 21 yıllık meslek hayatına yılın ilham veren öğretmeni gibi pek çok ödül sığdıran Aydın, başarının formülünü çok sevmek ve göz teması kurmak olarak açıklıyor. O şimdi 9 bölge birincisinden biri olarak dünyanın en adanmış öğretmeni unvanı için yarışıyor.
1: Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni nesil sizlerin eseridir dediği, biz öğretmenlere emanet ettiği çocukların geleceği söz konusu.
2: Muhammed öğretmen bu kez ödülü kendisi için değil, Türkiye için istiyor. Küresel kazananı ise halk oylaması belirleyecek. 13 Mayıs 2026 saat 11'e kadar sürecek oylamada tüm Türkiye'nin desteğini bekliyor.
1: Çünkü artık Muhammed Aydın değilim, ben tüm Türkiye'yim, tüm Avrupa'yım.
2: Büyük final 2 Haziran'da açıklanacak. Kalpler Ordu'da, gözlerse Cambridge'den gelecek o sevindirici haberde.
1: Hep beraber tüm Türkiye'nin eğitimde de dünyanın zirvesinde olabildiğini, hak ettiğimiz yerde olabildiğini gösterme zamanıdır.
0: Kapatmadan önce hemen havanın durumuna bakalım sevgili izleyiciler. Bugün gün boyu çeşitli illerimizde hava sıcaklığı ne durumda olacak, ekranlarınıza getirelim. İstanbul'da başlıyoruz. İstanbul'da 23 derece olduğunu söyleyelim. Gündüz sıcaklığının, gece ise 16 derece. Parçalı bulutlu bir İstanbul havası var. Ama şunu söyleyelim İstanbul'da yaşayanlar için. Güzel bir İstanbul havası var. Gerçekten yaza bir başlangıç gibi de diyebiliriz açıkçası. Ankara'ya baktığımızda Ankara'da 21 derece olduğunu görüyoruz. Gün boyu hava sıcaklığının akşamsa 10 dereceye kadar düşecek. İzmir'e baktığımızda İzmir'in güneşli olduğunu söyleyelim. Bu arada Ankara'da güneşli, onu da ifade edelim. 26 dereceye yükselmiş durumda İzmir'de hava sıcaklığı. Akşam saatlerinde 13 derece olacak. Antalya'ya bakalım. Antalya güneşli. Antalya'da da 25 derece olduğunu ifade edelim. Akşam saatlerinde 15 dereceye inecek. Bursa 24 derecede ve güneşli. Akşam 11 derece olduğunu söyleyelim. Ve Gaziantep'e bakalım. Gaziantep'te tıpkı İstanbul gibi parçalı bulutlu ama hava sıcaklığı yüksek. 26 derecelerde, akşam saatlerinde de 13 derece olduğunu ifade edelim. Çeşitli illerimizden havanın durumu bu şekildeydi. Ve tabii ki kapatmadan önce hızlıca bir kez daha fedakar, cefakar, canımızın içi annelerimizin günü kutlu olsun diyoruz sevgili izleyiciler. Onların bir kez daha ellerinden öpüyoruz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye.

0: gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: reklamlar.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
4: Bugün sizlere HPV'li
5: belli yöntemler var.
4: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
5: Doğum sonrası yapılan
4: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
5: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
3: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
4: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
5: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
0: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
6: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Otomobilden indi. Hem anahtarını hem de bebeğini unuttu. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sokaklar bir annenin feryadıyla yankılandı. Talihsiz kadın aracından indiği an kapılar otomatik kilitlendi. Adeta dünyası başına yıkıldı. İçeride ağlayan bir bebek, dışarıdaysa çaresizlikten kıvranan bir anne vardı. Talihsiz anne büyük korku yaşadı. Çilingir tarafından açılan kapılar anneyi bebeğine kavuşturdu. Dünyanın en ilginç ve mütevazı ev taşıması. Pakistan'da bütün evini bir motosiklete yükleyen adam şaşkınlığa yol açtı. Üstelik keçisini de ihmal etmemiş. En alta çamaşır makinesini koymuş, üstüne bir kilim. Birkaç sepetin ardından en tepeye bir sandalye bağlamış. Sandalyeye ise kral tahtına oturtur gibi keçisini oturtmuş. Görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kim olduğu bilinmeyen adamın az ve öz yaşadığı yorumları yapıldı. Balkondan düştü, mahalleli yardımına koştu. Anne gözyaşlarına boğuldu. Olay Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde iki katlı bir apartmanın ikinci katında yaşandı. Annesi mutfaktayken balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk beton zemine düştü. Ağlama seslerini duyan mahalleli çocuğun yanına koştu. Durum hemen 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğa ilk müdahaleyi sokakta yaptı.
4: İyi çocuk, çok şükür.
3: Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi gözyaşlarına boğuldu. Bir anda akaryakıt boşalmaya başladı. Sonrasında ufak bir kıvılcım yetti. Saniyeler içinde tanker alev topuna döndü. Faciadan dönülen olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Akaryakıt istasyonunda çıkan yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde önce tankerden benzin akmaya başlıyor. Akan benzin bir anda tutuşuyor. Yanan akaryakıt olunca yangın hızla yayılıyor. Akaryakıt istasyonundaki çalışanlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı ama yeterli olmadı. 7 itfaiye aracı ve 17 personel bölgeye sevk edildi. Yangının akaryakıt istasyonuna sıçramaması için geniş çaplı önlem alındı. Korku dolu dakikalar sonunda alevler istasyona ulaşmadan söndürüldü. Tanker kullanılamaz hale geldi. Deniz motoruyla son hız ilerliyordu. Kanada'nın soğuğuna rağmen güneşli bir gündü. Gri balina yoluna çıkana kadar. Olay Kanada'nın Vancouver sahilinde yaşandı. Deniz motoruyla son hız giden adam farkında olmadan bir gri balinaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz motoru adeta deniz uçağı gibi uçtu. Bu görünmez deniz kazasında adamın bacağından yaralandığı, hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Balinanın sağlık durumu ise iyi. Yaralının kimliği ve durumu hakkında bilgi verilmedi.
5: Oh my God!
3: Robotlar polislerin de mi yerini tutacak? Çin ilk adımı attı. Robot teknolojisinde açık ara önde giden Çin şimdi de polis robotları görücüye çıkardı. Ülkenin Guangdong eyaletinin Xinjiang bölgesinde insanlar büyük bir sürprizle karşılaştı. Bilim kurgu filmlerindeki gibi bir robot polis ekipleriyle birlikte sokaklarda devriye gezdi. Üzerinde de polis yazılı bir cihaz taşıyor. Çinli yetkililer gelecekte robot polislerin 7/24 devriye gezeceğini belirtiyor. Robot polislerin insanlara nasıl bir fiziksel yaptırım uygulayacakları ise şimdilik bilinmiyor.

0: Otogaleri saniyeler içinde savaş alanına döndü. Lüks otomobiller demir yığınına döndü. Görüntüler İstanbul Kadıköy'den gece saatleriydi. Bir galerinin önündeki park halindeki araçlar bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer araçlara da sıçradı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle galeri ve bitişiğindeki bulunan dönerci dükkanında da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirdiler. Usulsüz şekilde eğlence mekanlarında çalıştırdılar. O şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Operasyonun adresi Ankara. Emniyet güçleri eğlence mekanlarında insan ticareti yapanlara karşı harekete geçti. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Bu mekanlarda çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu 38 kadın göç müdürlüğüne teslim edildi. Daha sonra da sınır dışı edildi. Operasyonların ikinci aşamasındaysa 5 ayrı mekanda 9 yabancı kadın daha tespit edildi. Sağlık kontrollerinin ardından o kadınlar için de sınır dışı işlemi başlatıldı. Küçük kızı metrelerce sürükledi. Vicdanını yolda bırakıp arkasına bakmadan kaçtı. Yer Gaziantep Şahinbey. 4 yaşındaki küçük kız her şeyden habersiz ailesiyle yürüyordu. O canavarın geldiğini gördü, korktu. Sığınacak bir liman aradı. Dedesinin yanına doğru hamle yaptı ama motosiklet öyle bir çarptı ki o minicik beden havada savruldu. Ama o sürücü ne durdu ne bir yardım eli uzattı. Aile kızlarının yanına koştu. Küçük yavru hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık var. Şimdi polis her yerde o vicdansız sürücüyü arıyor. Arnavutluğun başkenti Tiran'da muhalefetin protestosu sokakları karıştırdı. Göstericilere müdahale eden polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen muhalifler önce başbakanlık binası önünde toplandı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Bazı protestocuların molotof kokteyli attığı olaylarda tansiyon yükseldi. Polis ekipleri isyan önleme araçlarıyla kalabalığı dağıttı. Muhalefet, hükümeti yolsuzluk ve organize suçla mücadelede başarısız olmakla suçluyor. İktidarsa iddiaları reddediyor. Arnavutluk'ta aylardır süren siyasi kriz, Avrupa Birliği üyelik sürecini de yeniden tartışmaya açtı.
1: Polisle çatışıyorlar lan.
2: Adamı kovuluyorlar vallahi.
0: Aralarında husumet bulunan taraflar karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Motosikletli iki kişi sokakta ilerledikleri sırada husumetlileriyle karşılaştı. Taraflar arasında tartışma başladı. Tansiyonun yükselmesiyle silahlar konuştu.
1: Polisle çatışıyorlar lan.
2: Adamı kovuluyorlar vallahi.
0: Motosikletli şüpheliler husumetli oldukları kişiyi vurup olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosikletle kaçan iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çatışmada seken kurşunlar bir iş yeriyle park halindeki 4 otomobile isabet etti. Mücevherlerden özel mektuplara. Marilyn Monroe'nun gizli dünyası açık artırmaya çıkıyor. Hollywood'un efsane yıldızına ait yüzlerce eşya 1 Haziran'da düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak. Gardırobundan parçalar, el yazısı notlar, şiirler ve daha önce hiç görülmemiş mektuplar koleksiyonda yer alıyor. Müzayedeyi düzenleyen Heritage Actions yetkilileri bu bir keşif diyerek koleksiyonun önemine dikkat çekti. Monroe'nun eski eşi Arthur Miller'dan gelen mektuplarda satışta. Belgelerde yıldız oyuncunun aşkları, ruhsal çöküşleri ve ölüm korkusu da yer alıyor. En dikkat çeken parçalardan biri ise Some Like It Hot filmi döneminde yazdığı yardım notu. Monroe'nun notunda boğuluyormuş gibi hissediyorum ifadesi dikkat çekiyor.
3: Gerçekte erkeğin gitti. Ağa patlattı. Ağa vallahi vurdu.
0: Trafik kavgasında kan aktı. Araç sürücüsü motosikletliyi silahla vurdu.
3: Ağa patlattı.
0: Görüntüler İstanbul Esenler'de kaydedildi. Motosiklet sürücüleriyle araç sürücüsü arasında tartışma büyüdü.
3: Silah çekince hepsinden sonra böyle motorcuların böyle...
0: Kavgada araç sürücüsü silahını çekti, motosikletliye ateş etti. Yaralı sürücü yerde acı içinde kıvrandı.
3: Ağa patlattı. Ağa vallahi vurdu.
0: Araç sürücüsü vurduğu motosikletliye tekme tokat dayak attı.

0: Merhaba sevgili izleyiciler, TGRT Haber'de hafta sonu haberleri devam ediyor ve gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hızlıca başlayalım. Günün en sıcak başlığıyla başlayacağız. Hanta virüs salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü yolcu gemisi İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaştı. Tenerife'de limana demirleyen gemideki yolcular için tahliye çalışmaları da başlatıldı. Şu anda görüntüler ekranlarınıza geliyor sevgili izleyiciler. Hanta virüs salgınının patlak verdiği yolcu gemisi tahliye etme çalışmalarını artık sona geldiği bilgisini sizlerle paylaşalım. Gemi sabah saatlerinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaştı. Tenerife şehrindeki limana yanaşan gemide bulunan 147 kişi için tahliye çalışmalarının başlatıldığı bilgisini de sizlerle paylaşalım. Gemiden ilk olarak 14 İspanyol vatandaşı indirilecek. Ardındansa diğer yolcular ülkelerine gönderilecek. Transfere dahil olan tüm personel yüz maskesi takacak sevgili izleyiciler. Yolcu bagajları da torbalara konulacak. Gemide yaban hayatı gözlemcisi Emir Yoğurtçuoğlu'yla Melike Güner de bulunuyor. İlk 14 İspanyol yolcunun gemiden ineceğini, tüm yolcuların da ülkelerine gönderileceğini belirtiyor yetkililer. Transfere dahil tüm personelinde sizlerle paylaşmıştık. Bu arada güverteden gelen görüntülerde de belki fark ediyorsunuzdur, özel maskelerin takılı olduğunu görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Tekrar söyleyelim, yolcu bagajlarının da torbalara konularak izole edileceğini sizlerle paylaşmış olalım. Macaristan'ın yeni başbakanı Macar parlamentoda yemin ederek göreve başladı. Törende Macaristan tarihinin yeni bir sayfasını açma yetkisi aldık diye Macar parlamento salonundaki cumhurbaşkanına seslendi. Hala yapabiliyorken gitme zamanınız geldi dedi.
1: Gitni egy szabadabb, emberségesebb, bizakodóbb.
2: Parlamentoda yemin etti. Hem meclis binasında hem de parlamento dışında töreni takip eden binlerce vatandaş tarafından alkışlandı. Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin galibi Tisza Partisi lideri Peter Magyar parlamentonun açılış oturumunda yapılan oylamada başbakan seçildi. Magyar ardından parlamentoda yemin ederek 4 yıllık başbakanlık vazifesini resmen üstlendi. Parlamentonun açılış oturumunda konuşan Magyar, Macaristan tarihinin yeni bir sayfasını açma yetkisi aldık. Sadece hükümeti değiştirmek için değil, sistemi de değiştirmek için sözlerini kullandı.
1: Mondjanak le, ma, delek is.
2: Yeni başbakan konuşması sırasında Orban yönetiminin hatalarına karşı ülkenin çıkarlarını savunamamakla suçladığı Cumhurbaşkanı Tamás Sulyak'a döndü. Hala yapabiliyorken gitme zamanınız geldi Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Magyar'ın çağrısı parlamentoda alkışlarla desteklenirken Cumhurbaşkanı rahatsız bir gülümsemeyle karşılık verdi. Magyar'ın yemin töreni parlamento dışına kurulan dev ekranlarda binlerce vatandaş tarafından takip edildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı programdaki kadınların Anneler Günü'nü kutladı. Tüm annelere de selam ve muhabbetlerini iletti.
3: Tüm hanım kardeşlerime özellikle en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlandı. Kadınların Anneler Günü'nü kutladı.
3: Ben de Anneler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Annelerimizin o mübarek ayaklarının altı öpülesi diyorum.
2: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi yoğun katılımla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programa telefonla bağlandı.
3: Herhalde gündeminizde bayağı kabarıktır.
4: Evet efendim.
3: Gündeminizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan salondaki teşkilat mensuplarına hitap etti. Erdoğan'ın konuşması salonda uzun süre alkışlandı.
4: Efendim hürmetlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız ayrı bir motivasyon oldu bizim için.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan anneler gününü kutlayarak tüm annelere selam ve muhabbetlerini iletti.
3: Ve bu vesileyle ben de anneler gününüzü tebrik ediyorum. Annelerimizin o mübarek ayaklarının altı öpülesi diyorum.
0: Hürmüz'de çatışma artık doğaya da zarar vermeye başladı. Amerika'nın vurduğu iki İran petrol tankeri denizde de sızıntıya neden oldu.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda devam eden soğuk savaş denizin ekolojik dengesini de bozdu. En son ABD'nin İran'a ait iki petrol tankerini vurması Hürmüz Boğazı'nda petrol sızıntısına neden oldu. Hark Adası çevresindeki tankerlerin vurulmasının ardından denizde büyük bir petrol sızıntısı meydana geldi. Söz konusu olay, savaşın başladığı tarihten bu yana en büyük petrol sızıntısı olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki karşılıklı tehditlerin gölgesindeki sıcak çekişme, ekolojik dengeye zarar verdiği için savaş karşıtı ve çevreci örgütler protestoya hazırlanıyor. İran ve ABD'dense henüz bir açıklama gelmedi.
0: Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları ulaşım maliyetlerini direkt etkiliyor. Bu nedenle otobüs firmaları bilet ücretlerine %20 zam istiyor.
5: Memlekete gidecekler. Dikkat! Bayram öncesi otobüs biletlerine zam sinyali.
6: Aynen başladı efendim. Daha dünden beri başladı. Yoğunuz.
5: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve savaşın etkileriyle akaryakıt fiyatlarında artış meydana geldi. Bu durum şehirler arası otobüs taşımacılığına da yansıdı.
7: Ramazan'dan dolayı işler çok düşüktü. Bayram yoğunluğu şu anda var. Yani bu 3-4 gün şu anda araçlar dolu gözüküyor.
5: Artan maliyetler ve akaryakıtı işaret eden otobüs firmaları bilet fiyatlarına zam talep ediyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nun bilet fiyatlarına zam talebi %20.
8: Çorlu'da bilet yok, Trabzon'a yok, Tekirdağ'da yok, Çerkezköy'de yok. Tekrar Dolmuş'ta İstanbul'a geldim. Şimdi İstanbul'dan bilet aldım.
5: Vatandaşlar yüksek bilet fiyatlarından otobüs firmaları ise artan maliyeti karşılayamadıklarından şikayetçi.
0: Halk ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşurdu. Son yıllarda artık bu manzara yok. Rakamlara göre 4 yılda normal ekmek satışı yarı yarıya düştü. İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü'ne göre sebep vatandaşın ekmek tercihinin değişmesi.
9: Daha sağlıklı.
10: Normal ekmek alıyorum. Ekmekle doyuyoruz.
11: Gerçekten de Türkiye'de sofralarda ekmek olmadan olmuyor ama halk ekmek satış verilerini paylaştı. O verilere göre normal ekmeğin satışında düşüş var.
12: Ekmeksiz yaşanmaz ki zaten.
10: Az yemek evet. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
13: Ekmeksiz olmuyor.
14: Ben kendim yapıyorum. Kara buğdaydan, tohumlardan.
15: Tam buğday ekmek yemeye çalışıyorum.
16: Daha önce beyaz ekmeğe talep çoktu. Halk ekmek büfelerinin önünde kuyruklar olurdu. Şimdi o kuyruklar yok. Normal ekmeğe talep de azaldı.
11: 2022 yılında normal ekmeğin satış verileri 414.979.474 taneydi. 2025 yılında ise bu sayı 218.511.400 oldu.
9: Artık evet. Normal ekmek yiyemiyoruz. Şu an o kadar kuyruk yok eskisi kadar.
10: Buğday ekmeği.
17: Bazen oluyor da bazen şey olmuyor yani.
11: Halk ekmeğin en çok satılan ekmeği normal ekmek ama 2022 yılından itibaren her yıl satışı düştü.
18: %67'den %49'a gerilemiş beyaz ekmek tüketimi. Ama bu demek olmuyor ki toplam ekmek pazarında bir daralma var. Normal ekmekten diğer ekmeklere doğru kayışlar söz konusu. Satış kanalları çok daha farklı. Örneğin indirim marketlerinin sayısı ciddi anlamda artışlı. Aile yapılarındaki değişiklikler, sağlık üzerine yapılan konuşmalar, bildirilen görüşler beyaz ekmeğin, beyaz undan yapılan ekmeğin düşüşünde etkili oldu.
11: 2022 yılında normal ekmeğin satış verileri 414.979.474 taneydi. 2025 yılında ise bu sayı 218.511.400 oldu.
18: Ata tohumlu ekmeklerimizde geçen sene çıkardığımız, dediğim gibi, yaklaşık 3 katına çıktı. Hani bizim için çok ciddi bir ivme bu.
13: Normal ekmeği de seviyorum, sağlıklı bulmuyorum.
6: Normal ekmekler pek fazla şey yapmıyor. Belli bir yaştan sonra ağır geliyor.
19: Valla ne gelirse önüme onu alıyorum kızım.
20: Kepeği kullanıyorum. Evet. Eskiden tabii beyazı kullanıyorduk. Marketten alıyorum.
6: Fırından alıyorum. Teyzen gelir halk ekmekten alır. Evet. Rastlarsa ben gelirsem ben de alırım. Marketten alırım.
21: Ekmeğe de zam geldi halk ekmeğine. Ya boğazından kısıyorlar ya milletin iştahı kaçtı.
16: Ekmekte tercihler mi değişti derken kimi de ekmek hiç almıyor.
6: Buğday alıyorum.
19: Buğday.
6: Sağlığım için tam buğday. Az yiyorum, öz yiyorum.
21: Ekmek tüketmiyorum ama ekmek tercih edecek olsaydım çift ekmeği tercih ediyorum.
0: Ve Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılar üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Kayserispor'sa küme düştü.

0: Galatasaray 26. kez şampiyon oldu. Sarı Kırmızılılar üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Süper Lig'de Antalya Spor karşısında 2 kez geri düştüğü maçı 4-2 kazandı. Sarı Kırmızılılar 77 puana ulaşarak bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray'da Okan Buruk, Fatih Terim'in üst üste 4 şampiyonluk rekorunu egale etti.
1: Ben 4 sene üst üste şampiyonluktan dolayı dediğim gibi öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Hatalarımız, yanlışlarımız tabii ki oldu sezon içerisinde. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür 4 senelik periyotta onların hep yüzünü güldürdük. 4 tane şampiyonluk yaşattık.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kutladı. Erdoğan üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com'te.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, beni yavaş götürün. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha nakledilir. Evimdeydim ki tek ve tenha. O anda Resulullah geldi yanı başıma. Sonra koyup uyudu başını kucağıma. Sakalı şerifinde saydım tam 9 adet beyazlanmış kıl vardı. Mahzun oldum be gayet. Düşündüm ki dünyadan giderse benden önce, peygambersiz kalacak ümmeti o gidince. Ağlayıp gözlerimden boşandı yaşlar o gün. Düştü bir damlası da nur yüzüne Resulün. O zaman Resulullah uyanarak uykudan buyurdu, ya Ayşe, nedir seni ağlatan? Arz ettim düşüncemi. Buyurdu, ya Ayşe, hangi hal şiddetlidir ölü olan kişiye? Dedim ki, hanesinden götürüldüğü hali, çok üzüntülü olup ağlar bütün iyali. Buyurdu, ya Ayşe, doğrudur söylediğin. Bundan daha şiddetli ne vardır meyyit için? Sükût edip edeple arz ettim ki hem dahi Allah ve Resulullah bilirler daha iyi. Buyurdu, ya Ayşe, daha da zoru vardır. Gâsilin yıkamaya başladığı zamandır. Parmağından yüzüğü çıkarıp başlar işe. Elbisesi, rütbesi çıkarır ne var ise. O zaman çıplak görüp ruh kendi bedenini, bir üzüntü, pişmanlık kaplar hemen kendini. O kederli haliyle eder ki öyle feryat, insan ve cinden gayri işitir her mahlukat. Bu çıplak hali ona gelir ki öyle acı, başucuna gelir ve der ki, ey yıkayıcı, yavaş tut bedenimi, zira çok çekti zahmet. Dikkat et de çekmesin daha fazla eziyet. Teneşire gelince der ki, ricam var benim, suyu sıcak etme ki incinmesin bedenim. Kefene sarılırken nida eder bir daha, der ki, yakınlarımı göreyim son bir defa. Beni bu halde görüp hiç feryat etmesinler. Onlar da çünkü yarın ölürler birer birer. Musallaya gelince seslenir, ey iyalim, bakın ibret alın ki böyledir işte halim. Ayrılık günü yoktur bunun gibi dünyada. Elveda, kıyamette görüşürüz bir daha. Namazı kılınıp da omuzlarda giderken der ki, yavaş götürün, incinirim yoksa ben. Kabirde seslenir ki, ey dostlarım, şimdi siz beni bu ıssız yerde bırakıp gidersiniz. Baş başa kalırım ki mezarda amelimle, olmaz hiç ilgilenen bu kabirde benimle.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların kötülemesinden korkmak. İnsanların sıhhatli, sağlam, rahat, neşeli yaşamalarına ve ahirette sonsuz saadete kavuşmalarına sebep olan faydalı şeylere nimet denir. Allah-u Teala çok merhametli olduğu için kullarına lazım olan bütün nimetleri yarattı. Bunlardan nasıl istifade edileceğini, nasıl kullanacağımızı peygamberleriyle gönderdiği kitaplarında bildirdi. Bu bilgilere din denir. Müslüman olsun, kafir olsun, herhangi bir insan bu kitaplara uygun yaşarsa dünyada rahat ve huzur içinde olur. Mesela bir eczanede yüzlerce faydalı ilaç vardır. Her ilacın kutusunda tarifnamesi vardır. İlacı tarifeye uygun kullanan faydasını görür. Tarifeye uymayan ilaçtan zarar görür. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerine uygun yaşayan bu nimetlerden fayda görür. Allah-u Teala'nın peygamberler vasıtasıyla gönderdiği bu nimetleri göremeyenler veya gördükleri halde kendileri gibi aciz olan insanların kınamasından, ayıplamasından korkarak reddeden, inkar edenler, dünyada huzurlu olamadıkları gibi ahiretteki ebedi saadetten de mahrum kalmaktadırlar. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'i kendileri gibi görüp inanmamış, karşı koymuşlar ve bunun içinde bu nimetlerden mahrum kalmışlardır. Nitekim Tegabün suresinin 6. ayetinde mealen "Bizim gibi bir insan mı bize yol gösterecek?" diyerek kafir oldular ve Furkan suresinin 7. ayetinde mealen "Bu nasıl peygamberdir, bizim gibi yiyor ve sokaklarda dolaşıyor?" dediler buyurularak müşriklerin bu hali bildirilmektedir. İnsanların kötülemelerinden, çekiştirmelerinden ve ayıplamalarından üzülmek, çekinmek ve bu sebeple Allah-u Teala'yı ve O'nun gönderdiği peygamberi, dini reddetmek kalp hastalıklarındandır. Zaten insanı inkara, küfre sürükleyen sebeplerin başında insanlardan utanmak, başkalarının kötülemelerinden, ayıplamalarından korkmak gelmektedir. Ebu Talib'in hayattayken iman edememesinin sebebi, insanların ayıplamasından korkması, çekinmesiydi. Ebu Talib, Hazreti Ali'nin babası, Resulullah Efendimiz'in de amcasıydı. Resulullah Efendimiz'in peygamber olduğunu biliyordu. İnsanların kötüleyeceklerinden korkarak ve ayıplayacaklarını düşünerek iman edemedi. Ebu Talib ölüm döşeğindeyken, Resulullah Efendimiz yanına gelerek, "Ey amcam, sana şefaat edebilmem için la ilahe illallah söyle." buyurunca, "Ey kardeşimin oğlu, doğru söylediğini biliyorum. Lakin ölüm korkusuyla imana geldi denilmesini istemem." cevabını vermiştir. Başka bir rivayete göre Kureyş kafirlerinin ileri gelenleri Ebu Talib'in yanına gelerek, "Sen bizim emirimizsin. Sözlerin başımızın üzerindedir. Fakat senden sonra Muhammed'le aramızda düşmanlığın devam edeceğinden korkuyoruz. Ona söyle, dinimizi kötülemesin." dediler. Ebu Talip de Resulullah Efendimiz'i yanına çağırıp işittiklerini söyledi. Resulullah Efendimiz'in onlarla sulh yapmayacağını anlayınca Müslüman olacağı anlaşılacak bazı şeyler söyledi. Bunları işitince amcasının iman etmesini istedi. Ebu Talip de "işitenler bana dil uzatacaklarından korkmasaydım iman ederdim, seni sevindirirdim." dedi. Evet, Ebu Talip iman etmeden öldü. Ancak Allah-u Teala Resulullah Efendimiz'e bir ikram olarak o mahzun olmasın diye kendisini hep gözeten ve koruyan amcasını daha sonra diriltti ve iman ederek tekrar vefat etti. Netice olarak İnsanların kötülemelerinden ve ayıplamalarından korkmaya karşı ilaç olarak şöyle düşünmelidir. Kötülemeleri doğruysa ayıplarımı bana bildirmiş oluyorlar.
bunları yapmamaya karar verdim demeli. Böyle kötülemelerden ferahlık duymalıdır. Onlara teşekkür etmelidir. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri kendisinden nasihat isteyen Halife Harun Reşit Hazretlerine hitaben buyuruyor ki, doğruluktan ayrılma. Yoksa idare ettiğin kimseler de doğruluktan ayrılır. Nefsin isteğine göre emir vermekten ve kızgınlıkla iş görmekten sakın. Biri ahiretle, diğeri dünyanla ilgili iki işle karşılaştığın zaman ahiret işini tercih et. Çünkü dünya fani, ahiret bakidir. Allah korkusuyla titre, Allah'ın emirlerinde insanlara farklı muamele yapma. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta hiçbir kınayıcının kötülemesinden korkma.

0: Hayatım roman.
1: Korktuğumuz adam. Sizlere gençlik yıllarımdan unutamadığım bir hatıramı anlatmak istiyorum. Lise son sınıfa gidiyordum. Şubat tatilinde her zaman olduğu gibi köyüme gittim. O yıl havalar çok yağışlı geçiyor, gün günü tutmuyordu. Hava ne zaman açar, ne zaman kapar belli olmuyordu. Bu durumda hayvanları otluğa çıkarmakta mesele oluyordu tabii. Bir sabah babamla camiye gitmek üzere evden çıkmıştık.
2: Baba.
3: Efendim Hasan.
2: Yeni gelen imamın nasıl biri olduğunu biliyor musun?
3: Hayır, ama çok genç biri. Sanırım okuldan yeni mezun olmuş. Senden bir şey isteyeceğim.
2: Nedir baba?
3: Gördüğüm kadarıyla biraz tedirgin. Nasıl olsa aynı yaşlarda sayılırsınız. Onunla arkadaş olup tatilin boyunca yardımcı olur musun?
2: Elbette baba, sen merak etme.
1: Gerçekten de benden birkaç yaş büyüktü. Cami çıkışı onunla tanıştım ve birlikte evine gittik. İyi arkadaş olacağımızdan emindim. Laf lafı açtı ve sohbetimiz uzadı. Neden çekingen davrandığını anlamıştım.
2: Sana hak veriyorum Ali. Şehirde büyüyen biri için köy hayatı zor gelebilir.
4: Beni anlamana sevindim Hasan. Geleli bir ay oldu ama gerçekten de henüz köy hayatına alışamadım. Herkes erken yatıyor ve koca köy bir anda karanlığa gömülüyor. Yalnız olduğum için de zaman bir türlü geçmek bilmiyor.
2: Köyde hayat sabah çok erken başlar Ali. Bu yüzden de erken yatarlar. Alışana kadar oldukça zorlanacağa benzersin.
4: Evet, aslında biraz da korkuyorum galiba.
2: Korkuyor musun? Neden?
4: Herkesin korktuğu o ufak tefek çelimsiz adamdan tabii ki.
2: Herkesin korktuğu adam mı?
4: Evet.
2: Buna çok şaşırdım doğrusu. Köyde herkes birbirini sever sayar. Her köyde saygıda kusur edilmeyecek kişiler vardır ama herkesin korktuğu birini hiç hatırlamıyorum.
4: İnan bana Hasan, bilhassa yağmurlu gecelerin sabahında geliyor o ufak tefek adam. Elini havada salladıktan sonra bir nara atıyor. Bu sesi duyan herkes koşarak evine gidiyor. O adam da gülerek hızla uzaklaşıyor ve kimse de ona bir şey yapmıyor.
2: Allah Allah. Çok merak ettim bu adamı. İstersen yarın namazdan sonra sen de kahveye gel. Babam dahil herkes orada olur. Bir de köy halkına sorarız.
4: Olur, gelirim.
2: Gel Ali, babam orada oturuyor.
4: Biliyor mu?
2: Dün gece anlattım. Baba, biz geldik.
3: Gelin bakalım, gelin. Biz de sizi bekliyorduk. Hepimiz merak içindeyiz İmam Efendi. Nedir oğlumun anlattığı şu ufak tefek adam meselesi?
5: Tabii canım.
3: Çekinme İmam Efendi oğlum. Anlat ki bir tehlike varsa hepimiz bilelim.
4: Peki. O adam bilhassa yağmurlu gecelerin sabahında geliyor.
5: Vay be.
4: Evet. Elini havada salladıktan sonra nara atıyor. Bunun üzerine herkes koşarak evine gidiyor. O adam da gülerek uzaklaşıyor.
3: Ya ben bunu biliyorum ama şimdi birden hatırlayamadım.
5: Evet, biz de biliyoruz.
4: İşte yine geldi.
2: Kim? O adam mı?
4: Evet evet, bak orada duruyor. İşte yine aynını yaptı.
3: Senin korktuğun bu adam mıydı imam oğlum?
5: Korktuğun adama bak ya.
4: Ama herkes gidiyor işte. Neden bana gülüyorsunuz?
2: Evet baba, neden güldünüz?
3: Köy hayatına alışık olmadığınız için bilmiyorsunuz tabii. Hava yağışlı olursa hayvanlar evde kalır. Açık havadaysa toplanma yerine götürürüz. O ufak tefek dediğiniz adam köyün çobanı. Tereddütlü durumlarda böyle bağırır. O zaman hepimiz eve koşar, hayvanlarımızı köyün sürüsüne katarız. Çobanın gülmesi ise para kazanacak olmasındandır. Yoksa kimsenin ondan korktuğu yok.
4: Ya.
3: Şimdi ben de acele etmeliyim. Hemen hayvanlar alıp köyün sürüsüne katmam gerekiyor. Hadi eyvallah.
1: Görüyor musunuz olanı? Ali de ben de önce mahcup olmuş, sonra da cahilliğimize uzun süre gülmüştük. Ama nereden bilebilirdik ki?

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var hocam. Bir dinleyicimiz diyor ki erkeklerin küpe takmasının mahsuru var mıdır?
1: Şimdi Mustafa Bey, erkeklerin kollarına kolye takması, boyunlarına kolye takması, bileklerine bileklik takması, boyunlarına kolye takması, kulaklarına küpe takması, saçlarına cincik boncuk falan takması,
0: toka takması
1: caiz değil. Çünkü bunlar zaruret de değil, ziynete girer. Benim hoşuma gidiyor. Boşa gönlüm bilir. İster kendi nefsine tabi ol, ister İslamiyet'e tabi ol. Yani Allah rahmet eylesin, hemen abire Allah diyor. İnsan ya Allah'a tayin kurulur ya nefsin kurulur. İkisinden birisi. Ben takarım, takarsın tabii canım. Sana da takarlar, merak etme. Sana da takarlar. Yani bunu niçin yaptın? Ahirette bunun hesabı var. Peki erkekler boynuna yani hiçbir kolye takamaz mı? Veyahut da bileklik takamaz mı? Kulağına küpe takamaz mı? Ancak sağlık açısından ifadesi geçiyor kitaplarda. Mesela öyle bir hastalığı var ki diyelim ki bir metalden bunu işte kolunda muhakkak tutman lazım. Bilezik gibi yapılmış.
0: Veya akupunktur gibi.
1: Veya işte boynunda taşıman gerekir bunu. Kolye gibi. Veya kulağına böyle yapıştıracak. İşte öyle yapman gerekiyor. O zaman olur mu? Onun dışında değil. Karizmatik olacak ya, farklı olacak ya, değil mi? Farklı olacak. Böyleler işte duydukça hatırıma hep şey geliyor. Yavuz Sultan Selim Hazretleri rahmetullahi aleyh, Evliya bir Sultan,

0: aynı zamanda Celalli bir sultandı. Gönül ehli, mütevazı, sultan ama giyimi kuşamı, tavrı itibariyle sıradan bir vatandaş gibi hareket ediyor. Bir gün oğlu ileride kanuni olacak. Kanuni Sultan Süleyman Han, Şehzadelik döneminde bir bayram günü. Cicili bicili elbiseleri giydirmişler.
1: Küçük daha.
0: Tabii.
1: Şehzade.
0: Şehzade. Sultan babasının elini öpmeye geliyorlar. Bari kendisi öyle şatafatı sevmediği için şöyle bakmış. Oğlum demiş, anana bir şey bırakmamışsın giyecek mi? Lafında çekinmeden söylermiş mübarek. Allah-u Teala rahmet eylesin. Ha. Anana da bir şey bırakmamışsın. Şimdi bu benim hatırıma geliyor. Kulağına küpe, boynuna kolye, bileğine bilezik. Bir de etek giydin mi? Anana giyecek bir şey bırakmadın o zaman değil mi? Erkeksen erkek gibi giyin. Kadınsan kadın gibi giyin. Değil mi?
1: Evet. Durum bu. Erkeğin kadın gibi giyinmesi, kadının erkek gibi
0: laneti
1: giyinmesi.
0: Var. Lanet var. Allah Teala'nın ve meleklerin laneti onun üzerine olsun buyuruyor. Onların üzerine olsun. Kadınlar da öyle. Mesela erkek gibi saçını tıraş ettiriyor. Ondan sonra erkek gibi pantolon, erkek gibi ceket.
1: Tavırlar erkek gibi.
0: Tavırlar falan. Erkek gibi falan. Allah-u Teala'nın ve bütün meleklerin laneti onun üzerine olsun buyuruyor. Şimdi dünyadayken Allah-u Teala belli bir ömür vermiş. Havalanırsın, bana kimse karışamaz. Ben istediğimi tercih ederim, istediğimi. Tabii sen istediğini yaparsın. Ama her şeyi yaratan da dilediğini yapmakta. Aynı şekilde serbesttir, bunu da bilesin. Onun mülkünde olacaksın, onun emirlerini dinlemeyeceksin. Ondan sonra keyfine göre yaşayacaksın. Sonra da ben istediğim yere giderim. Gidersin tabii.
1: Gidersin. Şimdi başımıza gelen bir sürü felaketler oluyor. İşte yakın zamanda yaşamış olduğumuzda geçen hafta bir depremler silsilesiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi bunu normal bir tabiat olayı, yani yer kürenin sallanması her yerde olabilir deyip geçiştirmek var. Bir de acaba bize başımıza bu niye geldi? Şimdi o kadar gevşedik ki, yani küpeden çıktı mesela. Şimdi erkek bakıyorsun, yani yakışıklı, düzgün görünüşlü bir çocuk. Kulağında küpe var. Ne gerek var yani ona? Hani sana bir şey sağlamıyor. Daha bozuyor yani, senin suratını bozmuş. Ama biz bunları, anası babası da onun, ya gençtir yapsın ne olacak falan diye. Yani bir Yavuz Sultan Selim Han yok yani maalesef. Evet. Onun tavrı yok yani babalarda falan da.
0: Erkeklerde de o düşünce tabii kalmamış.
1: Tabii yani ne olacak yani, çocuk yapsın, gençtir işte, şimdi yapmayacak.
0: Hatta gülerek söyleyenler bile oluyor. Gülerek söyleyenler.
1: Yani o felaketler başımıza niye geldi diyoruz ya. Ha, bunları hoş görüyoruz da ondan oluyor biraz da sanki.
0: Çocukken ilk okula gidiyordum. Köyde. Din bilgisi unutulunca. Ha köy, ha şehir, hiç fark etmez. Köydeki cahil. Sen çok alimsin sanki de. Tamam mı? Köydekini öyle kınıyor falan. Hiç unutmuyorum. Adam bir tanesi, işte yaş cebinden küçük bir oğlu var falan. İşte bizimki köyde ilk turfanda çıkan salatalık nerede, hangi bostan çıkar bilir ve onu alır. Bunu övünç meselesi diye anlatıyor, biliyor musun? Arkasına gülüyor. Diyor kerata diyor, bunları diyor biliyor falan.
1: Ağzının
0: diyor.
1: Tadını biliyor. Ha. Benim oğlum.
0: Ya oğlu hırsızlık yapıyor, tamam mı? Buna mani olacağı yerde adam bunu övünç vesilesi diye anlatıyor. Baba baba bu ha, anlatan, tamam mı? O çocuk tanımaz olur mu? O çocukta kul hakkına riayet olur mu? O çocukta insanlık kalır mı? Hiçbirisi kalmaz. Çocuğun giyimi de, kuşamı da, hal hareketleri de anne baba bunlardan sorumlu. Yani suçu çocuğa atmasın. Onun gevşek davranması neticesinde bunlar meydana gelir. Kalk deyince su, kuk deyince aynı şekilde peynir verirsen çocuğa, olacağı bu olur. Hatta İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, çocuklara bazen sadece kuru ekmek vermeli. Çünkü gün gelir buna muhtaç olur. Olmuyor mu Mustafa Bey?
1: Oluyor.
0: İşte yani 2023 bir deprem oldu doğuda, güneydoğuda. Şimdi açıkta kaldı. Ben banyo ısınmadıkça banyo almam. Alma alma. Öyle çadır bulabilirsen gelirsin böyle durumlarda, değil mi? Ben bu aynı şekilde yün olmazsa yatakta yatmam. Bulursan yat. Ya bunun aynı şekilde kuryeri de var, ıslahı da var, karı da var, tipisi de var, ne bileyim depremi de var, hortumu da var, hepsi var. Yani çocuk bütün bu şartlara göre alıştırılması ve yetiştirilmesi lazım. Burası dünya. Buna yetiştirilmesi lazım. Ve her şeyden önce de sorumluluğu anlatılması lazım. Sen bir erkeksin, erkek çocuk böyle böyle böyle hareket. Sen kız çocuksun, kız çocuk böyle böyle böyle hareketler. Onun erkek işi, onun da kız işi yapma. Ki zamanımızda bunu teşvik edenler de var. Mesela bazı kadınlar konuşturuyorlar. Erkeklerin işte kadınlar yapamaz dediği her konuya gireceğiz ve yapacağız. Yapıyorsun da ağzına yüzüne bulaştırıyorsun sana da, değil mi?
1: Evet.
0: Ağzına yüzüne de bulaştırıyorsun. Ve Allah Teala muhafaza eylesin. Emen abiler hep buyuruyorlardı. Ahir zamandır bu zamanda herkesin kendisine ve evladı yerine baba olacağı bir zamandır. Ondan sonra da kalkıyor. Yani altyapı o kadar gitmiş ki, o kadar göçmüş ki. Dinimislam.com sitesine yazıyor. Erkeğin erkekle evlenmesinde dinen bir mahsur var mı diye soru sorabilecek durumda yani. Ya. İşte kadının kadınla evlenmesi, erkeğin erkekle evlenmesi. Aynı şekilde bunun herhangi bir mahsur var mı diye sorabilecek durumda. Peki bu çocuk bu soruyu böyle soruncaya kadar anne baba neredeydi? Evde aynı şekilde buna hiçbir şey öğretilmemiş. Belki anne baba da bilmiyor. Belki de hoş gördü. Ya bizim çocuk öyle düşünüyor, ne yapalım işte ileride düzelir falan filan. Ha ileride düzelir. Nereyi düzelir? Doğru. Düzeltirler bir gün. Şimdi Nasrettin Hoca merhuma için anlatılır da. Bir yılan böyle tuzağa düşmüş falan. Merhumla aynı şekilde veyahut da birisi diyelim Nasrettin Hoca merhumun de birisi onu görmüş. Tuzaktan kurtarmış. Hani yaralı yuvasına götüreyim dedi. Omuzunu almış. Omuzunu alınca yılan kendisini toparlayınca bakmış mı boğazına dolanacak falan. Hemen kafasından tutmuş. Ondan sonra sıkmış, öldürmüş yılanı. Ondan sonra da yola böyle uzatmış. Uzattıktan sonra ben demiş eğri büğrü dostlardan hoşlanmam. Olacaksan dost doğru ol.
1: Böyle dost doğru.
0: Tamam. Olacaksan böyle dost doğru ol. Ya adam olacaksan adam gibi adam ol, değil mi?
1: Yani.
0: Adam gibi adam ol. Şimdi öğretmenden geldim işte, sen de aynı şekilde öğretmenlik yaptığın için biliyorsun. Mustafa abi, çocuktan şimdi öğrenciden ne istersin? Verdiğini. Değil mi?
1: Tabii.
0: Vermediği şey aynı şekilde ne isteyeceksin?
1: Önce dersi anlatırsın, verirsin. Ödev verirsin. Sonra sınav yaparsın.
0: Ondan sonra yazın imtihanlarını yaparsın. Sözlü imtihanlarını kaldırırsın. Yani çocuğa o bilgiyi yerleştirirsin o şekilde. Sen şimdi hiçbir şey vermeden soru soruyorsun. Veyahut da cevap istiyorsun. Çocuğa bir şey vermedin ki. Çocuğa bir şey vermedin. Burada anne babalar da çok sorumlu. Mesul maalesef.
1: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Bebeği sütten bıraktırmanın uygun bir zamanı var mıdır? Ya da uygun olmayan bir zamanı var mıdır? Mesela şöyle sorayım. Daha somut olsun. Cuma günü bıraktırılabilir mi? 3 aylarda bıraktırılabilir mi? Ramazan'da bıraktırılabilir mi? Ya da günah mıdır bebeği sütten kesmek böyle durumlarda, böyle zamanlarda?
0: Herkes bir şey öğretiyor. Bugün ben de sana bir şey öğreteyim.
1: Lütfen.
0: Ama kimseye söylemeyeceğim.
1: Yok, söyleme.
0: Şimdi 5 tane Fatiha-i Şerif yazacaksın. Bunu 5 kişiye göndereceksin. O 5 kişi de her bir 5 kişiye gönderecek. O 5 kişi günlerden 5 kişiye gönderecek. O 5 kişiye gönderecek.
1: Netice hocam.
0: Çocuk 50 yaşına gelecek.
1: O arada zaten hatta inek sütünü bile bırakmış olur. Doktorlar o yaşta yasaklıyorlar bazılarını.
0: Şimdi ya öyle şeyler çıkardı ki bunun prosedürü var mı? Yok be arkadaşım ya. 2,5 yaşına kadar Hanefi mezhebinde süt vermek caizdir, o kadar. 1,5 yaşında da kesersin, 2 yaşında da kesersin. 2,5 yaşına kadar.
1: Bazıları daha erken de kesiliyor. Yani
0: daha da erken
1: kesiliyor. Emmiyor mesela, ha, diyor tamam. Ki olmadı, emmiyor, süt olmadı falan. Bir yani, ayda kesiyor.
0: Evet, cuma günü cumayı veya da perşembeyi niye karıştırıyorsun ki? Yani ona bir kutsiyet, bir mübareklik, hatta bir de şey yapacak. Çocuğu sütten kesme merasimi. Geliyor ya bize işte şu kadar şunu okursan, şöyle 5 kişiye gönderirsen, 10 kişiye gönderirsen falan, uydur uydur sonra. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey.
1: Az önce erkeğin küpe takmasından bahsederken hatırıma geldi de unutmuştum, özür dilerim. Bu küpe mevzusunda bir kadınlar için özellikle bir kutsiyeti var mıdır? Onu yok, soracaktım.
0: Sinatora kadınlara isim vermiştir. Allah-u Teala kadın kullarına isim
1: yani
0: vermiştir.
1: Yani küpe deliğini mutlaka açtırmak gerekir kız çocuğuna.
0: Yok canım sende öyle. Öyle bir şey yok.
1: Ondan sonra hani bu şarttır, sevaptır. Açtırmazsan günah olur.
0: Ne kadınlığından bir eksiklik olur, ne Müslümanlığından bir eksiklik olur taktırmazsa. Öyle bir şey söz konusu değil. Mecbur da değil. Bir kadın da aynı şekilde altın bilezik hiç takmadı ömründe. Takmasın. Boynuna da aynı şekilde ne bileyim ben şey altın kordon takmadı mesela. Ve takmasın. Yüzük de takmadı. Küpe de takmadı. Kadınlığından bir şey eksilmez. Müslümanlığa da zarar vermez. Ha bunlar ziynet olduğu için Allah Teala kadın kullarına bunlara izin vermiş ama bunları göstermemelerini emretmiş.
1: Başka dinleyicimiz diyor ki ölmek üzere olan birisinin yanında Yasin-i Şerif mi okumak lazım?
0: Evet, hadis-i şerifte tavsiye edilmiş.
1: Sekerat-ı mevt halinde.
0: İki tane şey bildiriyorlar. Sekerat-ı mevt halinde o anda şeytan gelir buyuruyor hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Saatte bir dediği yazılı bu. Serin su gösterir. Hararet basmıştır ruh bedeni terk ederken. Sana bunu veririm ama benim dediğimi dersen. Yani imanı çalacak. Hmm. Onun için Yasin-i Şerif okunursa o sekerat-ı mevt halindeki hasta, ölmekte olan kimse susuzluğa karar. Dolayısıyla şeytanın bu şekildeki onu aldatmasına mani olunmuş olur. Bu bir. İkincisi, Saadet-i Ebedi de yazıyor. Rahat suresini ölmekte olan kimsenin başında okunursa ruhun kolay çıkmasına sebep olur, vesile olur. Hı. Yasin-i Şerif ve Rahat suresi.
1: İkisi de başında mı okunması lazım?
0: Odasında.
1: Odasında yani.
0: Hı hı. Yanında.
1: Evet, hastanın hı hı. başında. Hı hı. Peki bunu bir kere mi okuyup bırakmak lazım?
0: Orada eğer vefat etmez, vefatı gece olursa tekrar okursun.
1: Yani okumaya devam edilebilir mi?
0: Edilebilir.
1: Yani bir kişinin okuması da şart değildir.
0: Değil tabii.
1: Biri okur, sonra birisi daha okur.
0: Birisi daha okur. Vefat edinceye kadar okunsun. Bir zahmet olmaz, ona rahmet olur.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
3: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Kanarya Adaları'na ulaştı. Tenerife'de limana demirleyen gemideki yolcular için tahliyeler başlatıldı. Hantavirüs salgınının patlak verdiği yolcu gemisi MV Hondius'u tahliye etme çalışmalarında sona gelindi. Gemi sabah saatlerinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaştı. Tenerife şehrindeki limana yanaşan gemide bulunan 147 kişi için tahliyeler başlatıldı. Gemiden ilk olarak 14 İspanyol vatandaşı indirildi. Ardındansa diğer yolcular indirilmeye başlandı. Transfere dahil olan tüm personelin FFP2 tipi yüz maskesi taktığı, yolcu bagajlarının torbalara konulduğu görüldü. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşının da bugün Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmelerini kayıt altına alıyor iddiasına sert tepki gösterdi. Alçakça iftira ve milli güvenliğe saldırı olarak niteledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, haysiyet cellatlığına itibar etmem mesajı verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlattı.
1: Ben icraatıma bakıyorum, işime gücüme bakıyorum. Yani Özgür Özel benim hakkımda ne demiş, ne söylemiş ben umurumda değil. Ben Adalet Bakanıyım.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kriptolu telefon konuşmalarını kayda alıyor iddialarına ateş püskürdü. İddianın sahibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert cevap verdi. İddiaları alçakça iftira ve milli güvenliğe saldırı olarak niteledi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.
2: CHP lideri Özgür Özel yine Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hedef aldı. Gürlek'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerini kayda almakla itham etti. Cevap gecikmedi. Adalet Bakanı meslek hayatı boyunca terör örgütleri, suç şebekeleri ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettiğini belirtti. Haysiyet cellatlığına itibar etmedim, etmem mesajı verdi.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür.
1: Benim veremeyecek hesabım yok.
2: Gürlek, amacımız suç odaklarıyla mücadele etmek, belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak dedi.
3: Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabiriyle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.
1: Özgür Özel'in amacı burada asrın yolsuzluğu davasını perdelemek, birinci amacı bu.
2: Bakan Gürlek milletin ferasetinin yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracağını dile getirdi.
3: Hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'e hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür.
1: Ben icra makamıyım, icraatçıyım. Biz dosyamıza, işimize bakıyoruz. Ama mutlaka tazminat davası açıyorum.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek bu iddiaları da yargıya taşıyacağını dile getirdi. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan reysen soruşturma başlattı.
1: Özgür Özel'in tamamen dediğim gibi bu son dakika çırpınışları yani. Ben bunu Yüce Türk milletinin taktığına bırakıyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ise Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
4: Bölgemizi bekleyen tehlikelerin başında savaşın uzamasının yanı sıra bölgesel bir iç çatışmaya dönüşme riski vardır.
2: Orta Doğu'da gerginlik sürüyor. Türkiye ise bölgesel ve küresel diplomasinin merkezinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Barzani görüşmesinde ABD ile İran arasındaki savaşta Irak topraklarının hedef alınmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Çatışmaların bölgeye yayılmasını asla istemiyoruz dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile dayanışma sürecek mesajı verdi.
4: Bugün de Türkler ve Kürtlerin hasımları ortaktır. Sürecin ülkemiz için stratejik değeri bugünlerde daha net anlaşılmaktadır.
2: Erdoğan, merkezi hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de Kürt bölgesel yönetimiyle işbirliğini geliştirme kararlılığını tekrarladı. Kalkınma yolu projesinin sadece Irak değil, Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını vurguladı.
4: Kalkınma yolu projesi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Görüşmemizde projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Kalkınma yoluna ilgi duyan tüm ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine de ayrı parantez açtı. Bunu başarıya ulaştırma noktasındaki kararlılığı paylaştı.
4: Terörsüz bölge idealimizde Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir.
2: Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la da telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
5: Selamun aleyküm.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede işbirliğini geliştirmeye verdiği önemi aktardı. İran'la ABD arasındaki çatışma sürecinde yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Birleşik Arap Emirlikleri'yi sürdüreceğini belirtti.
4: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
2: Erdoğan, Türkiye'nin ABD-İran savaşına diplomatik çözüm için gayret gösterdiğini dile getirdi.
0: Piyasalarda hareketlilik yaşandı. Altın geçtiğimiz haftayı gram bazında %3'ten fazla kazançla kapattı. Borsada BIST 100 endeksi 15 bin puana geçerek rekor kırdı. İşte piyasalardaki gelişmeler.
2: Orta Doğu'daki savaş ve gerilim değerli madenleri ve döviz fiyatlarını etkiliyor. Altın, döviz yükseldi. Borsada da rekor geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beraber altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Sarı metal 30 Nisan 8 Mayıs haftasında ons bazında 4700 dolar civarlarını yakaladı. Kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %3,19 artışla 6.918 liraya yükseldi. Çeyrek altının satış fiyatı da aynı oranda arttı. 11.600 liraya yaklaştı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da %3,17 artarak 46.600 lirayı geçti. 30 Nisan 8 Mayıs haftasında dolar ve euro da yükselişini sürdürdü. Bu hafta ABD doları %0,40 artarak 45 lira 36 kuruş oldu. Euro da daha fazla artış görüldü. 53 lira 46 kuruşa ulaştı. Borsa İstanbul'da rekor görüldü. BIST 100 endeksi 15 bin puanın üzerini gördü.
0: Domates fiyatlarının son zamanlardaki yüksekliği dikkat çekiyor. Afyonkarahisar'da da vatandaşlar semt pazarlarında domatesin fiyatından şikayetçi. Esnafsa fiyatların yüksekliğini soğuk havalara bağlıyor.
6: Yaz mevsimi yaklaştı. Manav'da, market,

0: Ve pazarda domates fiyatları bir türlü düşmedi. Pazarcı satış derdinde, vatandaşsa nasıl alacağını düşünüyor.
1: İnşallah haftaya öbür haftaya biraz düşer domates.
0: Son günlerde alışverişe çıkan vatandaşlar en çok domates fiyatından dertli. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi de o noktalardan biri. Esnaf ve vatandaşlarsa fiyatların yüksekliğini havaların bir türlü ısınmamasına bağlıyor.
1: Havalar tam ısınmadığından domates ermiyor.
0: Bazı vatandaşlarsa fiyatları yüksek buluyor. Peki mutfakların ve sofraların vazgeçilmezi domatesin fiyatı ne kadar?
2: Domates son bir aydır fiyatını koruyor. 120, 130, 140, 150 bandında satışını yapıyor.
1: 100 ile 125 arası kaliteli domatesler 150. Domatesine göre.
0: Vatandaş da esnaf da havaların ısınmasını ve fiyatların düşmesini bekliyor.
3: Yaklaşık 3,5 milyon sayfalık arşivden seçilen binlerce Epstein belgesi New York'ta açılan bir sergide ziyaretçilere sunuldu. Çocuk istismarı ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanan Epstein'in dosyasına ilişkin soruşturmalarsa sürüyor.
4: Ethics is always a complicated subject.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde Jeffrey Epstein dosyaları yeniden gündemde.
6: I report back to jail at 8 p.m.
5: Çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş suçlamalarıyla adı dünya çapında skandallarla anılan Jeffrey Epstein'e ilişkin binlerce belge New York'ta sergilenmeye başlandı. Manhattan'daki iki katlı galerideki sergide ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan arşivden seçilen 3700'den fazla ciltlenmiş belge yer aldı. Yaklaşık 3,5 milyon sayfalık arşivde mahkeme kayıtları, tanık ifadeleri ve soruşturma dosyaları bulunuyor. Belgelerde adı geçen kişilerle ilgili soruşturmalarınsa sürdüğü belirtiliyor. 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein, 2019 yılında New York'taki cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu.
3: Anneler Günü nedeniyle çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde hareketlilik arttı. Esnafın bu özel günden beklentisi ise hayli yüksek. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü'nde esnafın 100 milyar liralık bir hasılat beklediğini söyledi.
7: Annenize, aile büyüklerinize yapmış olduğun sevgi, saygı onlar için en büyük hediye. Hele anneniz. Anneciğim deyip boynuna sarılmanız yeterli. İmkanlarınız doğrultusunda bir kır çiçeği bile onları mutlu eder.
5: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü'nün piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti. Çiçekten kuyumcuya birçok sektörde yoğunluk yaşanıyor dedi.
7: Taksiciden çiçekçisine, takıcısından konfeksiyoncusuna, pastacısından herkesin nasibini aldığı bir gün. Çevrenizdeki esnaftan alışveriş yaparak onları da mutlu etmeniz tabii ki esnaf açısından önemli.
5: Palandöken bu yıl Anneler Günü'nün ekonomiye 100 milyar liralık katkı sağlamasını öngördüklerini söyledi.
7: Biz hep bu günleri özellikle böyle iple çektiğimiz günlerdir ya tabiri caizse yine önemli bir hasılat beklentisi doğuyor. Birlikte paylaşmanın hem de ekonomik olarak esnaf açısından da olmazsa olmazı.
3: Doğum yapan kadınların en büyük destekçilerinden biri de ebeler. O önemli anda annelerin heyecanına ortak oluyorlar. Ebeler sadece doğum sırasında değil, gebelik sürecinde de kadınların yanında. Anneler Günü'nde de onları yalnız bırakmadılar.
8: Her Gebe Bir Ebe projesi kapsamında sürekli takip ediyoruz. Son 3 ayında özellikle. Yüksek riskli olan gebelerimizi daha sık takip ediyoruz.
0: Hem gebelik sürecinde hem doğum anında ebeler annelerin her zaman yanında. Anneler Günü'nde de onları yalnız bırakmadılar.
9: Çok şey
0: Ankara'da Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde anne adayları ve emziren annelere yönelik Ebemizde Bir Gün Anneler Günü kutlaması programı düzenlendi. Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte gebelik sürecinin daha sağlıklı ve bilinçli geçirilmesine yönelik eğitimler ve uygulamalar gerçekleştirildi. Fizyoterapistler eşliğinde nefes egzersizleri, gebelik pilatesi ve günlük hareket çalışmaları yaptırıldı.
10: Gebelik süresi boyunca anne nefesini de bebeğiyle beraber paylaşıyor. Sağlığını da paylaşıyor bebeğiyle. O yüzden annenin nefesi bebeğin de sağlığını çok etkileyen bir şey.
0: Ebeler gebelik okuluna yazılan anne adaylarını hamilelik boyunca birebir takip ediyor. Özellikle ilk gebeliğini yaşayan annelerle yakın iletişim kuruluyor. Düzenli ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.
8: Eğer ilk gebeliği ise kişinin bizimle daha çok iletişim kurması için onu yüreklendiriyoruz ve ev ziyaretleri düzenliyoruz onlara.
0: Programda ayrıca beslenme, emzirme, doğum sonrası bakım ve bebek sağlığı konusunda da bilgilendirme yapıldı.
10: Burada diyetisyenler bize nasıl beslenmemiz gerektiğini anlatıyorlar. Fizyoterapistler günlük egzersizlerle ilgili bilgi veriyorlar. Doktorlarımız gebelik süresi boyunca gerekli şeyleri anlatıyor ve sonrasıyla ilgili bilgi veriyor.
3: Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu, çocuk sahibi olmaya yönelik dikkat çeken bir öneride bulundu. Afyoncu, 3 çocuk sahibi anne çalışmadan maaş alabilmeli dedi.
9: Eğer genç nüfusumuzu koruyamazsak, ki koruyamıyoruz, gelecekte bizim bütçemizden daha fazla sosyal güvenliği, askeri harcamalara daha fazla bir para çıkacak. Onun için Maliye Bakanlığı'nın teşvikleri artırması lazım.
5: Türkiye'de düşen doğum oranlarına dikkat çekti. 3 çocuklu annelere maaş önerisinde bulundu.
9: Çocuk çok büyük bir rakam. Şu anda bu öyle büyük bir rakam gibi gözükmüyor. Duruyor ama öyle değil. 3 çocuk sahibi anne çalışmadan maaş alabilmeli.
5: İstanbul'da 4. Uluslararası Aile Sempozyumu yapıldı. Sempozyumda konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu, Türkiye'de nüfusa yönelik bir dönem kara propaganda yapıldığını söyledi.
9: Şöyle bir kara propaganda yaptılar. Türkiye ileride nüfusuna bakamayacak, aç kalacak, milli geliri düşecek. Tam tersi ne oldu? 1980'lerde Türkiye 128 milyon olacak 2000'li yıllarda deniliyordu. 2026'da nüfusu 86 milyon. Yani bunlar hep şuydu, kara propagandaydı.
5: Nüfus artış hızının düşüşüne dikkat çekti.
9: 3 çocuk demek 2.1'in üzerine çıkmak demek. Nüfusu artırmak demek. Şu anda bizim nüfusu artırmayı bırakın, doğurganlık hızının düşmesini durdurabilsek o da yeter.
5: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çocuklu ailelere yönelik teşvikleri artırması gerektiğini dile getirdi.
9: Şehir hayatında nüfusu artırmak mümkün olmuyor. 3 çocuğu olan her annenin direkt maaş bağlanıp emeklilik maaşında verilmesi lazım.
3: Bursa'da baharın rengi kardeşliğin dili oldu. Tam 6 asırlık bir gelenek Emir Sultan'ın huzurunda yeniden hayat buldu. Erguvanlar açtı, gönüller birleşti. Yıldırım'da manevi bir bayram yaşandı.
5: Asırların mirası, gönüllerin bayramı. 6 asırlık gelenek tozlu raflardan indi, meydanlara taştı. Erguvan mevsimi dualarla, zikirlerle ve bitmeyen bir muhabbetle yeniden hayat buldu.
11: Ben çok duygusallaştığım için yani her sene de gelmeye çalışıyorum.
5: Bursa'nın manevi muhafızı Emir Sultan Hazretleri'nin her bahar sevenleriyle buluşmasını temsil eden Erguvan Bayramı, Yıldırım Belediyesi tarafından 5. kez düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Etkinlikler cuma namazının ardından türbede edilen dualar ve yapılan zikirlerle başladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz bu buluşmanın sadece bir etkinlik değil bir medeniyet iddiası olduğunu vurguladı.
12: Erguvan Bayramı Bursa'mızın manevi kimliğini ön plana çıkaran ve gönül dünyamızı köklerimize bağlayan kadim geleneklerimizden biridir.
5: Protokolün ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende geleneksel doğalı köfte çorbası kazanlarla ikram edildi. Bursalılar adeta zaman yolculuğuna çıktı.
13: Yıllardır geliyoruz. Çok da memnunuz. Çok hoşumuza gidiyor yani böyle bir program bayram olması.
5: 3 gün boyunca sürecek olan kutlamalar mevlid programları ve şiir dinletileriyle devam edecek. Bursa, Erguvanların gölgesinde tarihini ve birliğini tazelemeye devam ediyor.
3: Marmaris'te sporun kalbine adeta hançer saplanmış ilçenin tek yarı olimpik havuzu belediye tarafından maliyetleri karşılayamıyoruz denilerek süresiz kapatılmıştı. Milli takım seçmelerine günler kala tesissiz kalan lisanslı sporcular çaresiz bir şekilde bekleyişini sürdürüyor.
14: Havuzumuzu geliştir!
5: sporun kalbine maliyet kilidi vuruldu. Belediye bakım pahalı dedi, şampiyonların suyunu kesti. Yarışlara günler kala susuz kalan şampiyonlar çaresizlikten deniz kenarında antrenman yaptı.
14: Havuzumuzun geri açılmasını istiyorum. Çünkü karantinalar yapınca derecelerimiz düşüyor.
5: Marmaris Belediyesi'nde 25 metrelik yarı olimpik havuz kapandı.
15: Gerçekten çok üzgünüm bu duruma. Tam da milli takım seçmeleri olduğu zamanlarda havuzun kapanması gerçekten çok kötü oldu.
5: Mayıs ayındaki Türkiye finalleri öncesi yüzlerce sporcu ortada kaldı. Birkaç günlük aranın bile performansı dibe çektiği yüzme branşında gençler şimdi rakiplerinden geri kalmanın korkusunu yaşıyor.
16: Geçen haftalarda milli takım seçmesine katıldım. Diğer yüzücü arkadaşlarımla eşit şartlarda yarışmıyoruz. Yeter ki çalışabileceğim bir havuzumun olmasını istiyorum.
5: Onlar geleceğin milli takım adayları. Ancak şimdi havuz yerine amfiteyatro merdivenlerinde koşturuyorlar. Kapatma kararı sonrası antrenmanlar durdu. Kulüp ofisleri boşaltıldı.
17: Bu çocuklar yüzmek istiyorlar.
18: 6 Nisan'da havuzumuz hiçbir bildirim yapılmaksızın kapatıldı.
19: TGRT FM Haber.
20: Şimdi reklamlar.
21: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
22: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Yeni reklamlar.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Efendim, fakat bayırdığı koyun süt vermeyen ihtiyar bir koyunmuş. Übey bin Kağ bayırmış. Olmaz kardeşim demiş o Müslüman. Zekat verecek Müslüman. Olmaz kardeşim demiş. Oradan gösterişli, besli, genç, semiz bir hayvan gösterdi. Ve dedi ki ben böyle süt vermeyen bir hayvanı zekat olarak veremem. Bunu al. Bunu götür. Bu sefer de Hazreti Übey itiraz etti. Onun değeri fazladır. Senin zekatın daha az tutar. Onu alamam dedi. Hayda. Ama o Müslüman da diyor ki, yahu kardeşim diyor, illa da bunu almalısın sen diyor. Ben diyor o cılız süt vermeyen hayvanı veremem zekat olarak diyor. Ben utanırım diyor onu vermekten diyor. O zaman Hazreti Übey baktı ki gerçekten ciddi o Müslüman. Dedi ki ya Efendimiz yakında nasıl olsa dedi. Hadi gel diyor dedi. Beraber gidelim. Kendisine vaziyeti arz edelim. Bakalım ne buyuracak. Şimdi Müslüman da kabul etti. Kendi seçtiği zekat malıyla birlikte Resul-i Ekrem'in huzuruna vardılar. Yani kendi onu semiz gösterişli besli hayvanı seçti ya. Evet. Ondan beraber Resul-i Ekrem Efendimizin yanına vardılar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun dedi o Müslüman. Sizin elçiniz, sizin memurunuz, sizin rızanız olmadan benim seçtiğim zekat malını, benim verdiğim zekatımı almıyor benden. Lütfen emir buyurunuz da kabul etsin. Şimdi Übey bin Kab'a soruyor. Meselenin aslı nedir? Übey bin Kab anlatıyor radıyallahu anh. Dinleyince buyurdular ki Übey ödemen hak olan, ödemen gereken miktarı ayırmış, malı ayırmış. Ama sen gönül rızası ile fazlasını vermek istiyorsun. Biz senin hayır işlemene mani olamayız buyuruyor Resulullah Efendimiz.
4: Daha çok sevap kazanmadan
3: Cenab-ı Hak da sana sevabını lütfeder, verir evet. Buyuruyor sevgili peygamberimiz. Her ikisine de dua ediyor Resulullah Efendimiz. Hem o semizini seçen şeye, Müslümana, hem de zekat memuru olarak gönderdiği Übey bin Kab'a. Efendim, tabi demin dedik ya Şit Aleyhisselam'ı anlatalım diye. Evet. Yani Şit Aleyhisselam'ı en son tek doğum yaptı. Şit Aleyhisselam'ı dünyaya getirdi Havva anamız diye söyledik. Efendim, Şit Aleyhisselam Kabil ile Habil öldürdü ya, onu öldürdükten sonra Allahu Teala ihsan etti. Anladınız?
4: Evet.
3: Efendim ve adını da Şist veya Şit diye kitaplarda yazıyor. Allahu Teala'nın hibesi, hediyesi demekmiş Şit veya Şist. Yani Habil'e karşılık böyle bir oğul ihsan etti. Ve Allah'ın hibesi demek Şit veya Şist. Şit Aleyhisselam'ın hususiyeti şu idi Alper Bey. Malum haliniz Adem babamızın Aleyhisselam alnında parlardı sevgili peygamberimizin nuru. Sonra Hazreti Havva annemiz Hazreti Şit Aleyhisselam'a hamile kalınca Havva annemize intikal etti.
4: Nuru annemize geçti.
3: Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin nuru.
4: Evet.
3: Efendim Havva annemize geçti. Doğum yaptıktan sonra da Şit aleyhisselama intikal etti. Şimdi Adem aleyhisselam bu sebeple Efendimizin nurunu taşıdığı için diğer evlatlarından daha çok fazla seviyordu Şit aleyhisselamı. Efendim ve ona şöyle vasiyet etti. Oğlum, senin alnında bu nur parlıyor ya, bu nur ahir zaman peygamberi, yani son peygamber Muhammed aleyhisselamın nurudur. Bu nuru mümin, afif, temiz, saliha hanımlara teslim et. Aman evladım, oğluna da böyle vasiyet et diye vasiyette bulundu. Bütün evladının üzerine Şit aleyhisselamı reis tayin etti. Bütün yeryüzünün halifeliğine Şit aleyhisselamı tayin etti. İlahi sırları bildirip bütün ilimleri Şit aleyhisselamı öğretti. Tabii Nuh aleyhisselam daha sonra geldi ya, evet. O da Şit aleyhisselamın soyundandır. Malum haliniz. İnsanlar, yani bütün insanlar Şit aleyhisselamın soyundandır. Çünkü insanlık Nuh aleyhisselamdan türemiştir.
2: Devam etmiştir, evet.
3: Yani ikinci Adem, Nuh aleyhisselama da derler. Efendim Şit aleyhisselama da derler bu sebeple. Efendim işte İdris aleyhisselamdan sonra İdris aleyhisselam göğe çıkarıldı. Alper Bey, anladınız. Cennete girdi ve cennetten çıkmadı bir daha. Evet. Böyle onun tabii şeyi var, kıssası var.
2: Azrail aleyhisselamla birlikte cennete giriyor.
3: İnsanlar azdı. Doğru yoldan ayrıldı. Putlara, heykellere tapmaya başladılar. Allah-u Teala Nuh aleyhisselamı onlara gönderdi. Nasihatçi olarak, peygamber olarak. O zaman 50 yaşlarındaymış Nuh aleyhisselam.
2: Nuh aleyhisselam.
3: Yani peygamberliği kendisine bildirildiği zaman, Allah-u Teala'nın bildirdiği zaman 50 yaşındaymış. Yahu yıllarca, yıllarca, yüzyıllarca insanlara nasihat etti Alper Bey. Yetmeyin, eylemeyin. Allah-u Teala'ya iman edin. Putlara tapmaktan vazgeçin. Ateşe tapmaktan vazgeçin. Efendim, çok az kişi iman etti. Oğullarından da 4 tane oğlu vardı. Ham, Sam, Yafes, Kenan. Efendim, Yam veya Kenan derler o dördüncü oğluna. Sadece 3 tanesi iman etti. Ham, Sam, Yafes. Kenan
2: iman etmedi.
3: İman etmedi.
2: Boğuldu.
3: Efendim, alay ve işkence ettiler filan filan. Sonra Nuh aleyhisselam beddua etti kavmine. Ya, çünkü 3 tane oğlu iman etti. Diğer insanlardan çok az kişi iman etti, evet. Alper Bey. 500 yaşından sonra gemi yapması emrolundu. Demek ki 50 yaşında, 450 sene insanlara nasihat etmiş, evet. Ya hiç durmadan. Gemi bitince müminler, gemi bitince tufan oldu. Müminleri gemiye aldı Nuh aleyhisselam. Müminler kurtuldu. Oğlu Yam'ı, Kenan'ı da almak istedi gemiye. Fakat oğlu ben yükseklere çıkar kurtulurum dedi. Girmedi gemiye. Zaten Allah-u Teala da buyurdu ki sen oğlunu alamazsın gemiye. Ancak iman edenleri alırsın buyurdu. Efendime söyleyeyim. O boğuldu gitti. Gemide 80 kişi varmış insan olarak. Yani oğullarından başka efendim
2: 77 kişi.
3: Kendisini de sayarsak
2: 76 kişi.
3: Efendim 76 kişi var. Araisül Mecalis diye bir kitapta yazıyor bu Alper Bey. Yani 80 kişi oldu. Her hayvandan da bir çift almış.
2: Evet.
3: Gemisine. Bütün sonra tufan, işte yağmurlar duruldu. Yerden fokurdayan, kaynayan sular kesildi. Allah-u Teala kon diye emretti.
2: Gemiye
3: sular çekilmeye başladı. Çekil diye emretti sulara. Efendim bütün dağlar şöyle yükseldiler. Bana konsun diye. Efendim Cudi Dağı bizim Cudi Dağ'a, Cudi Dağ'da boynunu büktü. Ben kimim ki dedi. Allah-u Teala'nın büyük peygamberinin gemisi benim gibi böyle efendim, garip bir dağın üstüne konsun. Büzüldükçe büzüldü, boynunu eğdi. Öteki dağlar kafalarını kaldırdı bana konsun diye. Allah-u Teala bu tevazu sebebiyle, bakın Alper Bey, evet, bu tevazu sebebiyle o gemiye emretti ki, kon Cudi Dağı'na. Cudi Dağı'na kondu. Yani şeyler, hani Ermeniler filan diyorlar veyahut da Avrupalılar filan gelip Ağrı Dağı'nda Nuh Aleyhisselam'ın gemisini arıyorlar ya.
2: Evet.
3: Nuh Aleyhisselam'ın gemisi filan Ağrı Dağı'nda yok.
2: Cudi Dağı'nda.
3: Cudi hani. Dağı'na kondu.
2: Evet.
3: Ama bulunabilir mi parçaları? Orasını bilemiyoruz biz. Ve bütün insanlık Hamdan Samdan Yafes'ten. Efendim Yafes'ten türedi. Hamdan Hami ırkı, yani Afrikalılar, zenciler diyoruz. Yani siyah deriller diyoruz. Efendim Hindistanlılar, Avustralyalılar filan, bunlar Hamdan türediler. Samdan Sami ırkı türedi. Yani Araplar ve Beni İsrail Samdan türedi. Efendim Yafes'ten de Avrupalılar ve Türkler türediler Yafes'ten. Mesela Yafes'in 10 tane oğlu oldu. En küçüğünün ismini Türk koydu. Kendisi ve kendisinden sonra Türk'ün evlatlarına emir, reis olmasını, halife olmasını vasiyet etti. Ve kendisi Ceyhun Nehri'nden geçerken boğuldu Yafes. Sonra oğlu o Türk efendim Yafes evlatlarına emir oldu. Hatta sonradan efendime söyleyeyim, o Türkler önce mümin insanlardı. Hatta rahmetli Seyit Ahmet Arvasi Hoca vardı, Türkiye Gazetesi yazarlarından.
2: Rahmetli, evet.
3: Hatırlarsınız efendim 1994'te mi? Unuttum şimdi.
2: 88-89'da herhalde
3: vefat etmişti.
2: Allah rahmet eylesin.
3: Evet, evet, nur içinde yatsın. Hatta o derdi ki, efendime söyleyeyim, Allah'a olan bir sahab, Oğuz Kağan Türktür derdi. Yani o Türk ismindeki Nuh Aleyhisselam'ın, evet, oğlu filan öyle derdi yani. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam da insanlığın efendim Adem Aleyhisselam ve Şit Aleyhisselam'dan sonra ikinci babası. Dolayısıyla sonradan o Türkler de bozuldu. Şamanilik diye,
2: evet,
3: efendim, bir din uyduruldu.
2: Orta Asya'da.
3: Ama elhamdülillah şimdi Türklerin hemen hemen tamamı, Müslüm, çok az bir kısmı
2: hariç,
3: yani kıymet, evet, harbiyesi yoktur sayı olarak. Hepsi Müslümandır elhamdülillah.
2: Elhamdülillah.
3: Böyle yani. Hani kurban hikayesi, ilk kurbanın hikayesini anlattık.
2: Tarihçesi bu şekilde.
3: İnşallah başka bir programda da İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesi hadisesini,
2: İbrahim Aleyhisselam'ın,
3: anlatırız
2: kurban etmesi.
3: İnşallah. Evet, evet efendim.
2: Vaktimizin kalan kısmında da işte dedik ya, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Evet. İhlas Vakfı'nın da çok önemli bir hizmeti var, kurban, evet, hizmeti. Nasıl çalışmalar var efendim, nerelerde kurban kesmeyi planlıyorsunuz? Evet. Kurban fiyatları nasıl olacak bu sene?
3: Tabii.
2: İzleyenlerimize, dinleyenlerimize bahsedelim kısaca.
3: Tabii.
2: Buyurun.
3: Şimdi efendim, her sene olduğu gibi bu sene de yurt içinde ve yurt dışında kurban kesiyoruz. Yurt içinde yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. Yurt dışında ise Asya'da ve Afrika'da kesiyoruz.
2: Evet.
3: Asya'da ve Afrika'da kesiyoruz. Kesilen kurbanların etlerini, sevabı kurban vekaleti veren bağışçılarımızın ruhlarına, bağışçılarımızın hanelerine gitmek üzere, geçmişlerin ruhlarına gitmek üzere oralarda dağıtıyoruz. Yani bize kurban veren, yani İhlas Vakfımıza kurban vekaletini veren bir kişiye hem kurban kesme sevabı kazanıyor, bir. İkincisi hem de et dağıtma sevabı evet. kazanıyor. Yani çifte kazanç
2: çifte
3: var.
2: Çifte kazanç var.
3: Bize doğru. kurban vekaleti vermesinde. Çünkü evine kurban eti girmiyor.
2: Tabii.
3: Kurban girmiyor. Kendisi yemiyor. Efendim gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını temin ediyor. Bundan da bir sevap alıyor. Tabii. Ekstra sevap alıyor yani. Bunun için çok kıymetli.
2: Doğru.
3: Efendim. Afrika'da çeşitli ülkelerde kesiyoruz. Mesela Çat'ta kesiyoruz. Mesela Uganda'da kesiyoruz. Misal.
2: Evet.
3: Asya'da mesela Afganistan'da kesiyoruz. Birçok ülkede.
2: Hindistan'da.
3: Kesiyoruz kurbanlarımızı. Efendim vekaletleri. Tabii.

0: Namazın şartından bir tanesi abdestli olmaktır. He?
1: Abdestsiz kılabilir misin namazı?
0: Abdestsiz kılabilir misin?
1: Kabul olmaz.
0: Kabul olmaz. Doğru söylüyorsun.
1: Evet.
0: Abdestin şartı vardır.
1: Kurban da aynı öyle. Yani
0: Yani
1: şartlarına
0: ibadettir kurban.
1: evet.
0: Vaciptir,
1: Şartlarına
0: ibadettir. Şartlarına uymak lazım.
1: riayet
0: Ya
1: etmeden
0: bizzat kendin
1: kesilmesin.
0: keseceksin, eline
1: Yahut
0: bıçağı
1: da
0: alacaksın veyahut da bilen birisini vekil edeceksin. Değil mi?
1: evet.
0: Ve dolayısıyla bizi vekil etmesi lazım. Vakfımızın oralara gidecek görevlisini vekil
1: Peki.
0: etmesi lazım. Bu vekalet şeyden de verilebilir efendim. İnternetten de verilebilir. Telefonla da bize verebilir. Efendim biz vekaleti alırız. Gereğini yerine getiririz. Kurban kesim videosunu da bağışçımıza, vekaleti verene gönderiyoruz. Bir hafta zarfında. Bir hafta sabredecek. Çünkü
1: Çünkü
0: neden?
1: o ülkelerde internet
0: Üçüncü dünya ülkesi.
1: düzgün çalışmıyor
0: Evet.
1: olabilir. Oralardan videoların buraya gelmesi, buradan
0: Evet.
1: bağışçılara gönderilmesi zaman
0: Doğru.
1: alıyor. O yüzden.
0: Mesela çatta iki yerde kesiyoruz. Misal olarak
1: Evet.
0: söylüyorum. Şey yer, söyleyin ismini, kırsal, çok kırsal bir kesimde kesiyoruz. İnternet çekmiyor. Şöyle böyle. Biz videoları çekip kesimler bittikten sonra internet çeken bir yere geliyor arkadaşlar. Et dağıtımı yaptıktan sonra. Videoları falan çekiyorlar. Ondan sonra videoları gönderebiliyorlar İstanbul'a. İnternet olmayınca
1: Tabii,
0: gönderemiyorlar ki.
1: tabii.
0: Anladınız mı?
1: O
0: Bu
1: yüzden
0: sebeple
1: biraz zaman alabiliyor,
0: evet bir
1: birkaç gün.
0: hafta
1: Evet.
0: zaman alıyor. Başka ne söyleyelim
1: Yani
0: izleyicilerimize?
1: fiyatlarla ilgili
0: Tabii,
1: de bir
0: tabii,
1: bilgi verirsek en
0: tabii,
1: azından
0: tabii.
1: fikirleri olsun.
0: Şimdi yurt dışı her yerde aynı. Yurt dışı büyükbaş hayvan kurban vekalet hisse bedeli 5.500 liradır.
1: Fiyatlar bu şekilde.
0: Ha, yurt içinde söyleyelim
1: Evet,
0: mi?
1: onu da
0: Onu da
1: söyleyelim.
0: söyleyelim. Yurt içi kurban büyükbaş hayvan hisse bedeli 18 bin liradır. Yurt
1: Evet,
0: içi fiyatlarımız da böyle
1: bu
0: efendim.
1: şekilde.
0: Evet.
1: Yani izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz bunu değerlendirsinler isteriz.
0: E tabii biz bekliyoruz vekaletlerini
1: Yani kurallarına
0: izleyicilerimizin.
1: uygun, dini
0: Evet.
1: vecibelere uygun bir şekilde
0: Evet.
1: kurbanımız kesilsin
0: Tabii.
1: istiyorlarsa
0: Evet.
1: bunu dikkate alsınlar.
0: Doğru.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: İhlas Vakfı'nın da bütün çalışanlarına kolaylık diliyoruz. Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Sağ olun efendim.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda kurban ibadetinin tarihçesini konuşacağız. Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey'den kurban ibadetinin ilk tarihçesini, Adem Aleyhisselam'ın oğulları Habil ile Kabil'in ilk kurbanlarını ve aynı zamanda İhlas Vakfı'nın Kurban Bayramı hazırlıklarını dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban ibadeti çok önemli bir ibadet Müslümanlar için. Fakat kurban ibadeti ilk peygamber, ilk insan Adem Aleyhisselam'dan beri var.
1: Evet.
0: Onun oğullarının ilk kurbanları var. Bugün sizden hem o menkıbeleri hem de İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerini dinlemek istiyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Adem Aleyhisselam malum cennetten çıkarıldı.
0: Evet.
1: Yani Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattı, topraktan yarattı. Yarattıktan sonra cennetine koydu. Fakat zellet sebebiyle, peygamberler için hata yaptı denmez. Zelle denir.
0: Onların
1: zellesi sebebiyle yasak bir ağacın veya bitkinin meyvesinden yedi. Cennetten çıkarıldı. Cennetten çıkarılınca çok dua etti. Çok tövbe etti. Fakat tövbesi kabul olmadı. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Sonra Adem Aleyhisselam dua etti. Dedi ki ya Rabbi oğlum Muhammed Aleyhisselam'ın hürmeti için bu babaya merhamet et. Allah-u Teala hep böyle dua etti. Ya Adem, Muhammed Aleyhisselam'ın ismiyle her ne isteseydin kabul ederdim. Muhammed olmasaydı, Habibim olmasaydı seni yaratmazdım buyurdu Allah-u Teala. Rivayette Allah-u Teala bildiği halde soruyor, diyor ki sen Muhammed'i nereden bilirsin? O zaman Adem Aleyhisselam diyor ki ya Rabbel Alemin, cennetin her yerinde, cennetteyken cennetin her yerinde ve arşın üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı olduğunu gördüm. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın senin sevgili kulun olduğunu anladım.
0: Evet.
1: Ve onu benim soyumdan yaratacağını da anladım. Ya ilahe alemin. Yani hatta Mevlid-i Şerif'te geçer, zatıma mir'at edindim zatını. Bile yazdım adım ile adını. Bak ne manalar var burada. Zatıma mir'at edindim zatımı. Yani zat Allah-u Teala buyuruyor bunu. Zatıma kendime efendim mir'at edindim, ayna edindim zatını. Bile yazdım adım ile adını. Yani kendi adımı senin adınla beraber yazdım. Süleyman Çelebi yazıyor bunu. Evet, Mevlid-i Şerif'te var. Efendim onu çok sevmeseydin ya Rabbi kendi adınla beraber yazmazdın.
0: Evet.
1: Çok sevdiğin için onun hürmetine dua ettim ben de sen de beni affettin ya Rabbi diye cevap veriyor. Tabii Hazreti Havva annemiz, Havva annemizi de Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yaratmıştır Allah-u Teala. Efendim onu eş etmiştir Hazreti Adem babamıza. 20 kere doğum yaptı Hazreti Havva annemiz. Ama 20'sinde de ikiz çocuk dünyaya getirdi. Her batında bir erkek bir kız dünyaya getirirdi. Hikmet-i Hüda.
0: Evet.
1: Yani muhakkak her batında ikiz dünyaya getiriyor. Biri erkek, biri kız. Son olarak da hamile kalıyor. Son olarak tek bir çocuk dünyaya getirdi.
0: İkiz değil, tek doğuruyor bu sefer.
1: Evet, o zaman Şit Aleyhisselam veya Şit Aleyhisselam. Efendim. Şimdi Havva annemizle Adem babamızın ilk çocukları Kabil ile kız kardeşi Eklima doğuyor. Yani ilk çocuklar ilk yaptığı doğumda Kabil ile kız kardeşi Eklima doğuyor. Efendim bunlardan sonra da Habil ile ikizi olan Lebuda doğuyor. Yani ikinci doğumda efendim Habil ve ikizi olan kız kardeşi Lebuda doğuyor. Şimdi Kabil ile doğan kız Eklima çok güzeldi. Efendim Habil ile doğan kız Lebuda Eklima kadar güzel değildi. Onun da başka güzellikleri var tabii. Şimdi Kabil aynı batında doğan bu kız kardeşi Eklima ile evlenmek istedi. Halbuki orada bir hudut vardı. Yani efendim aynı batında doğan kardeşler birbiriyle evlenemiyor. Bir batında doğan erkekle öteki batında doğan kız evlenebiliyor. Bir batında doğan erkekle o kız, aynı batında doğan kız asla evlenemiyor.
0: Yasak.
1: Yasak. Kaide böyle evet. Yani. Efendim tabii Hazreti Adem Aleyhisselam da dedi ki oğlum sen aynı batında doğduğun kız kardeşin Eklima ile evlenemezsin. Fakat Kabil ısrar etti. Aynı batında doğan kız kardeşi Eklima ile evlenmeye çok ısrar etti. Adem Aleyhisselam da dedi ki yavrum Allah-u Teala'nın emri böyle. Eğer bana inanmazsan Habil ile yani erkek kardeşinle Allah-u Teala'ya birer kurban takdim edin. Hanginizin kurbanı kabul olursa Eklima ile o evlensin buyurdu Hazreti Adem Aleyhisselam. Şimdi Habil çobanlık yapardı. Yani rençberlik, çiftçilik, çobanlık yapardı. Özür dilerim çobanlık. Kabil ise rençberlik, çiftçilik yapardı. Yani rençberlik derler Anadolu'da tarım, çiftçiliğe, evet. Tarımla uğraşırdı. Dolayısıyla Habil'in sürüleri vardı. Koyun sürüleri. Sürüsünün en güzel koçunu aradı, buldu. Bu en güzel koçunu Allah-u Teala'ya kurban olarak takdim etmek için seçti. En güzel koçunu. Kabil de çiftçilik yapıyor ya, evet. Tarımla uğraşıyor ya. O da efendim buğdaylarından bir başak yaptı. Hani buğday saplarından başak. Ama en cılız, zayıf, en kötü olan buğdayları seçti. Enteresan yani. Evet. Hatta buğday hani o başağı demet başak haline getiriyor ya, hı hı. Demet yapıyor ya, o buğday başağında bir tanesi iyiymiş yani bir başa şeyi o iyi buğdayları oradan çıkarıp kendisi yemiş. Allah Allah.
0: Onu bile kurban etmek istemiyor yani.
1: He, onu bile kurbanı edeceği demetin içerisinden çıkartıyor. Alper mi? Evet. Çok enteresan. Kurbanlar bir dağ üzerine bırakılıyor. O zaman kabul olan kurbanı bir ateş inermiş gökten, yakarmış kabul olan kurbanı. Gökten inen ateş Habil'in kurbanı olan koçu yaktı. Başak demetine hiçbir şey olmadı. İşte Kabil buna kızıp Habil'i öldürdü. İlk cinayet odur Alper Bey.
0: Evet.
1: Hatta Kur'an-ı Kerim Maide suresi 27. ayeti ile 31. ayetleri arasında geçer bu vaka. Ben buradan okuyayım.
0: Olur.
1: Tefsirini yani kısa tefsirini. Şimdi buyuruyor ki Allah-u Teala onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti kurbanların. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil kıskançlık yüzünden kardeşi Habil'e dedi ki andolsun ki seni öldüreceğim. Kabil Habil'e diyor bunu, evet. Kurbanı kabul olmayan Kabil. Habil de dedi ki Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder kurbanı. Andolsun ki sen öldürmek üzere bana elini uzatsan dahi, ben öldürmek için sana el uzatacak değilim. Habil de böyle diyor. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Sen hem benim günahımı hem de beni öldürmek, Allah-u Teala'ya ve babamıza isyan etmek suretiyle işlediğin kendi günahını da yüklenip ateşe atılacaklardan olursun. Zalimlerin cezası işte budur diyor Habil Kabil'e. Allah-u Teala bunu bildiriyor.
0: Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, evet, bu.
1: Bunun üzerine Adem Aleyhisselam'ın hacca gittiği bir sırada, yani Beytullah'ı inşa edildi ya, Kabil teşebbüse geçti. Fakat bir insan nasıl öldürülür bilmiyordu Kabil. Hiç o güne kadar öyle bir şey vuku bulmamış. İlk insan öldürülecekti işte. Şeytan insan şeklinde karşısına çıktı Kabil'in. Bir kuş tuttu şeytan. Başını kayaya koydu. Başka bir taş aldı. O taşla efendim kayaya koydu. Kuşun başına vurdu. Ezdi ve kuşu öldürdü. Kabil şeytanın nasıl kuşu öldürdüğünü gördü. Gördü. Nefsine uyup kardeşini, yani Habil'i, başına taş vurarak öldürdü. Böylece hüsrana, cehenneme giderek büyük zarara uğrayanlardan oldu. Bir de Kabil onun nasıl gömüleceğini bilmiyordu Kabil.
0: Tabii hiç ölüm olmamış.
1: Evet. Hiç böyle bir şey olmamış. Gömülecek mi, ne olacak? Öyle ya Mevta. Allah kardeşinin ölüsünü nasıl gömeceğini göstermek üzere ona ölü bir kargıyı gömmek üzere yeri eşeleyen, yeri kazan bir karga gönderdi. Kabil, bana yazıklar olsun. Kardeşimin ölüsünü gömmek için bu karga kadar olmaktan aciz kaldım dedi. Maide suresinde bildiriliyor bu. Yani böyle demiş. Böylece kargadan gördüğü şekilde kardeşi Habil'i toprağa gömdü. Sonra Kabil, Habil'i öldürdükten sonra kız kardeşi Eklima'yı da alarak, evlenmesi yasak olan o kız kardeşini de alarak Aden taraflarına kaçtı Alper Bey. İlk ateşpereste şey derler, Kabil derler. Şöyle ateşperest oluyor. Allah şeytanın ihvasına, aldatmasına uğramaktan hepimizi ve ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin.
0: Amin.
1: Fakat yevmi kıyamete kadar insanlarla uğraşacak şeytan aleyhillâne uğraşacak. Fakat biz de onunla mücadele edeceğiz.
0: Evet.
1: Herhangi bir işe başlarken Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Racim olan şeytanın şerrinden sığınırım. Evet. Kime? Allah-u Teala'ya sığınırım. Ya Rabbi sana sığınırım.
0: Allah-u
1: Teala'ya. Ya efendim. Dolayısıyla bu mücadele şeytanla Ademoğulları arasında
0: devam
1: ediyor. Kıyamete kadar devam edecek. Şimdi şeytan Kabil'in karşısına çıkıyor Alper Bey. Diyor ki Kabil'e, bana bak diyor, senin kurbanın kabul olmadı da Habil'in kurbanı kabul oldu ya, sebebi ne biliyor musun diyor? Habil sizden gizli ateşe tapmaktadır diyor. Onun için diyor, gökten inen ateş onun kurbanını kabul etti diyor. Bak, dolayısıyla sen de kendin için ve kendinden sonra gelecek evlatların için bir ateş yak ve o ateşe tap.
0: Onu da o şekilde ateşperest yapıyor.
1: Kabil'i aldatıyor böyle.
0: Evet.
1: Kabil de bir yere bir ateşgede yaptı. hani mecusilerin
0: ateşkedeleri olur.
1: Evet. Ateşkedeleri olur ya. Orada ateş yakarak tapınmaya başladı orada. Bu şekilde ateşperestlik ortaya çıktı. Mecusilik de derler kitaplarda. Mecusilik, evet. Mecusilik de geçer. Ateşperest diyoruz ateşe biz Türkçe'de. Tapanlar,
0: evet.
1: Evet. Sonra Kabil'in çocukları büyük bir topluluk halini aldı. Fakat bu çocukların tamamı Nuh Aleyhisselam zamanında kopan Nuh tufanında boğulup helak oldular. Kabil'in hiç nesli kalmadı Alper Bey. Anladınız?
0: Evet.
1: Kabil'in hiç nesli kalmadı. Şimdi tabii bu kıssadan bizim hisseler kapmamız lazım. Tabii. Hisseler çıkartmamız lazım. Bu hisseler nedir? Bir kere Kabil Allah-u Teala'nın rızasına, Allah-u Teala'nın taksimine rıza göstermedi. Yani Allah-u Teala öyle emretmiş. Aynı batında doğan kız kardeşinle evlenemezsin. Senden sonraki batında doğan kızla evlenebilirsin. Evet. Allah-u Teala böyle taksim etmiş.
0: Buna rıza göstermedi.
1: Kadere rıza göstermedi. Bir. İki. Kabil ebeveynine, yani annesine babasına,
0: Adem ve, Aleyhisselam'a, peygambere hatta.
1: Evet. Evet ve Allah-u Teala'ya itaat etmedi. Efendim babasının Kabil ile Habil ile birlikte doğan Debuda ile evlen diye emretmesine inanmadı.
0: Evet.
1: Babasına bir peygambere suizan etti. O Habil'i daha çok seviyor da onun için o güzel kızın onunla evlenmesini istiyor şeklinde suizan etti babasına. Evet. Şimdi hem bir peygambere itaat etmedi, hem hocasına itaat etmedi. Adem Aleyhisselam peygamberdi çünkü ve babasıydı. Efendim, halbuki baba itaate layıkmış, daha çok itaate, anne de iyiliğe layıkmış. Alper Bey bunları göz ardı etti. Kabil kardeşi Habil'i öldürmekle şeytana uydu. Evet. Şeytana ilk benzeyen Kabil oldu. Çünkü Kabil de şeytan gibi Allah-u Teala'ya asi oldu. Bir de malın en kötüsünü, en kıymetsizini tasadduk etmek, sadaka vermek, Allah için vermek mekruhtur yani.
0: Uygun değil, evet.
1: Malın en iyisini vereceksin, evet, kardeşim. Sen en kötüsünü veriyorsun fakire, fukaraya, garibe, guravaya mesela, Allah için veriyorum diyorsun. Kabil ne yaptı? Buğdaylarının en kötülerini seçti. Onlardan demet yaptı, cılızlarını seçti. Hatta iyi buğdayları da ağzına attı. Ufaladı da ağzına attı. Kendisi yedi yani. Şimdi sevgili peygamberimiz zamanında Übey bin Kab ile ilgili bir menkıbe anlatılır. Übey bin Kab'ı zekat amili olarak tayin etmiş Resulullah Efendimiz. Kabilelere gider, zekatlarını toplarmış. Memur tabii. Şimdi Medine dışındaki bir Müslüman kalmış, zekatları toplamış filan. Ona gelmiş zekatını almak üzere. Şimdi adamcağıza demiş, ben işte Resulullah Efendimiz görevlendirdi. Hazreti Übey bin Kab diyor bunu. Resulullah Efendimiz görevlendirdi, zekatını alacağım diyor. Malum haliniz 40 koyundan bir koyunu vereceksin yani.
0: 40'ta bir hissesi, evet, oranında, evet.
1: Ya demiş, sürüm burada işte demiş ya. Seç demiş, hangisini istiyorsan onu seç al demiş. Übey bin Kab'a, o Müslüman. Efendim o da bir tanesini ayırmış. Demek ki 40 tane koyunu varmış yani, bir tanesini ayırmış.
2: TGRT FM Haber.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda devam eden soğuk savaş denizin ekolojik dengesini de bozdu. En son ABD'nin İran'a ait iki petrol tankerini vurması Hürmüz Boğazı'nda petrol sızıntısına neden oldu. Hark Adası çevresindeki tankerlerin vurulmasının ardından denizde büyük bir petrol sızıntısı meydana geldi. Söz konusu olay, savaşın başladığı tarihten bu yana en büyük petrol sızıntısı olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki karşılıklı tehditlerin gölgesindeki sıcak çekişme, ekolojik dengeye zarar verdiği için savaş karşıtı ve çevreci örgütler protestoya hazırlanıyor. İran ve ABD'dense henüz bir açıklama gelmedi.
1: I think you have to, ethics is always a complicated subject.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Jeffrey Epstein dosyaları yeniden gündemde.
2: I report back to jail at 8 p.m.
0: Çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş suçlamalarıyla adı dünya çapında skandallarla anılan Jeffrey Epstein'e ilişkin binlerce belge New York'ta sergilenmeye başlandı. Manhattan'daki iki katlı galerideki sergide ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan arşivden seçilen 3700'den fazla ciltlenmiş belge yer aldı. Yaklaşık 3,5 milyon sayfalık arşivde mahkeme kayıtları, tanık ifadeleri ve soruşturma dosyaları bulunuyor. Belgelerde adı geçen kişilerle ilgili soruşturmaların ise sürdüğü belirtiliyor. 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein, 2019 yılında New York'taki cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük petrol tesislerinden birinde şiddetli patlama. Ülkenin Louisiana eyaletinde yer alan Chalmette petrol rafinerisi cuma günü şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Patlama adeta deprem etkisine yol açarak civar bölgeleri dahi salladı. Patlamadan sonra büyük bir yangın çıktı. Yetkililer patlamanın tesisteki ısıtıcıda meydana geldiğini açıkladı. Chalmette rafinerisinde günde 185 bin varil ham petrol işleniyor. Tesisin önümüzdeki günlerde 20 bin varil yenilenebilir dizel yakıt üretmeye başlaması planlanıyordu. Rafineri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki PBF Enerji şirketi tarafından 2015'te satın alınmıştı. Patlamanın ABD için dev bir maddi kayıp anlamına geldiği ifade ediliyor.
3: Nyitni egy szabadabb, emberségesebb, bizakodóbb.
4: Parlamentoda yemin etti, hem meclis binasında hem de parlamento dışında töreni takip eden binlerce vatandaş tarafından alkışlandı. Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin galibi Tisza Partisi lideri Peter Magyar, parlamentonun açılış oturumunda yapılan oylamada başbakan seçildi. Magyar ardından parlamentoda yemin ederek 4 yıllık başbakanlık vazifesini resmen üstlendi. Parlamentonun açılış oturumunda konuşan Magyar, Macaristan tarihinin yeni bir sayfasını açma yetkisi aldık. Sadece hükümeti değiştirmek için değil, sistemi de değiştirmek için sözlerini kullandı.
3: Mondjanak le, ma, delekis.
4: Yeni başbakan konuşması sırasında Orban yönetiminin hatalarına karşı ülkenin çıkarlarını savunamamakla suçladığı Cumhurbaşkanı Tamás Szulyak'a döndü. Hala yapabiliyorken gitme zamanınız geldi Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Magyar'ın çağrısı parlamentoda alkışlarla desteklenirken Cumhurbaşkanı rahatsız bir gülümsemeyle karşılık verdi. Magyar'ın yemin töreni parlamento dışına kurulan dev ekranlarda binlerce vatandaş tarafından takip edildi.

0: gerçekten bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik okumak.
1: Beklenmedik şekilde birçok öğrencimiz koşa koşa gidip kitaplarını alıp teneffüs süreci boyunca 10 dakika kitap okumayı gerçekleştirdiler.
2: Yaptıkları sosyal deney çocuklar üzerinde uygulamanın sözden çok daha etkili olduğunu ortaya koydu.
3: Etkinliğimiz amacına ulaştı. Biz Özge hocamla kitaplarımızı alıp okuduğumuzda öğrenciler de yavaş yavaş bizim kitap okuduğumuzu görerekten etkinliğimize katıldılar.
2: Burası Erzincan'da bulunan Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu. Öğretmenler teneffüste koridordaki sandalyelere oturdu. Ellerine kitap alıp okumaya başladı.
0: Söylemekten ziyade yaparak, yaşayarak öğrenmek en güzeli.
2: Öğretmenler öğrencilere hiçbir şey söylemedi. Sadece kitap okumaya devam ettiler. Onları gören öğrenciler de bir süre sonra aynı şekilde kitap okumaya başladı.
1: Birkaç sandalye alarak oturup kitap okumaya başladık koridorda. Çocuklarımız da bize eşlik ettiler.
2: Birkaç dakika sonra koridor kitap okuyan öğrencilerle dolup taştı. Bu sosyal deneyde uygulamanın çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne sermiş oldu.
4: Önce bir ne yaptıklarını anlamadık. Sonra baktık kitap okuyorlar. Çok hoşumuza gitti bu etkinlik.
5: Aslında biz çocuklarımızın eline birer akıllı telefon veya tablet vermiyoruz. Tam anlamıyla dijital bir uyuşturucu veriyoruz.
6: Bir günde ne kadar telefonu, tableti veya bilgisayarda vakit geçiriyor?
7: Bir günde en fazla 25 saati buluyor yani.
6: 25 saat derken?
7: Yani 24 saati geçiyor.
6: Ekranlar artık sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda tehlikeli bir tuzağa dönüştü. Kontrolsüz teknoloji kullanımı gençlere esir almış durumda. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları, kontrolsüz telefon, tablet ve internet kullanımını bir kez daha gündeme getirdi.
5: Çocuk bu kapalı dünyada kendisini sürekli haz içinde buluyor. İster sosyal medya kullanırken, ister oyun oynarken.
6: Ne kadar oyun oynuyorsunuz?
7: Bir iki saat oynuyorum. Eskiden daha fazlaydı mesela. 5-6 saat.
6: Küfürlü, agresif içeriklere denk geliyor musun?
7: Çoğu zaman geliyorum, evet. Ben etkilenmiyorum da abi. Genellikle gençlerimiz çoğu evet etkileniyor. Kesici, delici aletler, kendini mahve sanmaları falan filan ya var.
6: Ekran bağımlılığı sadece fiziksel sağlığı değil, ruh sağlığını da etkiliyor. Gençler yalnızlaşıyor, ailesiyle bile iletişimi kesiyor.
8: Okulda bile daha çok telefona bakıyor. Öğrencilerin hepsinin elinde artık bir telefon var.
6: Üstelik sanal dünyada tüketilen agresif içerikler gerçek hayatta da şiddeti körüklüyor.
4: Sosyal medyadaki şiddet içerikli gönderiler falan gerçek hayatta da bunları tetikliyor bence bayağı bir. Küçük çocuklara silahla falan bir şeyler attırıyorlar.
5: Oyunda elde ettiği o kontrol dış dünyada kendisine yapılan en ufak bir eleştiriyi ya da bir engellemeyi tölere edemez kılıyor. Dolayısıyla çocukta öfke patlamalarına neden oluyor.
6: Saatlerce eğik bir boyunla ekrana bakmak boyun kamburu yapıyor. Özellikle çocuklarda skolyoz riski ortaya çıkıyor.
4: Sağ soyan bir kütletmeye ihtiyacı falan geliyor.
6: Sizce neden oluyor bu boyun ağrısı?
4: Sürekli böyleyim çünkü. Şöyle. Kafam sürekli eğik yani.
6: Uzmanlara göre ekran kullanım süresine katı sınır getirmek, 40 dakikadan fazla bilgisayar başında oturmamak ve her yarım saatte bir 5-10 dakika ara vererek egzersiz yapmak gerekiyor.
5: Ekran sürelerini kısıtlamak, çocuğu kontrol etmek, yani kısacası çocuğa sınır koymak bir sevgisizlik değil. Aksine çocuğun ruh sağlığına yapacağınız en büyük yatırımdır.
2: Kızını silahla vuran damadını öldürdü, serbest bırakıldı. O kayınvalide evine alkışlarla girdi.
9: Kimse bırakmaz ki çocuklarını öldürmeye.
10: Öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim.
2: Olay İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Rüzgar Eser boşanma aşamasındaki eşini defalarca öldürmekle tehdit etmişti. Hatta bunu görüntülü konuştuğu, kızına söylediği anlar ortaya çıkarmıştı.
10: O zaman annene söyle, aklını başına alsın. Söyle annene.
9: Sen
10: babamın sözünü dinle.
9: Sen bu çocuğun psikolojisini bozuyorsun Rüzgar'a.
2: Nurşin Eser'i silahla vurdu. Kızının vurulduğunu gören kadın damadını bıçaklayarak öldürdü.
11: Senin yerinde kim olsa aynısını yapardı.
2: Gözaltına alınan kayınvalide işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Evine alkışlarla geldi.
12: Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun.
2: Ağır yaralı kızının tedavisi devam ediyor.
13: TGRT FM Haber.
14: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
15: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
16: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
17: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
16: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
18: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
19: İletişim dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimde sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Ahmet İlmikaya yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim psikolog Büşra Bozlar Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Evet, psikolog dedik ama siz psikolog pedagojisiniz.
1: Evet.
0: Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanısınız.
1: Evet.
0: Kısaca psikolog diyoruz. Yani hep böyle diyoruz. Evet hocam. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş buldum. Çok evet, teşekkür ederim.
0: Büşra hocam, siz daha önce almıştık programı ama yine de kısaca bir kendinizi tanıtın. Ondan sonra başlayalım isterseniz.
1: Tabii. Ben Büşra Bozlar. Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunuyum. Üniversite hayatımdan beri hep çocuklarla ve gençlerle birlikte çalıştım. Bu alanda da alanında uzman kişilerden 450 saatten fazla çocuk ergen psikolojisi, psikopatolojisi ve birçok farklı ekolde terapi eğitimleri aldım. Şimdi hali hazırda bir 6-7 tane terapi ekolünün uygulayıcılığına sahibim. Çocuklarla ve gençlerle birlikte çalışmaya devam ediyorum. Geçen programımızda ergenlerle ilgili konuşmuştuk, evet. Onların dünyasına girmiştik. Bu programda da birazcık çocukların dünyasına girmiş olmayı
0: evet,
1: planladık.
0: Evet, bugün sizinle çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbet edeceğiz. Evet, psikolojik esneklik. Bunun ne olduğunu biraz sonra soracağız size. Bazı çocuklar neden küçük bir olayda hemen dağılırken bazıları daha çabuk toparlanabiliyor? Psikolojik esnekliğin içinde olabilir bu herhalde.
1: Evet hocam, yani genelde hem çocuklardaki gözlemlerimizde hem de terapiye gelen çocuklarda aslında bütün gelen semptomları tekrardan bir değerlendirdiğimizde aile hep bu anlamda bir geri dönüş yapıyoruz. Yani bu çocuğun psikolojik esnekliğiyle alakalı bir geri dönüş yapıyoruz. Çünkü psikolojik esnekliği sahip olan çocuklar daha esneyebilen çocuklar oluyor. Bu yüzden de kendileri için zorlu bir durum yaşadıklarında bunu daha kolay toparlayabilip hayatlarına devam edebilirken bazı çocuklar için bu daha sarsıcı, orada hemen yıkılan, pes eden, ağlayan, küsen bir tarafa doğru gidiyor. Aslında bu kavram tamamen işte çocuğun psikolojik esnekliğiyle alakalı bir durum.
0: Evet. Bu konuda bir örnek vermek istiyordunuz galiba.
1: Psikolojik esnekliği belki birazcık açabiliriz öncelikle burada. Sonrasında devam edebilmek için. Psikolojik esneklik dediğimiz şey aslında zor duygularla baş edebilme ve mevcut duruma uyum sağlayabilme. Yani çocuğun karşılaştığı herhangi bir durumla, herhangi bir duyguyla baş edebilme, buraya uyum gösterebilme, orada çözüm üretip burada devam edebilme becerisi aslında bir şeye bak, konuya baktığımızda. Ve bugün de işte bu çocukların hayat boyu işine yarayacağı bu meseleyi konuşmuş olacağız. Esneklik dediğimiz şey de aslında oradaki psikolojik esneklikteki esneklik hiç böyle kırılmamak değil ama böyle eğildikten sonra tekrar doğrulabilmek, esneyebildikten sonra eski haline geri gelebilmek diye söyleyebiliriz. Yani burada duyguları bastırmak değil. Çocuk herhangi negatif bir olay yaşadığında burada çok büyük duygular yaşamamak, işte buradan kaçmak, sürekli sapasağlam ayakta kalabilmek gibi değil. O duygularla yaşayabilmek ve onlarla baş edebilmek gibi tanımlamak daha doğru olur aslında. Bir nevi psikolojik bağışıklık sistemi gibi de düşünebiliriz aslında bunu. Yani nasıl ki biz sağlık açısından bağışıklık sistemimiz güçlü olduğunda hani küçücük bir esinti de yani ya da mikroplu herhangi bir ortama girdiğimizde çok kolay hasta olmuyoruz. Bedenimiz bununla savaşıyor ve hayatına devam ediyor. Psikolojik esneklik de psikolojik bağışıklık sistemi gibi küçük durumlarla hemen duygu durumumuz bununla baş edebilen ve hayatına devam edebilen bir yerde. Mesela çocuğun zor duygularla karşılaştığında mesela onlardan kaçmak yerine o duyguları böyle tanıyıp yoluna devam edebilme becerisi bir şekilde. Şey gibi düşünebilirsiniz, böyle bir rüzgar estiğinde dimdik ve sert duran bir dal mı daha çabuk kırılır? Yoksa böyle rüzgarlarla birlikte eğilip sonra tekrardan bükülen ama böyle köküne de sarılmış bir dal mı, bir ağaç, bir fidan mı daha iyi devam edebilir? Birazcık bunun gibi. Biz böyle bu çocuklarımıza o daha esnek bir dal gibi olmayı öğretiyoruz aslında. bir şekilde. Bunun farklı olarak kavramları da var. Bazıları işte zihinsel esneklik diyor. Yeni durumlara uyum sağlama ve farklı bakış açılarını değerlendirme durumu. Ya da bilişsel esneklik. İşte alışkanlıkları değiştirme ve düşünce kalıplarını tekrardan oluşturma, yeniden düzenleme becerisi. Ya da duygusal uyum yeteneği. Yani bunlar aslında hep o psikolojik esneklik dediğimiz kavramın içinde alıyor. Zorlayıcı yaşam olayları karşısında ruhsal dengeyi koruma kapasitesi dediğimiz şey, duygusal uyum yeteneği. Hatta hani böyle psikolojide biraz daha biz rezilyans dediğimiz zorluklar karşısında ayakta kalabilme, toparlanabilme ve burayı geliştirip devam edebilme becerisi bir şekilde. Hatta böyle Stephen Hayes var, ACT yaklaşımının, bir psikoloji ekolünün yaklaşımının kuramcısı. Psikolojik esneklik kavramını temel almıştır bu kuramı kurarken de. O şey der yani, acı kaçınılmazdır ama acı çekmek bir seçimdir. Yani aslında duyguyu kabul et ve ona göre hareket et. Yani o acıyı zaten yaşayacağız. O zorlu durumu zaten yaşayacağız. Ama bu yaşadıktan sonra bununla nasıl devam ettiğin aslında önemli olan gibi. Çocuklarda da aslında burayı geliştirmeye, burayı dönüştürmeye çalıştığımız bir yer. Bugün konuşacağımız, belki daha çok detaylandıracağımız şey de bu.
0: Evet, aklıma birçok sorular geliyor ama soracağım sorular içerisinde olduğu için onları bir geçiyorum, aklımdan geçiyorum. Evet, psikolojik esneklik kazandırmak için neler yapabiliriz? Bir tanesi bu.
1: Psikolojik esneklik, şöyle toparlasak daha iyi olur mu hocam? Yani psikolojik esneklik için direkt neler yapabilirizle alakalı, psikolojik esnekliğe sahip olanla olmayan çocuk arasındaki farkı bilirsek belki burayı yaparsak, sonrasında olmayan çocukla olan çocuk arasındaki farkı anladığımızda onu nasıl buraya getirebiliriz, psikolojik esneklik kıvamına getirebiliriz kısmı belki çok daha iyi olur gibi geldi. Şimdi birincisi, aslında psikolojik esnekliğe sahip olan çocuklar kendi duygularını tanırlar. Sonra bununla alakalı, yaşadığı duyguyla alakalı bir pes etmez. İşte hata yapmaktan korkmaz. Ya da işte yeni durumlara uyum sağlayabilir bir hale gelir. Yani bizim için aslında o, hani bu ikisini birlikte götürebiliriz belki bu soru bağlamında. Mesela psikolojik esnekliğe sahip olan çocuk duygularını tanırsa, psikolojik esnekliğe sahip bir çocuk yetiştirebilmek için ne yapmalıyız? Çocuğa gerçekten duygularını tanıtan bir yerde olmalıyız. Duygularını tanıtan bir yer nasıl olabilir? Çocuk duyguları bizim gibi şey, hani doğuştan bilen bir yerde gelmiyor. Çocuk bazı duyguları yaşıyor ve bunları tanımlıyor. Sonra tanımladıktan sonra, ay evet, bu duygu buymuş diye diyor. Öğreniyor aslında, deneyimliyor bu dünyada. Biz aslında ebeveyn olarak çocuklara yaşadığı herhangi bir duyguyu onlara yansıtarak, yani mesela çocuk çok basit bir şey, işte külahındaki dondurma yere düşmüş olsun ve çocuğun hemen işte atıyorum dudağı büzülür, işte gözünden yaş gelir vesaire falan, tamam bunda bir şey yok vesaire deyip hemen orayı kapatmak yerine, bu seni birazcık üzdü, birazcık üzüldün, bunun böyle olmasını istemezdin gibi, aslında çocuğun içinde bulunduğu duyguyu çocuğa yansıtarak, aynalayarak çocuğa o duyguyu öğrettiğimiz bir yer. Çocuk dondurması düştüğünde bununla alakalı yaşadığı duygunun üzüntü olduğunu bilmek. Dondurma düştüğünde üzülürüm. Tamam, bu duygunun ismi üzüntü. Şimdi bu üzüntüyle ne yapabilirim? O üzüntüyle ne yapabileceğini geçebilmek için, o adama geçebilmek için öncelikle onun üzüntü olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Evet. O yüzden mesela başlangıçta ilk şey diyoruz, yani duygularını tanır. Psikolojik esnekliğe sahip olan çocuk duygularını tanır. İçinde bulunduğu şeyin duygusunu tanımlayabilir. Biz terapilerde de her zaman çocuklarla bu kısmı çalışırız. Yani çocuğun duygu dünyasının ne kadar geniş olduğu, kendi duygularını tanıyıp tanımadığıyla alakalı böyle ben çok şey yaparım, hani böyle bir çalışma yaparım vesaire. Mesela bazı çocuklar şey der, iyi, kötü. Yani duygu tanımı sadece bundan ibarettir. İyi, kötü, güzel gibi. Ama çocuk duygularını daha tanımlayabiliyorsa, daha detaylandırabiliyorsa, bu çocukla alakalı duygu farkındalığı daha yüksek demektir. Çocuk kendi hissettiği şeyin duygusunu tanıdığında da bununla neler yapabilirim aşamasına daha kolay gelebiliriz aslında. O yüzden birinci kısmı böyle küçük şey yapabiliriz, hani özetleyebiliriz. İkincisi, hemen pes etmeyen taraf.
0: Evet.
1: Hemen pes etmeyen tarafla alakalı, çocuk bir zorlukla karşılaştığında ebeveyn olarak oraya hemen çözüm bulmak değil, çünkü pes etmemesi için buraya dair çözümler üretebilme bir becerisi de gerekiyor. Çocuk duygusunu gördü, sonrasında bu duyguyla nasıl devam edebileceğini bilmiyor ama hemen işte atıyorum gidip bir top dondurma tekrardan külahın üzerine koymak ya da onu şey yapmak tamam falan deyip başka bir şeyle oyalamak gibi. Hani duyguyu bastırıp hemen olayı da ebeveynin müdahalesiyle çözümlemek yerine çocuğa birazcık bu anlamda daha alan açmak. Ne yapabiliriz? Neye ihtiyacın var? Gibi sorular yöneltmek. Çocuğa soru yöneltmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta konudan çok sapmayayım ama çok zorlayıcı sorular geldiğinde ebeveynlere her zaman şey derim. Ya şu anım nasıl cevap vereceğimi bilemedim dediğinde derim ki ona pas atın. Sen ne düşünüyorsun? Sen ne yapabileceğini düşünüyorsun? Önce onun bir dünyasına bakın. Neler var? Ne kadar var? Buraya ne kadar yakın? Sizin bilgi kapasitenize ne kadar yakın? Ya da ne kadarını kaldırabileceğini düşünüyorsunuz? Çocuğa da o bilişsel esnekliği de sunuyor aslında bir şekilde. Orada soruyu çocuğa yönlendirmek. Çünkü az önce bahsetmiştik ya psikolojik esneklik içinde bilişsel esnekliği de barındırıyor. Çocuğa sorduğumuzda şimdi ne yapabiliriz? Sana ne iyi gelebilir? Çocuk kendi içinde bulunduğu duyguyla nasıl devam edebileceğiyle alakalı bir şeyler üretmeye başlıyor mecburen.
0: Evet.
1: Bir şeyler üretebildiğini gördüğünde de çocuk hata yapmaktan çok da korkan bir yerde olmuyor. Burası onun için çok da zorlayıcı bir yer olmuyor. Bu kadar zorlayıcı bir yer olmadığında çocuk işte o yüzden o esnekliği kazanıyor. O esneklik becerisini kazandığında, burasıyla alakalı deneyimi çoğaldığında, çocuk başka bir negatif olayla karşılaştığında burada da o esnekliği kullanabiliyor. Böylece ne oluyor? Yeni durumlara daha uyum sağlayabilen bir hale geliyor.
0: Evet.
1: Aslında çok küçük bir adımla başlıyoruz. Ama çocuğun iç dünyasında burası çok güzel böyle ilmek ilmek işlenip kocaman bir esnekliğe kapı açıyor.
0: Evet. Bu verdiğiniz örnekte, dondurma düşme örneğinde ailenin ekonomik durumu bunu göz önüne alırsak zengin bir ailede efendim ne önemi var tamam deyip geçme veyahut da fakir bir aile ise bir daha dondurmadan alamayacak parası bile yoksa durumlar değişik olacak tabii. Bunu birazcık anlatır mısınız? Bu konularda neler yapmalı? Zengin bir aile ise ne yapmalı? Fakir bir aile ise ne yapmalı?
1: Dondurma üzerinden mi gidelim hocam?
0: Madem bunu örnek verdiniz.
1: Tamam. Zaten aslında oradaki konu dondurma düştükten sonra dondurmayı tekrardan almak, tekrardan almamak değil. Yani buradaki tabii ki de ebeveynin tutumu kendi sosyoekonomik durumuna göre değişebiliyor. Çünkü bir kere almıştır ve ikinci bir topu alacak durumu yoktur. Ve aldığı, o para verdiği top da düştüğü için daha kızgındır ebeveyn. Bu sefer çocuğun işte mesela direkt oradaki üzüntü duygusunu yok sayıp direkt mesela kızdığı, onu bir hata olarak gösterdiği bir yer de olabilir. Ve çocuk bu sefer yaptığı davranıştan sonra yaşadığı duygunun da kabul edilmediğini görür. Bu kabul edilmediğinde çocuk o duyguyu da zaten tanımlayamaz. Ve sonra bununla birlikte suçluluk duymaya başlar. Aslında dondurma düştü ve bununla alakalı kızıldı. Bu yüzden de suçluluk duyuyor. O zaman hata yapmak kendimi suçlu hissettiğim, olumsuz hissettiğim, olumsuz duygular yaşadığım bir yer. Orayı zaten tanımlayamadılar. Orada çünkü direkt kızma tepkisi geldi. Olumsuz duygular tanımladığım bir yer. Kendimi kötü hissediyorum. O zaman bir daha hiçbir şey yapamam. İşte o zaman çocuk küçücük bir hata yaptığında ya da negatif küçücük bir durumla karşılaştığında burasıyla alakalı neler yapabileceğiyle o esnekliği hiç kazanamıyor. Çünkü zaten duyguyu tanımlayamıyor. Sadece negatif bir şey yaptığımda, olumsuz bir durumla karşılaştığımda kendimi kötü hissederim ve sonrasında kötü şey yaşayacağım ve çocuk birazcık daha kırılganlığı artıyor. Bu sefer daha küçük negatif olaylarda aynı tepkiyi, işte daha büyük tepkiler, daha işte ağlama olur, öfke olur vesaire ya da içe çekilmeye, kapanma gibi duygular gösteriyor. Aslında orada yani sosyoekonomik olarak dondurmanın düşmesi, dondurma alınabilir ya da alınamaz olması yine ebeveynin tutumuyla alakalı. Yani orada dondurması düşen bir çocuğun zaten biz tekrardan orayı tolere edebilmek için yeni bir dondurma almayı teklif etmiyoruz. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan bir ebeveyn için de bunu söylemem. Sadece çocuğa şurada durmak. Bu düştü ve çok üzüldün. Şimdi bunun için ne yapabiliriz? Neye ihtiyacın var? Neye ihtiyacın var kısmı illa yeni bir top dondurma olmak zorunda değil. Bazen sarılmaya ihtiyacı olur. Bazen biraz ağlamaya ihtiyacı olur. Çocuk o sırada onu o duyguyla baş edebilmek için neye ihtiyacı olduğunu deneyimler. Tek seferde doğruyu bulmak zorunda da değil bu arada. Yani ebeveyn orada alan da açabilir. Belki seçenekler de sunabilir. Ama çocuğun burada öğrenmesi, böyle zor bir duygu vardı ve bunu yaşadım. Sonrasında yeni yollar denedim ve bu bana iyi geldi. Yani bu zengin bir ailenin ah tamam hemen gidip yeni bir tane top alalım vesaire demesiyle neden o topu işte düşürdün başka da hakkın yok demesi arasında bana kalırsa hiçbir fark yok. Çünkü ikisi de sonrasındaki gelen duyguyu yok sayıyor. Diğeri tahammül edemiyor üzülmesine. Tamam hadi hemen bir tane top alalım da tamam hadi keyfin yerine gelsin ağzımızın tadı bozulmasın. Diğeri boşa giden parasıyla alakalı yaşadığı öfkeyi çocuğa yansıtıyor. O ikisinde de çocuğun duygusunun görülmediği, çocuk da kendi duygusunu göremediği bir senaryoya evriliyor aslında.
0: Evet. Psikolojik esneklik doğuştan gelen bir özellik mi? Yoksa sonradan öğrenilen bir beceri mi?
1: Tabii burada şeyin... Çocuğun getirdiği mizacın etkisi var ama büyük çoğunluğu ebeveyn tutumu ve çevre etkili aslında. Çevre bu arada çok besleyici. Yani çevre dediğimiz şey öğretmenin, işte bakım verenlerin, etrafındaki bulunanların çocuğa olan tepkisi çok belirleyici. Hatta Carol Dweck var, işte gelişim zihniyeti diye bir kuramı var. O şey der, insanların yeteneklerinin sabit değil ve geliştirilebilir olduğuna dair inancının öğrenmeye, motivasyon ve başarı üzerindeki etkisine vurguladığı bir işte growth mindset dediği bir kavram. Orada aslında çocuğun işte o bilişsel esnekliğin, duygusal esnekliğinin aslında süreç içinde geliştirilebilir bir yerde olduğunu vurgular. Mizaç birazcık etkilidir. Çocuk kaygılı bir genetik zemine sahiptir ama bununla nasıl baş edebileceğini, bununla karşılaştığında neleri kullanabileceğini öğrenir zaman içinde. O yüzden evet mizacın birazcık etkisi var, yani doğuştan gelen bir kısım var ama bana kalırsa %20 ise %80'i daha çok çevre ve ebeveyn tutumuyla birlikte geliştirilen bir yer. Aslında biraz da o yüzden konuşuyoruz. Sadece doğuştan olsaydı yapabilecek hiçbir şeyimiz olmazdı. Derdik ki bu çocuk böyle böyle devam edin, bu çocuk da böyle değil böyle devam edin derdik. Zaten konuşulması çok önemli olmayan bir konuya doğru belki giderdi.
0: Evet. Ama öyle değil diyorsunuz. Doğuştan bir şeyler olur veya olmayabilir. Bunu geliştirmek esas.
1: Evet. Yani her şey de öyledir ya. Bir şeye dair yatkınlığımız vardır ve biz bu yatkınlığı nereye doğru evirdiğimiz, onun ne tür geliştirdiğimiz bizim için önemlidir. Bizi biz yapan şeyler de öyledir. Çocuk için de öyle. Yani belki mizaç olarak birazcık daha kırılgan, birazcık daha kaygılı bir altyapıya sahiptir. Genetik bir geçişe sahiptir. Ama çocuk burayı dönüştürebiliyor mu? Burayla baş edebiliyor mu aslında? Orayla zaten baş edebildiğini gördüğünde, burayı tekrar tekrar deneyimlediğinde o esneklik gittikçe artıyor. Şey kısmında söylemiştik ya, mesela psikolojik esnekliğe sahip olan çocuk hani işte duygularını tanır, hemen pes etmez, hata yapmaktan korkmaz, yeni durumlara uyum sağlayabilir. Bir de böyle olmayan çocuklar, çünkü bazen olan çocukları zaten hayatı kolaylaştıran bir yerde oldukları için orayı çok fark edemiyoruz hocam. Yani zaten normal olan bu. Hayatı kolay kılan çocuk zaten böyle bir çocuk. Aa, bu çocuk psikolojik esnekliğe sahip, bu çocuk güçlü bir çocuk demiyoruz. Bununla baş edemeyen, o psikolojik esnekliğe sahip olamayan çocuk daha çok göze çarpıyor. Çünkü zorlu olan kısım birazcık daha orası. Belki orayı birazcık daha tanımak.
0: Evet. Hocam bir ara verelim.
1: Tamam hocam.
0: Aradan sonra da devam edelim inşallah. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolog Büşra Bozdar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle, kendileriyle bugün çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbet ediyoruz. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog Büşra Bozdar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, psikolojik esneklik demiştik son sorumuzda. Doğuştan gelen bir özellik mi yoksa sonradan öğrenilen bir beceri mi? Evet, doğuştan gelen bir özellik değilse, ki esas psikolog olarak sizlerin de üzerine düşen herhalde görev bu oluyor. Neler yapmalı, nelere yönelmeli? Bunlar üzerinde biraz konuşalım.
1: Şimdi psikolojik esnekliğe sahip olan çocukları biraz konuştuk. Psikolojik esnekliğe sahip olmayan çocukları biraz daha hani nasıl da gözlemleriz. Burası bizim için önemli. Çünkü bu çocuklarla gerçekten nasıl devam ederiz, onları nasıl yönlendiririz, bu çocuklarla birlikte neler yapabiliriz çok önemli bir konu. Gelen danışanlarla birlikte, ebeveynlerle birlikte en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Ben hep şöyle söylüyorum ebeveynlere. Mesela o psikolojik esnekliğe sahip olmadığını nasıl fark ederiz? Çocuk negatif bir durumla karşılaşır ve bu karşılaştığı durumla ilgili devam etme kapasitesi çok düşüktür. Bununla alakalı zor duygular yaşar ve bu zor duyguları atlatıp devam edemez. Ailelere şey söylerim. Yani bir çocuğun, herhangi bir nesnenin kırılganlığı, yani sertliği, esnekliği ne kadar azsa kırılganlığı o kadar çok olur. Şey gibi düşünün, plastik bir topu düşünün, esnekliği çok fazladır ve onu bir yere çarptığınızda o esneklikle şey olur, oraya gider, yumuşar ve aşağı düşer ve hiçbir kırılma yaşamaz. Ama işte atıyorum kristal bir şeyi attığınızda, bir duvara attığınızı düşünün, o paramparça olur. Bir şey ne kadar az esniyorsa kırılganlığı o kadar fazla olur. Kırılganlığı çok olan, yani esnekliği az olan çocuklar genelde onlar için herhangi bir zorlayıcı olabileceğini düşündüğü durumların içine kendisini atmaz. Genelde daha temkinlidir. Genelde kaygılı cümleleri daha fazla vardır. Mesela ebeveynlere şey sorarım. Her şey için soru sorar mı size? İşte öğretmenim bana kızar mı? Arkadaşım bana küser mi? Ödevimi yapmadım bir şey olur mu? Şunu ben ağzıma attım bir şey olur mu? Şu şöyle oldu böyle olur mu? Arabanın benzini biter mi?

0: devam ettiremez gibi, böyle birçok baş etme mekanizması çok düşük. Bir zorlayıcı bir durumla karşılaştığında hemen pes eden çocuklarla burayı gözlemleriz aslında. Daha çok kaygıyla, daha çok korkuyla, işte daha çok o içine kapanık dedikleri, ebeveynlerin böyle tabir ettikleri kısımlarla çocukları daha çok gözlemleriz. Deriz ki bu çocukların bilişsel, psikolojik olarak esneklikleri birazcık daha zayıf. Çünkü şey de söylerim ben hep, mesela terapiye gelen ailelere derim ki, mesela biz şu an sizinle bu odada bulunuyoruz ve atıyorum kapının önünde bir çuval olsa ve bu çuval atıyorum 50 kilo olsa ve ben şunu bilsem ki ben bu 50 kiloluk çuvalı görüşmemiz bittikten sonra çekerim ve odadan çıkarım. Bu çok konforlu bir alan değil mi? Buradaki konuşmamı asla etkilemeyen bir şeydir. Ama eğer ben oradaki işte 50 kiloluk çuvalı çekebilecek güce sahip olmadığımı düşünüyorsam, bu kadar güçlü değilsem, burada oturduğumuz zaman dilimi bana sürekli kaygı uyandırır. Çünkü derim ki bu görüşme bittikten sonra ne yapacağız? Hepimiz burada kaldık, akşam eve gidebilecek miyiz? Buradaki oksijen tükenir mi? İşte yemek yiyebilecek miyiz vesaire falan diye orada oturduğum andan kopmaya başlarım. Yani çünkü zihnim hep burada kalır, baş edemeyeceğim yerle kalır. Ama o psikolojik esnekliğe sahip olan kişi bir anda kalır. Çünkü hep öteki zamanı düşünüyorum, sonrayı düşünüyorum. Anda kalır. Sonra çözüm üretebilirim. Birisini arayabilirim. Burayı işte üçümüz birlikte o çuvalı kaldırabiliriz. Ya da yardım edebilecek başka birini bulabilirim. Şu an çok şeyim, endişeliyim. İşte vücudumda bir şeyler hissediyorum. Önce onları sakinleştirebilmeliyim gibi bir yere gidersem bu durumla baş edebilirim. Ama bu esnekliğe sahip değilsem sadece olayın kendisine ve bununla baş edemeyeceğime ve bunun zorlayıcı duygularıyla baş başa kalırım. Sonra o beni orada kaygılı birisi yapar. Neden? Bu esnekliğe sahip değilim. Çocukları da daha çok böyle bir yerden görebilirler. O çocuklar anda kalmazlar. Sürekli geçmişteki ya da gelecekteki felaketlerin içinde kaybolup giderler. İşte mesela gece uyuyamaz çünkü sabah sınavı var. Okula gitmek istemez çünkü çok ciddi karnı ağrır. Yeni bir ortama girmek istemez. Yani girdiğinde ne yaşayacağını bilmiyor. Ama burayla baş edemeyeceğini düşünüyor. Çünkü oraya gittiğinde hangi duyguyu yaşayacak ve bu duyguyla nasıl mücadele edebileceğiyle alakalı bir beceri henüz gelişmemiş. Bununla baş başa kalmamış gibi.
1: Evet.
0: O yüzden daha çok böyle görürüz bu çocukları. Böyle bir çocuğunuz varsa, hani dinleyiciler için söylüyorum, daha burayı gözlemliyorsanız önce burada konuşulanları tekrardan hayatının içine entegre etmelerini, sonra hala devam eden bir durumda hani belki bir uzman desteği almalarını söyleyebiliriz. Ama bu çocuklar için neler yapabiliriz, belki o kısmı konuşmak iyi olabilir. Sadece hocam şeyi bir düşündüm, yani neler yapabiliriz konuşmadan önce, hani şey dedik ya, çünkü hani psikolojik esnekliği olmayan çocuğu anladığımızda zaten psikolojik esnekliği olan çocuğu daha iyi fark ederiz. Bu çocukluğu, bu esnekliği zayıflatan şeyleri fark ettiğimizde, belki de bu zayıflatan şeyleri hayatımızdan çıkardığımızda zaten otomatikmen de belki psikolojik esnekliği sağlayan şeyleri de işin içine katmış oluruz. Birkaç ebeveyn modeli var bu anlamda. Çocuklar bazında konuştuğumuz için söylüyorum. Esnekliği zayıflatan şeylerden bir tanesi aşırı koruyucu ebeveynlik bir şekilde. Yani çocuk hiç zorlanmaz, hiç baş etmeyi öğrenmez.
1: Evet.
0: Bazen bu çok basit şeylerle de olur. Mesela hizmet davranışı. Çocuk 6 yaşına gelmiştir ama hala annesi, çok amiyane bir şekilde söylüyorum affınıza sığınarak, annesi böyle poposunu kendisi hala anne yardım eder. Tuvalet temizliğini annesi yapar. Bazen giyime çıkarmayı anne yapar. İşte okul çağındakilerin okulunu annesi, okul çantasını annesi babası düzenler. İşte ödevine sürekli onlar destek atar vesaire falan. Çocuk hiçbir zorlukla baş edemez. Kendi öz bakım beceriliğiyle bile çok baş edemeyen bir yerdedir. Çok hizmet eden ebeveynler, aşırı koruyucu olan ebeveynlerde çocuk genellikle o zorlukla hiç baş başa kalmaz. Yani o birincil dünyamızda, o evin içinde, iç dünyamızda bu zorlukla baş başa kalmadığında gerçek dünyada, yani bu okul olur, dış çevre olur, herhangi bir oyun parkında olur, burada tabii ki de her tarafı şey yapamayız, kontrol edemeyiz, burada karşılaşabileceği en ufak bir zorlukta çocuk şaşırır, bir dakika ya, ben şu an bir şeyler oluyor ama bu şu an benim kontrolümün dışında ve ben bununla ilk defa karşılaşıyorum, bununla nasıl devam edeceğimi bilmiyorum ki, çünkü daha önce hiç bununla baş başa kalmadım, daha önce atıyorum kendi çorabımı bile giymedim, yani bununla bile baş etmedim, her şey benim için yapılıyor.

0: oldu. Hatta şey derim yani, fanusta büyüyen çocuklar vesaire falan derim bunun için. O aşırı koruyucu da ebeveynler. Sürekli her yerde peşinden, çocuğun peşinden koşan ebeveynler. Bu noktada belki birinci sırada koyabileceğimiz yerler çocuğa o esnekliği kazanmasını önleyen ebeveynlik tutumlarından bir tanesi.
1: Evet, hiç iyi olmayan bir davranış şekli. Evet. Ebeveynler.
0: Bir şeyle konuşmuştum, yaşlı bir teyzeyle konuşmuştum, o bana söylemişti, dedi ki ben dedi 4-5 yaşındaydım dedi, köydeyken dedi benim görevlerim vardı dedi ve hani bırakın o kadar çok kapsayıcı bir yerde olmayı, benim 4 yaşındayken işte atıyorum koyunların yemini vermek ya da işte atıyorum tavuklara yem vermek ya da gidip onların yumurtalarını toplamak gibi böyle küçük sorumluluklarım vardı ve tahmin edersiniz hani 4 yaşında bir çocuk oradaki uçan işte tavukların arasından o yumurtaları alabilme becerisi aslında bir şekilde zor bir duyguyla, belki korkuyla baş edebilme becerisi, belki çok hani sevimli görünebilir ya da hiçbir şey gibi görünebilir ama 4 yaşındaki bir çocuk için, 3 yaşındaki bir çocuk için evet zor bir durum ve orası onun için başarması gereken bir yer. İşte belki tavuk işte yumurtanın üzerinden çıkmıyor ya da orada uçuşuyor, korkuyor vesaire falan ama bununla baş ediyor. Şimdi baktığımızda ben kendi mesela yeğenlerimi düşünüyorum. Bir kümese gidip tavukların olduğu bir ortamda yumurtaları alabilirler mi? Belki alamayabilirler.
1: O açıdan köy hayatı daha enteresan. Birçok zorluklara baş edebilmeyi sağlayan bir ortam.
0: Evet evet. Yani aşırı koruyucu bir ebeveynlik yapmanıza ihtiyacınız olmadığınız bir yer. Yani evet. Şey doğal akışında buna ihtiyaç duymuyorsunuz ve doğal akışında çocuklar da bununla baş etmeyi öğreniyor aslında bir şekilde.
1: Evet, o da ileride onun hayatını kolaylaştırıyor.
0: Evet.
1: Evet hocam.
0: Bir diğeri bu esnekliği zayıflatan şeylerden, ebeveynlik tutumlarından şeyi söyleyebiliriz. Yani mesela çocuğun o olumsuz duygusunda hiç kalamayan da ebeveyn, işte ağlama, abartma. Bunda korkulacak bir şey yok. Çocuk atıyorum odaya gidemiyor. Bunda korkulacak bir şey yok, abartma. Tamam ağlama, sus, bunda ağlanacak bir şey yok gibi. Çocuğun yaşadığı herhangi bir olumsuz duyguyla baş başa kalmasını engelleyen, onu hemen işte şey yapan, duygusunu bastıran, hemen yok etmeye çalışan ebeveynlik modeli. Az önce söylediğimiz gibi bu sefer çocuk kendi duygusuna temas edemiyor. Yaşadığı duygunun ne olduğunu göremiyor, öğrenemiyor. Biz yaşadığımız duyguyu tanımlayamazsak onunla nasıl baş edebileceğimizi zaten bilemeyiz. Bir diğeri de mükemmeliyetçi ebeveyn. Çocuğun herhangi küçük bir yanlışını tolere edemeyen, işte her şeyin mükemmel, tam, kusursuz olmasını isteyen ebeveyn, herhangi bir hatanın daha çocuk için bir felakete dönüştüğü aslında. Hani ebeveyn gözünden felaket senaryosu olan bir ebeveyn tutumu. Böyle olduğunda da çocuk mükemmel olmayan hiçbir şeye yanaşmak istemez. O zaman yine zorlayıcı bir durumla karşılaşmaz aslında bir şekilde. O negatifi deneyimleyemez. Deneyimleyemediği için oradaki esnekliği kazanamaz. Orası için yeni çözümler üretemez. Çocuk bu zaten hiçbir şey mükemmel olmayacağı için bu sefer çocuk negatif olan her şeyden kaçınma gösterir. Bu sefer kaçınma gösterdiğinde, negatif hiçbir şeye temas etmediğinde, negatif olabilecek her şey, mükemmelden uzak olacak her şey çocuğun kaçındığı bir davranış. Kaçındıkça kırılganlık artıyor. Kırılganlık arttıkça esneklik azalıyor. Esneklik azaldıkça işte orada dediğimiz kaygılar, korkular, işte zorlu duygular daha çok baş gösteriyor aslında.
1: Hayat daha zorlaşıyor.
0: Evet, daha zorlaşıyor, doğru.
1: Evet hocam. Bu esnekliği zayıflatan şeyler nelerdir?
0: Aslında tüm bu söylediğimiz şeyler, az önceki o ebeveynlik tutumunda bahsettiğimiz şeylerin hepsi bu esnekliği zayıflatan da şeyler. İşte o aşırı koruyucu ebeveynlik, ağlama, abartma, işte duygularını bastıran cümleler ya da işte o mükemmeliyetçi ebeveyn tutumu. Bazen bunu öğretmenlerin tutumu da ekleniyor. Bu durumlar çocuğun o esnekliğini zayıflatan şeyler. Çocuk yerine ebeveynin harekete geçtiği yerler. Çocuğa hiç negatif bir duyguya temas etmesine izin vermeyen ebeveynler. Buralar birazcık daha esnekliği zayıflatan şeylerden de bir tanesi. Birincisi aşırı koruyucu olmak. Hani sıralamaya yaparsak duygularını bastırmak, duyguyu kabul etmemek ve mükemmeliyetçi bir yerden yaklaşıyor olmak. Bir de tabii şey de var. Yani bu durumda rol model olma kısmı var. Bunu mesela esnekliği geliştirilen hangileri esnekliği geliştirir kısmında da konuşacağız ama o rol model açısından da çok mükemmel, kendisi de çok mükemmeliyetçi olan, kendi hayatında da çok mükemmeliyetçi olan ebeveyn de bazen çocuk işte daha obelisel ya da işte psikolojik esnekliği daha zayıf bir yerde oluyor. Çünkü gözlemlediği yerde mükemmel olmayan her şeyden kaçınmak gerektiğini ya da mükemmel olmayan her şeyin çok kötü ve çok zor duygular yaşandığı kısmına doğru ilerliyor. Böyle olduğunda hayatı daha böyle bir yerden kavruyor. Mükemmel olması gerekiyor. Mükemmel olmazsa kötü. Bu arada şey de yani mesela mükemmel olmadı kötü, tamam, zor duygular yaşıyorum. Yine de bu zor duygula nasıl devam edebilirim gidiyorsa bu yine okey. Ama genelde çok mükemmeliyetçi bir yerden yaklaşıldığında buraya hiç temas etmeme, buradan kaçınma davranışını daha çok görürüz aslında. Anlatmak istediğimiz kısım birazcık daha orası.
1: Evet. Evet efendim. Çocuklarda psikolojik esneklik nasıl geliştirilir? Esas konumuza geldik şimdi.
0: Evet. Şimdi psikolojik esnekliğe sahip olan çocuklar nasıl gördük? Olmayan çocuklar nasıl gördük? Şimdi o psikolojik esnekliği eksilten, azaltan, orayı zayıflatan şeyler ne? Burayı biliyoruz. Bence ilk önce o zayıflatan şeyleri bir hayatımızdan çıkartmak. Yani o aşırı koruyucu ebeveynliği biraz daha bırakmak, duyguları birazcık daha yer açmak, o mükemmeliyetçilikten birazcık sıyrılmak. Ama bununla birlikte hani diyoruz ya duyguları bastırmamak. Tamam, duyguları bastırmıyoruz ama ne yapıyoruz? O duygulara alan açmak. Çocuk herhangi bir duygu yaşadığında, hani dondurma örneğinde vermiştik ya, hı hı, şu an birazcık üzüldün, bunun böyle olması seni birazcık üzdü, orada korkutucu bir şey var, bu senin için gerçekten çok zor. Ben şey diyorum ebeveynlere, böyle joker bir kelimem var benim, bu çok zor bir duyguydu. Hani belki gerçekten siz de tanımlayamıyorsunuz o sırada. Şey, şu an üzülüyor mu, korkuyor mu, endişeleniyor mu, şu an yaşadığı şey ne? O zaman diyorum ki bu gerçekten senin için çok zor bir duyguydu. Şu an çok zorlanıyorsun diye. Çocuğu hali hazırda içinde bulunduğu duygunun ne kadar zorlayıcı olduğunu fark ettirmek. Bir dakika, şu an bunu yaşadım ve ben çok zor bir duygu yaşıyorum. Arkadaşı ona küstü. Arkadaşının küsmesi senin için gerçekten çok üzücüydü. Hatta canın ağlamak bile istedi. Bu seni biraz yalnız hissettirdi gibi. Biraz daha o duyguları çocuğa öğrettiğimiz de bir yer. Çocuğa aynaladığımız da bir yer. Bu burada ne nötr, ne pozitif, ne negatif bir yerden yaklaşıyoruz bu arada. Çok nötr bir yerdeyiz. Yani yaşadığı duyguyu sadece tanımlamak ve çocuğa burayı göstermek, aynalamak, o duyguda kalmak. Bunda üzülecek bir şey yok demek de değil. Aa evet, bu gerçekten de çok üzücü ya, nasıl seni bıraktı vesaire falan gibi burayı daha pekiştirmek de değil. Bu gerçekten senin için üzücü oldu. Buna çok üzüldün. Bu senin için gerçekten zorlayıcıydı. Bunu söylediğimizde çocukta var olan bir duyguyu çocuğa gösteriyoruz aslında bir şekilde. Aynalıyoruz. Çünkü çocuk o sırada ne yaşadığını bilemiyor olabiliyor. Çocuğa aynalıyoruz. Ve bu aynaladığımız yeri de kabul ediyoruz. Aslında korkulacak bir şey yok demek. Çocuk yaşadığı korku duygusunu yok saymak zorunda kaldığı bir yer aslında. Korkulacak bir şey yok. Ah tamam, şu an bir şey yazıyorum ama tamam, bu korkulacak bir şey değil. O zaman ne hissettiğim şey o zaman bu. Ama oraya gidemiyorum hala. Ama bu korkulacak bir şey de değil. Ama hala gitmemi engelliyor. O çocukta bir karmaşa oluşturur yani. Ama hı, korkulacak da değilmiş. O zaman şu an ben ne yaşıyorum? Ama yine de oraya gitmeyeceğim çünkü orası kötü bir yer. Ama bu sefer tanımlayamadığı bir şey. Oraya gitmek istemiyor. Ama neden gidemediğini de bilemediği bir yer. Tanımlayamadığı bir yer. O yüzden duyguları alan açmak, duyguları kabul etmek, çocuğa duyguları yansıtmak aslında esnekliği geliştirmek noktasında yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi. Araya geçiyor muyuz? Hala devam edebilir miyim?
1: Hocam birkaç dakikamız daha var bu bölümde, buyurun.
0: Tamam. Sonra burayı, çocuğa duygularını zaten gösterdik, alan açtık, kabul ettik, çocukla aynı yerdeyiz. Sonrasında problem çözmeye öğretmek. Tamam, şimdi ne yapabiliriz? Mesela işte atıyorum ilerideki bir oda karanlık ve oraya gitmiyor. Oraya gitmek senin için çok korkutucu. Aa, şu an çok korkuyorsun. Peki sence ne yapabiliriz? Nasıl gidebiliriz oraya? Çocuk çözüm üretsin. Yani burada sizi eşlikçi de kılabilir, fark etmez. Çok komik şeyler de, cevaplar da bulabilir. Sorun değil. Sadece çocuğa çözüm bulabilme, problem çözme becerisini öğretmek aslında. Çocuğa bununla ilgili de alan açıyor olmak. Orada hemen bir çözüm bulmak değil. Arkadaşım bana küstü. O zaman sen de git konuş. Ona şöyle şöyle söyle. Tamam gidiyor yapıyor. Bir sonrakinde ne yapacağı için tekrardan birisine sormaya ihtiyacı var çocuğun. Sence ne yapabilirsin? Ne söylesen arkadaşın seninle geri barışırdı? Ya da sence bu ne oldu? Neden oldu? İşte sence maksimum neler yapabilirsin? Bunlardan hangisi senin için daha yapılabilir? Hangisi senin için daha kolay? Gibi çocuğa o birazcık daha problem çözme noktasında alan açıyor olmak, birazcık daha alternatif sunuyor olmak. Belki çözümün direkt kendisine değil ama birkaç alternatif içinde çocuğun kendisine en uygun olanı seçmesini sağlamak bir şekilde. Ve az önce söylediğimiz işte o köy çocuğu örneğindeki gibi küçük sorumluluklar vermek. Çünkü çocuk problem çözme becerisini geliştirdiğinde, burayla alakalı bir çözüm bulduğunda bunu ortaya çıkartabilecek, bunu aksiyona dökebilecek bir sorumluluk becerisine de sahip olması gerekiyor çocuğun. Çocuğun hayatının içinde zaten sorumluluklar olduğunda çocuk kendi hayatında aksiyon alabilen, sorumluluklarını yerine getirebilen, kendisini yönetebilen. Çünkü sorumluluk dediğimiz şey biraz irademizle de alakalı bir şey. Çocuğun kendisini yönetmesi gerekir bu sorumluluğu yerine getirebilmek için. Bu açıdan problemi çözmekle alakalı aksiyonu alabilen bir tarafa da geliyor aslında. Çünkü buna zaten hali hazırda öğrenmiş, bildiği, bunu yapabildiği bir beceride hazır olmuş oluyor. Diğeri de aslında az önce söylediğimiz gibi ebeveynin bu anlamda rol model olması. Yani işte mesela şu an her şey çok karmaşıklaştı. Şu an işte atıyorum yemek istediğim gibi olmadı. Şu an birazcık kafam karıştı. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Ama bir dakika, tamam ya, hallederiz. Tamam, şimdi bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım vesaire falan hallederiz. Bugün gerçekten benim için çok zorlayıcıydı ama birazcık dinleneceğim ve sonrasında böyle yapacağım. Yani burayı çocuğa öğretmek adına böyle gözüne soka soka değil ama kendi hayat düzenimizde, hayatın akışında rol model olarak bazen bunları birazcık daha sesli olarak düşünerek bir şekilde. Çocuk bu esnekliği ebeveynlerinden rol model alarak o psikolojik esnekliği daha çok geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Yani öncelikle o azaltan şeyleri hayatımızdan çıkarmak ve ekstra olarak bunları eklemek güzel olacaktır.
1: Evet hocam, bir ara daha veriyoruz. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolog Büşra Bozdar Hanım'la birlikteyiz. Çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankart mobilde ve bankart.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: Hafta sonu haberleri devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler silah bırakma ve atılacak yasal adımlara çevrildi. Bu aşamada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Abdullah Öcalan'ın statüsünün açıklığa kavuşması çağrısı da siyasette çok tartışıldı. AK Parti Öcalan'a hukuki statü verilmesine sıcak bakmıyor. Ancak İmralı ile Kandil arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağlanabilir.
1: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir.
2: Gözler terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlardı. Ancak bunun için terör örgütünün tamamen silah bıraktığının MİT tarafından teyit edilmesi gerekiyor. Bu arada Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin tartışmalar da devam ediyor.
1: Bu tartışmaları son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir.
2: AK Parti Öcalan'a hukuki statü verilmesine sıcak bakmıyor. Ancak İmralı'nın örgüt üzerindeki baskısını artırmak amacıyla Kandil'e doğrudan iletişim kanalı açılması planlanıyor.
3: İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor.
2: AK Parti kaynakları süreçle ilgili hukuki çerçevenin örgütün atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtiyor. Kaynakların aktardığına göre şu anda somut bir gelişme yok. Tam tersine sahadan gelen bilgiler terör örgütü PKK'nın tahkimatı artırdığını gösteriyor. Örgütte silah bırakmaya direnen gruplar var. Bazı mağaralara silah takviyesi yapılmış. Bu gruplar süreci de uzatıyorlar.
1: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
2: Terör örgütü PKK'nın ayak sürmesini değerlendiren AK Parti kaynakları bunlar ortadayken niçin yasa çıkaracağız? Silah bırakmadan biz ihtimaller üzerine yasa yapmayız ifadesini kullanıyor.
4: Sayın Öcalan'ın koşullarının düzenlenmesinin ve statü tanınmasıyla ilgili bir yasal çerçeve oluşmalı.
2: DEM Parti kanadı ise geçen yıl silah bırakan grubun hukuki bir düzenleme olmadığı için Türkiye'ye gelemediği tezini savunuyor. AK Parti kurmayları ise Türkiye'deki mevcut kanunların dönüşlere uygun olduğunu ifade ediyor. Silah bırakmışsa, suça karışmamışsa Türkiye'ye gelmek istiyorlar gelsinler değerlendirmesinde bulunuyor. AK Parti kaynakları bu kapsamda Diyarbakır annelerinin durumunu örnek gösteriyor. Dağdan gelip annelerine kavuşanlar olduğunu hatırlatıyor. Gelenlerin de mevcut kanunlar kapsamında geldiğini belirtiyor. Suç yoksa cezada yoktur değerlendirmesinde bulunuyor. AK Parti kaynakları örgüt tümden silah bırakıp sahada bunun somut olarak görülmesi halinde bir çerçeve yasanın çıkartılabileceğini ifade ediyor.
0: Türkiye başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyısı bulunan tüm denizler için yeni bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Mavi Vatan yasasıyla özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin gayri hukuki girişimleri boşa çıkartılacak. Türkiye'nin denizlerdeki stratejik konumu yasal güvence altına alınacak.
5: Mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler.
2: Türkiye, Yunanistan'ın kara sularını genişletme ve adaları silahlandırma hayaline karşı yasal bir düzenleme hazırlayacak. Yeni yasayla Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'deki kara sularının 12 deniz mili olduğu kanun maddesi haline gelecek. Ege'de de kara suları 6 mil olarak kayıt altına alınacak.
1: Bilhassa 12 ada gasp edilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum.
2: Şu anda 1982'de çıkarılan Karasuları Kanunu yürürlükte. İşte bu kanundan 44 yıl sonra Türk Denizi Yetki Alanları Kanunu çıkarılacak. Yasayla Türkiye denizlerdeki egemenlik haklarını yeniden tanımlayacak. Başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin denizlerdeki stratejik hakimiyeti güvence altına alınacak.
6: Bu caydırıcı güç unsurlarından bir tanesi de Mavi Vatan'dır.
2: Yasayla münhasır ekonomik bölgeler, her türlü ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyet Türkiye'nin iznine bağlı hale geliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi de verilecek. Yunanistan Ege'de deniz parkları ve balıkçılığa yasak bölgeler ilan ederek Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal edecek adımlar atmaya çalışıyor. Aynı zamanda gayri askeri statüdeki adaları silahlandırıyor. En önemlisi ise Yunanistan karasularını 12 mile çıkarma hayali kuruyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin kullanımındaki açık deniz oranı azalıyor. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası sular üzerinde kesintisiz deniz yolu bağlantısı kalmıyor. Ankara, Yunanistan'ın yayılmacı politikalarını yok hükmünde saydığını açıklamıştı. Bundan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1995'teki açıklaması halen geçerli. Yani Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarması savaş sebebi sayılacak.
5: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
0: Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Bayram Nabi Şişik'in annesi Mine Havva Şişik, anneler gününde oğlunun kabrini ziyaret etti. Acılı annenin kabir başındaki sözleri yürekleri dağladı.
7: Bir tane bayrak yaptım, hemen küçük bir şey yaptım yani, bence sen de öyle yap. Acelen varsa öyle yap, zamanında kısıtlı biliyorsunuz, zamanla kitle hızlı olman gerekiyor.
8: Ben çok seviyorum diye o bana her gün papatya toplardı, her gün çiçek getirirdi. Ben onu çiçeksiz koymam, o benim meleğim, cennet kuşum oldu.
2: Böyle anlattı okul saldırısında kaybettiği oğlunu. Anneler gününe buruk ve gözyaşlarıyla girdi. Anne ve baba da oğlunun kabrini çiçeksiz bırakmadı. Tarihler 15 Nisan'ı gösteriyordu. Türkiye, Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıyla sarsılmıştı. Saldırıda 9 öğrenci ve aile öğretmen hayatını kaybetmişti. Mine Havva Şişik de saldırıda oğlu Bayram Nabi'yi kaybetti.
9: En son kalpte uçan balon almıştı. Anneme diye. Jest yapmayı severdi. Yani bizi mutlu etmeyi severdi.
2: Anneler gününe oğlu olmadan girmenin üzüntüsünü yaşayan Mine Havva Şişik, oğlu için anlattıklarıyla yürekleri dağladı. Minik Bayram en son Türk bayrağı resmi yapmıştı. Anne son ses kaydını anlattı. Gözyaşlarına boğuldu.
8: Son yaptığı resim de yine Türk bayrağıydı. Arkadaşına da akşamında ses atmış. Türk bayrağını tamamlayalım, vakit nakittir, zamanı iyi değerlendirelim diye Adnan'a, sıra arkadaşıydı zaten. Ses kaydında onu 2 gün önce dinledim.
2: Annemine Havva Şişik, buruk bir anneler günü geçiriyor. Küçük çocuktan geri ise defter ve kitapları, fotoğrafları ve son görüntüleri kaldı. Yürekler bir kez daha sızladı.
7: Zamanında kısıtlı biliyorsunuz, zaman nakittir, hızlı olman gerekiyor.
0: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından birine imza atıldı. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen tam 3 milyon 173 bin kişi mercek altına alındı. Bu kişiler arasında ünlüler camiasından da çok sayıda isim bulunuyor. Şimdi bu kişilere 100 bin ila 400 bin lira para cezası kesilecek.
5: Çok sayıda insanımızı pençesine düşüren, nice ocağı söndüren bu bela daha da çetrefilleşmeden kökünün kurutulması gerektiğinin bilincindeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi. Yasa dışı kumar ve bahisle topyekun mücadele hız kazandı. 81 ilde yürütülen soruşturmada Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna imza atıldı. Yasa dışı bahis oynayan 3 milyon 173 bin kişi tespit edildi. Bu kişilere tek tek para cezası kesilecek.
10: Ben 81 il başsavcımıza özel olarak genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda bizim mücadeledeki kararlılığımız sonuna kadar devam edecek.
2: Siber polis ve savcılık ekiplerinin aylar süren teknik takibi sonucunda yasa dışı bahis sitelerinin veri tabanları tek tek incelendi. Tam 13 milyon 800 bin kullanıcı verisi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde TC kimlik numarası net olarak belirlenen 3 milyon aşkın kişinin yasa dışı bahis sistemlerinde aktif işlem yaptığı görüldü. Para transferinde kullanılan 14 binden fazla para yatırma hesabı ve 52 binden fazla para çekme hesabı takibi alındı. Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri de yasa dışı bahis oynayan kimlikleri oldu. Tespit edilen 3 milyon kişi içerisinde futbol, basketbol ve voleybol camiasından tanınmış sporcular, bazı kulüp yöneticileri ve kamuoyunun yakından bildiği isimler de bulunuyor. Tespit edilenler hakkında kabahatler kanununa göre cezai işlem uygulanacak. 2026 yılı için ceza tutarı 100 bin ile 400 bin lira arasında değişiyor. Şimdi 3 milyon 173 kişiye birden para cezası kesilecek. Cumhuriyet tarihinde aynı anda bu kadar kişiye ilk kez ceza kesiliyor.
0: Ekonomide gözler bir süredir gümüşte. Altın kadar konuşulmasa da gümüş sanayiden teknolojiye pek çok sektörün kalbi. Ancak son günlerde gelen veriler gümüş fiyatlarında büyük bir kırılmanın kapıda olduğunu gösteriyor. Peki 84 dolar eşiği aşılacak mı, yoksa sert bir düşüş mü kapıda, izleyelim.
2: Küresel piyasalarda gümüş fırtınası öncesi sessizlik hakim. Çin ekonomisindeki toparlanma ve dolardaki zayıflama gümüşü 82 dolar seviyelerine kadar taşıdı. Analistler bakırın 6,25 dolara aşmasını yeni bir dönem olarak niteliyor. Sanayi talebinin artması gümüşte yeni bir rallinin fitilini ateşleyebilir. Ancak teknik analist tarafında uyarılar var. Uzmanlar 84 ve 82 dolar seviyelerinde oluşan çift tepe formasyonuna dikkat çekiyor. Bu tablo normalde düşüş sinyali olarak görülse de 73 doların altına inilmedikçe yükseliş umudu hala masada. Şimdi tüm dünya 84 dolarlık o kritik eşiğe kilitlendi. Gümüş bu barajı aşarsa rally hızlanacak. Aşamazsa satış baskısı kapıyı çalacak.
0: Samsun'un Atakum ilçesinde 10 yıl önce yapımına başlanan 543 dairelik konut projesi yılan hikayesine döndü. Tapular verildi ancak ortada ev yok. Binlerce aile mağdur, çözüm bekliyor.
11: Biz mağduruz.
12: Şu binada 14. katta evim var ama evim yok, tapum var.
2: Tapuları var ancak ortada evleri yok. Binlerce aile mağdur, çözüm bekliyor. Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı mahallesinde 10 yıl önce 543 dairelik dev konut projesi için temel atıldı. Daireler hala teslim edilmedi.
12: Benim tapumun olduğu bina hiç piyasada yok. Dairemizin tapusu var, vergisini ödüyoruz, dairemiz yok.
2: İddiaya göre sözleşmede dairelerin 2023 yılında teslim edileceği yazılıydı. Fakat kimi blokların yalnızca temel kazısı yapıldı. İnşaatınsa 7 aydır tamamen durduğu ileri sürüldü. Hak sahipleri yüklenici firmayı protesto etmek için bir araya geldi. Ortak basın açıklaması yapıldı. Mağduriyetin giderilmesi çağrısı yapıldı.
13: Temelden satışlar yapılmıştır. Burada yaklaşık 354 tane tüketici daire almıştır. 202 tanesinin borçlarını tamamen ödemelerine, yapılan sözleşmenin şartlarına uymalarına rağmen tapuları tescil edilmemiştir.
0: Domates fiyatlarının son zamanlardaki yüksekliği dikkat çekiyor. Afyonkarahisar'da da vatandaşlar semt pazarlarında domatesin fiyatından şikayetçi. Esnafsa fiyatların yüksekliğini soğuk havalara bağlıyor.
2: Yaz mevsimi yaklaştı. Manav'da, markette ve pazarda domates fiyatları bir türlü düşmedi. Pazarcı satış derdinde, vatandaşsa nasıl alacağını düşünüyor.
14: İnşallah haftaya, öbür haftaya biraz düşer domates.
2: Son günlerde alışverişe çıkan vatandaşlar en çok domates fiyatından dertli. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi de o noktalardan biri. Esnaf ve vatandaşlarsa fiyatların yüksekliğini havaların bir türlü ısınmamasına bağlıyor.
14: Havalar tam ısınmadığından domates ermiyor.
2: Bazı vatandaşlarsa fiyatları yüksek buluyor. Peki mutfakların ve sofraların vazgeçilmesi domatesin fiyatı ne kadar?
15: Domates son bir aydır fiyatını koruyor. 120, 130, 140, 150 bandında satışını yapıyor.
14: 100 ile 125 arası kaliteli domatesler 150. Domatesine göre.
2: Vatandaş da esnaf da havaların ısınmasını ve fiyatların düşmesini bekliyor.
0: Antalya Konyaaltı'nda Kazakistan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Darya Öztürk'ün ölümü şüpheli bulundu. Polis soruşturma başlattı.
2: Kazakistan uyruklu 43 yaşındaki Darya Öztürk Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşıyordu. Evinde ölü bulundu. Olay sabah saatlerinde eşinin eve gelip genç kadını hareketsiz görmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine 5 katlı apartmanın 1. katına gelen sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. Ancak incelemeyi yapan belediye tabibi ölümü şüpheli bulunca devreye Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri girdi.
11: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
16: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog Büşra Bozdar Hanım'la birlikteyiz. Çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bundan önceki bölümde en son olarak çocuklarda psikolojik esneklik nasıl geliştirilir demiştik. Bu konuda ilave edeceğimiz bir şeyler var mı? Şunu söylemek istiyorum bir de. Efendim, bizim neslimizde, geçmiş olan nesille bugünkü nesil, Z kuşağı da diyorlar, hatta Z kuşağından biraz daha önceki nesilde dahil olmak üzere kıyasladığımızda bizim neslimizin daha esnek olduğunu, esnekliğe daha açık olduğunu, esnekliği sağlayacağı, sizin söylediğiniz, açıkladığınız şekillerde esnekliği sağlayacağı konularda daha rahat hareket edildiğini, zorluklara tahammül edildiğini, edilmesinin öğrenildiğini biliyoruz. Ne dersiniz bu konularda?
1: Evet. Hocam çok haklısınız. Ben de 95 nesliyim. Çok da hani çok eski bir kuşak değilim ama mesela kendi şeylere çok önem veriyorum. Yani mesela anneannemin, işte babaannemin kendi hayat öyküsünde yaşadığı zorluklar ve bunlarla nasıl baş edebildiğiyle alakalı. Böyle çok severim yani dinlemeyi. Onlar neler yaşıyordu? İşte gençlikleri nasıldı? Çocuklukları nasıldı? Kendi babamdan da mesela öykülerini vesaire çok dinlerim. Ve bu beni hep etkilemiştir. Mesela anneannemin çocuk kaybı yaşamış ve hep şey sormuyor, anneanne mesela nasıl baş ettin sonra, hani çocuğunu kaybettikten sonra nasıl devam ettin? Çünkü işte mesela doğmuş daha böyle birkaç aylıkken hani hep şey diye düşünürdüm, hani 9 ay boyunca onu taşıyorsun, bütün işte o zahmetli süreçleri bitiriyorsun, işte çocuğunu kavuşuyorsun ve ondan sonra onu kaybediyorsun ve sonra sanki yas yaşamamış gibi, hiç yası yaşamamış ve atlamış gibi hayatına devam ettiği bir öyküden bahsediyor aslında. Çünkü hep şey der, çok fazla şey vardı yapacak, sanki yasa ayıracak vakti yoktu. Bir şekilde hız çağında yaşadığımız için duyguların da mesela nasıl söyleyeyim, çok haz odaklı bir yerde yaşadığımız için o hız çağında o negatif duyguda kalma kapasitemiz de birazcık daha azaldı. Yani anneannemin kesinden birazcık daha farklı. Onda o duyguyla baş edip onun üstesinden gelip devam eden bir sürü olayla şey yapıyor olmak, hayatına devam ediyor olmak. Burada biz o duyguyu yaşadığımızda bu duyguya takılıp kaldığımız bir yer. Çünkü o hazzı karşılayamadığımızda buraya da takılı kaldığımız bir yerde oluyoruz gibi geliyor. Çünkü şeyde de baktığımızda mesela psikoloji dünyası dediğimiz yer buradan işte 100-150 sene geçmişi olan bir yer bakıldığında, ama işte dünya tarihine baktığımızda bir sürü savaşlar oluyor, bir sürü kaoslar, krizler, katliamlar, bir sürü olaylar oluyor. Ama insanlar bir şekilde kendi hayatlarına devam edebiliyorlar. İşte savaşa katılan bir kadın, savaşa katılabilecek bir çocuk daha yetiştirebiliyor kendi hayatının içinde. Orada pes etmiyor, devam edebiliyor. Baktığımızda çok çok büyük olaylar. Şimdi mesela mevcut dünya gündemiyle alakalı tabii ki de haberler çıkıyor ve çocuklar izliyor ve danışanlarım şey diyor, işte çok endişeleniyorum, çok korkuyorum. Bazıları işte son olan okul olaylarından dolayı işte okula gitmek istemeyen, çok haklı bir kaygının da yanında ama bununla alakalı çok zorlandıkları, bazılarının çok uyku problemleri yaşadıklarını, işte bununla alakalı kaygı ve korku durumlarının çok yukarıya çıktığını vesaire falan ebeveynlerden geri dönüş alıyorum. Ama diğer taraftan baktığımızda savaşa katılan bir işte genç, işte ya da çocuklar bile mesela buraları çok takip edebiliyorlar, buraları görebiliyorlar ve bir şekilde hayatlarına devam edebildikleri bir yer var. Dediğimiz gibi hayatın içindeki o negatif bir şeye temas ediyor olabilme, buraları görüyor olabilme, işte buradaki esnekliği kazanıyor olabilme önceki dönemlerde çok çok daha fazlaydı. Şimdi birazcık belki psikolojinin de etkisiyle, yani o ebeveynliğin daha mükemmel olmasını istediğimiz, işte doğru çocuk yetiştirme noktasında çok ciddi bir pedagojik bilgi bombardımanı düştüğümüz yerde, herkesin en iyi ebeveynliği yapmaya çalıştığı bir yerde, bu sefer çocukluğun esnekliğini kaybettiğimiz, yani çocukluğun o çocukluk rutininden, akışından çıkartıp bunu sadece bir ebeveynlik modeli içine sığdırmaya çalıştığımız bir yere de sanki doğru gidiyormuş gibi geliyor. O yüzden işte mesela aşırı hizmet etme davranışı çocuğun psikolojik esnekliğini azaltan şeylerden bir tanesi diye konuştuk. İşte çok hizmet ettiğinde çocuk sorumluluk almıyor. Çocuk sorumluluk almadığında kendisini nasıl idare etmesi, iradesini nasıl kullanması gerektiğini, işte gerektiği zamanda aksiyona geçebilmesini bir şekilde öğrenemiyor. Ama biz çocuğu ne kadar çok hizmet edersek, onu ne kadar mutlu edersek, onu ne kadar korursak, o kadar iyi ebeveynlik yapmışız gibi hissettiğimiz bir tarafa doğru evriliyor sanki. Bu yüzden hani hep şey deriz, ebeveynlik de çocuğu mutlu etme sanatı değildir. Çocuğun iyiliğini isteme sanatıdır bir şekilde. Hani çok kapsadığımızda, çok hizmet ettiğimizde, sürekli onun mutlu olması için çabaladığımızda, o negatif duyguya gittiğinde hemen burayı böyle yok sayıp, hemen orayı toparlayıp başka pozitif bir duyguya doğru çocuğu ittiğimizde, evet çocuk mutlu olabilir. Hani o kısa vadede, belki sadece olay üzerinde, ama uzun vadede aslında çocuğun çok iyiliğini istediğimiz bir yer olmuyor. Çünkü uzun vadede o çocuk hep mutlu kalmıyor işte. O korku ve kaygı başlamış oluyor. O esneklik azaldıkça çocuk o ev içindeki dünyadan çıkıp dış dünyaya temas ettiğinde, herhangi bir arkadaşlıkla alakalı zorluk, işte ödevlerle alakalı zorluk, iş hayatındaki zorluk, buralara, bu zorluklara temas ettikçe aslında ne kadar da mutlu olamadığını tekrardan deneyimlemiş oluyor. Öyle olduğunda da biz bu kadar çok çabalıyoruz hocam, her şeyi de yapıyoruz, şunu da yapıyoruz, bir dediğini iki etmiyoruz vesaire falan, ama bu çocuk hala mutlu değil. Evet, çünkü o çocuğu mutlu etmiyor zaten. Çünkü çocuğu mutlu eden şey çocuğun iyiliğini istediğimiz bir senaryonun sonucunda oluşuyor aslında baktığımızda, uzun vadedeki bir mutluluk.
0: Bir şeyler yapması ve o yaptıklarından başarı kazanması mutluluğu artırıyor herhalde.
1: Evet, evet. Tabii mesela biz oyun terapi odasında şöyle bir şey vardır. Çocuğun yapabileceğini düşündüğümüz her şeyi çocuğun yapmasını isteriz. Mesela orada çok gözlemlerim. Mesela hizmet eden ebeveynle hizmet etmeyen ebeveyn oyun odasında çok anlaşılır. Çünkü atıyorum çocuk işte oradaki küçük bir oyuncak, bir şeyin kutunun kapağını açıp açmama noktasında hemen bana getirir. Mesela bazıları hiç yeltenmez. Direkt der ki açar mısın? Ya da bunu açsana falan. Ama bunu burada çocuklar yapar. Ama ben yapamam. Ama hiç denemedi. Ama ben bunu yapamam. Sonra diyorum ki çok üzgünüm, biliyorum bunu benim açmamı istiyorsun ama bunu burada çocuklar kendisi yapar. Sonra çocuk çabalamaya orada başlıyor. Başla. Orada deneyimliyor aslında. Çocuğu bir şekilde oyun terapisinin iyileştirdiği yer de orası. Çocuk burasıyla alakalı bir çaba sarf ediyor ve ki yapabileceğini bildiğim bir şey zaten çocuğa yönlendiriyor. Çocuk bunu uğraşıp yaptığını gördüğünde, bir dakika, evet yapabiliyorum. Bir saniye, ben bir problem çözebiliyorum. Bunda zorlandım ama bir şey yapabildim. Burayı deneyimleme fırsatı sunuyor aslında çocuğa bir şekilde. Sonra burayı da destekliyoruz. Yaptın, uğraştın ve başardın. Ve bir çocuk ne kadar uzun uğraşırsa ve sonunda onu başarabilirse o kadar artıyor mutluluğu. Hemen tık tek seferde açanla, işte 5 dakika uğraşıp açanla kişinin mutluluğu aynı olmuyor zaten. O yüzden çaba çok değerli. Çocuğu çok güçlendiren şeylerden de bir tanesi. O yüzden hizmet etme davranışı. Mesela işte o çorabını giymeme meselesi var ya. İşte hocam çok uğraşıyor falan. Biz aceleden hemen şey yapıyoruz, giydiriyoruz vesaire falan derler. Diyorum ki hazırlanmaya 10 dakika daha önce başlayın. Yani çocuk hazırlanmaya yarım saat daha önce başlasın. 3 dakika, 5 dakika kendi başına uğraşıp sonrasında onu giyebildiğini gördüğünde çok mutlu oluyor çünkü. Şey oluyor mesela, bu bazen hizmet etme davranışlarından çok basic bir yerden başlayınca, mesela tuvalet temizliği artık çocukta olsun dediğimde ebeveynler şey diyor mesela, hocam biliyor musunuz bu hafta başladık ve şey dedi, anne dur gelme, ben kendi başıma halledeceğim falan diye, böyle hani burayı böyle çok mutlu bir şekilde söyleyen, çok sevinçli bir yerden söyleyen ebeveyn dönüşlerini çok fazla alıyorum. Çünkü çocuk kendisiyle alakalı bir durumla baş edebiliyor aslında. Evet. Öteki olmadan kendi olabildiği bir yer var.
0: Baş edebiliyor. Başardıkça da mutlu oluyor.
1: Mutlu oluyor. Güçleniyor. Benim için zorlayıcı bir konuyla baş edebiliyorum. Bununla uğraşabiliyorum. Bunun üstesinden gelebiliyorum. Bunun üstesinden geliyorsam şunun da üstesinden gelebilirim. O zaman bunun da, bu gittikçe esnekliği arttıran şey işte. Esneklik arttıkça çocuk daha uyumlanabilen bir hale geliyor.
0: Evet. Dünkü dünya ile bugünkü dünya arasında da çok büyük farklar var tabii ki. Mesela Avrupa kıtası bizden çok daha önce refaha ve huzura refah ve huzur ülkeleri olmaya başladı. Ama bugünkü duruma bakıyoruz, çok da iyi, çok da demeyelim, hiç de iyiye gitmeyen bir durumla karşı karşıya. Türkiye ise onlardan farklı. Ülke ekonomisi güçlendikçe, ülkemiz için söylüyorum, efendim savunmamızı, güçlenmemizi sağladıkça daha mutlu oluyoruz. Ama insanlarımız da, çocuklarımız da maalesef bu esneklik konusunda daha geri kalıyorlar. Yani dünkü Avrupa'nın durumuna düşmüş oluyoruz bugünkü çocuklarımızla. Anlatabildim mi bilmiyorum.
1: Evet hocam, anlatabildiniz. Yani evet, burayı da nasıl yorumlayabiliriz? Çünkü bir şekilde aslında bu pedagojik bilgi dediğimiz, işte atıyorum o psikoloji dünyası dediğimiz yer, ben biraz gelenekselci bir psikoloğum bu arada, yani hani bu çok belli oluyordu belki ama hani psikolojik terapetik destek verip böyle bazen psikolojiyi eleştirdiğim yerde oluyorum. Ama sonuçta hani Batı kökenli bir şeyi, bilgiyi alıp işte bir bilimi buraya entegre etmeye çalışıyoruz ve bazen gerçekten kendi kültürümüzle çok eşleşmeyen bir yerde oluyor. O yüzden mesela ebeveynler çok fazla pedagojik bilgi öğrendiklerinde kendileri buraya uyumlanamadıkları için kendilerini çok yetersiz ebeveyn olarak görüyorlar. Ve çocukta o işte çocuğu mutlu etme sanatı diyoruz ya, çocuğun mutlu olmadığını gördükçe ebeveyn daha kendisini yetersiz hissediyor ve bu sefer çocuğa daha çok baskı yapıyor. Çocuk o negatif duyguyu yaşadığında orayı daha çok bastırmak istiyor. Bu sefer hani negatif bir döngüye dönüşüyor. Burası kısır bir döngüye dönüşüyor. O yüzden ben böyle birazcık daha içeriden gelen o doğal ebeveynliği birazcık daha savunan bir yerdeyim açıkçası. Hani o diyorsunuz ya, birazcık daha Batı gibi olduk, işte buralar oldu vesaire. Hani sadece refah düzeyiyle birlikte olmadı. Tüm bu refah düzeyiyle birlikte aldığımız o bilgilerle, o işte bilimin buraya gelmesiyle vesaire falan da oldu. Ve bunu sürekli bile hayatımızın içine entegre etmeye çalışıyoruz. Ama bu bazen o kolektif getirdiğimiz ebeveynliğimizle çok uyumlanan bir yerde olmuyor. Bu sefer o çatışmayı daha çok yaşıyoruz. O zaman da dediğim gibi o sanki sadece o mükemmel ebeveynlik kalıbında kalmaya çalıştığımız bir yeri de daha çok gözlemliyorum bu sefer. Belki de bundan dolayı da olabilir o kısım. Yani o doğal akışında çocuğun kendi başına halledebildiği bir yerde çok önemli. Ebeveynin bazen geriye çekildiği, bazen kelimesi işte çok önemli burada. Çünkü çocuk bazen yaşadığı şeylerde çöküş yaşamaz. Bazen olan şeylerde travma yaşamaz mesela. Bazen işte ebeveynin negatif bir geri bildirimine karşı karşıya gelmesi, bazen yalnız kalması, işte bazen arkadaşına küsmesi, işte bazen istediği şeylerin olmaması, bu durumlar çocuğun o negatif durumla karşı karşıya kalmasını ve bununla nasıl baş etmesini öğrendiği bir alan açar aslında oraya. O yüzden de birazcık daha kendi belki kültürlerimizde, kendi doğal akışındaki bir ebeveynlik benim daha benimsediğim bir yerde oluyor. Mesela şeylerde de, terapi süreçlerinde de ebeveynlere böyle yaklaştığımda gerçekten o omuzlarının daha tıplandığı bir yeri de hissediyorum. Çünkü içeriden gelen ebeveynlik rolümüzle öğrendiğimiz ebeveynlik rolleri bazen tam da birbiriyle şey olmuyor, uyuşmuyor. O çark bazen dönmüyor. Öyle olmadığında da o kriz daha çok büyüyor. Yani evde ebeveyn çocuk ilişkisindeki kriz daha çok büyüyor.
0: Evet, bu İletişim Dünyamız programıyla beni çok dinleyenlerden aldığım geri dönüşümlerden, hı hı, bazıları şöyle hocam, bazıları değil çoğu böyle. Keşke çok daha genç yaşlarda bu programları dinlemiş olsaydık da evlilik hayatımızda bunları çocuklarımıza yansıtabilseydik. Hı hı. Kendi eksikliklerini görüyorlar. Peki bu konuda ne diyeceksiniz? Evet, İkisinin birbirine entegre edilmesi herhalde yine en doğru olanı.
1: Yani her zaman için şöyle bir şey vardır ya, bir şey olduktan sonra ne olduğu değil, o olduktan sonra ne yaptığımız önemli aslında. Tamam, atıyorum işte şu an öğrendiler ve şu an farkındalar. Her zaman tekrardan toparlanabilme, tekrardan düzelebilme, tekrardan iyileşebilme kapasitesine sahip insanlarız. O yüzden evet, keşke genç yaşta öğrenseydik, çocuğumuzla alakalı bunları fark ettik. Tamam, okey, ama şimdi ne yapabiliriz? Şu ana dönelim. Böyle bir şey var ve şimdi neler yapabilirizle, bu öğrendiklerimizi çocuğa nasıl entegre edebilirizle, kendimde var olanla ve bu öğrendiğim yeni bilgiyle benim işime yarayacak bilgiyi nasıl sentezleyerek çocuğumla doğru bir ilişki içine girebilirim kısmını belki hayatlarına katabilirler. Bazen tabii ki de kafa karışıklığı oluyor, bazen tabii ki de zorlayıcı oluyor. Öyle zamanlarda da, çünkü bu daha spesifik konularda da konu şeyler olabiliyor, durumlar oluyor. Öyle zamanlarda da biz her zaman sadece çocuklarla ve gençlerle çalışıyoruz ama onlara odaklandığımız bir yerde değil, ebeveynleri de çok desteklediğimiz, onların da bizim için çok odağımızda olduğu bir yerde. Öyle durumlarda da biz uzmanlardan böyle destek almaları bence çok etkili olur onlar için.
0: Evet. Yani almış oldukları bilgiler onlar için daha iyi. Hiç olmazsa kendi çocuklarına, hani derler ya, zararın neresinden dönersen evet, kârdır diye, evet, daha iyi şeyler verebilme imkanına sahip oluyorlar.
1: Evet.
0: Evet hocam. Peki bu günlük hayatın içinde bu psikolojik esnekliği nasıl entegre edebiliriz?
1: Konuştuğumuz bütün konuları böyle birazcık da hayatın içinde yavaş yavaş katmaya çalışmak. Bence birinci aşama olarak konuşma dilini biraz değiştirmek. Yani entegrasyonunun en başından burayı ele alabiliriz. Yani konuşma dilinde çocuğun var olan duygusunu ona geri yansıtmak, çocuğun duygusunu görmek ve gördüğümüzü ona göstermek, bu dile sahip olmaya çalışmak, bu dili öğrenmek, tıpkı yabancı bir dili öğrenir gibi. Ama çünkü en başta konuştuğumuzda bize garip gelir. Yani ben şu an sizi tanımlarken, işte hocam siz şu anda bana bakıyorsunuz, bir elinizde kalem var, bir eliniz masanın üzerinde, işte bakışlarınız tam gözümle aynı hizada vesaire diye böyle sizi tanımladığımda size olan dikkatimi ne kadar gösterdiğimi fark ediyorsunuz değil mi? Ve bu size iyi geliyor. Ne kadar görünür olduğunuzu fark ediyorsunuz. Duygularınız açısından da böyle yansıtsam. Şu anda bakışınız şöyle, işte şunu hissediyorsunuz sanırım. Duygularınız böyle görünüyor. Ve bunu söylediğimde bunu çok kabul ettiğim bir yerdeyim. Çünkü bunu söylüyorum ve hala aynı yerdeyim. Ve senin duygunu görüyorum ve gördüğümü sana gösteriyorum. O yüzden seni kapsıyorum aslında. Tüm bu halini kabul ediyorum. Ve çocuk burada hem yaşadığı duyguyu tanımlayabiliyor, hem de bu tanımlanan duygunun kabul edildiği, yani gayet normal olabilir olduğunu fark ediyor. Bu bence entegrasyonu sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü sorunun ne olduğunu bilirsek, onun nasıl toparlayacağımızı, nasıl değiştirip dönüştüreceğimizi de öğreniriz. Evet. O yüzden öncelikle çocuğun hayatının içinde o duyguyu tanımlamak bence çok önemli. Onun haricinde işte atıyorum, o tüm söylediğimiz şeyler, işte atıyorum ne bileyim çocuk parkta düşüyor, sonra bir şey yok bir şey yok bir şey yok vesaire falan demek yerine, ah şu an canın yandı galiba, neresi oldu, ne yapabiliriz, gel bir bakalım, buraya ne iyi gelir, şu an ne ihtiyacım var gibi bir yerden. Tabii ben şimdi bunu böyle çok sakin bir yerden, çok minnoş bir yerden söylüyorum. Gerçek hayata entegrasyonu bu kadar kolay olmuyor. Yani aile bir zor çocuk, zor duygu yaşayan bir çocukla karşılaştığında, aa canım şu an biraz korktun, aa şu an çok öfkelisin falan gibi bir yerden tabii ki de yaklaşamıyor başlangıç olarak. Ama diyorum ya, yeni bir dili öğrenmek gibi, aklınıza gelen yerde hemen bunu şey yapabilmek, katabilmek konuşmaya. Ya tamam tamam sakin ol, işte ne var ağlanacak gibi bir yerden sonra hemen aklınıza geldi. Tamam, gerçekten zordu biliyorum, evet. Şu an biraz ağlamak istiyorsun. Gerçekten senin için çok üzücüydü. Ama gibi cümlenin vesaire falan devam etmek. Yani bu arada sonrasındaki sonucu değiştiremeyebiliriz. Hani en başta verdiğimiz dondurma örneği vardı ya, hani işte sosyoekonomik durumu iyi ya da kötü olan durumunun şeye, olaya katkısı nasıl olur? Sonrasındaki durumu değiştiremeyebiliriz. İki taraf da tekrardan bir top dondurma almayabilir. Ama var olan durumda duygunu kabul ettim. Şimdi bundan sonra bu duyguyla ne yapabiliriz? Evet, bu çok üzüldü biliyorum. Ama tekrardan yeni bir dondurma alamayacağız. sence ne yapabiliriz, sana ne iyi gelebilir gibi. Dilersen işte atıyorum yarın tekrardan bir dondurma alabiliriz. Dilersen haftaya işte atıyorum dondurmanı daha dikkatli tutabilirsin. Ya da bir sonrakine dondurmanın düşmemesi için ne yapabilirsin gibi. Belki yine çocuğa işte böyle problem çözme becerisini katmak. Çocuğun da zaten bu anlamda o etkileşim içinde o duygunun kabul edildiği ve çözümün olduğu bir yeri gördüğünde çocuk da otomatikman aslında birazcık daha rahatladığı bir yer var. Sadece şeyi söyleyebilirim. Mesela burayı direkt çok zorlanan duygularla başlanmaması. Hani çünkü o sırada çocuk o duyguda boğulurken sizin belki bununla alakalı geri bildirim orayı toparlamaya çalışıyor olmanız çocuğu, çünkü çocuk o duyguda boğuluyor, onu kurtarmaya, ona yüzme öğretmeye çalışıyorsunuz. Hayır, önce çocuğu o duygudan bir kıyıya çekmek, ondan sonra bu kısımları konuşmak belki daha iyi olabilir.
0: Şüphesiz. Bir ara daha verelim hocam.
1: Tamamdır.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim psikolog Büşra Bozdan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolog Büşra Bozdar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bundan önceki bölümde günlük hayatın içine bunu nasıl entegre ederiz diye sormuştuk. Bunu anlattınız bize. Burada ilave edeceğiniz bir şeyler varsa ondan sonra devam edelim.
1: Tabii. Belki küçük senaryolardan bahsetmek, çünkü şeyden bahsettik, hani duyguları alan açmak, işte bu buraya çocuğa izin vermek, burada nötr bir şekilde kalmak, çocuğa buraya öğretmek zaten birinci aşama diye. Hani belki buraya küçük küçük örnekler verebiliriz. Hani en çok karşılaşılan şeylerden birkaç tane, mesela işte çocuğun parkta düştü, işte bir şey yok bir şey yok devam et.

0: alakalı şey var mesela, buradaki esneklikten kastımız onunla arkadaş olmak istemeyen bir kişiden öteki kişiye geçiş sağlayamıyor. Başka biriyle arkadaşlık yapabileceği esnekliğe sahip olmamak. Böyle olduğunda işte boş ver ya kafana takma, ya da işte git o zaman şöyle şöyle söyle vesaire falan gibi. Hani hem çocuğun o duygusunu yok sayıp direkt yönlendirmek, çocuğun o arkadaşlığın, bir tane arkadaşlığın içinde bulunmasıyla alakalı bir itelemeden ziyade, bu seni üzmüş olabilir ya da bu gerçekten senin için çok üzücüydü, birazcık yalnız hissettin vesaire falan. Sence ne yapabilirsin bu konuda? Arkadaşın sana çok üzücü bir şey söylemiş. Ona ne söylemek isterdin? Bu konuda ne yapabilirdin? Başka bir seçeneğin var mı? Sana ne yapmak iyi gelir? Bir şey değiştiriyor olabilseydin, bir şey yapıyor olabilseydin ne yapmayı seçerdin? Neyi değiştirmek isterdin bu durumla alakalı gibi? Sonra çocuk bir şey söyler. Peki bunu yapmak için ne yapabilirsin? Senin için en kolay olan şey nedir? Ben mesela çok şey yaparım. İşte arkadaş küsmelerinde vesaire falan. Ama o bana böyle söyledi. Sen ne yaptın? Mesela işte ben de gittim. İşte küstü ya da işte geriye çekildi, vazgeçti. Aslında ne yapmak istiyordun orada? İşte yine de oyuna dahil olmak istiyordum. Oyuna dahil olmak için ne yapabilirdin? Neler yapabilirdin? Şunu şunu şunu yapabilirdin. Peki senin için yapması en kolay olan, senin için en yapılabilir olan hangisi? Tamam, bunu yapmak için bir adım atsan, bir küçücük bir şey yapıyor olsan ne yapabilirsin? Hangisi kolay olur? Bunu denemek ister misin? Bu senin için ne kadar denilebilir? Gibi çocuğa böyle o alanı açmak ve oradaki sorumluluğu, işte o negatif olan şey temasını birazcık daha gerçekleştirmek. O hani dedi ki, o aşırı koruyucu ebeveynden, işte o çocuğa olumsuz olan her şeyden geri çekmek değil. Evet, bu çok zorlayıcı. O dal misalinden, evet orada bir rüzgar var, bir fırtına var ama hemen kırılıp gitmesini istemiyoruz. Orada evet dalgalansın, o rüzgarı hissetsin ve bu rüzgara rağmen orada nasıl kalabiliyor? Orada nasıl baş edebiliyor? Bununla alakalı nasıl devam edebiliyor arkadaşlıkta? Burayı deneyimlesin. Belki bulduğu çözümler işe yaramayacak. Okey. İşe yaramadığında başka çözüme ya da başka bir arkadaşla bununla alakalı bir sürü yol deneyecek aslında. Bu da bir şekilde o hayatın içindeki entegrasyonda çocuğun bilişsel esnekliğini kazandıran şeylerden bir tanesi. Ya da işte çok fazla karşılaşıyoruz ödev konusu. Ödev olduğunda hemen yap hadi, ödevlerini açıyorsun, hemen yapıyorsun vesaire falan. Belki bazen çocuk orada ağlıyor bilmem ne, orada çok ciddi bir ebeveyn çocuk çatışmaları vesaire falan yaşanıyor. Biliyorum şu an ödev yapmak sana zor geliyor. Ama hadi birlikte plan yapalım. Ödevini nasıl yapmak sana daha kolay gelir? Ödevi ne şekilde yapsak, hangi zamanda yapsak senin için daha rahatlatıcı olur? Çocuk da kendi sorumluluğuyla alakalı bir çözüm bulsun. Orada bir strateji geliştirsin. O bilişsel esnekliği, o duygusal esnekliği birazcık daha kazansın aslında. Buraları isteriz.
1: Çocuğun o kendisine akranın baskısı kuranlar üzerindeki etkisini azaltmak için annelerin, babaların evlerinden bir şeyler göndermeleri, hediyeler göndermeleri o akran baskısını azaltmak maksadıyla. Doğru mu?
0: Bu çok durumdan duruma değişir. Çünkü bazıları gerçekten hani zorba çocuklar olabiliyor ve zorba çocuklar bu kısmı kullanabiliyor ve bu sefer zorbalığa uğrayan çocuk ondan kaçınmak için kendisinden çok şey veriyor. Aslında o yüzden çocuğa soruyoruz. Ne sana iyi gelir? Çocuk bunu verirken çok isteyerek vermeyebiliyor çünkü. O hediyeyi çok isteyerek götürmeyebiliyor. Belki içinden istediği şey ona dur demek, yapma demek ya da bağırmak, başka bir çözümü olabilir. Ama biz sadece hani o zorbadan zarar gelmemek ya da oradan korunmak için oluşturduğumuz bir yöntem. Yine dediğiniz gibi mesela ebeveyn destekli bir yer. Çözümü ebeveynin bulduğu bir yer. Ama çocuğun belki başka bir yöntemi olabilir. Çocuğun o sırada ihtiyacı olan başka bir şey olabilir. Böyle çok hali hazırda bir vakam var. Çocuk zorbalığa uğruyor çünkü dalga geçiyorlar, hakaret ediyorlar çocuğa ve aile hep şey demiş hani boş ver ya, boş ver ya falan, umursama umursama, bana da hep şey diyor, umursamıyorum ki zaten, ben hiç aklıma gelmiyor ki zaten, hiç umursamıyorum vesaire falan, ben zaten duymamazlıktan geliyorum falan. Tamam, peki ne yapmak isterdin? Sonra ne yapmak isterdin deyince bir sürü cevap çıktı ortaya. Neden bunları seçmiyorsun? Umursamıyorum ki zaten falan deyip sonra geri hemen o tarafa tekrardan kayıyor. Aslında çocuk burasıyla alakalı çözüm bulmuyor çünkü arkadaşlığından ya da yeni bir arkadaşlıktan kaçınıyor. Çünkü yeni arkadaş olacağı kişiden de zorbalık uğrama ihtimali var ve o yüzden buradan da kaçınıyor. İşte o zaman o psikolojik esneklik dediğimiz yeri göremiyoruz çocukta. Daha çok kaçınma, daha o kırılganlık tarafını görüyoruz. İşte

0: O zor duyguyla baş etmek yerine, onunla mücadele etmek yerine kendi içine çekildiği, daha kırılgan olduğu, daha esnek olmayan bir tarafa çekildiğini görmüş oluyoruz bir şekilde.
1: Evet. Hocam, bu çocuklarda psikolojik esneklikle alakalı olarak yapılan bilimsel araştırmalar var mı? Varsa bunlar neler? Neler tavsiye ediliyor?
0: Tabii çok fazla var. Araştırdığım birkaç araştırmada 21 farklı bir çalışma incelenmiş. Böyle 700'den fazla çocuk ve ergenle birlikte. Ve şeyi fark ediyorlar. Yani o psikolojik esneklik arttıkça çocuğun gerçekten kaygı ve stresi azaldığı, işte davranış sorunlarının çok azaldığı ve yaşam kalitesinin çok arttığı yapılan oradaki ölçeklerle vesaire falan ortaya çıkmış. Çünkü az önce dediğimiz gibi esneklik azaldıkça çocuğun baş etme mekanizması azalıyor. Baş etme mekanizması azaldıkça var olabilecek her durum çocuk için kaygı olmaya başlıyor. Bu sefer davranış sorunları azalıyor dediği yerde çocuk bu kaygıyla, yani durumun kendisiyle baş edemiyor ama gerilim olarak çok yüksek bir yerde bu gerilimi regüle edebileceğin, yani çocuğu kendisini sakinleştirebileceği bir yere ihtiyacı var. Bu sefer davranış sorunları ortaya çıkıyor. İşte ne oluyor? Çocuk tırnak yiyor. İşte ya da parmağını eminiyor. İşte sürekli bir şeyleri ısırıyor. İşte böyle takıntılar olmaya başlıyor vesaire falan. Ya da çok öfkeli, agresif tavırlar sergilemeye başlıyor. Yani böyle davranış sorunları ya da uyku problemleri, yeme problemleri gibi, işte altı ıslatma problemleri gibi, bu sefer davranışsal problemler ortaya çıkıyor bir şekilde. Ama psikolojik esneklik arttıkça çocukların kaygı ve stresinin, dolaylı bir şekilde davranış sorunlarının azaldığı ve bununla birlikte tabii ki de bu ikisi olmadığında otomatikman yaşam kalitesinin arttığı birçok araştırma yapılmış. Bununla alakalı bu böyle çalışmaların incelendiği bir araştırmayı okumuştum. Bir şekilde, çünkü çocuk duygularıyla baş edebildikçe psikolojik sorunlar da otomatik olarak belirgin bir şekilde azalmış oluyor. Bir diğeri yine aslında benzer bir araştırma. Yine psikolojik esnekliği çok düşük olan çocuklarda daha fazla kaygı ve daha fazla kaçınma davranışı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü esneklik kaygıya karşı koruyucu bir faktör. Çünkü ben esneksem, az önce hani şey örneği vermiştik ya, terapi odasındaki kapının önündeki 50 kiloluk çuval örneğini, evet, vermiştik ya. Benim esnekliğim arttıkça, onunla baş edebilmek için çözüm arayışım arttıkça, o benim için artık kaygı olmaz ki. O benim için az sonra eyleme geçebileceğim bir durum olur sadece. Yani kaygı faktörü olmaktan çıkar. Aslında. O yüzden çocuklar bir duygularından kaçtıkça değil, onunla böyle kaldıkça, yani o duyguya da temas ettikçe birazcık daha güçleniyor diyebiliriz. Bir diğer araştırma yine ebeveynlerle alakalı bir durum. Ebeveynin psikolojik esnekliği arttıkça, yani ebeveyn de, hani çünkü rol modeli çok konuşmuştuk ya, ebeveyn de bu anlamda psikolojik esnekliği ne kadar artıyorsa, ne kadar esnekse, otomatik olarak çocuğun da davranış sorunları azalıyor aslında. Çünkü ebeveynin kaygısı çocuğun da bununla alakalı kaygısını ya da bununla alakalı yaşadığı duygusal zorluğu azaltıyor. Çünkü çocuk burayı gözlemliyor zaten.
1: Veya çoğaltıyor.
0: Evet, ya da çoğaltıyor. Aynen, yani daha eş zamanlı bir şeyde, çizelgede. Ebeveynin psikolojik esnekliği arttıkça çocuğunki de artıyor. Ebeveynin psikolojik esnekliği azaldıkça çocuğunki de azalıyor bir şekilde. Kaygıyla alakalı hep şey deriz mesela. Sizde var mı kaygı? Kaygı dilinize yansır mı? Vesaire diye şey derler mesela. Aman düşme, aman yapma, dur. Ah, şimdi oradan düşecek. Bazen çocuğa bile hitap etmiyor aslında. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa vesaire falan dediğinde çocuklar otomatikman kaygı besliyorlar. Çünkü diyorlar ki, evet, bu dünya kaygılanabileceğim, benim onunla baş edemeyeceğim, ona uyum sağlayamayacağım bir yer. Çünkü güvendiğim, işte sahip olduğum, birincil hayatı öğrendiğim kişilerden, onlar böyle hayatı deneyimliyor, böyle yaşıyorlar, demek ki hayat böyle bir yer gibi. Evet. Oradan da öğrenmiş oluyoruz aslında.
1: Dünya böyle bir yer. Dünyada, evet, zorluklar var, yüzden, problemler var.
0: Evet. O yüzden hep şey diyoruz, yani demiştim ya, sadece çocuk ve ergenlerle çalışmıyoruz. Ebeveyn odaklı bir yerden de çok çalışıyoruz. Çünkü çocuğu değiştirmek için önce ebeveyn değişiyor aslında. Ebeveyn değiştiğinde, ebeveyn ortamı değiştiğinde, çok tabii spesifik konulara ayırıyorum, yani çocuğun kendi yaşadığı özel travmatik durumlar oluyor, işte doğal afetler olabilir, işte sağlık sorunları olabilir, bunlar haricinde psikolojik esneklik bağlamında baktığımızda ebeveyn ne kadar güçlüyse, ebeveyn bu anlamda ne kadar değişiyorsa çocuk da o kadar değişmiş oluyor.
1: Evet. Bir bu yapbozlar var malum.
0: Hı hı.
1: Onun bir ismi vardı. Neydi hocam ya? Neyse. Bir baba evladına kendisiyle biraz meşgul olmasını istiyor evladı. Ondan birazcık sıyrılmak için bir görev veriyor şöyle. Al diyor bu bir parçalanmış harita. Dünya haritası.
0: Hı hı.
1: Al bunu tamamla diyor. Ondan sonra gel konuşalım. Bayağı bir uzun sürecek zaman gibi görüyor. Hı-hı. Çocuk o haritayı alıyor ve kısa bir zamanda hemen tamamlayıp getiriyor babasına. Babası hayretler içerisinde. Nasıl oldu bu diye. Nasıl yaptın diyor bu kadar çabuk kısa zamanda. Arkada diyor bir adam resmi vardı. O adamın resmini tamamladım.
0: Hı-hı.
1: Haritada doğru olarak karşınıza çıktı. Hı-hı. Evet, birini yaparken öteki de yapılmış oldu.
0: Evet, evet, evet, kesinlikle öyle. Çünkü şey de yani çocuğa mesela aşırı koruyucu ebeveynlik diyoruz ya, aşırı hizmet eden ebeveyn diyoruz ya, ebeveyni aşırı hizmet etmeye götüren şey de ebeveynin kendi psikolojik esnekliğiyle alakalı bir şey. Çünkü çocuğun orayla tek başına halledebileceğine dair bir esnekliği yok. Ya da eğer bunu halledemezse ne olacağıyla alakalı bir esnekliği yok mesela aslında. Çünkü otomatikman zaten o esnekliğe sahip olunca çocuğun bunları yapabilme alanını otomatikman oluşturmuş oluyor.
1: Evet.
0: Ebeveynde. Tabii evet. Ki de bunların hiçbirini ebeveynlere böyle birazcık daha zorlamak, onları biraz daha kaygılandırmak, işte o sorumluluklarını böyle daha çok arttırıp onları daha kafana kısılmış gibi hissettirmek için söylemiyoruz. Hani önce kendimize böyle birazcık daha bakıyor olmak, kendimizi bu anlamda besliyor olmak. Çünkü psikolojik esneklik dediğimiz şey yaşam kalitemizi arttıran bir şey. Yani ebeveynin de kendi yaşam kalitesini arttırmasını istiyoruz bir şekilde. Ebeveynliğe tabii daha ki fazla yük yüklemek için değil. O kendi o yaşam kalitesi, yaşam doyumu arttıkça zaten çocuğa otomatikman o yaşam doyumunu arttırıyor. Onu daha mutlu, daha iyi, evet, bir hale getiriyor.
1: Ebeveynin işlerini kolaylaştırmak, aynı zamanda çocuğun da yaşamına doğru bir yön, evet, vermek.
0: Evet,
1: mi?
0: Evet, evet, kesinlikle öyle.
1: Başka bilimsel araştırma olarak var mı hocam aklınızda olan?
0: Ya genelde aşağı yukarı çoğusu bu yönde. Yani ebeveynin kendi esnekliğinin çocukla alakalı olan kısmı yansıması ve çünkü yani zaten araştırdığım bir tanesi 21 farklı çalışma incelemiş ve 21 farklı çalışma genelde aynı yönde. Birkaç tane de ben de hani gelmeden önce de baktım başka bir şeyler var mı vesaire, yeni yapılan bir şeyler var mı diye. Ama genelde bu duygu durumumuzla bir lisan esnekliğin kendi hayatımıza nasıl gördüğü ortaya çıktığı yönüyle. Belki yetişkinlerle alakalı daha çok da olmuş olabilir tabii ki de bu anlamda. Ama şimdilik bunları söyleyebiliriz. Bizim için hani altın kural olan o çocuklarda gözlemlediğimiz kaygı, korku, davranış sorunları varsa hani çocuğa bir bakmak, bu çocuğun psikolojik esnekliği ne kadar var? Bu çocuk ne kadar esneyebiliyor? Bu çocuk ne kadar zorluklarla baş edebiliyor? Ya da zorluklarla baş edebilmek için bir adım atıyor mu? Herhangi olumsuz bir durum yaşadığında, herhangi bir olumsuz bir sahneye, bir durumla karşı karşıya geldiğinde bundan hemen etkileniyor, bu günlerce sürüyor mu? Yoksa bunun üstesinden gelip hop hop tık tık tık tık hayatına devam ediyor mu kısmı? O negatifi ne kadar tolere edebildiği kısmını belki çocuğumuzda gözlemlemek, var mı yok mu diye bir bakmak. Sonra eğer varsa var olan sistemden devam etmek, yoksa ya da azsa tüm konuştuğumuz konuları kendi hayatlarına entegre ediyor olmak, buradan aldıkları şey olabilir, heybelerine kattıkları şey olabilir. Belki kısacık özetleyebilirim hani çünkü çocukları güçlü yapan şey hani zorluk yaşamamaları değil, yani zorluk yaşamadığında, daha rahat yaşadığında çocuklar güçlü olmuyor, sürekli zorluk yaşadığında da olmuyor, sadece zorluğa sağlıklı bir yerden temas ediyor olmak ve bunu, bu temasla birlikte nasıl baş edebildiklerini öğrenmeleri ve hani duygular onların düşmanları değil, negatif duygular, olumsuz duygular bizim kaçındığımız, onlardan kaçtığımız duygular değil, sadece bizim için daha yol gösterici bir rehber olduklarına dair böyle bir biliş çocuklara kazandırmak, bunu yaşadım ve şimdi bundan sonra ne yapabilirim? Bu duygu beni nereye götürüyor ve nereye götürmeli? Ben nereye götürmesini istiyorum kısmını belki hayatımızın içine entegre etmek. Böyle bir bilişiye, böyle bir bilgiyi, böyle bir vizyonu hayatımızın içine entegre etmek.
1: Küçük zorluklarla baş edebilmeyi öğretirken ileride gelebilecek büyük zorluklara, büyük sıkıntılara da rahatlıkla.
0: Evet, kesinlikle. Çünkü bugünün
1: esneklik sağlayabilir.
0: Bugünün esnek çocukları aslında ilerideki güçlü yetişkinler olmalarını sağlayan şeylerden bir tanesi. Aslında hani az önce söylemiştik ki bizim zamanımızda, sizin zamanınızda şeyi konuşurken yüksek ihtimal sizin daha esnek bir çocukluğunuz vardı. Çünkü tüm bu saydığımız özellikler sizin hayatınızda daha çok vardı ve şu an daha güçlü bir yetişkin olmanızı sağlayan şeylerden bir tanesi. Şu andaki mesela gençler ve yetişkinlerin işte atıyorum yaşadıkları depresif durumları, yaşadıkları o duygu, durum, davranış sorunlarını baktığımızda aslında bir şekilde zamanında o esnekliği kazanamamanın getirdiği bir çıktı olarak da görüyoruz bir şekilde. O yüzden çocukken ne kadar esnek, yetişkinken o kadar güçlü. Evet. O kadar baş edebilir seviyede. Duygusal olarak güçlü yetişkinler oluyor. Yani şey söyleyebiliriz belki son olarak, hani umanılabilir olduğunu öğretmek.
1: Evet.
0: Bugün çocuklarına şöyle bir en azından bir başlangıç adımı olarak şeyi sorsunlar. Duygularını ifade etmek için ona alan açtın mı? Duygusunu gördün mü? Gördüğümü ona gösterdin mi? Çocuğun bugün yaşadığı herhangi bir duyguyu kendisi tanımlayabildi mi? Hangi duyguyu yaşadığını biliyor mu? Sadece bu minicik bir adımla bile başlayabilirler.
1: Evet. Ona duygularını hissettirmek, söylettirmek. Değil mi? Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Güzel bilgiler için sağ olun. Ağzınıza sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Davetiniz için. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Sağ olun.
0: Sizin de ağzınıza sağlık.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Ben Deniz Faruk Sal. Sizlere bu programı sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Ahmet İlmikaya yardımcı oldu. Bugün program misafirim psikolog Büşra Bozdar Hanım'dı. Kendisiyle çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda, bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: TGRT FM Haber.
9: Hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayım. Hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü yolcu gemisi İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaştı. Tenerife'de limana demirleyen gemideki yolcular için tahliyeler başlatıldı. Hantavirüs salgınının patlak verdiği yolcu gemisi MV Hondius tahliye etme çalışmalarında sona gelindi. Gemi sabah saatlerinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaştı. Tenerife şehrindeki limana yanaşan gemide bulunan 147 kişi için tahliyeler başlatıldı. Gemiden ilk olarak 14 İspanyol vatandaşı indirildi. Ardındansa diğer yolcular indirilmeye başlandı. Transferi dahil olan tüm personelin FFP2 tipi yüz maskesi taktığı, yolcu bagajlarının torbalara konulduğu görüldü. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşının da bugün Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler silah bırakma ve atılacak yasal adımlara çevrildi. Bu aşamada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Abdullah Öcalan'ın statüsünün açıklığa kavuşması çağrısı da siyasette çok tartışıldı. AK Parti Öcalan'a hukuki statü verilmesine sıcak bakmıyor, ancak İmralı ile Kandil arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağlanabilir.

0: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir.
1: Gözler terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlardı. Ancak bunun için terör örgütünün tamamen silah bıraktığının MİT tarafından teyit edilmesi gerekiyor. Bu arada Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin tartışmalar da devam ediyor.
0: Bu tartışmalar son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir.
1: AK Parti Öcalan'a hukuki statü verilmesine sıcak bakmıyor. Ancak İmralı'nın örgüt üzerindeki baskısını artırmak amacıyla Kandil'e doğrudan iletişim kanalı açılması planlanıyor.
2: İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor.
1: AK Parti kaynakları süreçle ilgili hukuki çerçevenin örgütün atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtiyor. Kaynakların aktardığına göre şu anda somut bir gelişme yok. Tam tersine sahadan gelen bilgiler terör örgütü PKK'nın tahkimatı artırdığını gösteriyor. Örgüte silah bırakmaya direnen gruplar var. Bazı mağaralara silah takviyesi yapılmış. Bu gruplar süreci de uzatıyorlar.
0: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
1: Terör örgütü PKK'nın ayak sürmesini değerlendiren AK Parti kaynakları bunlar ortadayken niçin yasa çıkaracağız. Silah bırakmadan biz ihtimaller üzerine yasa yapmayız ifadesini kullanıyor.
3: Sayın Öcalan'ın koşullarının düzenlenmesinin ve statü tanınmasıyla ilgili bir yasal çerçeve oluşmalı.
1: DEM Parti kanadı ise geçen yıl silah bırakan grubun hukuki bir düzenleme olmadığı için Türkiye'ye gelemediği tezini savunuyor. AK Parti kurmayları ise Türkiye'deki mevcut kanunların dönüşlere uygun olduğunu ifade ediyor. Silah bırakmışsa, suça karışmamışsa Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Varsa gelsinler değerlendirmesinde bulunuyor. AK Parti kaynakları bu kapsamda Diyarbakır annelerinin durumunu örnek gösteriyor. Dağdan gelip annelerine kavuşanlar olduğunu hatırlatıyor. Gelenlerin de mevcut kanunlar kapsamında geldiğini belirtiyor. Suç yoksa cezada yoktur değerlendirmesinde bulunuyor. AK Parti kaynakları örgüt tümden silah bırakıp sahada bunun somut olarak görülmesi halinde bir çerçeve yasanın çıkartılabileceğini ifade ediyor.
4: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından birine imza atıldı. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen tam 3 milyon 173 bin kişi mercek altına alındı. Bu kişiler arasında ünlüler camiasından da çok sayıda isim bulunuyor. Şimdi bu kişilere 100 bin ila 400 bin lira para cezası kesilecek.
5: Çok sayıda insanımızı pençesine düşüren, nice ocağı söndüren bu bela daha da çetrefilleşmeden kökünün kurutulması gerektiğinin bilincindeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi. Yasa dışı kumar ve bahisle topyekun mücadele hız kazandı. 81 ilde yürütülen soruşturmada Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna imza atıldı. Yasa dışı bahis oynayan 3 milyon 173 bin kişi tespit edildi. Bu kişilere tek tek para cezası kesilecek.
6: Ben 81 il başsavcımıza özel olarak genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda bizim mücadeledeki kararlılığımız sonuna kadar devam edecek.
1: Siber polis ve savcılık ekiplerinin aylar süren teknik takibi sonucunda yasa dışı bahis sitelerinin veri tabanları tek tek incelendi. Tam 13 milyon 800 bin kullanıcı verisi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde TC kimlik numarası net olarak belirlenen 3 milyonu aşkın kişinin yasa dışı bahis sistemlerinde aktif işlem yaptığı görüldü. Para transferinde kullanılan 14 binden fazla para yatırma hesabı ve 52 binden fazla para çekme hesabı takibi alındı. Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri de yasa dışı bahis oynayan kimlikleri oldu. Tespit edilen 3 milyon kişi içerisinde futbol, basketbol ve voleybol camiasından tanınmış sporcular, bazı kulüp yöneticileri ve kamuoyunun yakından bildiği isimler de bulunuyor. Tespit edilenler hakkında kabahatler kanununa göre cezai işlem uygulanacak. 2026 yılı için ceza tutarı 100 bin ile 400 bin lira arasında değişiyor. Şimdi 3 milyon 173 kişiye birden para cezası kesilecek. Cumhuriyet tarihinde aynı anda bu kadar kişiye ilk kez ceza kesiliyor.
4: Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü dünyaya sergilediği 8 milyar dolarlık dev ihracat anlaşmalarının imzalandığı Saha 2026'yı 150 binden fazla ziyaretçi gezdi. 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı ve 55 ülkenin savunma bakanı soluğu İstanbul'da aldı.
1: Dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından birisi olan Saha 2026'yı bu yıl 150 binden fazla ziyaretçi 55 ülkenin savunma bakanı gezdi. 400 bin metrekarelik dev fuarda Türk savunma sanayi şirketleri 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı.
7: Saha 2026 gerçekten bu yıl rekorlara imza atan bir organizasyon seviyesinde tamamlanmış bulunmakta.
1: 75 ülkeden heyet ağırlayan Saha 2026'da Türk savunma sanayisinin ivmesi, gelişimi ve yurt dışındaki albenisi gözler önüne serildi.
7: Yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat projesinin de imzası gerçekleştirildi. Bu bir önceki Saha fuarından çok daha yüksek bir rakam.
1: Dev fuarın kapanış konuşmasında söz alan Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da Türk savunma sanayisinin Avrupa için bir hayli kritik olduğuna dikkat çekti.
8: Özellikle Avrupa eksenli ziyaretçilerin yoğun olduğunu bir kez daha dikkate sunmak isterim. Türkiye'nin ordusuyla, savunma sanayisiyle Avrupa'nın güvenliği için ne kadar kritik olduğunu bu fuarda yaptığımız temaslarda bir kez daha gördük.
1: TGRT haberinde başlangıcından bitişine kadar an be an takip ettiği fuarın altıncısı 16 Mayıs 2028'de gerçekleştirilecek.
4: Hürmüz Boğazı'nda ateşkesin gölgesindeki kırılgan sessizlik karşılıklı tehditlerle yerine yeniden çatışma endişesini bıraktı. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırımlarına uyan ülkelere geçit yok resti gelirken Katar açıklarında ticari bir geminin hedef alınması bölgedeki tansiyonu bir kez daha zirveye taşıdı.
1: ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor. 10 haftadır devam eden krizde ateşkesin gölgesinde namlular bir kez daha birbirine çevrildi. Tahran'dan Washington'a çok sert bir uyarı geldi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin yaptırımlarına uyan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte kesinlikle sorun yaşayacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, trafiğin durma noktasına geldiği su yolundaki gemileri de tehdit etmeye devam ediyor. Katar açıklarında bir yük gemisi, kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındı. Gemide çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Devrim muhafızları da İran tankerlerinin ABD tarafından vurulmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada eğer petrol tankerlerimize bir müdahale olursa bölgedeki Amerikan üslerini ve düşman gemilerine ağır saldırılarla hedef alırız dendi. Washington şimdi tek sayfalık mutabakat metni için Tahran'ın cevabını bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump kalıcı bir barış anlaşması için İran'a verdiği bir haftalık sürenin sonuna yaklaştıklarını hatırlattı. Diplomasi trafiği Pakistan ve Katar üzerinden sürse de Hürmüz üzerindeki abluka ve karşılıklı restleşmeler bölgeyi her an yeni bir çatışmanın eşiğine getirebilir.
4: İsrail, Lübnan'da ateşkesi bir kez daha ihlal etti. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda toplam 3 kişi öldü. Aralarında 6 çocuk ve 2 kadının bulunduğu 13 kişi de yaralandı.
1: Kırılgan ateşkesin sürdüğü Lübnan'ın güneyinde tansiyon bir an olsun düşmüyor. İsrail ordusunun Bediaz kasabasına düzenlediği hava saldırısında bir kez daha kan döküldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu. Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu belirtildi. Hedefte sadece yerleşim yerleri yoktu. Kılaylah ve Deir Kanun arasındaki yolda bir motosiklete düzenlenen SİHA saldırısında iki Suriye uyruklu sivil hayatını kaybetti. İsrail'in ateşkes ihlalleri sürerken Hizbullah'tan da misilleme görüntüleri geldi. İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının İHA ile vurulduğu anlar paylaşıldı. Al-Meyşab köyü yakınlarındaki mevzide hedef alınan tankın ağır hasar aldığı görüldü. Görüntülere bir İsrail askerinin tanktan panikle kaçtığı anlar yansıdı.
4: Kudüs'te binlerce İsrailli soykırımcı Benjamin Netanyahu hükümetini protesto etmek için sokağa çıktı. Kalabalığa sert müdahale eden polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.
1: Kudüs'te tansiyon bir kez daha yükseldi. Binlerce İsrailli, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin politikalarına tepki göstermek için sokağa indi. Adres protestoların simge noktası Paris Meydanı'ydı. Hedefte ise hükümetin soykırım ve savaş stratejileri vardı. Sloganlarla başlayan protesto kısa sürede sivil itaatsizlik eylemine dönüştü. Bir grup gösterici yolu trafiğe kapatarak oturma eylemi başlattı. Ancak polis müdahalesi gecikmedi. Güvenlik güçleri uyarıları dikkate almayan eylemcilere sert müdahale etti. Meydan darbede çıktı. Göstericiler yoldan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Polis kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı. Meydan adeta savaş alanına dönerken çok sayıda kişi gözaltına alındı.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir günde yaptığı iki açıklama kafaları karıştırdı. Zafer günü kutlamasında Rus güçlerinin Ukrayna topraklarında ilerlemeyi sürdürdüğünü söyleyen Putin, resepsiyonda ise savaşın sonunun yakın olduğunu iddia etti.
1: Rusya, Nazi Almanyası'nın 1945'te teslimiyet anlaşmasını imzalamasının kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü'nün 81. yıl dönümünü sönük bir törenle kutladı. Kısa süreli ateşkes ilan edilmesine rağmen Ukrayna tehdidinin gölgesinde düzenlenen törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çelişkili mesajlar verdi. Rus lider Kızıl Meydan'daki törende yaptığı konuşmada savaşa devam edeceğinin sinyalini verdi.
9: Galipler neslinin bu büyük başarısı bugün özel askeri harekat kapsamındaki görevleri yerine getiren askerlere ilham veriyor. Tüm NATO bloğu tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan bir güce karşı direniyorlar. Ve buna rağmen kahramanlarımız ilerlemeye devam ediyor.
1: Rus lider kutlamaların ardından Kremlin Sarayı'nda verdiği resepsiyonda ise bambaşka bir tonda konuştu. Savaşın sonunun yaklaştığını iddia etti.
10: Rusya.
9: Batı Ukrayna'ya yardım sözü verdi ve ardından Rusya ile bugüne kadar devam eden bir çatışmayı körüklemeye başladı. Bu meselenin sonuna gelindiğini düşünüyorum. Ancak bu hayli ciddi bir mesele.
1: Rus lider ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Moskova'da ya da üçüncü bir ülkede görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Rus liderin bir yandan ilerliyoruz deyip diğer yandan sona gelindiğini söylemesi akıllarda tek bir soru bıraktı. Putin yeni bir saldırı dalgasına mı hazırlanıyor yoksa bir geri adımın sinyalini mi veriyor?
4: Ekonomide gözler bir süredir gümüşte. Altın kadar konuşulmasa da gümüş sanayiden teknolojiye pek çok sektörün kalbi, ancak son günlerde gelen veriler gümüş fiyatlarında büyük bir kırılmanın kapıda olduğunu gösteriyor. Peki 84 dolar eşiği aşılacak mı yoksa sert bir düşüş mü kapıda, izleyelim.
1: Küresel piyasalarda gümüş fırtınası öncesi sessizlik hakim. Çin ekonomisindeki toparlanma ve dolardaki zayıflama gümüşü 82 dolar seviyelerine kadar taşıdı. Analistler bakırın 6,25 doları aşmasını yeni bir dönem olarak niteliyor. Sanayi talebinin artması gümüşte yeni bir rallinin fitilini ateşleyebilir. Ancak teknik analist tarafında uyarılar var. Uzmanlar 84 ve 82 dolar seviyelerinde oluşan çift tepe formasyonuna dikkat çekiyor. Bu tablo normalde düşüş sinyali olarak görülse de 73 doların altına inilmedikçe yükseliş umudu hala masada.
11: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
12: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var.
10: Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, beni yavaş götürün. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha nakledilir. Evimdeydim ki tek ve tenha. O anda Resulullah geldi yanı başıma. Sonra koyup uyudu başını kucağıma. Sakalı şerifinde saydım tam 9 adet beyazlanmış kıl vardı. Mahzun oldum be gayet. Düşündüm ki dünyadan giderse benden önce, peygambersiz kalacak ümmeti o gidince. Ağlayıp gözlerimden boşandı yaşlar o gün. Düştü bir damlası da nur yüzüne Resulün. O zaman Resulullah uyanarak uykudan buyurdu, ya Ayşe, nedir seni ağlatan? Arz ettim düşüncemi. Buyurdu, ya Ayşe, hangi hal şiddetlidir ölü olan kişiye? Dedim ki, hanesinden götürüldüğü hali, çok üzüntülü olup ağlar bütün iyali. Buyurdu, ya Ayşe, doğrudur söylediğin. Bundan daha şiddetli ne vardır meyyit için? Sükût edip edeple arz ettim ki hem dahi, Allah ve Resulullah bilirler daha iyi. Buyurdu, ya Ayşe, daha da zoru vardır. Gasilin yıkamaya başladığı zamandır. Parmağından yüzüğü çıkarıp başlar işe. Elbisesi, rütbesi çıkarır ne var ise. O zaman çıplak görüp ruh kendi bedenini, bir üzüntü, pişmanlık kaplar hemen kendini. O kederli haliyle eder ki öyle feryat, insan ve cinden gayri işitir her mahlukat. Bu çıplak hali ona gelir ki öyle acı, başucuna gelir ve der ki, ey yıkayıcı, yavaş tut bedenimi, zira çok çekti zahmet. Dikkat et de çekmesin daha fazla eziyet. Teneşire gelince der ki, ricam var benim, suyu sıcak etme ki incinmesin bedenim. Kefene sarılırken nida eder bir daha, der ki, yakınlarımı göreyim son bir defa. Beni bu halde görüp hiç feryat etmesinler. Onlar da çünkü yarın ölürler birer birer. Musallaya gelince seslenir, ey iyalim, bakın ibret alın ki böyledir işte halim. Ayrılık günü yoktur bunun gibi dünyada. Elveda, kıyamette görüşürüz bir daha. Namazı kılınıp da omuzlarda giderken der ki, yavaş götürün, incinirim yoksa ben. Kabirde seslenir ki, ey dostlarım, şimdi siz beni bu ıssız yerde bırakıp gidersiniz. Baş başa kalırım ki mezarda amelimle, olmaz hiç ilgilenen bu kabirde benimle.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların kötülemesinden korkmak. İnsanların sıhhatli, sağlam, rahat, neşeli yaşamalarına ve ahirette sonsuz saadete kavuşmalarına sebep olan faydalı şeylere nimet denir. Allahü Teala çok merhametli olduğu için kullarına lazım olan bütün nimetleri yarattı. Bunlardan nasıl istifade edileceğini, nasıl kullanacağımızı peygamberleriyle gönderdiği kitaplarında bildirdi. Bu bilgilere din denir. Müslüman olsun, kafir olsun, herhangi bir insan bu kitaplara uygun yaşarsa dünyada rahat ve huzur içinde olur. Mesela bir eczanede yüzlerce faydalı ilaç vardır. Her ilacın kutusunda tarifnamesi vardır. İlacı tarifeye uygun kullanan faydasını görür. Tarifeye uymayan ilaçtan zarar görür. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerine uygun yaşayan bu nimetlerden fayda görür. Allahü Teala'nın peygamberler vasıtasıyla gönderdiği bu nimetleri göremeyenler veya gördükleri halde kendileri gibi aciz olan insanların kınamasından, ayıplamasından korkarak reddeden, inkar edenler, dünyada huzurlu olamadıkları gibi ahiretteki ebedi saadetten de mahrum kalmaktadırlar. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'i kendileri gibi görüp inanmamış, karşı koymuşlar ve bunun içinde bu nimetlerden mahrum kalmışlardır. Nitekim Tegabün suresinin 6. ayetinde mealen "Bizim gibi bir insan mı bize yol gösterecek?" diyerek kafir oldular ve Furkan suresinin 7. ayetinde mealen "Bu nasıl peygamberdir? Bizim gibi yiyor ve sokaklarda dolaşıyor" dediler buyurularak müşriklerin bu hali bildirilmektedir. İnsanların kötülemelerinden, çekiştirmelerinden ve ayıplamalarından üzülmek, çekinmek ve bu sebeple Allahü Teala'yı ve onun gönderdiği peygamberi, dini reddetmek kalp hastalıklarındandır. Zaten insanı inkara, küfre sürükleyen sebeplerin başında insanlardan utanmak, başkalarının kötülemelerinden, ayıplamalarından korkmak gelmektedir. Ebu Talib'in hayattayken iman edememesinin sebebi insanların ayıplamasından korkması, çekinmesiydi. Ebu Talib, Hazreti Ali'nin babası, Resulullah Efendimiz'in de amcasıydı. Resulullah Efendimiz'in peygamber olduğunu biliyordu. İnsanların kötüleyeceklerinden korkarak ve ayıplayacaklarını düşünerek iman edemedi. Ebu Talib ölüm döşeğindeyken Resulullah Efendimiz yanına gelerek, "Ey amcam, sana şefaat edebilmem için la ilahe illallah söyle" buyurunca, "Ey kardeşimin oğlu, doğru söylediğini biliyorum. Lakin ölüm korkusuyla imana geldi denilmesini istemem" cevabını vermiştir. Başka bir rivayete göre Kureyş kafirlerinin ileri gelenleri Ebu Talib'in yanına gelerek, "Sen bizim emirimizsin. Sözlerin başımızın üzerindedir. Fakat senden sonra Muhammed'le aramızda düşmanlığın devam edeceğinden korkuyoruz. Ona söyle dinimizi kötülemesin" dediler. Ebu Talib de Resulullah Efendimiz'i yanına çağırıp işittiklerini söyledi. Resulullah Efendimiz'in onlarla sulh yapmayacağını anlayınca Müslüman olacağı anlaşılacak bazı şeyler söyledi. Bunları işitince amcasının iman etmesini istedi. Ebu Talib de "İşitenler bana dil uzatacaklarından korkmasaydım iman ederdim, seni sevindirirdim" dedi. Evet, Ebu Talib iman etmeden öldü. Ancak Allahü Teala Resulullah Efendimiz'e bir ikram olarak o mahzun olmasın diye kendisini hep gözeten ve koruyan amcasını daha sonra diriltti ve iman ederek tekrar vefat etti. Netice olarak insanların kötülemelerinden ve ayıplamalarından korkmaya karşı ilaç olarak şöyle düşünmelidir. Kötülemeleri doğruysa ayıplarımı bana bildirmiş oluyorlar.
bunları yapmamaya karar verdim demeli. Böyle kötülemelerden ferahlık duymalıdır. Onlara teşekkür etmelidir. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri kendisinden nasihat isteyen Halife Harun Reşit Hazretlerine hitaben buyuruyor ki, doğruluktan ayrılma. Yoksa idare ettiğin kimseler de doğruluktan ayrılır. Nefsin isteğine göre emir vermekten ve kızgınlıkla iş görmekten sakın. Biri ahiretle, diğeri dünyanla ilgili iki işle karşılaştığın zaman ahiret işini tercih et. Çünkü dünya fani, ahiret bakidir. Allah korkusuyla titre, Allah'ın emirlerinde insanlara farklı muamele yapma. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta hiçbir kınayıcının kötülemesinden korkma.

0: Hayatım roman.
1: Korktuğumuz adam. Sizlere gençlik yıllarımdan unutamadığım bir hatıramı anlatmak istiyorum. Lise son sınıfa gidiyordum. Şubat tatilinde her zaman olduğu gibi köyüme gittim. O yıl havalar çok yağışlı geçiyor, gün günü tutmuyordu. Hava ne zaman açar, ne zaman kapar belli olmuyordu. Bu durumda hayvanları otluğa çıkarmakta mesele oluyordu tabii. Bir sabah babamla camiye gitmek üzere evden çıkmıştık.
2: Baba.
3: Efendim Hasan.
2: Yeni gelen imamın nasıl biri olduğunu biliyor musun?
3: Hayır, ama çok genç biri. Sanırım okuldan yeni mezun olmuş. Senden bir şey isteyeceğim.
2: Nedir baba?
3: Gördüğüm kadarıyla biraz tedirgin. Nasıl olsa aynı yaşlarda sayılırsınız. Onunla arkadaş olup tatilin boyunca yardımcı olur musun?
2: Elbette baba, sen merak etme.
1: Gerçekten de benden birkaç yaş büyüktü. Cami çıkışı onunla tanıştım ve birlikte evine gittik. İyi arkadaş olacağımızdan emindim. Laf lafı açtı ve sohbetimiz uzadı. Neden çekingen davrandığını anlamıştım.
2: Sana hak veriyorum Ali. Şehirde büyüyen biri için köy hayatı zor gelebilir.
4: Beni anlamana sevindim Hasan. Geleli bir ay oldu ama gerçekten de henüz köy hayatına alışamadım. Herkes erken yatıyor ve koca köy bir anda karanlığa gömülüyor. Yalnız olduğum için de zaman bir türlü geçmek bilmiyor.
2: Köyde hayat sabah çok erken başlar Ali. Bu yüzden de erken yatarlar. Alışana kadar oldukça zorlanacağa benzersin.
4: Evet, aslında biraz da korkuyorum galiba.
2: Korkuyor musun? Neden?
4: Herkesin korktuğu o ufak tefek çelimsiz adamdan tabii ki.
2: Herkesin korktuğu adam mı?
4: Evet.
2: Buna çok şaşırdım doğrusu. Köyde herkes birbirini sever sayar. Her köyde saygıda kusur edilmeyecek kişiler vardır ama herkesin korktuğu birini hiç hatırlamıyorum.
4: İnan bana Hasan, bilhassa yağmurlu gecelerin sabahında geliyor o ufak tefek adam. Elini havada salladıktan sonra bir nara atıyor. Bu sesi duyan herkes koşarak evine gidiyor. O adam da gülerek hızla uzaklaşıyor ve kimse de ona bir şey yapmıyor.
2: Allah Allah. Çok merak ettim bu adamı. İstersen yarın namazdan sonra sen de kahveye gel. Babam dahil herkes orada olur. Bir de köy halkına sorarız.
4: Olur, gelirim.
2: Gel Ali, babam orada oturuyor.
4: Biliyor mu?
2: Dün gece anlattım. Baba, biz geldik.
3: Gelin bakalım, gelin. Biz de sizi bekliyorduk. Hepimiz merak içindeyiz İmam Efendi. Nedir oğlumun anlattığı şu ufak tefek adam meselesi?
5: Tabii canım.
3: Çekinme İmam Efendi oğlum. Anlat ki bir tehlike varsa hepimiz bilelim.
4: Peki. O adam bilhassa yağmurlu gecelerin sabahında geliyor.
5: Vay be.
4: Evet. Elini havada salladıktan sonra nara atıyor. Bunun üzerine herkes koşarak evine gidiyor. O adam da gülerek uzaklaşıyor.
3: Ya ben bunu biliyorum ama şimdi birden hatırlayamadım.
5: Evet, biz de biliyoruz.
4: İşte yine geldi.
2: Kim? O adam mı?
4: Evet, bak orada duruyor. İşte yine aynını yaptı.
3: Senin korktuğun bu adam mıydı imam oğlum?
5: Korktu adama bak ya.
4: Ama herkes gidiyor işte. Neden bana gülüyorsunuz?
2: Evet baba, neden güldünüz?
3: Köy hayatına alışık olmadığınız için bilmiyorsunuz tabii. Hava yağışlı olursa hayvanlar evde kalır. Açık havadaysa toplanma yerine götürürüz. O ufak tefek dediğiniz adam köyün çobanı. Tereddütlü durumlarda böyle bağırır. O zaman hepimiz eve koşar, hayvanlarımızı köyün sürüsüne katarız. Çobanın gülmesi ise para kazanacak olmasındandır. Yoksa kimsenin ondan korktuğu yok.
4: Ya.
3: Şimdi ben de acele etmeliyim. Hemen hayvanlar alıp köyün sürüsüne katmam gerekiyor. Hadi eyvallah.
1: Görüyor musunuz olanı? Ali de ben de önce mahcup olmuş, sonra da cahilliğimize uzun süre gülmüştük. Ama nereden bilebilirdik ki?

0: Hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var hocam. Bir dinleyicimiz diyor ki erkeklerin küpe takmasının mahsuru var mıdır?
1: Şimdi Mustafa Bey, erkeklerin kollarına kolye takması, boyunlarına kolye takması, bileklerine bileklik takması, boyunlarına kolye takması, kulaklarına küpe takması, saçlarına cincik boncuk falan takması,
0: toka takması
1: caiz değil. Çünkü bunlar zaruret de değil, ziynete girer. Benim hoşuma gidiyor. Oh, paşa gönlüm bilir. İster kendi nefsine tabi ol, ister İslamiyet'e tabi ol. Yani Allah rahmet eylesin, hemen abiler anlatıyor. İnsan ya Allah'a tayinen kuludur ya nefsin kuludur. İkisinden birisi. Ben takarım. Takarsın tabii canım. Sana da takarlar, merak etme. Sana da takarlar. Yani bunu niçin yaptın? Ahirette bunun hesabı var. Peki erkekler boynuna yani hiçbir kolye takamaz mı? Veyahut da bileklik takamaz mı? Kulağına küpe takamaz mı? Ancak sağlık açısından ifadesi geçiyor kitaplarda. Mesela öyle bir rahatsızlığı var ki, diyelim ki bir metalden bunu işte kolunda muhakkak tutman lazım. Bilezik gibi yapılmış.
0: Veya akupunktur gibi.
1: Veya işte boynunda taşıman gerekir bunu. Kolye gibi. Veya kulağına böyle yapıştıracak. İşte öyle yapman gerekiyor. O zaman olur bu. Onun dışında değil. Ha, karizmatik olacak ya. Farklı olacak ya. Değil mi? Farklı olacak. Böyleleri işte duydukça hatırıma hep şey geliyor. Yavuz Sultan Selim Hazretleri rahmetullahi aleyh, evliya bir sultan, mübarek bir sultan, aynı zamanda celalli bir sultan da. Gönül ehli, mütevazı, sultan ama giyimi, kuşamı, tavrı itibariyle sıradan bir vatandaş gibi hareket ediyor. Bir gün oğlu ileride kanuni olacak. Kanuni Sultan Süleyman Han, Şehzadelik döneminde bir bayram günü. Cicili bicili elbiseleri giydirmişler.
0: Küçük daha.
1: Tabii.
0: Şehzade.
1: Sultan babasının elini öpmeye geliyorlar. Bari kendisi öyle şatafatı sevmediği için şöyle bakmış. Oğlum demiş, anana bir şey bırakmamışsın giyecek mi? Lafında çekinmeden söylermiş mübarek. Allah-u Teala rahmet eylesin. Ha. Anana da bir şey bırakmamışsın. Şimdi bu benim hatırıma geliyor. Kulağına küpe, boynuna kolye, bileğine bilezik. Bir de etek giydin mi? Anana giyecek bir şey bırakmadın o zaman, değil mi? Erkeksen erkek gibi giyin. Kadınsan kadın gibi giyin. Değil mi?
0: Evet. Durum bu. Erkeğin kadın gibi giyinmesi, kadının erkek gibi
1: laneti
0: giyinmesi.
1: Var. Lanet var. Allah Teala'nın ve meleklerin lanet onun üzerine olsun buyuruyor. Onların üzerine olsun. Kadınlar da öyle. Mesela erkek gibi saçını tıraş ettiriyor. Ondan sonra erkek gibi pantolon, erkek gibi ceket.
0: Tavırlar erkek gibi falan.
1: Allah-u Teala'nın ve bütün meleklerin laneti onun üzerine olsun buyuruyor. Şimdi dünyadayken Allah-u Teala belli bir ömür vermiş. Havalanırsın, bana kimse karışamaz. Ben istediğimi tercih ederim, istediğimi. Tabii sen istediğini yaparsın. Ama her şeyi yaratan da dilediğini yapmakta. Aynı şekilde serbesttir, bunu da bilesin. Onun mülkünde olacaksın. Onun emirlerini dinlemeyeceksin. Ondan sonra keyfine göre yaşayacaksın. Sonra da ben istediğim yere giderim. Gidersin tabii.
0: Şimdi başımıza gelen bir sürü felaketler oluyor. İşte yakın zamanda yaşamış olduğumuz da geçen hafta bir depremler silsilesiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi bunu normal bir tabiat olayı, yani yerkürenin sağlanması her yerde olabilir deyip geçiştirmek var. Bir de acaba bize başımıza bu niye geldi? Şimdi o kadar gevşedik ki. Yani küpeden çıktı mesela. Şimdi erkek bakıyorsun yani yakışıklı, düzgün görünüşlü bir çocuk. Kulağında küpe var. Ne gerek?

0: diyorlar yani ona. Hani sana bir şey sağlamıyor, daha bozuyor yani, senin suratını bozmuş. Ama biz bunları, anası babası da onun, ya gençtir yapsın ne olacak filan diye. Yani bir Yavuz Sultan Selim Han yok yani maalesef. Evet. Onun tavrı yok yani babalarda falan da.
1: Erkeklerde de o düşünce tabii kalmamış.
0: Tabii yani ne olacak yani, çocuk yapsın, gençtir işte, şimdi yapmayacak.
1: Hatta gülerek söyleyenler bile oluyor. Gülerek
0: söyleyenler. Yani o felaketler başımıza niye geldi diyoruz ya. Ha, bunları hoş görüyoruz da ondan oluyor biraz da sanki.
1: Çocukken ilk okula gidiyordum. Köyde. Din bilgisi unutulunca. Ha köy ha şehir, hiç fark etmez. Köydeki cahil. Sen çok alimsin sanki de. Tamam mı? Köydekini öyle kınıyor falan. Hiç unutmuyorum. Adam bir tanesi işte yaş cebinden küçük bir oğlu var falan. İşte bizimki köyde ilk turfanda çıkan salatalık nerede, hangi bostan çıkar bilir ve onu alır. Bunu övünç meselesi diye anlatıyor, biliyor musun? Arkasına gülüyor. Diyor kerata diyor bunları diyor, biliyor falan.
0: Ağzının
1: diyor.
0: Tadını biliyor. Ha. Benim oğlum.
1: Ya oğlu hırsızlık yapıyor, tamam mı? Buna mani olacağı yerde adam bunu övünç vesilesi diye anlatıyor. Baba bu ha, anlatan, tamam mı? O çocuk tanımaz olur mu? O çocukta kul hakkına riayet olur mu? O çocukta insanlık kalır mı? Hiçbirisi kalmaz. Çocuğun giyimi de, kuşamı da, hal hareketleri de anne baba bunlardan sorumlu. Yani suçu çocuğa atmasın. Onun gevşek davranması neticesinde bunlar meydana gelir. Kalk deyince su, kuk deyince ayıncak de peynir verirsen çocuğa, olacağı bu olur. Hatta İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, çocuklara bazen sadece kuru ekmek vermeli. Çünkü gün gelir buna muhtaç olur. Olmuyor mu Mustafa Bey?
0: Oluyor.
1: İşte yani 2023 bir deprem oldu doğuda, güneydoğuda. Şimdi açıkta kaldı. Ben banyo ısınmadıkça banyo almam. Alma. Öyle çadır bulabilirsen gelirsin böyle durumlarda, değil mi? Ben bu aynı şekilde şey, yün olmazsa yatakta yatmam. Bulursan yat. Ya bunun aynı şekilde kuryeri de var, ıslahı da var, karı da var, tipisi de var, ne bileyim depremi de var, hortumu da var, hepsi var. Yani çocuk bütün bu şartlara göre alıştırılması ve yetiştirilmesi lazım. Burası dünya. Buna yetiştirilmesi lazım. Ve her şeyden önce de sorumluluğu anlatılması lazım. Sen bir erkeksin, erkek çocuk böyle hareket. Sen kız çocuksun, kız çocuk böyle hareketler. Onun erkek işi, onun da kız işi yapma. Ki zamanımızda bunu teşvik edenler de var. Mesela bazı kadınlar konuşturuyorlar. Erkeklerin işte kadınlar yapamaz dediği her konuya gireceğiz ve yapacağız. Yapıyorsun da ağzına yüzüne bulaştırıyorsun sana da, değil mi?
0: Evet.
1: Ağzına yüzüne de bulaştırıyorsun. Ve Allah Teala muhafaza eylesin. Emen abiler hep buyuruyorlardı. Ahir zamandır bu zamanda, herkesin kendisine ve evladı yerine baba olacağı bir zamandır. Ondan sonra da kalkıyor. Yani altyapı o kadar gitmiş ki, o kadar göçmüş ki. Dinimislam.com sitesine yazıyor. Erkeğin erkekle evlenmesinde dinen bir mahsur var mı diye soru sorabilecek durumda yani. Ya. İşte kadının kadınla evlenmesi, erkeğin erkekle evlenmesi. Aynı şekilde bunun herhangi bir mahsur var mı diye sorabilecek durumda. Peki bu çocuk bu soruyu böyle soruncaya kadar anne baba neredeydi? Evde aynı şekilde buna hiçbir şey öğretilmemiş. Belki anne baba da bilmiyor. Belki de hoş gördü. Ya bizim çocuk öyle düşünüyor, ne yapalım işte ileride düzelir falan filan. Ha ileride düzelir. Nereyi düzelir? Doğru. Düzeltirler bir gün. Şimdi Nasrettin Hoca merhuma için anlatılır da. Bir yılan böyle tuzağa düşmüş falan. Merhumla aynı şekilde veyahut da birisi diyelim Nasrettin Hoca merhumun de birisi onu görmüş. Tuzaktan kurtarmış. Hani yaralı yuvasına götüreyim dedi. Omuzunu almış. Omuzunu alınca yılan kendisini toparlayınca bakmış mı boğazına dolanacak falan. Hemen kafasından tutmuş. Ondan sonra sıkmış, öldürmüş yılanı. Ondan sonra da yola böyle uzatmış. Uzattıktan sonra ben demiş eğri büğrü dostlardan hoşlanmam. Olacaksan dost doğru ol.
0: Böyle dost doğru.
1: Tamam. Olacaksan böyle dost doğru ol. Ya adam olacaksan adam gibi adam ol, değil mi?
0: Yani.
1: Adam gibi adam ol. Şimdi öğretmenden geldi mi? Sen de aynı şekilde öğretmenlik yaptığın için biliyorsun. Mustafa Bey, çocuktan şimdi öğrenciden ne istersin? Verdiğini. Değil mi?
0: Tabii.
1: Vermediği şey aynı şekilde ne isteyeceksin?
0: Önce dersi anlatırsın, verirsin. Ödev verirsin. Sonra sınav yaparsın.
1: Ondan sonra yazın imtihanlarını yaparsın. Sözlü imtihanlarını kaldırırsın. Yani çocuğa o bilgiyi yerleştirirsin o şekilde. Sen şimdi hiçbir şey vermeden soru soruyorsun. Veya da cevap istiyorsun. Çocuğa bir şey vermedin ki. Çocuğa bir şey vermedin. Burada anne babalar da çok sorumlu. Mesul maalesef.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Bebeği sütten bıraktırmanın uygun bir zamanı var mıdır ya da uygun olmayan bir zamanı var mıdır? Mesela şöyle sorayım, daha somut olsun. Cuma günü bıraktırılabilir mi? 3 aylarda bıraktırılabilir mi? Ramazan'da bıraktırılabilir mi? Ya da günah mıdır bebeği sütten kesmek böyle durumlarda, böyle zamanlarda?
1: Herkes bir şey öğretiyor. Bugün ben de sana bir şey öğreteyim.
0: Lütfen.
1: Ama kimseye söylemeyeceğim.
0: Yok, söylemem.
1: Şimdi 5 tane Fatiha-i Şerif yazacaksın. Bunu 5 kişiye göndereceksin. O 5 kişi de her bir 5 kişiye gönderecek. O 5 kişi günlerle 5 kişiye gönderecek. O 5 kişiye gönderecek.
0: Netice hocam?
1: Çocuk 50 yaşına gelecek.
0: O arada zaten hatta inek sütünü bile bırakmış olur. Doktorlar o yaşta yasaklıyorlar bazılarını.
1: Şimdi... ya, bu, ya öyle şeyler çıkardı ki bunun prosedürü var mı? Yok be arkadaşım ya. 2,5 yaşına kadar Hanefi mezhebinde süt vermek caizdir, o kadar. 1,5 yaşında da kesersin, 2 yaşında da kesersin. 2,5 yaşına kadar.
0: Bazıları daha erken de kesiliyor. Yani
1: daha da erken
0: kesiliyor. Emmiyor mesela ha, diyor tamam. Ki olmadı, emmiyor, süt olmadı falan. Bir yani, ayda kesiyor.
1: Evet, cuma günü yani cumayı veyahut da perşembeyi niye karıştırıyorsun ki? Yani ona bir kutsiyet, bir mübareklik, hatta bir de şey yapacak. Çocuğu sütten kesme merasimi. Geliyor ya bize işte şu kadar şunu okursan, şöyle 5 kişiye gönderirsen, 10 kişiye gönderirsen falan, uydur sonra. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey.
0: Az önce erkeğin küpe takmasından bahsederken hatırıma geldi de unutmuştum, özür dilerim. Bu küpe mevzusunda bir kadınlar için özellikle bir kutsiyeti var mıdır? Onu
1: yok.
0: Soracaktım.
1: Yine sonra kadınlara isim vermiştir. Allah-u Teala kadın kullarına isim
0: yani
1: vermiştir.
0: Yani küpe deliğini mutlaka açtırmak gerekir kız çocuğuna.
1: Yok canım sende öyle. Öyle bir
0: ondan
1: şey yok.
0: Ondan sonra hani bu şarttır, sevaptır. Açtırmazsan günah olur.
1: Ne kadınlığından bir eksiklik olur, ne Müslümanlığından bir eksiklik olur taktırmazsa. Böyle bir şey söz konusu değil. Mecbur da değil. Bir kadın da aynı şekilde altın bilezik hiç takmadı ömründe. Takmasın. Boynuna da aynı şekilde ne bileyim ben şey altın kordon takmadı mesela. Ve takmasın. Yüzük de takmadı. Küpe de takmadı. Kadınlığından bir şey eksilmez. Müslümanlığa da zarar vermez. Ha bunlar ziynet olduğu için Allah-u Teala kadın kullarına bunlara izin vermiş. Ama bunları göstermemelerini emretmiş.
0: Başka dinleyicimiz diyor ki ölmek üzere olan birisinin yanında Yasin-i Şerif mi okumak lazım?
1: Evet, hadis-i şerifte tavsiye edilmiş.
0: Sekerat-ı mevt halinde.
1: İki tane şey bildiriyorlar. Sekerat-ı mevt halinde o anda şeytan gelir buyuruyor hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Saatte bir dediği yazılı bu. Serin su gösterir. Hararet basmıştır ruh bedeni terk ederken. Sana bunu veririm ama benim dediğimi dersen. Yani imanlı çalacak. Hmm. Onun için Yasin-i Şerif okunursa o sekerat-ı mevt halindeki hasta, ölmekte olan kimse susuzluğa karar. Dolayısıyla şeytanın bu şekildeki onu aldatmasına mani olunmuş olur. Bu bir. İkincisi, Saadet-i Ebedi'de yazıyor. Rahat suresini ölmekte olan kimsenin başında okunursa ruhun kolay çıkmasına sebep olur, vesile olur. Hı. Yasin-i Şerif ve Rahat suresi.
0: İkisi de başında mı okunması lazım?
1: Odasında.
0: Odasında yani.
1: Hı hı. Yanında.
0: Evet, hastanın başında. Hı hı. Peki bunu bir kere mi okuyup bırakmak lazım?
1: Orada eğer vefat etmez, vefatı gecik olursa tekrar okursun.
0: Yani okumaya devam edilebilir mi?
1: Edilebilir.
0: Yani bir kişinin okuması da şart değil değil mi?
1: Değil tabii.
0: Biri okur, sonra birisi daha okur.
1: Birisi daha okur. Vefat edinceye kadar okunsun. Bir zahmet olmaz, ona rahmet olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

kız arkadaşından gelen evet cevabıyla meydandaki coşku ikiye katlandı. Çiftin mutlulukla birbirine sarıldığı o anlarda taraftarlar şampiyonluk marşlarını bu kez yeni evlenecek çift için söyledi. Kutlamalar genç çiftin hayatlarının en özel hatırasıyla son buldu.

0: TGRT Haber'den merhaba, mutlu pazarlar. 10 Mayıs gününde 16 bülteniyle karşınızdayız efendim. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ise İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirilmiş durumda. Bakıldığı zaman görüşmenin ana gündem maddesi İran ve ABD arasındaki...
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detay

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Sunduğu barış mutabakatına cevabını Pakistan üzerinden gönderdi. İran basınına göre yeni yol haritasında Tahran'ın tek bir önceliği var. O da savaşın tamamen durdurulması. Şimdi gözler Tahran'dan gelen bu cevaba Washington'un vereceği tepkiye çevrildi. Diplomasi trafiği Pakistan ve Katar üzerinden sürse de Hürmüz üzerindeki abluka ve karşılıklı restleşmeler bölgeyi her an yeni bir çatışmanın eşiğine getirebilir.
6: Emtia piyasalarında dalgalanma sürüyor. Altın ve gümüş yükselirken petrol fiyatları geriledi. Piyasalar hem ABD'den gelen verileri hem de Orta Doğu'daki gelişmeleri izliyor.
5: Değerli metaller haftayı yükselişle kapattı. En güçlü artış gümüşte görüldü. Petrol ise sert değer kaybetti. ABD ile İran arasında anlaşma beklentisi arttı. Bu beklenti petrol fiyatlarını aşağı çekti. Savaş riski azaldı. Piyasada risk primi geriledi. Hürmüz Boğazı'nda riskin düşmesi enerji fiyatlarını baskıladı. Dolar zayıfladı. Enflasyon endişesi azaldı. Yatırımcı yeniden altına yöneldi. ABD'de iş gücü piyasası güçlü ama ücret artışı sınırlı. Bu da faiz indirimi beklentisini tamamen bitirmedi. Bakır yükseldi, talep güçlü. Yapay zeka, elektrikli araçlar, enerji yatırımları etkili. Nikel düştü, arz fazlası baskı oluşturdu. Tarım ürünlerinde tablo karışık, arz artışı fiyatları aşağı çekti. Piyasalar yeni haftaya temkinli giriyor. Gözler Orta Doğu'da ve yeni veri akışında.
6: Sınırlarımız ötesindeki gelişmelere bakalım 16 bülteni içinde şimdi. Pakistan'da bir karakola düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda en az 12 polis hayatını kaybetti. 2 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
5: Pakistan bir kez daha terör saldırısıyla sarsıldı. Ülkenin Afganistan sınırında yer alan Kiber Paktunkva eyaletine bağlı Bannu'da karakola bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda polis hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. Polis yetkilileri karakola araçlı intihar saldırısı düzenlendiğini ve karakolda patlamanın etkisiyle çökme meydana geldiğini aktardı. Pakistan basını patlamanın ardından olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerine pusu kurulduğunu duyurdu. Saldırıda insansız hava araçlarının da kullanıldığı öğrenildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
6: Belçika Kraliçesi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak İstanbul Havaalanı'na indi. Kraliçeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. Brüksel'den gelen heyette 428 yatırımcı da yer aldı.
5: Belçika Kraliçesi Mathilde 14 yıl sonra bir kez daha Türkiye'ye geldi. Siyah, sarı ve kırmızı bayraklı kraliçeyi taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Kraliçeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. Devlet konuk evinde Bakan Göktaş'la görüşen kraliçe Mathilde daha sonra yapacağı görüşmeler için havalimanından ayrıldı. Belçika'dan gelen üst düzey heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prevost, Savunma Bakanı Frank'ın, Brüksel Bölge Başbakanı Boris Diye, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Dipendale ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jaoule'de bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak ziyaretlerde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması bekleniyor. Ayrıca Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu'yla da çok sayıda ikili iş görüşmesi gerçekleştirilecek. Belçika Kraliçesi'nin Türkiye ziyaretine 428 yatırımcıyla geldiği de öğrenildi. Bu üst düzey ziyaretin iki ülke ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralaması, mevcut işbirliğini daha stratejik, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya taşıması bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 9,2 milyar doları aşarken karşılıklı yatırımlar artmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belçika'nın Türkiye'deki yatırımları 5 milyar dolara yaklaştı. Türk şirketleri de söz konusu ülkede lojistikten enerjiye, petrokimyadan sağlığa, inşaattan sanayiye kadar birçok stratejik sektörde yatırımlarını artırıyor.
6: CHP'li Bornova Belediyesi ile vatandaşlar arasında imar planı gerginliği yaşanıyor. Mahalle sakinleri evlerinin müteahhitlere peşkeş çekildiğini iddia ediyor. Belediye başkanından bu duruma çözüm isteniyor.
0: Burada 82'den.
5: İmar planına itiraz ettiler. Mülkiyet haklarının korunması talebinde bulundular.
3: 300 hane. Nereden baksanız 600'e yakın insan bu mahallede mağdur edilmek isteniyor.
5: İzmir'in Bornova ilçesinde belediye tarafından hazırlanan imar planına tepki çığı gibi büyüyor. Mahalle sakinleri 40 yıllık evlerinin kağıt üzerinde şeftali bahçesi olarak gösterildiğini iddia ediyor.
3: Bizim mahallemize müteahhitler gelerek burada sizlere 1+1 ev veriyoruz, daha ne istiyorsunuz, ya bunları kabul edin ya da burayı terk edin, yoksa bunu da alamazsınız gibi ibarelerle mahallemize çökmeye çalışıyorlar.
5: Yüzlerce itiraz dilekçesi veren vatandaşlar planın iptal edilmesini talep etti. CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye seslendi.
7: Belediye başkanı halkın yanında olur benim bildiğim. Menfaatına bir şeyler yapar.
8: 85'ten beri ben burada yaşıyorum. Ben gitmem, ben evimden çıkmam, ben öldürsün.
9: Biz sonuna kadar kendimizi savunacağız, davamızı açacağız, valiliğe ve cumhurbaşkanlığına suç duyurusunda bulunacağız.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı programdaki kadınların anneler gününü kutladı. Tüm annelere selam ve muhabbetlerini iletti.
10: Selam, sevgilerimi gönderiyorum ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlandı. Kadınların Anneler Günü'nü kutladı.
10: Ben de Anneler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Annelerimizin o mübarek ayaklarının altı öpülesi diyorum.
6: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi yoğun katılımla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programa telefonla bağlandı.
10: Herhalde gündeminizde bayağı kabarıktır.
11: Evet efendim.
10: Gündeminizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan salondaki teşkilat mensuplarına hitap etti. Erdoğan'ın konuşması salonda uzun süre alkışlandı.
11: Efendim, hürmetlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız ayrı bir motivasyon oldu bizim için.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü'nü kutlayarak tüm annelere selam ve muhabbetlerini iletti.
10: Ve bu vesileyle ben de Anneler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Annelerimizin o mübarek ayaklarının altı öpülesi diyorum.
6: İzmir'de Anneler Günü'nde yürekleri ısıtan bir sürpriz gelişme yaşandı. İzmir'de halk otobüsü şoförü olarak görev yapan Dördüz annesi Zerrin Tuncay Karadavut direksiyon başındayken çocuklarının sürpriziyle duygulandı.
5: İzmir'de halk otobüsü şoförü Zerrin Tuncay Karadavut Anneler Günü'nde direksiyon başında unutamayacağı bir sürpriz yaşadı.
12: Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum.
5: 472 numaralı hatta sefer yapan Karadavut'un karşısına duraktan yolcu gibi binen 4 çocuğu çiçeklerle çıktı. Dördüz çocuklarını karşısında gören anne şoför gözyaşlarını tutamadı.
12: Anneyi anlamak için anne olmak gerekiyormuş. Yaradan bana bir değil 4 tane verdi.
5: 51 yaşındaki Zerrin Tuncay Karadavut, Esot bünyesinde görev yapan yaklaşık 300 kadın şoförden biri. İlkokul 1. sınıfına giden 6 yaşındaki Dördüzleri Kumsal Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer anneleri için özel bir Anneler Günü sürprizi hazırladı. Otobüs durağında çiçeklerle bekleyen çocuklar annelerinin kullandığı otobüse binerek sarıldı.
13: Annem geldiğinde Bize öptü yani. Çok güzeldi.
14: Mutluyum. Heyecanlıyım.
15: Annemin otobüsüne bindim.
6: Efendim bugün tüm annelerin günü ama Naciye annemizin hikayesi bambaşka. Hakkari'de 4 engelli evladı için 38 yıldır dünyayı durduran, kendi hayatından vazgeçip onların gölgesi olan bir kahraman o. Fedakarlığın, sabrın ve bitmek bilmeyen bir şefkatin öyküsü bu. Anneler gününün en gerçek, en samimi karesini izleyelim gelin.
16: Maçık yapalım, maçık.
5: 38 yıldır ne bir taziyeye gitti, ne bir düğüne, ne de bir komşu kapısına. O hayatını dört duvar arasında dört engelli evladına adadı. Hem gölge oldu hem güneş. Burası Hakkari Yüksekova'da bir ev. Kapının ardında ne şikayet var ne de yorgunluk. Var olan tek şey sadece sonsuz bir sevgi ve sabır. Naciye Erekli için gün 38 yıldır hiç bitmeyen bir mesaiyle başlıyor.
17: Dört çocuğumun bakımıyla her gün aynı titizlikle uğraşıyorum. Ben yaşadıkça onlara bakmaya devam edeceğim. Onlar benim canım ciğerim.
5: Dile kolay, 38 yıl. Hasan, Şiar, Feyruz ve Fatma. Onlar fiziksel olarak birer yetişkin ama anneleri için hala beşikteki birer bebekler.
17: Bazıları bir çocuğa bakmakta zorlanırken ben dört engelli evladıma bakıyorum. Bunlar bize Allah'ın bir lütfudur. Çocuklarım yaşça büyümüş olabilirler ama benim gözümde hala bebekler.
5: Bu öyle bir adanmışlık ki Naciye Erekli 2017 yılında yılın annesi seçildi. Omuzlarındaki yük ağır ama yüreğindeki sevgi hepsinden daha büyük.
6: Trabzon'da Ocaklı Mahallesi sakinleri bugünlerde kelimenin tam anlamıyla ateş hattında yaşıyor. Evlerin hemen alt kısmında faaliyet gösteren taş ocakları hayatı imkansız hale getirdi. Resmi raporların riskli dediği ancak faaliyetlerin bir türlü durmadığı o mahalle yetkililere seslendi.
8: Ne olacak böyle halamız?
5: Bir yanda huzur arayan yarım asırlık bir yaşam, tam altındaysa o huzuru her gün havaya uçuran binlerce ton patlayıcı.
18: Bizim evler zaten sallandı mı korkarız ki deprem oldu.
5: Burası Trabzon Maçka'da bir mahalle, Ocaklı Mahallesi. Evler çatlıyor, yollar çöküyor. Köylü ise her gece heyelan olacak mı korkusuyla yatağından fırlıyor. Çünkü bu sadece bir şikayet değil, geliyorum diyen bir felaketin son uyarışı.
18: Artık korkuyoruz yaşama, yani solumuz sözümüz durmak istemiyor. Gidecek de yerimiz yok başka. Şimdi bizim suçumuz sadece burada yaşamak mı? Adamızdan dedemizden kalan toprağımızda yaşamak mı?
5: Patlamalar nedeniyle zemin her geçen gün daha da kayıyor.
19: Müracaat etmemize rağmen bir sonuç da almadık. Ne yapacağımızı da şaşırdık açıkçası.
5: 2023'teki dev heyelan bile ders olmadı. Dağ aşağı indi, kayalar yolu kapattı ama o ocaklar durmadı. Mahalleli şimdi kaçak iddialarının ve dinmeyen patlamaların gölgesinde yaşıyor.
8: Uyuyamıyorum, korkuyorum. Ben tansiyon şeker hastasıyım.
5: Resmi raporlar felaket kapıda diyor ama duyan yok.
18: Bu yolda aynı dinamitin üstüne öğrenci servislerimizi alıp götüren okula giden taşıtçılarımız var. Kardeşim bunlara denk geldi veya da bir şey olduğu zaman bunun hesabını kim verecek? Ben mi vereyim? O taşıtçı mı verecek? Bir yetkili mi verecek? Kimseye sesimizi duyuramıyoruz.
5: Sadece sarsıntı değil, toz da hayatı zindan etmiş durumda.
18: Ya artık da dağlamıza, bahçemize kendimizi yetiştirdiğimizi yiyemiyoruz.
8: Patladı toz dumandan bir şey yapamıyoruz. Ne fasulye, ne hiçbir şey yapamıyoruz yani toz dumandan.
6: İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Şükran Samanlı'nın karın şişliğinin nedeni tam 22 kiloluk dev tümör çıktı. Kabızlık sandığı şikayetleri nedeniyle aylarca doktora gitmeyen o kadın nefes almakta zorlanınca hastaneye başvurdu. Yaklaşık 6 saat süren operasyonla 50 santimetrelik kitle çıkartıldı.
5: 62 yaşındaki Şükran Samanlı'nın karın şişliğinin nedeni tam 22 kiloluk dev tümör çıktı.
20: Çok kötü bir şeydi ya, ben yani karnımda ne olduğunu anlayamadım ki. Gebelik gibi de değil bu.
5: Kabızlık sandığı şikayetleri nedeniyle aylarca doktora gitmeyen kadın nefes almakta zorlanınca hastaneye gitti. Yaklaşık 6 saat süren operasyonda 50 santimetrelik kitle çıkarıldı.
4: TGRT FM Haber.
21: Şimdi reklamlar.
16: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Berat Ağullu Harvas, Yücel Turan var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim şu anda stüdyoda canlı yayında konuğum emekli kurmay albay Ziya Borcuoğlu. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Ata abi.
1: Evet, bugün Çanakkale kara savaşlarına devam ediyoruz.
2: Devam edeceğiz.
1: Yani yarıda kalmıştık. Yetmemişti program bize dakikalar, saatler. Şimdi o kara savaşları çok önemli. Oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Söz sizde efendim. Buyursunlar.
2: Efendim şimdi kara savaşlarına başlamadan önce...
1: Buyurun.
2: Yaşadığımız savaşlardan biraz bahsedelim. Evet. Şu anda
1: Allah muhafaza devam efendim, eden... Biz savaş mı yaşıyoruz?
2: Zannederim biz... bölgemiz. Üçüncü Dünya Harbi'ni yaşıyoruz yani. Başladı yani. Birkaç seneden bu yana başlıyor. Şimdi Ata Bey... Bakın geçen hafta bir haber ulaştı. Benim tabii asker kökenli olduğum için beni ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor gerçi. Evet, nedir haber? Efendim Haluk Bayraktar biliyorsun.
1: Haluk Bayraktar.
2: Bayraktar bir açıklama yaptı. Dedi ki 81 vilayette drone üretim merkezi açılacak.
1: Tamam.
2: Ve bu merkezlerde drone operatörleri yetiştireceğiz. Bunun için çalışmaya başladık dedi. Bu çok önemli bir konu.
1: Bu sadece şimdi, bizim için değil. Bu, ihraç edeceğiz. Çünkü bakın, dünya istiyor efendim.
2: Evet. Şimdi onu arz edeceğim. Buyurun efendim. Çünkü ya 3. Dünya Harbi'nden bahsettik ya. 3. Dünya Harbi hiç daha önceki 1. ve 2. Dünya Harbi'ndekine savaşlara benzemiyor.
1: Tabii.
2: Başladı çünkü.
1: Büyüme şimdi.
2: Evet. Şimdi bakın yaşadık şurada 3-5 sene önce Azerbaycan-Ermenistan savaşında şimdiye kadar görülmeyen ve harp konseptini değiştiren bir silahla karşılaştık. Bizim Bayraktar'ın ürettiği TB2'ler efendim tankları ortadan imha etti. Şimdi hiç kimsenin beklemediği bir şey. Halbuki biz askeriyede bir kaide vardır. Özellikle tank zırhlı harp esnasında tanka karşı en iyi silah tanktır. Bunu çürüttü.
1: Evet.
2: Yani artık tanka karşı en iyi silahın tank olmadığı bir efendim insansız silah aracı tankı hemen saf dışı
1: harp
2: edebilir.
1: Harp akademilerde bunlar ders olur.
2: Evet.
1: Savaş şimdi bakın değişti, bu, format değişti.
2: Format. Bununla başladı. Tabii. Devam etti. Sonra nedir? Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor şu anda. Tabii. Hele son günlerde savaş nereye döndü? Drone savaşına döndü.
1: Evet.
2: Bakın dronelar inanılmayacak zayiatlar, inanılmayacak hedefleri ortadan kaldırmaya başladı.
1: Öyle yani kara savaşı, asker, piyade falan hiç gerek yok.
2: Evet. Aynı şekilde bu Arap, İran, İsrail ve Amerikan savaşı arasındaki bu yaşadığımız savaşta bile şu Hürmüz Boğazı'nda ve Körfez'deki savaşlarda efendim Körfez ülkelerine verilen zayiatlar neyle yapıldı? Dronlarla yapıldı.
1: Evet ya.
2: Yani bu bütün ya konsepti bu bütün klasik savaş araçlarını ve taktiklerini değiştirdi Ata Bey. Bu çok önemli bir konu.
1: Evet.
2: Yani bundan böyle savaşlar artık bunlarla oluyor. Yaşıyoruz, görüyoruz. Bakın kaç sene oldu Rusya-Ukrayna savaşı. Şimdi artık klasik bir savaştan ziyade dronlarla bu savaş devam ediyor.
1: Evet.
2: Yani Ukrayna bir drone'u atıyor. Efendim Rusya'nın gemisini batırabiliyor drone'la. Hiç insansız silah sistemleri harp sahasına hakim olmaya başladı. İşte bu nedenle bu Haluk Bayraktar'ın bu 81 vilayette drone üretim merkezi açılacağını ve buralarda drone operatörlerinin yetiştirileceğini ilan etmesi çok önemli.
1: Nasıl
2: bir
1: olsa
2: konu.
1: Sanayi sitelerimiz
2: bakın,
1: var,
2: bundan sonra
1: var, evet.
2: Yani bir görüyoruz ki 3. Dünya Harbi'nde Türkiye'de bunun dışında kalmayacak.
1: Tabii.
2: Öyle gözüküyor.
1: Allah muhafaza.
2: Eninde efendim. Sonunda bu savaş nasıl dronlarla? O zaman buna hazırlık yapmak lazım. Kafayı buna yormak lazım.
1: Evet.
2: Yani şimdi bu Bayraktar'ın bu konudaki girişimi, düşünceleri çok önemli yani.
1: Evet.
2: Türkiye'nin bekası ile ilgili. Yani artık o klasik sistemler ikinci plana düştü. Bakın şimdi yakın bir zamanda geçen bundan iki hafta kadar önce Amerikan efendim CENTCOM başkanı zannederim Beyaz Saray'da Trump'a bir briefing verdiler.
1: CENTCOM komutanı değil mi?
2: Evet. Evet. Bu son İran Savaşı'ndan sonraki gelişmeleri anlattılar ve şimdiye kadar Amerika hava hakimiyetine aitti. Ta 2. Dünya Harbi'nden, 1. Dünya Harbi'nden bu yana günümüze kadar hava hakimiyeti Amerika'nın elindeydi. Şimdi bu hakimiyet elimizden çıktı diyor. Ve bunu ispat ediyor işte bu son savaş gelişmelerle. Artık bu dronların, efendim TB-12'lerin, TB-3'lerin, efendim insansız silah sistemlerinin artık Amerika'nın hava hakimiyetini devre dışı bıraktı.
1: Evet.
2: Buna tedbir almak lazım ve bunu buna göre yeni politikalar geliştirmek diye bir briefing veriyor. Şimdi bakın bu çok önemli. Bu son savaşlarda özellikle Ukrayna İran savaşı içerisindeki Ukrayna Rusya savaşı arasındaki bu savaşta zayiatların %70'ini efendim bu insansız silah sistemleri diyelim toptan.
1: Tabii.
2: Dronlar bunlarla sağlanmış. Yani klasik silahlarla ancak %30 zayiat verilmiş.
1: Evet.
2: Bunları kimlere karşı kullanıyorlar artık? Zırhlı araçlara, zırhlı personele, komuta kontrol merkezlerine efendim. Yani sadece belirli bir yerlere ve insan yani topluluklarına, askeri birliklerin üzerlerine bu silahları kullanıyorlar. Bu zayiatlar oradan meydana gelmiş. Bunun hesabını yapmışlar. Bunu konuşuyorlar. Şimdi artık bu dronlar sürülerle kullanılıyor. Bir tane, üç tane, beş tane değil. Binlerce, yüzlerce. Onun için Bayraktar 81 vilayette bu drone merkezleri açmayı, yani bir harp olduğu zaman sadece bir vilayette değil, Türkiye'nin her tarafında dronların bulunduğunu ve her yerden düşmana karşı müdahale edebileceğini gösteriyor. Bunun hazırlığını yapıyor.
1: Binlerce lazım. Tabii
2: binlerce.
1: Tabii,
2: evet.
1: Tabii.
2: Artık bunlar sürülerle oluyor. Evet. Yani şu andaki yaşadığımız savaşlarda zayiatın %70'ini bu insansız silah sistemleri,
1: evet,
2: dronlar başta olmak üzere bunlarla sağlanmış.
1: Doğru.
2: Artık klasik topla, tankla değil.
1: Doğru.
2: Ona göre hazırlanması lazım. Efendim, şimdi artık bir de dronları, bu insansız silah sistemlerini elektronik harpte kullanıyorlar. O kemikaze taarruz silahı olarak kullanıyorlar. Yani inanılmayacak bir şeyler. Bunlara hazırlanmak lazım. Efendim, yani hava devriyesi, yani bizim keşif uçaklarının, avcı uçaklarının yaptığı görevleri dronlara yaptırıyorlar. Bunlar başladı. Yani bu dronların önemini arz etmek,
1: evet,
2: için söylüyorum.
1: Doğru.
2: Yani dolayısıyla artık milyonlarca drone üretmek durumunda Türkiye. işte Bayraktar çok şükür ki bu konuları düşünen insanlar var, şirketler var, savunma şirketleri var, savunma sanayinin bu gelişen silahlara ayak uydurması çok önemli.
1: Evet.
2: Bu, efendim. Dolayısıyla bu konuyu böyle dile Tabii. getirmek istedim. Şimdi bakın Türkiye'de yakında yine bundan birkaç ay önce yine gazetelerde çıktı. Silahlı kuvvetler, Türk ordusu yeniden bir teşkilatlanmaya giriyor. Nedir o teşkilatlanma? Komando tugayları şeklinde vurucu küçük birlikler halinde teşkilatlanmaya giriyor. Bakın bunlar hep 3. Dünya Harbi'ne hazırlık babında değerlendirmek lazım. Maazallah
1: tabii tedbirlerini evet. alıyor Türkiye.
2: Aynen
1: aynı
2: öyle.
1: Zamanda caydırıcı da olur.
2: Evet.
1: Gözü Türkiye'de olan düşmanın aman ha falan ne olur ne öyle. Olmaz. Evet.
2: Yani bu insansız silah sistemleri artık bu dronlarla havaya hakimiyet onların eline geçti. Evet. Yani F-35'lerle vesaireyle değil.
1: Tabii.
2: Yani uçaklarla
1: Uçak
2: değil.
1: Uçak biraz klasik kaldı evet. şimdi.
2: Aynen öyle. Şimdi
1: hem çok masraflı, bakın, çok pahalı.
2: Yani bu gelişmeler bizim için hayati öneme ait. Beka meselesi. Fakat bu konuya siyasetçiler başka şeylerle uğraşıyorlar. Yani Ata Bey, yani
1: siyasetçiler demeyelim.
2: Yani muhalefet ya, diyelim.
1: Keyif muhalefetin ve zevk-ı sefa içerisinde olanlar.
2: Evet.
1: Yoksa ya, Türkiye'nin Dışişleri yani, Bakanı'nın ayağı yere değmiyor evet. ya. Bugün yani bile bir mevkidaşı yani da burada bir, konuk ediyor.
2: Evet. Yani insan bu gelişmeleri şimdi ben asker kökenli olduğum için bunu biraz daha iyi hissedebiliyorum. Tabii. Yani bir böyle bir teklif şeye gelince böyle bir harp tehlikesi olunca artık yeni gelişen silahlara önem vermek.
1: Tabii ya.
2: Çünkü her harpte daha önce kullanılmayan silahlar ortaya çıkmış.
1: Evet.
2: Yoksa Birinci Dünya Harbi'nde biliyorsunuz Almanlar Polonya'ya taarruz ettiği zaman ilk defa tanklar çıkmıştı.
1: Leopard.
2: Onlar tanklara süvari birlikleriyle karşı koymaya geldi.
1: Leopard kaydı mıydı ve, o tank meşhur?
2: Evet. Vesaire, daha neyse. O zaman daha çıkmamıştı. Yoktu, evet, Birinci sonra. Dünya Harbi'nde ilk evet, çıktığında. Evet. Düşünün o zaman Polonya geride kaldığı için tanklara karşı süvari birliklerine ve bir günde de Polonya teslim oldu. Yani bu duruma düşmemek lazım. Onun için şimdi ben biraz da bu siyasilerin görevi bu konulara gündeme getirmeleri lazım.
1: Tabii.
2: Kafa yormaları lazım. Yani ama bizde maalesef sizin belirttiğiniz gibi başka işlerle uğraşılıyor. Efendim.
1: Evet.
2: Neydi? Şimdi, soygundu, efendim rüşvetti, belediyelerin yani 1,5 senedir Türkiye bunlarla uğraşıyor. Evet. Belediyelerin suistimaliyle kapımıza gelmiş savaş. Bizim artık bundan sonra bunu tabii belediyelerle muhalefet ulaşınca tabii bir kısım insanlar da aynı fikri müdafaa ediyorlar. Yani bu ülkenin bekasını vesairesini düşünmüyorlar.
1: Nasıl eğleniriz,
2: yani.
1: Nasıl yeriz, nasıl içeriz, nereden buluruz yani, fikir yok efendim.
2: Yani bakın yaşadık, gördük son İran İsrail savaşında İsrail'in bütün dünyaya lanse ettiği propagandasını yaptığı çelik kubbenin delindiğini gördük. Tabii. Yani kim deldi? İran deldi füzeleriyle.
1: Evet.
2: Yani artık günümüzde yani zaten genel olarak zafer taarruzla kalanır. Hiçbir savunma sistemi tam görev yapamaz. Bu tarihte de böyle.
1: Tabii.
2: Surlar yapılmış, kaleler yapılmış, hepsi yıkılmış, edilmiş. İşte çelik kubbe de yıkıldı. Gördük, yaşadık şu anda öyle. Yani İsrail bunu bütün dünyaya ilan etmişti ama İran bunu kalbura çevirdi. İşte dolayısıyla bu günümüz yeni savunma konseptlerini en iyi değerlendirmek lazım. En iyi savunma silahı nedir? Taarruzdur Ata Bey. İşte bu dronlarla siz ülkenizi en güvenli şekilde savunabilirsiniz. Dronların taarruzlarıyla. Yani bu değişmeyen bir harp prensibidir. En iyi silah nedir? En iyi savunma taarruzdur. Dolayısıyla bizim ülkemize de yapılacak bir taarruza karşı verilecek en iyi silah taarruzdur. Bu da nedir? Günümüzdeki bu dronlarla. Bunu,
1: yeni teknolojiler. Bu teknolojiler. Şimdi mızrak var, mızrak.
2: Evet.
1: Mızrak çuvala sığmıyor.
2: Aynen öyle.
1: Evet.
2: Yani şimdi Ata Bey, çok şükür ki bu konulara savunma sanayine önem veren bir yönetim var. Yani
1: bir devlet var,
2: bir devlet var, yönetim var. Yani burada Cumhurbaşkanı,
1: evet, sanayici iş adamı var.
2: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye'nin başında olması, bütün dünyanın takdir ettiği mevcut bu liderler içerisinde en kıdemli olması, bütün dünya liderlerinin ona onun ağzına bakması. Tabii. Efendim,
1: aklı da çıkıyor zaten.
2: Evet. Yani şey bu da büyük bir şans. Bu, yani insan ben de şimdi bir vatandaş olarak tabii diyorum ki ya böyle yetişmiş efendim tecrübeli 25 senedir iktidarda ve muvaffak olmuş Türkiye'yi belirli bir yere getirmiş özellikle savunma sanayinden tabii dolayısıyla bundan istifade etmek lazım.
1: Tabii.
2: Bu da Türkiye lazım için bir şans.
1: Şimdi velhasıl, mızrakı inceleme fırsatını buldunuz mu efendim? Mızrak silahını.
2: Evet.
1: Mızrakımız var daha biliyorsunuz.
2: Evet. Yani. Daha onu şimdi artık onları takip etmek.
1: Onu bir
2: etmek,
1: inceleyin de evet bir şey yapalım. Mızrak onu, evet, hani çok anlamlı da bu.
2: Yani mehter yeni gelişen silahları takip etmekte biz yani bizim çok şükür ki Roketsan var.
1: Evet.
2: Aselsan var. Tabii. TUSAŞ var. Bayraktar var, özel firmalarımız var, var, savunma sahası. Bunlar gelişti son senelerde. Bunu şimdi
1: özellikle biz, Kıbrıs Savaşı'ndan sonra önemini anladık. Tabii.
2: Yani yoksa Amerika'ya bakardık. O tabii verirse
1: lütfederlerse.
2: Bunu en son Kıbrıs'ta yaşadık. Yani ya mermimiz kalmamış, uçakları kaldıramıyorduk. Libya'dan Kaddafi mermi uçak
1: gönderdi.
2: Yani, bu hale düşmüştük tabii, yani. Peki. Şimdi Türkiye bu halde değil. Türkiye eski Türkiye değil. Savunma sanayindeki bu gelişmeler içinde yaşadığımız bölgemizde ve dünyadaki bu 3. Dünya Savaşı'nda ne çıkacak, ne gelişecek bilemiyoruz. Bakın her geçen gün iyice işler zora doğru gidiyor. Ata Bey, Hürmüz Boğazı, evet, efendim, İran, İsrail, Amerikan çatışması, Rusya, efendim, Ukrayna Savaşı, NATO'nun dağılma konuları konuşuluyor. Avrupa'nın ayrı bir grup oluşturma, yeni bir NATO oluşturma konuları konuşuluyor. Bunlar bizi, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir konular. Evet. Yani NATO'nun artık işlemez hale geleceği, yeni bir NATO kurulacağı, buna Türkiye'yi belki almayacaklar. Bunlar konuşuluyor.
1: Ya da Türkiye'yi merkezine alacaklar.
2: Veya Türkiye'yi yani merkezine alacaklar.
1: Fransa'da ne evet kadar asker
2: bakın,
1: var?
2: Bakın yani dolayısıyla şu da dikkate değer. Şimdiye kadar hiçbir İngiltere kraliçesi kralı kaç seneden beri Amerika'ya ziyaret etmemişti. Bakın geçen hafta İngiltere kralı ilk defa galiba 20 seneden tabii bu yana Amerika'ya ziyaret etti. 3 günlük ziyaret. Hem de nedir? Amerika'nın 250. yıl dönümü kutlamalarıyla beraber. Yani her iki dünya harbinden önce de Amerika ile İngiltere beraber olmuştur. Yani Bu da onun bir işareti.
1: Acaba şunu mu dedi yani, Charles değil mi? Prens Charles dedi ki hatırla sevgili o ağacın altını. Evet. Amerika'yı kim kurdu? Amerika'yı kuran subayın adı neydi? Evet. İngiliz değil miydi? Yani, değil mi? Belki bütün bunları hatırlattı. Sen bizi şöyle bir kenara alıyorsun ama sizi kim kurdu? Belki onu hatırlatmıştır
2: bir de, ne dedi? Efendim. 250 yıl çok basit dedi. Abi ya, kısa dedi. Yani tarihi hatta Beyaz Saray'ı yaktıkları günün
1: çay
2: anısını,
1: partisinde.
2: Evet. Ya. Yani bunları
0: Şimdi reklamlar. Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
2: Bakın, İngiltere'nin bu özelliği var Ata Bey. Bugün dünyada tek ülke böyle 500 yıldır. Eğer Osmanlı'da devam etseydi İngiltere'den daha fazla bir söz sahibi olacaktı.
3: Ama İngilizler
2: dünyada.
3: Ben bakın, varım dedi. Evet, yani. Şu anda, bir tane olmasın evet, dedi.
2: Şu anda.
3: Bizimkileri evet, de ayarttılar. Evet. Evet ya, bu dönem. Yani, İttihatçıları özellikle.
2: Ata Bey. Yani bu İngiltere'nin dikkat edin 3-5 sene önce Avrupa Birliği'nden çıktı. Yani bunları daha

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
3: Sevgili Nijel Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Öznur Küçük bizimle birlikte. Bu son yıllarda çok karşımıza çıkan süper annelik kavramını konuşacağız. Süper anne nedir? Nelere yetmeye çalışır? Acaba bebeklerin nasıl bir anne beklentisi vardır? Bebekler onlar için bir süper anne olma çabalarımızı nasıl karşılarlar? Biraz onlardan konuşalım istiyoruz. Merhabalar.
4: Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Öznur Hanım, hem hamilelik döneminde hem yeni anne olduklarında, özellikle o alışma döneminde annelerin sürekli işte organiğin peşinde koşması, doğalın peşinde koşması, bebeğine giydirdiği kıyafetten özellikle ek gıdalara geçtikten itibaren yaşadığı bu sancılı dönem, bunu nasıl buluyorsunuz? Yani doğal annelikle süper annelik arasında gidip gelen annelere neler önerirsiniz diyelim, bu röportajımızın konusu bu olsun.
4: Yani şimdi şöyle bir şey, anne hamile kaldığında açıkçası neyle karşılaşacağını bilemiyor. Yani özellikle yeni doğum yapmış anneler, ben çocuğuma yetecek miyim? Öncelikle anne sütüyle ilgili bir tedirginlikleri var. Anne sütü yetiyor mu? Acaba ben çocuğuma yetiyor muyum? Öyle bir tedirginlikleri var. Mesela annelerin en çok sorduğu soru, nasıl beslenmeliyim? Biz hep söylüyoruz ki dengeli beslenme. Hani her şeyden yemeli ve ölçülü yemesi gerekiyor. Sadece hazır ürünler, paketli ürünler yememelerini tercih ediyoruz. İşte fast food tarzında, bunun dışında sakatat tarzında, işte salam, sucuk, bunları az tüketmelerini istiyoruz. Hamilelik dönemi dışında doğum yaptıktan sonra orada anlamadıkları bir bebek var ve o çocukları için en iyisini nasıl yapabiliriz diye böyle bir telaşa düşüyorlar. Hani ne yapmam lazım? Biz biliyoruz ki anne sütünün en güzel artıran yöntem bol bol su içimi. Öncelikle anneye bunu söylüyoruz. Diyoruz ki siz rahat olun. Her annenin sütü bebeği için yeterlidir. Yani hani öncelikle bunu kafalarından silmeleri gerekiyor. Çünkü süt hormonları beyinden salgılanıyor. Annenin stresinden, annenin yorgunluğundan, her şeyden etkileniyor. Şimdi normalde dengeli besleneceğiz, istirahatimizi yapacağız ve bol bol su içeceğiz. Kriterimiz bu olması lazım. İşte normalde anne sütünü işte saklasam mı, işe başlayacağım, şudur. Hani şimdi normalde tabii ki hepimizin biliyoruz, doğum sonrası belli bir iznimiz var. İzin sonrası işe başlayacağımız dönemde süt depolamaya başlayabiliriz. Ne yazık ki son mesela birkaç tane hastamda oldu, çok üzüldüm. Bunlar kendilerince süt ayırmışlar dolaba ama sütün zamanı geçmiş ve atmak zorunda kaldılar. Yani biz diyoruz ki doğduğundan itibaren süt saklamak zorunda değilsiniz. Yani işe başlamadan önce takip eden doktorunuzla konuşarak, yani biz biliyoruz ki bir süt oda ısısında 3 saat, dolapta 3 gün, derin dondurucuda 3 ay kalabiliyor. Hastam çoğu biriktirdiği sütü atmak zorunda kaldı. Çok yazık, çok üzüldük. Yani o da çok üzüldü. Doğal olarak hani yeni anne, süper anneler her şeyi en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Evet, ben de iki çocuk annesiyim. Evet, çocuklarımız için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir de anne çalışıyorsa, hani çocuğunu bir, ister bir yakını olsun, ister bakıcı olsun, birisine emanet ettiyse, hani hep böyle aklın kafasında işte hep çocuk oluyor. Acaba nasıl doğal besleyebilirim? İşte çünkü bir özlem duygusu var. Nasıl çocukta bir özlem duygusu varsa annede de bir özlem duygusu var. Yani bizler de mesela hepimiz biliyoruz ki çocuğumuzun diş çıkarmasını birileri söyledi, eğer evde değilsek. Yürüdüğünü birileri söyledi. Diyoruz ki en azından biz diğer beslenme konusunda her şeyi iyi sağlayalım. Onun için de organik, yani son dönemde organik. Evet, organik, doğal olan. Her şey organiktir. Evet, İstanbul gibi bir yerde yani hepimiz yaşıyoruz. İster istemez fabrikalarda, işte hava kirliliği de her şeyden etkileniyoruz ama organik demek için çevre bölgelerde hiçbir fabrika, yaşam şeyi olmaması gerekiyor. Yani hani orada bir insan bulunmaması gerekiyor organik demek için, ama hani şu an hiçbir yerde biz bunu sağlayamıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum, doğal sizin yediğiniz her şeyi. Yani bizler de doğal organik beslenmemiz lazım. Tabii ki paketli hazır ürünler almamayı tercih ediyoruz. Mesela ek gıdalara geçiş döneminde ailelerde böyle

0: telaş oluyor. İşte mevsimsel yapsak mı, onu saklasak mı? İşte bu mevsimine göre diyoruz ki biz mevsimine göre size ek gıdayı anlatacağız. Rahat olun. Hı hı. Yani her mevsimde bizim çocuğa vereceğimiz uygun beslenme çeşidi oluyor.
1: Yani çileği dolaba koyup her mevsimde çilek vermek zorunda yani
0: mesela,
1: değiliz.
0: Hayır değiliz. Mesela biz bir yaşın önce çilek de vermiyoruz. Hani alerjik olduğu için. Yani hani burada anne ister istemez telaşa düşüyor. İşte organik yumurtalar getirtmeler, organik tavuklar, tabii ki organik güzel bildiğiniz yerlerden varsa hani memleketten köyden getirtebiliriz ama bu biraz da ticarete de döndü. Yani her şey organik, baktığınızda her şey organik. Yani mesela böyle tatil yerlerine giderken yol kenarında bakıyorsunuz organik diye veriyorlar ama hani görüntüsü hiç organik değil, halden alınmış gelmiş gibi yani.
1: Ya hepimiz... zincir marketlerden poşetleri görmüşsünüz.
0: Aynen, aynen yani öyle oradan oraya koyup ne yazık ki bu suistimal ediliyor. Evet, evet. Yani biz annelerden mesela en çok sorulardan biri anne sütünden yoğurt yapalım.
1: Evet çok soruyor.
0: Yani evet yapanlar olabiliyor ama benim şu ana kadar hiçbir hastam beceremedi. Son bir hastam şu an denemeye çalışıyorum. Çünkü anne sütünden yoğurt yapmak çok kolay değil. Yani belki uygun olmamasından dolayı kaynaklanıyor bilmiyoruz.
1: Gerekli mi diye sorayım önce.
0: Yani şimdi normalde gerekli değil. Yoğurdu biz zaten pastörize süt, normal inek sütünden yapıyoruz yoğurdu. Ve bir öğün olarak deneyerek veriyoruz. Yani alerjik olmasından tedirgin oluruz. Alerjisinde zaten her besini deneyerek veriyoruz. Dolayısıyla çok gerekli değil. Ama hani anneler hep böyle bir yönteme giriyorlar. Anne sütüyle bir deneyelim. Ben denetiyorum. Deneyin diyorum. Tutarsa ne mutlu bize. Ama şu ana kadar dediğim gibi tutan olmadı. Deniyorlardı. Halen denemeye devam ediyorlar. Mesela aldıkları işte organik tarhana çorbası. Bebek tarhana diyorum ki memleketteki tarhana çorbası tarhana bizim için yeterli. Yani içine ekstra baharat, salça, tuz katmayın. İşte bebek tarhanaları diye bir sektör var. Bebek tarhanaları özel bir tarhana. Yani hani bizim memleketten gelen doğal olan hepimizin yediği en güzeli esasında. Yani ne kadar organik. Yani o da var. Ne kadar organik yani ne kadar doğal bir yerden geliyor. Onu bilemiyoruz.
1: Bu arada tabii anneler bu organiğin peşinde koşarken biraz önce söylediğimiz o ticari zincirin içinde de boğuluyorlar
0: evet,
1: galiba.
0: Evet boğuluyorlar. Çünkü mesela baktığınızda sosyal medyada veya şeyde her şekilde işte şuradan doğal ürünler geliyor, buradan doğal ürünler geliyor. Yani sadece bizim dikkat etmemiz gereken şey aldığımız ürünlerin paketlerine dikkat edelim. Yani son dönemde biliyorsunuz her şeyi ithal ettiğimiz için hani çok bunlara yetişemeyebiliyoruz. Hani bizim için organik olup olmaması dışında doğal yöntemlerle mi hazırlanmış, işte Türk malı mı, nereden gelmiş bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. İşte dediğiniz gibi çocuklara işte organik kıyafetler alalım, organik kıyafetler giydirelim. Evet yeni doğan döneminde belki ilk bir ay olabilir çocuğun ciddi hassas olduğu için ama çocuklar çok hızlı büyüyorlar. Yani bu da bir ticaret esasında çok hızlı büyüyorlar ve bir bakıyorsunuz bir giydirdiğinizi bir daha giydiremiyorsunuz. Yani bu çok ekstra bir masraf yük demektir. Yani işte mesela diyorlar ki nasıl yatak alalım, organik yatak mı alalım? İşte diyoruz ki biz anti alerjik çocuk için uygun bütün yatakları kullanabilirsiniz. Yani bazen böyle çok odaklanarak çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeye çalışarak o anın güzelliğini yaşayamıyoruz. Yani işte normal yeni doğan annelere diyorum ki gününüzün güzelliğini yaşayın. Yani o sizden bir parça. Yani alın koynunuza sokun. O sizi hissetsin, siz onu hissedin. Rahat olun. Yani hiçbir annenin sütü çocuğuna yaramama gibi bir durumu yok. Yani hangi durumlarda işte çok ilaç kullanalım mı? İşte şunu yapalım mı? Yani gebelik döneminde kullandığınız kadın doğumcu doktorları önererek gebelik döneminde kullandığınız vitaminleri işte takviye ürünlerini kullanabilirsiniz ama onun dışında ekstra bir şey almanıza gerek yok. Yani biz besinlerimizle zaten dengeli beslenmeyle bütün ihtiyaçlarımızı karşılarız. Bu konuda rahat olmaları gerekiyor. Yani o anın güzelliği yani size gülümsemesi onu hissedin yani sizin gözünüze bakması. İşte ilaç kullanıyorum anne sütüne geçer mi? En çok emzirebilir miyim? Ben şunu tavsiye ediyorum. Emziren anneler mutlaka kimden ilaç alıyorlarsa ister hangi branş olursa olsun emzirdiklerini söylesinler. Bazı ilaçlarda arkadaşlar tam net bilgiye sahip olmuyorlar. Diyorlar ki çocuk doktorunuza sorun. Çünkü bizim süte geçen ilaçlarımız var, geçmeyen ilaçlarımız var. Doğal olarak biz ona göre değerlendiriyoruz. Ama çoğu arkadaşım mesela bir antibiyotik kullanımı zorunlu ise kullanmak zorunda. Ama süte geçen mesela çocuğa etkilemeyen antibiyotikler var. onlardan hani kullanmasını, yani doktor tavsiyesiyle kullanılmasını öneriyoruz. İşte yeni anneler genelde işe erken başladıkları için çok sorulan sorulardan bir, işte saçımı boyatabilir miyim? İşte organik saç boyası kullansam olur mu? Yani organik saç boyası ama bir renk değişikliği ne kadar organik? Yani ben diyorum ki emzirdiğiniz sürece saçımızı boyatmak, boyattırmıyorum ben açıkçası.
1: Yani ameliyatsız da olsa izin vermiyorsunuz.
0: Yani vermiyorum çünkü ne kadar organik olduğuna çok emin olamıyorum. Yani
1: mesela araştırmaları da yapılamıyor değil mi Özlem'in geveler üzerinde?
0: Bilemiyoruz.
1: Riskli olduğu için dolayısıyla bilemiyoruz. Bir çalışma
0: bilemiyoruz. Yani işte boyalardan dışında şimdi işte lazer yaptırabilir miyim? İşte ya, ne biliyor musunuz esasında? Çocuklarına zarar vermek istemiyor anneler. Ama
1: bir yandan da sosyal hayata devam edip yani, uyum sağlamak.
0: Evet, uyum sağlamak istiyor. Çocuğuna zarar vermek istemiyor. Yani bizler buradayız. Her şekilde bütün hastalarımızın yanındayız. Hani akıllarına takılan şeyleri sormalarını istiyoruz. Ama gerçekten sosyal medyada bunu suistimal eden o kadar şeyler, gruplar var ki. Hani bir şeyler yapılırken bizlere danışması benim en önemli önerim. Yani açıkçası ben hastalarıma da onu söylüyorum. Diyorum ki bizim telefonlarımız her zaman sizlerde. Hani aklınıza takılan bir şey olur.
1: Sosyal medyaya sormak yerine.
0: Aynen. Yani nasıl? İnternet. Yani gerçekten her şeyi internete sorduğunuzda o kadar kötü şeyler çıkıyor ki. Yani o kadar bilgi kirliliği var ki. Yani bilene sormak en güzeli. Evet. Benim tavsiyem o. Süper anne, tabii ki bütün çocuklarımızın annesi süper anne. Ben öyle kabul ediyorum. Her çocuğun annesi süper anne.
1: Bir de kimsenin diğerinin anneliğini sorgulamak gibi bir hakkı yok. Çünkü herkesin şartları birbirinden
0: tabii ki,
1: farklı.
0: Tabii ki. Yani mesela bir Anadolu'daki bir anne. Mesela evet, süper anne olmaya çalışıyoruz ama yapılan çalışmalarda anne sütünün kesme oranı zamanla giderek... hani mesela normalde biz 2 yaşına kadar anne sütü diyoruz. Fakat stres... İşte çalışma ortamı, anne sütünün daha erken kesildiği tespit edilmiş. Bakıyorsunuz Anadolu'da tabii. Hani hiçbir şeye dikkat edemeyen insanlar 2 yaşına kadar emziriyor. Yani o yüzden rahat olmak, yani hani stres yapmamak gerekiyor. Yani evet, çok zor bir hayat yaşıyoruz. Yani baktığınızda yaşam şartı, ortam her şekilde zor. Ama o çocuğunuzun zevkini yaşamak en güzeli.
1: En güzel.
0: Benim önerim o.
1: Bir de tabii bu bir aile oluyoruz artık. Anne evet. Sadece süper anneden değil ya da doğal anneden değil. Belki doğal aileden konuşmak lazım. Çünkü işte anne süt veremiyorsa mutlaka arkasında bir stres faktörü var.
0: Evet.
1: O belki babayla da alakalı bir şey. Belki bir hayatı işte evinde yaşadığı diğer insanlar, diğer çocuklar varsa onlarla da alakalı tabii bir şey. Süper anne olmak yerine belki doğal aile olmayı tercih etmek
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, doğal anne, doğal aile dediğiniz gibi. Mesela yeni bir çalışma okudum. Çok hoşuma gitti. Normalde biz hep loğusa depresyonu diyoruz ya. Hani annelerin hep depresyona girdiği, işte hormonların etkisinde yeni bir çalışma yapılmış. Esasında yeni doğum yapan annelerin eşlerinde de depresyona giriş, yani erkeklerde de var. Çünkü birey sayısı artıyor, aile büyüyor, sorumluluklar artıyor.
1: Yani biraz erkekler o konuda bebeğe yöneliyor
0: ya. Evet, yani ilgi, işte şöyle bir şey var. Esasında ilgisiz kalma değil. Şimdi anne yeni doğum yapıyor, yorgun, ister istemez biraz destek istiyor.
1: Biraz da bakımsız kalıyor.
0: Bakımsız yani. Kalıyor, işte bakımsız. Eşi akşam geldiğinde onunla ilgilensin, kendine yardım etsin istiyor. Babalar da diyor ki işte ben çalıştım. Esasında dediğiniz gibi doğal aile. Yani biz aileysek zaten her şeyi beraber üstlenmek gerekiyor. Ben yeni doğum yapmış annelerin eşlerine şunu söylüyorum. Eşinizin size ihtiyacı var. Yani eşinize destek olmanız gerekiyor. Yani aileyle beraber, eş desteğiyle beraber her şeyin üstesinden geliniyor.
1: O güzel günlerin tadını çıkarsınlar. Evet, çünkü o evet. Küçük dönemi, şimdi bakıyorsunuz, geriye dönüyorsunuz. Ben mesela bakıyorum, evde bir koltuğumuz var. O koltuğa böyle enlemesine oğlumu yatırırdım. Başı bir tarafta, ayakları bir tarafta. Ve oraya sığardı. Şimdi neredeyse böyle hani koltuğa oturduğunda sığmayacak kadar
0: tabii,
1: olmuş.
0: Tabii.
1: Yani geçip gidiyor günler. Evet, tadını çıkartmak
0: evet,
1: lazım.
0: Aynen öyle. Yani her anın güzelliğini yaşamak lazım. Yani o güzellikle beraber süper anne olmak değil... güzel kaliteli vakit geçiren, çocuğuyla hani vakit geçirmeye daha çok özen gösteren iyi bir anne, iyi bir aile, iyi bir eş, herkese bekliyoruz.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun.

Bugün de sizlerle birlikte yine bebeklerin, çocukların büyümesine katkıda bulunmaya çalıştık. Elimizden geldiğince toplumun çocukları onlar, katkıda bulunmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Her ne kadar çocuk sadece anneye babaya, aileye aitmiş gibi görünse de aslında hem bugünü yaşarken hem gelecek hayalleri kurarken çocuk toplumun çocuğudur. Bunu da unutmamak lazım. Tekrar görüşmek üzere. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Bakan Fidan, Türkiye'nin çatışmaların sona ermesi ve silahların tamamen susması için diplomatik sürece aktif katkı sunduğu mesajını iletti. Tarafların diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğinin altını çizdi.
4: Hürmüz Boğazı'nda ateşkesin gölgesindeki kırılgan sessizlik karşılıklı tehditlerle yerini yeniden çatışma endişesine bıraktı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu anlaşma mutabakatına cevabını Pakistan aracılığıyla iletti.
3: ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor. 10 haftadır devam eden krizde ateşkesin gölgesinde namlular bir kez daha birbirine çevrildi. Tahran'dan Washington'a çok sert bir uyarı geldi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin yaptırımlarına uyan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte kesinlikle sorun yaşayacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, trafiğin durma noktasına geldiği su yolundaki gemileri de tehdit etmeye devam ediyor. Katar açıklarında bir yük gemisi, kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındı. Gemide çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Devrim muhafızları da İran tankerlerinin ABD tarafından vurulmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada eğer petrol tankerlerimize bir müdahale olursa bölgedeki Amerikan üslerini ve düşman gemilerine ağır saldırılarla hedef alırız dendi. Bölgede gerginlik sürerken diplomatik kanallarda sıcak bir gelişme yaşandı. İran, ABD'nin sunduğu barış mutabakatına cevabını Pakistan üzerinden gönderdi. İran basınına göre yeni yol haritasında Tahran'ın tek bir önceliği var. O da savaşın tamamen durdurulması. Şimdi gözler Tahran'dan gelen bu cevaba Washington'un vereceği tepkiye çevrildi. Diplomasi trafiği Pakistan ve Katar üzerinden sürse de Hürmüz üzerindeki abluka ve karşılıklı restleşmeler bölgeyi her an yeni bir çatışmanın eşiğine getirebilir.
4: Belçika Kraliçesi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak İstanbul Havaalanı'na indi. Kraliçeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. Brüksel'den gelen heyette 428 yatırımcı da yer aldı.
3: Belçika Kraliçesi Mathilde 14 yıl sonra bir kez daha Türkiye'ye geldi. Siyah, sarı ve kırmızı bayraklı kraliçeyi taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Kraliçeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. Devlet konuk evinde Bakan Göktaş'la görüşen kraliçe Mathilde daha sonra yapacağı görüşmeler için havalimanından ayrıldı. Belçika'dan gelen üst düzey heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prevost, Savunma Bakanı Frank'ın, Brüksel Bölge Başbakanı Boris Diye, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Di Pendale ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jaoury'de bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak ziyaretlerde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması bekleniyor. Ayrıca Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu'yla da çok sayıda ikili iş görüşmesi gerçekleştirilecek. Belçika Kraliçesi'nin Türkiye ziyaretine 428 yatırımcıyla geldiği de öğrenildi. Bu üst düzey ziyaretin iki ülke ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralaması, mevcut işbirliğini daha stratejik, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya taşıması bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 9,2 milyar doları aşarken karşılıklı yatırımlar artmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belçika'nın Türkiye'deki yatırımları 5 milyar dolara yaklaştı. Türk şirketleri de söz konusu ülkede lojistikten enerjiye, petrokimyadan sağlığa, inşaattan sanayiye kadar birçok stratejik sektörde yatırımlarını artırıyor.
4: Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da attı. 120'den fazla ülke saha 2026'da boy gösterdi. Fuarın son günü 7'den 70'e halka açıldı.

0: gururluyuz. Gururlanmamak elde değil. İyi ki Türk'üz yani. Türk olmasak korkardım biz de.
1: Kadın, çocuk, genç, yaşlı savunma sanayinin kalbinin attığı yerdeydi. Saha Expo 2026.
2: 120'den fazla ülke katıldı. Önemli işbirlikleri yapıldı. 100 bin metrekareyi aşan dev savunma sanayi fuarı son gün halka ayrıldı.
3: Bugün buraya neye geldik biliyor musunuz? Türkiye'nin savunma sanayisinin ne kadar güçlü olduğunu görmeye geldik.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin hangarına girmeyi bekleyen Eurofighter'dan milli gurur Kızıl Elma'ya ve ilk kez görücüye çıkanlarla Türk savunma sanayi ürünleri gövde gösterisi yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tüm çalışmalar Teknofest kuşağının imzasını taşıyor dedi.
4: Tekerlerin dev veri merkezlerine mahkum olmadan gücümüzü birleştirmek zorundayız. Bugün karşımızda duran dev çınarlar gibi duran Teknofest kuşağı, zihinsel prangaları parçalamış asil bir hürriyet kuşağıdır. İşte bugün bu fuar alanında gördüğünüz tüm çalışmalarımız son 8 yılda yetişmiş Teknofest kuşağının imzasını taşımaktadır.
5: Bunlar ağır makinalı tüfek diye eskiden bilinen M2 silahlar. Çok kuvvetli silahlar. Ağır makine olarak da zaten dünyada üretici 5 tane var. En büyük biziz.
0: Bu kadar teknolojide ileri gittiğimizi gerçekten bilmiyordum.
6: Ben de gerçekten bu kadar ileri olduğumuzu hiç tahmin etmiyordum.
7: Savunmamızın güçlü olduğunu bilmek huzur veriyor.
8: Hele ki Yıldırım Hanım'ız var ya. Evet. Göğsümüzü kabarttı vallahi.
2: Padişahı Yıldırım Bayezid'in tuğrası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası.
9: Bir haftadır yatamıyoruz. Yıldırım Han'ı görmek için.
10: Yıldırım Han.
11: Evet.
10: Füzemiz oldu. Hepsi evet. Ayrı ayrı güzel.
12: Motor 42 bin libre ilk defa burada sergilendi. Yani çok gurur verici bence.
2: İşte bir diğer gurur kaynağı. Güçhan Turbofan Motor.
13: En çok Enfal 17 yeni üretim. Emeklerine, evet. Yüreklerine sağlık. 6000 kilometrelik füzemiz.
14: Çok güzel mi?
2: Hayranlıkla bakıyorsunuz.
14: Aynen, gurur meselesi.
2: Gören gözünü ayıramadı. İşte milli gururlardan bir diğeri Enfal 17.
15: Bayağı güzel.
16: Hepsi güzel.
17: Yerli olması. Kendisi önemli değil.
2: Saha 2026'da gözlerin en çok çevrildiği tabii ki de ilk insansız hava aracı Bayraktar Kızıl Elma oldu.
18: Kaan'ı beğendim, Kızıl Elma'yı beğendim.
9: İlk adresimiz burası oldu, evet. Milli gururlarımızdan bir tanesi.
2: K2 Mızrak ve Sivrisinek ilk kez Saha Expo'da görücüye çıktı.
10: Çok mutluyuz, çok gururluyuz.
19: Mutluluk, gurur. Kıvanç, övünç.
9: Tüylerimiz diken diken oluyor. Ülkemizde gurur duyuyoruz.
20: Emtia piyasalarında ise dalgalanma sürmekte. Altın ve gümüş yükselirken petrol fiyatları geriledi. Piyasalar hem ABD'den gelen veriler hem de Orta Doğu'daki gelişmeleri izliyor.
21: Değerli metaller haftayı yükselişle kapattı. En güçlü artış gümüşte görüldü. Petrol ise sert değer kaybetti. ABD ile İran arasında anlaşma beklentisi arttı. Bu beklenti petrol fiyatlarını aşağı çekti. Savaş riski azaldı. Piyasada risk primi geriledi. Hürmüz Boğazı'nda riskin düşmesi enerji fiyatlarını baskıladı. Dolar zayıfladı. Enflasyon endişesi azaldı. Yatırımcı yeniden altına yöneldi. ABD'de iş gücü piyasası güçlü ama ücret artışı sınırlı. Bu da faiz indirimi beklentisini tamamen bitirmedi. Bakır yükseldi, talep güçlü. Yapay zeka, elektrikli araçlar, enerji yatırımları etkili. Nikel düştü, arz fazlası baskı oluşturdu. Tarım ürünlerinde tablo karışık, arz artışı fiyatları aşağı çekti. Piyasalar yeni haftaya temkinli giriyor. Gözler Orta Doğu'da ve yeni veri akışında.
20: Nisan ayı enflasyonunun %4,18 olarak açıklanmasının ardından TÜİK Başkanlığı'na Mehmet Arabacı atandı. Bu da Erhan Çetinkaya enflasyon rakamını yüksek açıkladığı için görevinden alındığı iddialarına yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Çetin Kaya'nın görev süresinin Ocak ayında dolduğu hatırlatıldı.
11: Ekosistemin oluşturulması için devletimiz 2016 yılı sonrasında çok ciddi adımlar attı.
21: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyonunu beklentilerinde üzerinde %4,18 olarak açıkladı. Birkaç gün sonra yeni bir atama kararı geldi. TÜİK'in başına Cumhurbaşkanı kararıyla Erhan Çetinkaya yerine Mehmet Arabacı getirildi. Bu da Erhan Çetinkaya enflasyon rakamını yüksek açıkladığı için görevinden alındığı iddialarına yol açtı.
15: TÜİK eski başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresi Ocak ayında bitmiş olup yeni atama yapılana kadar görevi vekaleten devam ettirmiştir. Görevden alındı diyerek zorlama yorumlarla yanlış bilgiyi alenen yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır.
21: Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak görevden alma iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında dolduğu hatırlatıldı. Yeni atama yapılana kadar bu görevi vekaleten yürüttüğü vurgulandı.
20: Antivirüs salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü yolcu gemisi MV Hondius'tan tahliyeler başladı. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki yolcular uçaklarla ülkelerine sevk edilecek. Uçaktaki 3 Türk yolcu da Türkiye'ye nakledilecek.
21: Hantavirüs salgınının patlak verdiği ölüm gemisi MV Hondius, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'de limana demirledi. 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği yolcu gemisindeki 147 kişinin tahliyelerine başladı. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia operasyonun normal şekilde ilerlediğini söyledi. MS Hondius gemisindeki tüm yolcuların hala belirti göstermediğini ekledi. Milliyetlerine göre gruplara ayrılan yolcular botlarla kıyıya taşındı. Transfer operasyonuna katılan sağlık ve güvenlik personelinin FF2 tipi maske taktığı ve yolcu bagajlarının torbalara konduğu görüldü. İlk olarak tahliye edilen İspanyol yolcular başkent Madrid'e götürülerek hastanede karantinaya alınacak. Diğer ülkelerin vatandaşları da ülkelerine geri gönderilmek üzere havaalanında bekletilen uçaklara nakledilecek. Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada gemideki 3 Türk yolcunun özel uçakla Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.
20: Pakistan'da bir karakola düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda en az 12 polis hayatını kaybetti. 2 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen yok.
21: Pakistan bir kez daha terör saldırısıyla sarsıldı. Ülkenin Afganistan sınırında yer alan Kiber Paktunkva eyaletine bağlı Bannu'da karakola bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda polis hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. Polis yetkilileri karakola araçlı intihar saldırısı düzenlendiğini ve karakolda patlamanın etkisiyle çökme meydana geldiğini aktardı. Pakistan basını patlamanın ardından olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerine pusu kurulduğunu duyurdu. Saldırıda insansız hava araçlarının da kullanıldığı öğrenildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
20: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2019'da Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinde linç girişimine uğramıştı. O saldırıya katılan kişilerden biri de Yakup Karakoç'tu. 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Karakoç Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ve kendisinden bizzat özür diledi. Kılıçdaroğlu da Karakoç'la kucaklaşıp helalleşti.
21: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesi törenine katıldı. Orada bazı kişilerin saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunanlardan biri de Yakup Karakoç'tu. 2019'daki linç girişimine katılan Yakup Karakoç 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Seneler sonra duyduğu pişmanlıktan dolayı Kılıçdaroğlu'nun kapısını çaldı.
16: Size karşı yapılan hareket işimi çok cırmalıyor. O gün bugün oldu. İşim gerçeği. Yani
1: hiç hayatımda yapmadığım bir şey. Yaptım. Bir şey geçerli konuşmam.
21: Şu an 78 yaşında olan Karakoç, Kılıçdaroğlu'ndan özür dileyip helallik istedi.
3: Yüce Yaradan hepimizin günahlarını affetsin. Hepimizin kusuru var. Bak insanız. Amin. Hata insana özgü bir kavramdır. Dolayısıyla siz helalleşmek için geldiyseniz başımın üstünde yeriniz
1: var. Helalleşmişim başım.
21: Kılıçdaroğlu saldırgan adamın özrünü kabul etti. Sarılıp helalleşti. Kılıçdaroğlu'nun sohbet esnasında kullandığı bazı ifadelerde son zamanlarda parti içinde yaşanan yolsuzluk tartışmalarına bir mesaj olarak yorumlandı.
3: Ben gidip de insanların aleyhine konuşan birisi değilim. Kul hakkı yemek kadar büyük bir günah yoktur. Yüce Yaradan da bana kul hakkıyla gelme, cezaları affedeceğim diye. Biz de kul hakkı yememeye özen gösteririz.
20: İstanbul'da kış aylarında kritik seviyelere gerileyen baraj doluluk oranları ilkbahar yağışlarının etkisiyle tekrar yükseldi. İSKİ'nin verilerine göre mega kentteki barajların ortalama doluluk oranı %72'ye ulaştı.
21: Bahar bereketli geçti. Yağmur kendisini unutturmadı. Artan yağışlarla birlikte barajlarda nefes aldı. İstanbul'da baraj sevinci yaşanıyor. Kış aylarında yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle alarm veren baraj seviyeleri son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte yeniden yükselişe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi barajlardaki güncel doluluk oranlarını açıkladı. Kent genelindeki ortalama doluluk oranı %72,02 olarak ölçüldü. En yüksek doluluk oranı %95,83 ile Elmalı Barajı'nda görüldü. Onu %95,81 ile Ömerli, %91,76 ile Darlık Barajı izledi. En düşük su seviyesi ise %43,5 ile Istrancalar Barajı'nda kaydedildi. Uzmanlar mevcut yağışların su seviyelerine olumlu katkı sağladığını ifade etti. Ancak bir de uyarı var. Yaz ayları için tasarruf önemli.
20: Trabzon'da Ocaklı Mahallesi sakinleri bugünlerde kelimenin tam anlamıyla ateş hattında yaşıyor. Evlerin hemen alt kısmında faaliyet gösteren taş ocakları hayatı imkansız hale kadar getirdi. Resmi raporların riskli dediği ancak faaliyetlerin bir türlü durmadığı o mahalle yetkililere sesleniyor.
22: Ne olacak böyle halamız?
21: Bir yanda huzur arayan yarım asırlık bir yaşam, tam altındaysa o huzuru her gün havaya uçuran binlerce ton patlayıcı.
23: Bizim evler zaten sallandı mı korkarım ki deprem oldu.
21: Burası Trabzon Maçka'da bir mahalle, Ocaklı Mahallesi. Evler çatlıyor, yollar çöküyor. Köylü ise her gece heyelan olacak mı korkusuyla yatağından fırlıyor. Çünkü bu sadece bir şikayet değil, geliyorum diyen bir felaketin son uyarışı.
23: Artık korkuyoruz yaşama, yani solumuz sözümüz durmak istemiyor. Gidecek de yerimiz yok başka. Şimdi bizim suçumuz sadece burada yaşamak mı? Ve adamızdan dedemizden kalan toprağımızda yaşamak mı?
21: Patlamalar nedeniyle zemin her geçen gün daha da kayıyor.
24: Müracaat etmemize rağmen bir sonuç da almadık. Ne yapacağımızı da şaşırdık açıkçası.
21: 2023'teki dev heyelan bile ders olmadı. Dağ aşağı indi, kayalar yolu kapattı ama o ocaklar durmadı. Mahalleli şimdi kaçak iddialarının ve dinmeyen patlamaların gölgesinde yaşıyor.
22: Uyuyamıyorum, korkuyorum. Ben tansiyon şeker hastasıyım.
21: Resmi raporlar felaket kapıda diyor ama duyan yok.
23: Bu yolda aynı dinamitin üstüne öğrenci servislerimizi alıp götüren okula giden taşıtçılarımız var. Kardeşim bunlara den geldi veya da bir şey olduğu zaman bunun hesabını kim verecek? Ben mi vereyim? O taşıtçı mı verecek? Yetkili mi verecek? Kimseye sesimizi duyuramıyoruz.
21: Sadece sarsıntı değil, toz da hayatı zindan etmiş durumda.
23: Ya artık da dağlamıza, bahçemize kendimizi yetiştirdiğimizi yiyemiyoruz.
22: Patladığı toz dumandan bir şey yapamıyorum. Ne fasulye, ne hiçbir şey yapamıyor yani toz dumandan.
20: CHP'li Bornova Belediyesi ile vatandaşlar arasında imar planı gerginliği yaşanıyor. Mahalle sakinleri evlerinin müteahhitlere peşkeş çekildiğini iddia etmekte. Belediye başkanından bu duruma çözüm isteniyor.
25: Burada 82'den.
21: İmar planına itiraz ettiler. Mülkiyet haklarının korunması talebinde bulundular.
26: 300 hane
0: Nereden baksanız 600'e yakın insan bu mahallede mağdur edilmek isteniyor.
21: İzmir'in Bornova ilçesinde belediye tarafından hazırlanan imar planına tepki çığı gibi büyüyor. Mahalle sakinleri 40 yıllık evlerinin kağıt üzerinde şeftali bahçesi olarak gösterildiğini iddia ediyor.
0: Bizim mahallemize müteahhitler gelerek burada sizlere 1+1 ev veriyoruz, daha ne istiyorsunuz, ya bunları kabul edin ya da burayı terk edin yoksa bunu da alamazsınız gibi ibarelerle mahallemize çökmeye çalışıyorlar.
21: Yüzlerce itiraz dilekçesi veren vatandaşlar planın iptal edilmesini talep etti. CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye seslendi.
4: Belediye başkanı halkın yanında olur benim bildiğim. Halkın menfaatine bir şeyler yapar.
22: 85'ten beri ben burada yaşıyorum. Ben gitmem, ben evimden çıkmam, ben öldürsün.
5: Biz sonuna kadar kendimizi savunacağız, davamızı açacağız, valiliğe ve cumhurbaşkanlığına suç duyurusunda bulunacağız.
20: İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Şükran Samanlı'nın karın şişliğinin nedeni tam 22 kiloluk dev tümör çıktı. Kabızlık sandığı şikayetleri nedeniyle aylarca doktora gitmeyen o kadın nefes almakta zorlanınca hastaneye başvurdu ve yaklaşık 6 saat süren operasyonla 50 santimetrelik kitle çıkartıldı.
21: 62 yaşındaki Şükran Samanlı'nın karın şişliğinin nedeni tam 22 kiloluk dev tümör çıktı.
6: Çok kötü bir şeydi ya, ben yani karnımda ne olduğunu anlayamadım ki. Gebelik gibi de değil bu.
21: Kabızlık sandığı şikayetleri nedeniyle aylarca doktora gitmeyen kadın nefes almakta zorlanınca hastaneye gitti. Yaklaşık 6 saat süren operasyonda 50 santimetrelik kitle çıkarıldı.
6: Hiç aklımın ucundan bile geçmedi yani böyle bir şeyle karşılaşmam. 2,5-3 ay falan bekledim.
21: İki çocuk annesi Şükran Samanlı bir süre önce karın ağrısı ve şişlik yaşamaya başladı. Şikayetlerini sık yaşadığı kabızlık problemiyle ilişkilendiren Samanlı doktora gitmeyi erteledi. Ancak geçen süreçte karnındaki şişlik giderek büyüdü.
6: Kabızlık falandır diye düşündüm. Çünkü ben kabız sık sık oluyordum. Bende de oldu hata. Çünkü doğumlardan sonra hiç kadın doğuma gitmedim. Muayene olmadım.
21: Yapılan tetkiklerde karın bölgesini tamamen dolduran dev bir kitle tespit edildi. Hastanın jinekolojik onkoloji servisine yönlendirilmesiyle gerçek ortaya çıktı.
7: Yumurtalık tümörü olduğunu düşündük. Her iki akciğerin alt loblarında sönme olmuştu ve kanın oksijenlenmesi bozulmuştu. Hasta o kadar büyük bir kitleyle gündelik işlerini yapmakta zorlanıyordu.
21: Yaklaşık 6 saat süren zorlu operasyonda 22 kilogram ağırlığındaki dev tümör çıkarıldı.
20: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine peş peşe darbe geldi. Son bir haftada düzenlenen 6 ayrı operasyonda 659 kilogram uyuşturucu madde ele geçti.
8: Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
21: Gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmadı. Gürbulak, Kapıkule, Kapıköy, İpsala gümrük kapıları ve İstanbul Havalimanı'nda 6 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 659 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı, gümrük muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri ve teknik kontrol altyapısıyla kaçakçılıkla mücadeleyi aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. Bakanlık uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terörizmin finansmanına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
20: Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mayıs Anneler Günü'nde tüm annelerin gününü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduğunu vurguladı. Erdoğan, değerli annelerimizin gayretleriyle birlikte Türkiye 100 yıl idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum dedi.
8: Ben annemin özellikle ayaklarının altını öperdim. Annem müsaade etmezdi. Anneme derdim ki, ya anne, peygamberimiz buyuruyor ki cennet annelerin ayakları altındadır.
21: anneler toplumun temel direğidir dedi. Cennet annelerin ayakları altındadır mesajıyla tüm annelerin anneler gününü kutladı.
15: Şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayatımıza yön veren ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin anneler gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
21: Cumhurbaşkanı Erdoğan anneler günü dolayısıyla yazılı bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çekilen fotoğraflarına da yer verdi. Erdoğan, Türkiye 100 yılının gerçekleşmesinde annelerin de büyük katkısının olduğunu vurguladı.
15: Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye 100 yılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.
20: Bugün tüm annelerin günü ama Naciye annemizin hikayesi bambaşka. Hakkari'de 4 engelli evladı için 38 yıldır dünyayı durduran, kendi hayatından vazgeçip onların gölgesi olan bir kahraman o aslında. Fedakarlığın, sabrın ve bitmek bilmeyen bir şefkatin öyküsü bu. Anneler Günü'nün en gerçek, en samimi karesini izleyelim.
2: Matik yapıyoruz, matik.
21: 38 yıldır ne bir taziyeye gitti, ne bir düğüne, ne de bir komşu kapısına. O hayatını dört duvar arasında dört engelli evladına adadı. Hem gölge oldu, hem güneş. Burası Hakkari Yüksekova'da bir ev. Kapının ardında ne şikayet var ne de yorgunluk. Var olan tek şey sadece sonsuz bir sevgi ve sabır. Naciye Erekli için gün 38 yıldır hiç bitmeyen bir mesaiyle başlıyor.
12: Dört çocuğumun bakımıyla her gün aynı titizlikle uğraşıyorum. Ben yaşadıkça onlara bakmaya devam edeceğim. Onlar benim canım ciğerim.
21: Dile kolay, 38 yıl. Hasan, Şiar, Feyruz ve Fatma. Onlar fiziksel olarak birer yetişkin ama anneleri için hala beşikteki birer bebekler.
12: Bazıları bir çocuğa bakmakta zorlanırken ben dört engelli evladıma bakıyorum. Bunlar bize Allah'ın bir lütfudur. Çocuklarım yaşça büyümüş olabilirler ama benim gözümde hala bebekler.
21: Bu öyle bir adanmışlık ki Naciye Erekli 2017 yılında yılın annesi seçildi. Omuzlarındaki yük ağır ama yüreğindeki sevgi hepsinden daha büyük.
20: Tren ve şehirler arası otobüs seyahatinde tüm engeller ortadan kaldırıldı. 2017 yılından bu yana 9 milyon engelli yolcu demiryoluyla ücretsiz seyahat ettiler. Karayolu ulaşımında ise %40'a varan indirimler uygulandı.
13: Son 24 yılda demir yolları alanında hayata geçirdiğimiz güçlü yatırımların sahadaki karşılığını da çok daha net bir şekilde görüyoruz.
21: Hızlı tren ve ana hat trenlerinde son 9 yılda 9 milyon engelli vatandaş ücretsiz seyahat etti. Bu desteğe ilişkin istatistikleri Engelliler Haftası dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
15: Demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcumuza ücretsiz hizmet verdik. Karayolu ulaşımında da 2025'te 1.784.410, 2026 yılının ilk 4 ayında ise 356.771 engelli vatandaşımız şehirler arası otobüslerde %40'a varan indirimlerden faydalandı.
21: Bakan Uraloğlu, tren garlarında uygulanan turuncu masa hizmetiyle bugüne kadar 87.795 yolcuya destek verildiğini belirtti. 119 istasyonda erişilebilirlik çalışmalarının ise tamamlandığını söyledi. Havalimanlarında da engelsiz ulaşım uygulamalarının yaygınlaştığını ifade eden Uraloğlu, 42 havalimanının erişilebilirlik belgesine sahip olduğunu açıkladı. Engelli vatandaşlara sağlanan destekler sadece taşımayla sınırlı değil, haberleşmede de hayatı kolaylaştıran adımlar atıldı. E-Devlet üzerinden işitme engellilere görüntülü destek hizmeti sunuldu. PTT aracılığıyla engelli vatandaşların maaşları da evlerine ulaştırılıyor.
20: İzmir'de Anneler Günü'nde yürekleri ısıtan bir sürpriz yaşandı. İzmir'de halk otobüsü şoförü olarak görev yapan Dördüz annesi Zerrin Tuncay Karadavut, direksiyon başındayken çocuklarının sürpriziyle duygulandı.
21: İzmir'de halk otobüsü şoförü Zerrin Tuncay Karadavut anneler gününde direksiyon başında unutamayacağı bir sürpriz yaşadı.
9: Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum.
21: 472 numaralı hatta sefer yapan Karadavut'un karşısına duraktan yolcu gibi binen 4 çocuğu çiçeklerle çıktı. Dördüz çocuklarını karşısında gören anne şoför gözyaşlarını tutamadı.
9: Anneyi anlamak için anne olmak gerekiyormuş. Yaradan bana bir değil 4 tane verdi.
21: 51 yaşındaki Zerrin Tuncay Karadavut, Esot bünyesinde görev yapan yaklaşık 300 kadın şoförden biri. İlkokul 1. sınıfına giden 6 yaşındaki dördüzleri Kumsal Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer anneleri için özel bir anneler günü sürprizi hazırladı. Otobüs durağında çiçeklerle bekleyen çocuklar annelerinin kullandığı otobüse binerek sarıldı.
10: Annem geldiğinde bizi öptü yani. Çok güzeldi.
14: Mutluyum.
10: Heyecanlıyım.
14: Annemin otobüsüne bindim.
20: Doğu'nun sessiz köy yollarında bu kez farklı bir yolculuk vardı. Almanya'dan memleketi Erzincan'a gelen gurbetçi Ersin Bilge, bir eşeğin sırtında sadece kitap değil, umut taşıdı.
21: Yıllar önce yokluk içinde çıktığı eğitim yolculuğunu bugün çocukların hayallerine dönüştürdü. Kitapları çocuklara umut oldu. Almanya'dan memleketi Erzincan'a gelen gurbetçi Ersin Bilge'nin anlamlı bir yolculuğu vardı. Köy köy dolaşan Bilge, eşeğin sırtına yüklediği kitap ve kırtasiye malzemelerini öğrencilerle buluşturdu. Türk ve dünya klasikleriyle tanışan çocukların yüzündeki mutluluksa her şeye değerdi. Çünkü bazen bir defter, bir kalem, bir çocuğun kaderini değiştirebilir. Küçük yaşlarda imkansızlıklarla eğitim hayatını sürdüren Bilge'nin tek isteği ise çocukların hayallerinden vazgeçmemesi.
17: Sizden tek bir ricam var. Yüreğinizi, bedeninizi bu ülkenin kalkınması için, bu ülke için hayallerinizi geliştirin. Bu ülkede okuyun, bilim adamı olun. Bu ülkede okuyun, doktor, savcı, hakim olun. Ve dünya edebiyatında da çığır açacak, Nobel alacak konuma gelin. Ama bu ülkenin kalkınması için mücadele edin sevgili çocuklar.
21: Çocuklar da hediyeler karşısında mutlu olarak teşekkür etti.
20: Tunceli'de düzenlenen Mameki Fest'te sahne alan Haluk Levent'ten dikkat çeken bir Gülistan Doku çıkışı geldi. Usta sanatçı Gülistan için gelişmelerin olduğunu, birkaç gün içerisinde duyurulacağını söyledi.
18: Çok da enteresan bir haberim var dedi. Ben buradan sahneden söyleyemem. Bir iki gün içinde göreceksiniz.
21: Gülistan için şarkılarını söylüyordu. Bir de haber verdi. Gelişmelerin olduğunu duyurdu. Haluk Levent, usta sanatçı Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen Mameki Fest kapsamında kente gitti. Konserinde katledildiği ortaya çıkan Gülistan Doku için şarkılar söyledi.
19: Bir sultanı düşün anne, bölgeceyi, insanları düşün anne.
21: Şarkıya ara veren Levent, aileye desteklerini iletti.
18: Bütün ülke olarak duyarlıyız Gülistan kızımıza. Acılı annesine yanındayız.
21: Konuşmasının sonundaysa dikkat çeken ifadeler kullandı. Savcıyla görüştüğünü söyleyen Levent, soruşturmada yeni gelişmelerin olduğunu ifade etti.
18: Evet, ben özellikle savcılığımıza ve Sayın Valimize bu konunun üstüne az önce de beraber görüşüyorduk. Çok da enteresan bir haberim var dedi. Ben buradan sahneden söyleyemem. Bir iki gün içinde göreceksiniz.
21: Usta sanatçı ayrıca cinayetin aydınlatılması için büyük çaba gösteren Tunceli Cumhuriyet Başsavcısıyla Tunceli Valisi Şefik Aygör'e teşekkür etti.
20: Yozgat'a uzanalım şimdi. Orada bulunan maymun Bozok, başkent Ankara'da doğal yaşam parkında koruma altına alınmış durumda. Veterinerler tarafından karantina süreci başlatıldı. Ayrıca Bozok'un beslenme alışkanlıkları da yakından takip ediliyor. Bozok'u görmek isteyen vatandaşlarsa parkı ziyaret edebiliyor.
26: Asya ve Hint dağlarında genellikle bulunan bir canlıdır. Ergenlik dönemlerinde özellikle insanlara karşı saldırganlık sergileme gibi bir durumları olabilir.
21: Türkiye'de beslemek ve sahiplenmek yasak. Ancak nasıl olduysa kıtaları aştı. Ana vatanı Hindistan'dan binlerce kilometre uzakta, Yozgat'ta bir sokakta ortaya çıktı. Ankara'da korumaya alındı.
26: 4915 sayılı avcılık kanunu gereği makak maymunlarının, vahşi hayvanların beslenmesi ve sahiplenmesi beslenmesi yasaklanmıştır.
21: Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir vatandaş köy yolunda Hint şebeği olarak bilinen maymunu fark etti. Hemen yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye il jandarma komutanlığı, çevre ve doğal hayatı koruma ekipleri sevk edildi. Ekipler maymunu ustaca bir operasyonla yakaladı. Hint şebeği olarak bilinen maymun kafese konuldu. Ankara'ya getirildi ve karantinaya alındı. Veteriner ekipler bozoğun yeni ortamına uyum sürecini yakından takip ediyor. Günün büyük bölümünü çevresini izleyerek geçiren maymunun davranışları tek tek kayıt altına alınıyor.
26: Bütün hayvanların farklı farklı karakterleri var. Aynı insanlar gibi beslenmesi olsun, yiyecekleri olsun, davranışları olsun. Biz şu anda kendisini bozoğu tanıma aşamasındayız.
21: Yapılan gözlemlerde bozon, biber ve yeşil yapraklı besinleri sevdiği, çilek ve kivi ise reddettiği tespit edildi.
26: Şu anda biberi çok seviyor. Zaten primatların ana temel özelliklerinden biri. Acıyı çok seviyorlar. Tespit ettiklerimiz arasında çileği ve kiviyi sevmediğini şu anda gözlemledik. Yaprakları çok seviyor. Özellikle yeşil bitkilerle beslenmeyi hoşuna gidiyor.
21: Bozon sağlık kontrolleri düzenli olarak sürdürülüyor. Maymunu görmek isteyen vatandaşlarsa Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edebilirler.
26: Bozoğu görmek isteyen vatandaşlarımızın ve bozoğun yanında baktığımız diğer hayvanlarımızı görmek isteyen vatandaşlarımızı Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı alanına mutlaka bekliyoruz.
20: Başkent birbirinden özel eserlerin yer aldığı tesbih fuarına ev sahipliği yapmakta. 5000 dolarlık antikalardan dünyanın en küçük tesbihine kadar birçok özel eser sergileniyor. Üzerine Kur'an-ı Kerim'in tamamının nakşedildiği eşsiz tesbih ise fuarın gözdesi.
1: Sırf bu fuar için Viyana'dan geldim.
3: Tesbih bizim kültürümüz. Biz tamamen burada Türk sanat kültürünü canlandırıyoruz.
11: Bütün tesbihler Allah'ı zikreder. En güzel tesbihi de Türkler çeker diyoruz. Pazarlık sünnettir, pazarlık ediyoruz.
16: Kehribarı oltusu. Hepsi renk renk ve özenle işlenmiş. El emeği göz nuru tesbihler Ankara'da tesbih severlerle buluştu.
23: Bu tesbihler Osmanlı dönemi faturan dediğimiz kehribar tesbihlerdir. Şöyle bir tesbihin değeri 5000 dolar civarındadır.
24: Tesbih üzerine 36 padişahımızın portreleri resmedildi.
25: 1924 yılında dedemiz bu tezgahta Atatürk'e tesbih yapmıştır.
27: Ürünümüz 10 kilo kehribar taşı kullanılarak yapıldı. Yılda 2 adet çıkarabiliyor yapan firmamız.
16: Fuarın en eşsiz tesbihi ise üzerine Kur'an-ı Kerim'in 6236 ayeti 604 sayfası nakşedilmiş olan işte bu tesbih.
28: 50. habbemizde Fatiha suresiyle başlıyor. Bakara suresi 1-2-3-4 şekli giderek burada son toplu Nas suresiyle bitiriyoruz. Namaz surelerimiz var. Hatimden sonra okunan en sonunda Sadakallahülazim ve hatim duamızla eksiksiz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in tamamını işlemiş oluyoruz. Gece gündüz demeden 14 ay artık birçok şeyimizi kaybettik.
29: Sergimizin en özel parçası Peygamber Efendimiz'e ait olan emanetler. Buradaki gördüğünüz sakallı şerifle saçı şeriftir. Peygamber Efendimiz'e aittir.
16: Fuarın en küçük tesbihi ise Damla Kehribar'dan yapılan bu tesbih. Ağırlığıysa 0,00018 gram.
30: Kuyumcu terasine koyduğumuz zaman hiçbir ağırlığı olmayan bir tesbih. 33 tane tanesi var. Tesbihimizin yapımı 3 gün sürüyor. Çok zahmetli bir yapımı var.
20: Bu haberle birlikte 18 bültenini noktalıyoruz efendim. Yeni saatte Gülden Kalecik Demirtaş karşınızda olacak. İyi akşamlar.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
4: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
6: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Bozan en büyük unsurlardan biridir. Bundaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
1: TGRT FM Haber.
8: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda devam eden soğuk savaş denizin ekolojik dengesini de bozdu. En son ABD'nin İran'a ait iki petrol tankerini vurması Hürmüz Boğazı'nda petrol sızıntısına neden oldu. Hark Adası çevresindeki tankerlerin vurulmasının ardından denizde büyük bir petrol sızıntısı meydana geldi. Söz konusu olay savaşın başladığı tarihten

0: The dünya çapında skandallarla anılan Jeffrey Epstein'e ilişkin binlerce belge New York'ta sergilenmeye başlandı. Manhattan'daki iki katlı galerideki sergide ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan arşivden seçilen 3700'den fazla ciltlenmiş belge yer aldı. Yaklaşık 3,5 milyon sayfalık arşivde mahkeme kayıtları, tanık ifadeleri ve soruşturma dosyaları bulunuyor. Belgelerde adı geçen kişilerle ilgili soruşturmaların ise sürdüğü belirtiliyor. 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein, 2019 yılında New York'taki cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük petrol tesislerinden birinde şiddetli patlama. Ülkenin Louisiana eyaletinde yer alan Chalmette petrol rafinerisi cuma günü şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Patlama adeta deprem etkisine yol açarak civar bölgeleri dahi salladı. Patlamadan sonra büyük bir yangın çıktı. Yetkililer patlamanın tesisteki ısıtıcıda meydana geldiğini açıkladı. Chalmette rafinerisinde günde 185 bin varil ham petrol işleniyor. Tesisin önümüzdeki günlerde 20 bin varil yenilenebilir dizel yakıt üretmeye başlaması planlanıyordu. Rafineri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki PBF Enerji şirketi tarafından 2015'te satın alınmıştı. Patlamanın ABD için dev bir maddi kayıp anlamına geldiği ifade ediliyor.
1: Nyitni egy szabadabb, emberségesebb, bizakodóbb.
2: Parlamentoda yemin etti, hem meclis binasında hem de parlamento dışında töreni takip eden binlerce vatandaş tarafından alkışlandı. Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin galibi Tisza Partisi lideri Peter Magyar, parlamentonun açılış oturumunda yapılan oylamada başbakan seçildi. Magyar ardından parlamentoda yemin ederek 4 yıllık başbakanlık vazifesini resmen üstlendi. Parlamentonun açılış oturumunda konuşan Magyar, Macaristan tarihinin yeni bir sayfasını açma yetkisi aldık. Sadece hükümeti değiştirmek için değil, sistemi de değiştirmek için sözlerini kullandı.
1: Mondjanak le, ma, de legkis.
2: Yeni başbakan konuşması sırasında Orban yönetiminin hatalarına karşı ülkenin çıkarlarını savunamamakla suçladığı Cumhurbaşkanı Tamás Szulyak'a döndü. Hala yapabiliyorken gitme zamanınız geldi Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Magyar'ın çağrısı parlamentoda alkışlarla desteklenirken Cumhurbaşkanı rahatsız bir gülümsemeyle karşılık verdi. Magyar'ın yemin töreni parlamento dışına kurulan dev ekranlarda binlerce vatandaş tarafından takip edildi.

0: gerçekten bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik okumak.
1: Beklenmedik şekilde birçok öğrencimiz koşa koşa gidip kitaplarını alıp teneffüs süreci boyunca 10 dakika kitap okumayı gerçekleştirdiler.
2: Yaptıkları sosyal deney çocuklar üzerinde uygulamanın sözden çok daha etkili olduğunu ortaya koydu.
3: Etkinliğimiz amacına ulaştı. Biz Özge hocamla kitaplarımızı alıp okuduğumuzda öğrenciler de yavaş yavaş bizim kitap okuduğumuzu görerekten etkinliğimize katıldılar.
2: Burası Erzincan'da bulunan Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu. Öğretmenler teneffüste koridordaki sandalyelere oturdu. Ellerine kitap alıp okumaya başladı.
0: Söylemekten ziyade yaparak, yaşayarak öğrenmek en güzeli.
2: Öğretmenler öğrencilere hiçbir şey söylemedi. Sadece kitap okumaya devam ettiler. Onları gören öğrenciler de bir süre sonra aynı şekilde kitap okumaya başladı.
1: Birkaç sandalye alarak oturup kitap okumaya başladı koridorda. Çocuklarımız da bize eşlik ettiler.
2: Birkaç dakika sonra koridor kitap okuyan öğrencilerle dolup taştı. Bu sosyal deneyde uygulamanın çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne sermiş oldu.
4: Önce bir ne yaptıklarını anlamadık. Sonra baktık kitap okuyorlar. Çok hoşumuza gitti bu etkinlik.
5: Aslında biz çocuklarımızın eline birer akıllı telefon veya tablet vermiyoruz. Tam anlamıyla dijital bir uyuşturucu veriyoruz.
6: Bir günde ne kadar telefon...

0: tablete veya bilgisayarda vakit geçiriyor?
1: Bir günde en fazla 25 saati buluyor yani.
0: 25 saat derken?
1: Yani 24 saati geçiyor.
0: Ekranlar artık sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda tehlikeli bir tuzağa dönüştü. Kontrolsüz teknoloji kullanımı gençlere esir almış durumda. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları kontrolsüz telefon, tablet ve internet kullanımını bir kez daha gündeme getirdi.
2: Çocuk bu kapalı dünyada kendisini sürekli haz içinde buluyor. İster sosyal medya kullanırken, ister oyun oynarken.
0: Ne kadar oyun oynuyorsunuz?
1: 1-2 saat oynuyorum. Eskiden daha fazlaydı mesela. 5-6 saat.
0: Küfürlü, agresif içeriklere denk geliyor musun?
3: Çoğu zaman geliyorum, evet. Ben etkilenmiyorum da abi. Genellikle gençlerimiz çoğu evet etkileniyor. Kesici, delici aletler, kendini mahvesanmaları falan filan ayağı var.
0: Ekran bağımlılığı sadece fiziksel sağlığı değil, ruh sağlığını da etkiliyor. Gençler yalnızlaşıyor, ailesiyle bile iletişimi kesiyor.
4: Okulda bile daha çok telefona bakıyor. Öğrencilerin hepsinin elinde artık bir telefon var.
0: Üstelik sanal dünyada tüketilen agresif içerikler gerçek hayatta da şiddeti körüklüyor.
5: Sosyal medyadaki şiddet içerikli gönderiler falan gerçek hayatta da bunları tetikliyor bence bayağı bir. Küçük çocuklara silahla falan bir şeyler attırıyorlar.
2: Oyunda elde ettiği o kontrol dış dünyada kendisine yapılan en ufak bir eleştiriyi ya da bir engellemeyi tölere edemez kılıyor. Dolayısıyla çocukta öfke patlamalarına neden oluyor.
0: Saatlerce eğik bir boyunla ekrana bakmak boyun kamburu yapıyor. Özellikle çocuklarda skolyoz riski ortaya çıkıyor.
6: Sağ soyan böyle bir kütletmeye ihtiyacı falan geliyor.
0: Sizce neden oluyor bu boyun ağrısı?
6: Sürekli böyleyim çünkü. Şöyle. Kafam sürekli eğik yani.
0: Uzmanlara göre ekran kullanım süresine katı sınır getirmek, 40 dakikadan fazla bilgisayar başında oturmamak ve her yarım saatte bir 5-10 dakika ara vererek egzersiz yapmak gerekiyor.
2: Ekran sürelerini kısıtlamak, çocuğu kontrol etmek, yani kısacası çocuğa sınır koymak bir sevgisizlik değil. Aksine çocuğun ruh sağlığına yapacağınız en büyük yatırımdır.
7: Kızını silahla vuran damadını öldürdü, serbest bırakıldı. O kayınvalide evine alkışlarla girdi.
8: Kimse bırakmaz ki çocuklarını öldürmeye.
9: Öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim.
7: Olay İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Rüzgar Eser boşanma aşamasındaki eşini defalarca öldürmekle tehdit etmişti. Hatta bunu görüntülü konuştuğu kızına söylediği anlar ortaya çıkarmıştı.
9: O zaman annene söyle, aklını başına alsın. Söyle annene.
8: Sen
9: babamın sözünü dinle.
8: Sen bu çocuğun psikolojisini bozuyorsun Rüzgar'a.
7: Nurşin Eser'i silahla vurdu. Kızının vurulduğunu gören kadın damadını bıçaklayarak öldürdü.
10: Senin yerinde kim olsa aynısını yapardı.
7: Gözaltına alınan kayınvalide işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Evine alkışlarla geldi.
11: Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun.
7: Ağır yaralı kızının tedavisi devam ediyor.
12: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
6: Askeri uğurluyorlar.
7: Bu ne lan böyle akşam akşam? Oğlum cenazemiz var içeride. Bekle.
8: Abi gözümü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
7: Yukarıda cenaze var.
9: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
1: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

Destan. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekûn hattına afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. Durum diye bir laf var, buyurunuz size durum. Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodrum. Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina. Evde cinayet, tramvay arabasında zina. Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil. Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu. Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmu. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama. Çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu, öttür, öttür borazan. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç. Serbest verem ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vak vaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kabaktan. Bak, aslan hakikate İspinoz kafesinde. Tartılan vatana bak, dal kavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti. Ah küçük o kabazlık, sefil aynalı dolap. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün yine Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden birini ağırlayacağız. Operatör Doktor Ece Koç'umla birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkürler siz.
1: Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün sevgili izleyiciler, kadınlarda meme hastalıklarını konuşacağız. İyi huylu kistleri, fibrokisti konuşacağız ve aynı zamanda meme kanserini konuşacağız. Şimdi hocam, çok sık görüldüğünü biliyoruz meme hastalıklarının kadınlarda özellikle. Hatta 30'lu ve 40'lı yaşlarda bu iyi huylu kistlerin çok çok fazla tespit edildiği de söyleniyor. Ne kadar doğru şimdi sizden öğreneceğiz ama iyi huylu kist dediğimizde ne anlıyoruz?
2: Şimdi şöyle başlayayım ben. Bir kere fibrokistik hastalık dediğimiz bir hastalık var. Biz artık bunu neredeyse hastalık olmaktan çıkardık. Çünkü kadınların %80 ve 90'ında bu görülüyor. Yaklaşık 20'li yaşlardan itibaren başlayabiliyor. 40-50'li yaşlara kadar devam eden bir süreç bu, hormonal aktiviteyle ilgili bir şey. O yüzden bunları biz sadece takip ediyoruz. Hasta ağrı şikayetiyle başvuruyor daha çok bize. Ağrı, şişlik şikayetiyle ve bunlar iyi huylu hastalıklar aslında. Ve çoğunlukla taramalarda, yani yapılan tetkiklerinde bunlarda belirgin bir kist de saptanmayabiliyor. Sadece doku özelliği olarak fibrokistik bir dokuya sahip oluyor. Bu genetik bir şey. Değiştirilebilir bir şey değil. Ve dediğim gibi %80 ve 90'ı bayanların böyle olduğu için biz artık bunu normal meme dokusunun bir özelliği olarak sayıyoruz. Fakat bu tip hastalarda memede kist gelişme riski biraz fazla normale göre. O yüzden bunların düzenli yıllık takiplerinin yapılması gerekiyor. Kist çıktığında bu kistin boyutu bizim için önemli. 6 ay aralıklarla genellikle takip ediliyor. 20 ile 40 yaş arası ultrasonla takip ediyoruz. Muayene artı ultrasonla. Kistin boyutuna göre, sayısına göre karar veriyoruz. Genellikle 2 santim bizim için sınır kistlerde. Basit kistler için çoğunlukla hiçbir şey yapmıyoruz. Bunlar kendi aralarında da birkaç çeşidi var çünkü. Basit olanlar var. Komplike kistler var. Basit olanlara pek dokunmuyoruz. Komplike ve bizde şüphe uyandıracak olanlar olduğu zaman onlardan sıvı alma şeklinde, ultrason eşliğinde onları boşaltma yoluna gidebiliyoruz. Bu hastalarda en çok sıkıntı bir psikolojik olarak kansere yakalanma ihtimali insanları çok fazla rahatsız ediyor. İkincisi de ağrı şikayeti çok ciddi oluyor. O yüzden büyüdüğünde bunları boşaltıyoruz. Patolojik incelemesini yaptırıyoruz. Ona göre de takibini yapıyoruz.
1: Peki bu kistlerin belirtileri nelerdir? Aslında siz değindiniz konuşmanız arasında ama mesela ağrıyı söylediniz. Ağrı genelde birçok kanser türünde en son aşamada ortaya çıkan bir şikayet. Bu tür kistlerde de dolayısıyla hani böyle bir ağrı duyan biri varsa, şahsen hani ben öyle bir şey yaşasam korkarım, acaba hani en son aşamaya mı gelindi de böyle bir ağrı yaşıyorum. Belirtileri nelerdir spesifik olarak?
2: Şimdi daha çok adetin ikinci dönemi dediğimiz son 15 gününde göğüslerde hassasiyet, şişkinlik, zaman zaman o dönemde şişip inen kitleler ve esas şeyde en sık gördüğümüz şikayet ağrı. Genelde kötü tabir ettiğimiz kitlelerde biz ağrıyı çok nadiren görüyoruz. Onlar daha sessiz seyirli oluyor. İyi huylu hastalıklar, yani memenin iyi huylu hastalıkları daha gürültülü tablolarla oluyor.
1: İyi, o zaman bu moral verici bir aslında şey.
2: %100 değil ama, yani kesinlikle %100 demiyoruz ama çok yüksek oranda bu böyle oluyor. O yüzden ağrıyan şeylerden aslında biz çok korkmuyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Fibrokistik göğüs yapısında kişinin kendi kendine muayenesinde olayın farkına varması birazcık zor. Dokunun yoğunluğundan kaynaklandığı için ufak tefek kitleleri vesaireyi fark etmeme ihtimali çok yüksek. O yüzden mutlaka ve mutlaka bunların takibini öneriyoruz. Yani hekim kontrolünde. Aslında işin doğrusu şu, 20 yaşını geçmiş her bayanın senede bir kere meme muayenesi olması gerekir düzenli olarak. her ay kendi kendine adet döneminin bitiminde 7. 8. günlerinde mutlaka kendini muayene etmesi gerekir. Ayda bir kez.
1: Peki bu ağrının özellikle meydana geldiği bir alan, bir bölge var mı, yoksa kitlenin olduğu yerde mi genellikle bu ağrı meydana
2: geliyor? Şimdi yoğunluk olarak daha çok memenin üst dış kadranı dediğimiz koltuk altına doğru olan tarafında görülür en sık. Alt orta kadranda da görülebilir. Daha çok yoğunluk buralardadır. Çünkü buralarda meme dokusu da daha fazladır kadınlarda. Genel olarak yağ dokusuna oranla daha fazla bir meme dokusu vardır. Hormonal şeylerden çok etkilenen bir dokudur. Özellikle östrojen hormonundan. O yüzden de adetin ikinci döneminde bu ağrılar daha fazla artar. Östrojen ve progesteron oranından kaynaklanır. Daha sık buralarda görülür.
1: Peki nasıl bir muayene yapılması gerekir? En azından elle evde, hani sizin bu ayda bir mutlaka yapılması gerektiğini söylediğiniz şey.
2: Şimdi şöyle, ilk sağ elimizle sol göğsümüzü, sol elimizle sağ göğsümüzü, her tarafını dolaştırmak yoluyla koltuk kolumuzu kaldırarak muayene etmemiz yeterli. Kişinin kendi dokusunu tanıması çok daha kolaydır. O yüzden meydana gelecek değişiklikleri, işte cildinde, meme başında bu kitlesel lezyonları fark etmesi çok daha basittir. O yüzden bir de her ay tabii ki doktora gitme gibi bir şansımız olmuyor. Onu fark ettiği anda da direkt, yani bir herhangi bir değişiklik, kafasında bir şüphe, o zaman hekime başvurması gerekiyor tetkik edilmesi için.
1: Bu tabii memede oluşan kistlerle alakalı yaptığınız tanımlama. Kistler ve fibrokistler aynı şeyler mi? Fibrokist nedir?
2: Fibrokist dediğimiz şey memenin normalden yoğun bir dokusu olmasıdır. Yani memenin içeriği yoğun bir meme dokusu olmasıdır. Kist dediğimiz şeyler ise dışarıda bir zarı bulunan kabuğu, içi sıvı dolu çoğunlukla lezyonlardır. Bunlar böyle bir üzüm tanesi şeklinde de olabilir. İçi boş, o yüzden içini biz boşaltabiliyoruz onların. İkisi birbirinden farklı şeyler. Fibrokistik hastalık dediğimiz şeyi, dediğim gibi, artık biz hastalık saymıyoruz. O memenin bir özelliği, yani bir çeşit meme dokusu olarak kabul ediyoruz neredeyse. Çünkü onun bize bir sıkıntısı yok. Ama kist oluşum oranını arttırıyor bu hastalıklarda.
1: Evet, peki tehlikeli midir? Hani ne bileyim ileride kansere dönüşebilir mi?
2: Kistlerden bazılarında görülebiliyor. O yüzden onları 6 ayda bir takip ediyoruz. Özellikle komplike kist dediğimiz, kistin duvarının kalın olduğu, içeriğinin yoğun olduğu kistleri sıkı takip etmek gerekir. Boyutu da dediğim gibi önemli. 2 santim ve üzeri bizim için her zaman kafamızda bir soru işareti oluşturur. Şimdi bu tümöral hastalıklar çok sıklaştığı için hastalar da, biz de hekim olarak bu işi daha titizlikle inceliyoruz. O yüzden gözden kaçmaması için mutlaka ve mutlaka 2 santim üstü biyopsiyi öneriyoruz. Yani iyiyse de elimizde bir bulgusu olsun, hastayı da riske atmamak adına. Geri kalanlarını, küçük olanlarının tamamını takip ediyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz genellikle.
1: Peki nasıl teşhis ediyorsunuz? El muayenesiyle mi, yoksa diğer görüntüleme sistemlerini de kullanıyor musunuz?
2: El muayenesi ilk aşama. Yani el muayenesi yapmadan genellikle görüntüleme hiç kullanmıyoruz. Fakat el muayenesinde 3 milimlik, 4 milimlik kistleri bizim de, hastanın kendisinin de muayenede fark etme ihtimali pek yok. O yüzden 40 yaşına kadar ultrasonla takip ediyoruz bunları. 40 yaşından sonra mutlaka mamografi çektirmek gerekiyor, tarama amaçlı. Ve her yıl düzenli meme muayenesi olmak gerekiyor. Yani hekime giderek meme muayenesi olmak gerekiyor. Bu aylık kontroller haricinde. Kistleri daha çok ultrason bize daha yardımcı. Eğer bir soru işareti var ise, şüpheli bir durum ortaya çıkar ise, o zaman şimdi meme MR'ı uyguluyoruz artık. Yani bunların kötü mü iyi mi olduklarını daha net bize gösterdiği için ona göre karar veriyoruz ne yapacağımızı. Ama rutin takibi ultrasonla oluyor.
1: Peki böyle bir şeyi tespit ettiniz. Tedavi aşamasına geldiğinizde ilaç tedavisi mi uygulanıyor, yoksa az önce de belirttiğiniz gibi hani çeşitli periyotlarda doktor kontrolünde olup bu şekilde seyrini takip etmek yoluna mı gidiyorsunuz?
2: Bunları takip yoluna gidiyoruz. Çok ciddi bir ilaçla tedavisi yok. Sadece ağrıyı ortadan kaldırmak için bir takım önlemler alıyoruz. İşte biraz tuzdan kısıtlı diyet, çünkü ödem ağrıyı arttırıyor. Adet dönemleri yaklaştığında ağrı kesiciler, basit bildiğimiz ağrı kesicilerle. Çok ciddi bir ilaçla tedavisi yok bunun. Hasta bir süre sonra zaten bu ağrılara alışıyor. Onunla yaşamayı öğreniyor. Çünkü bu doku değişmiyor. Ancak menopoz döneminden sonra bayanlarda bir ağrı ve bu şişlik şikayetlerinde gerileme oluyor. Ama o döneme kadar çok ciddi bir tedavisi yok bunların. Takip sadece 6 ayda bir takip ediyoruz. Bazen 3 ayda bir takip ediyoruz. Ve bu takipleri hastaların kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor. Onun dışında da çok farklı bir tedavi yöntemimiz yok.
1: Şimdi hani kistler konusunda özellikle hani birçok sadece meme hastalıklarında değil, vücudun başka bölgelerinde meydana gelen kistlerle ilgili de hep aynı yorum yapılıyor. Eğer işte büyüme eğiliminde ise bir risk oluşturduğu söylenir. Mesela bu iyi huylu kistlerde de zaman zaman büyüyüp zaman zaman küçülme olabiliyor mu? Yani paniğe kapılması gerekir mi izleyenlerimiz?
2: Bazen küçülenler olabiliyor. Bu çok sık gördüğümüz bir şey değil. Hı. Ama her büyüyen kist de kötü bir kist anlamına gelmiyor. 3-4 santimlik basit kistler olabiliyor. Bunların tedavisinde dediğim gibi sadece iğneyle orayı boşaltıyoruz. Hastayı rahatlatmak amaçlı patolojiye gönderiyoruz. Çoğunlukla bunların çok büyük bir oranı iyi sonuçlanıyor. Bunları tekrar takip ediyoruz. Asıl önemli olan, burada altında bir kanser yok ise eğer, hastanın şikayetini geçirmek oluyor. Ama eğer kist tekrarlar ise, yani boşaltmamıza rağmen aynı yerde birkaç kez tekrarlar ise.
1: Böyle olabiliyor mu?
2: Olabiliyor. O zaman onu çıkartıyoruz cerrahi olarak. Ha. Yani basit bir operasyonla o kistin tamamını çıkartıyoruz. Onu patolojiye gönderiyoruz. Hastayı hem şikayetinden kurtarmak hem de kanser mi acaba sorusunun yanıtına net olarak yanıt vermek için.
1: Yani vücudun aslında kendi ürettiği bir şey ve dolayısıyla içi boşaltılsa da zaman zaman tekrar ortaya çıkabilme ihtimali var.
2: Evet, aynen öyle.
1: Peki genelde hani kimler riski altında diye sorayım. Çünkü genetik geçişin olduğunu, daha ağır bastığını siz söylediniz konuşmanızın başında ama.
2: Şimdi ailesinde özellikle anne tarafı, anne, teyze, kız kardeş de meme kanseri olan hastalarımız, erken başlangıçlı meme kanseri olan hastalarımız, yani 40-45 yaş öncesi ailesinde meme kanseri görülüyor ise, o hastaların ortalama 25 yaşında meme kontrollerine başlaması gerekiyor bir 10 yıl önce. Çünkü bu kanserin bir gelişim süreci var. Bizim için önemli olan da erken tanı. Erken tanı tedaviyi %95'lerin üzerine taşıyor çünkü. Yani kesin tedavi. O yüzden bunları mutlaka, 35 yaşında annesi meme kanseri ise hastanın 25 yaşından itibaren meme taraması yaptırması gerekiyor. Yani muayenesini, doktor muayenesini mutlaka yaptırması gerekiyor. Onun dışında erken menarş dediğimiz, yani adet erken gören, 12 yaşından önce adet görüp 50 yaşından sonrasında menopoza girmemiş olan bayanlar. Çünkü o zaman hormonal etkilerin süresi çok uzamış oluyor. Bu meme kanseri riskini arttıran bir özellik. Hiç emzirmemek. Emzirmeyi şiddetle tavsiye ediyoruz.
1: Evet, onu birçok hekim söylüyor. Hakikaten meme kanserinin
2: korunmanın hem fibrokistler için çok faydalı, yani şikayetlerin, kistlerin gerilemesine, hem de kanser için de risk faktörlerinden bir tanesi ortadan kalkmış oluyor.
1: Ha, evet, önemli bir şeymiş. Başka hangi risk faktörleri var? Beslenme ya da işte tükettiğimiz gıdalar etkili midir?
2: Şimdi aşırı kilo, obezite risk faktörünü artırıyor. Yağlı beslenme. Zaten bu bütün sağlık şeyleri için geçerli aslında. Kanser riskini de arttırıyor. Yani sebzeden yoğun, meyveden yoğun beslenen insanlarda bu riski azaltılmış oluyor.
1: Ya ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Mesela bizde görülme sıklığı
2: meme kanseri kadınlarda dünyada en sık görülen kanser. O yüzden taraması bu kadar önemli. Tanısı bu kadar önemli. Hem hastaya hem de sonuç itibariyle tabii kanser tedavisi çok uzun süreçli bir şey. Öyle çok basit bir tedavi yöntemi değil. Erken tanıyla bunu hem kısaltıp hem konforlu hale getirebiliyoruz. Bu 40 yaşından sonraki taramaların vesairenin de en önemli nedeni o. Yani hastaları ne kadar erken yakalarsak hastalar da biz de hekim olarak o kadar rahat çalışmış oluyoruz. Onlar da o kadar rahat tedavi olmuş oluyor.
1: Peki mesela 40'lı yaşlardan sonra görünme olasılığı giderek azalıyor mu?
2: Artıyor.
1: Artıyor.
2: Yani yaş ilerledikçe meme kanseri oranı artıyor. Mesela 80'li yaşlarda 8 katı artmış oluyor. Bir memede kanser var ise ve ondan tedavi olmuş ise ikinci memede görülme oranı normalin 4-5 katı üzerinde. O yüzden mesela meme kanseri olmuş sağ göğsünden diğer göğsü çok sıkı takip etmek gerekiyor. Ailesinde ciddi öyküsü olanlara genetik bir takım testlerle inceleme yapılabiliyor. Mesela kontrolsüz kullanılan menopoz sonrası hormon ilaçları. Bunların mutlaka doktor kontrolünde olması gerekiyor. Bunlar riski bir miktar arttırıyor. Doğum kontrol hapları var. Onların çok ciddi bir şeyi kanıtlanmış değil. Ama biz yine de 3-4 yılın üzerine çok tavsiye etmiyoruz. Yani 2 yıldan sonra kesmeyi hatta tavsiye ediyoruz. Çok uzun süre kullanımı önermiyoruz diyeyim. Ama %100 kanıtlanmış bir şey yok.
1: Şimdi meme kanserine geçeceğiz ama onun öncesinde bir soru var. İsterseniz o soruyu yönlendireyim size. 28 yaşındayım diyor. Mememde sertlik var. Ara ara büyüyüp küçülüyor. Ailemde hiç meme kanseri yok ama henüz muayeneye de gitmemiş. Kötü bir şey çıkacağından korkuyorum. Mamografi veya ultrasonla bunun kanser olup olmadığı anlaşılır mı diyor. Ne öneriyorsunuz?
2: Şimdi büyüyüp küçülen şeyler genelde dediğim gibi kist olduğunu tahmin ediyoruz. Fakat mutlaka muayeneye gitmesi gerekiyor bir kere. Yani muayeneye gitmesi gerekiyor. 28 yaş için mamografi yapmıyoruz. Yani 40 yaşından önce eğer çok ciddi bir kanser şüphemiz yok ise kesinlikle yapmıyoruz. Ultrasonla bunun şimdi genç yaş grubunda fibroadenom dediğimizde memenin iyi huylu kitleleri vardır. Bu yaş grubunda daha çok ve sık görülür. Bunun içerisi doku dolu bir fibroadenom mudur yoksa bir kist mi olabilir onu anlamak gerekiyor. Onun için bir ultrason yaptırması gerekiyor muayeneyle birlikte. Ona göre de gerekirse biyopsi yapılır. Ama bu kitle ara ara büyüyüp küçük, yani bunun süresi de önemli. Takip edebiliyoruz, çıkartabiliyoruz. Mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor. Bizim hastalarımızın en büyük sorunu, hastalarımızın hepsi kanser olmaktan korkuyorlar fakat muayene olmaktan da korkuyorlar.
1: Çünkü duymak istemiyorlar açıkçası.
2: Ama biz olmayan bir şeyi bulmuyoruz kesinlikle. O yüzden mutlaka hekime gitmesi gerekiyor. Çok yüksek ihtimalle, yani o yaş grubunda çok beklediğimiz şeyler değil, daha çok iyi huylu şeyleri bekliyoruz. Tarif de öyle gözüküyor ama muayene olmadan onu söylememiz mümkün değil.
1: Peki şimdi zaman zaman hani tek bir kistin olmadığı ama üzüm salkımı gibi çoklu durumların olduğu da görülebiliyor. Bu tür durumlarda endişelenmek gerekir mi?
2: Sadece takibini iyi yaptırmak gerekiyor. Endişelenmek şöyle, bunlar birebir kansere dönüşen lezyonlar değil çoğunlukla. Fakat çok nadir de olsa dönüşme ihtimalleri var. Sayı çok olunca gözden kaçan bir şey olmaması adına, yani takip aralıklarını sıkı tutmak, kendi kendine muayeneyi mutlaka yapmak gerekiyor. Düzenli bir takiple çok fazla bunlar hastalara sorun yaratan şeyler olmaktan çıkıyor. O yüzden çoğunlukla bunlara hiçbir şey yapmıyoruz, takip ediyoruz yani.
1: Peki şimdi meme kanserine geçeceğiz. Popülasyonda da çok sık görülüyor ve aslında ölümcül de bir hastalık olduğunu biliyoruz. Ölüm oranları geçmişte çok yüksekti. Halen aynı seyirde mi devam ediyor meme kanserinde?
2: Şu anda çok daha azaldı oran olarak. Çünkü artık insanlar bilinçlendiği için daha rutin takiplerini yaptırıyorlar. Erken evrede yakalananlarda başarı oranı %90'ın üzerinde. Tümörün bir santimden küçük olduğu, yani düzenli mamografi takibi ve düzenli muayeneye gelen hastalarda genellikle tümör bir santimin altındayken yakalanıyor. Bu da çok erken evre kabul ediliyor. Ameliyat ve sonrasında koruyucu tedavilerle, yani kemoterapi, gerekirse radyoterapiyle neredeyse %100'e yakın başarı sağlanıyor. Önemli olan bizim için bu kanserin başka bir organa sıçramaması ve ilerlememiş olması. Şimdi onkoloji de çok gelişti. Bu hücrelere yönelik ilaçlar kullanılıyor ameliyat sonrası. O yüzden erken tanıda tedavi oranı çok yüksek. Fakat düzenli mamografisini yaptırmayan, doktora muayeneye gitmeyen hastalarda genellikle 3 santim civarındayken, 2,5-3 santim civarındayken bu kitleler yakalanıyor. O zaman da bizim metastaz dediğimiz yayılma ihtimalini arttırmış oluyor. O zaman işimiz biraz daha sıkıntılı oluyor. Akciğer, karaciğer, beyin, kemik gibi organlara yayılabiliyor meme kanseri. Ve o zaman tedavi yaklaşımımız tamamen değişiyor. Yani ameliyat ve sonrasındaki takip ortadan kalkıyor. Ameliyat öncesi tedaviler, sonra ameliyat, ameliyat sonrası tedaviler ve iş çok daha karışık oluyor.
1: Evet, şimdi siz mesela ilk aşamada hani tespit etmek çok önemli dediniz. Hı hı. Az önce kistlerden konuşurken 2 santim, 2 santimin üzeri, yani 2 santim bizim için sınırdır dediniz ama mesela meme kanseriyle ilgili 1 santim de söylediniz. Hani o çok elle muayenede çok kolay tespit edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla ilk evrede muayenede olmuyorsa yakalama şansı ya da tespit etme şansı olabilir mi?
2: Mamografi taramalarını onun için yapıyoruz, evet. 40 yaş sonrası. Çünkü orada bizim yaklaşık 2-3 milimlik şeyler dahil tanısı konulabiliyor. Yani en azından bir şüphe oluşuyor, oradan bir parça alınıyor veya o bölge çıkartılıyor işaretlenerek. Böylece çok çok daha basitken iş çözülmüş oluyor.
1: Peki aşamalarına geçecek olursak kaç aşamadan oluşuyor? Hangi evreden sonra artık biraz daha hasta tehlike altında?
2: Şimdi çok çeşitli faktörler var bunda. Tehlike, yani risk şöyle, tümörün çapı büyüdükçe riskimiz artıyor.
1: Hızlı mı büyür peki?
2: Koltuk altı çok hızlı bir süreç değildir aslında. Yani kanserin oluşum süreci birkaç yıl, 3-5 yıldan oluşur. O yüzden yıllık takiplerde erken yakalama şansımız oluyor zaten. Yani 3 günde, 5 günde olan şeyler değil bunlar. Bir süresi var. Koltuk altına yayılıp yayılmaması bizim için önemli. Koltuk altına yayılanlarda tedavi sonrasındaki metastaz yapma riski artmış oluyor. Uzak metastaz olanlar zaten bizim için sıkıntılı hastalar. Fakat şimdi meme kanseri karaciğer metastazında, karaciğer tekse çıkartılabiliyor. Yani artık yaklaşımlar çok değişti. O yüzden çok umutsuz olmaya gerek yok. Sadece çok basit bir iş aslında yılda bir kere meme muayenesine gitmek. Yani tek yapacağımız şey bunu ihmal etmemek, öyle
1: şimdi
2: gözüküyor.
1: Elle muayene önemli dediniz. Elle tespit edemedi. Fizyolojik olarak da, daha doğrusu gözle görülebilecek meme dokusunda bir takım belirtiler de olabiliyor mu? Mesela kızarıklık gibi ya da işte ödem gibi. Hani bu tür şeylerde belki birazcık ipucu verebilir mi meme kanseri konusunda?
2: Şimdi şöyle, meme cildinde tutulum olabiliyor. Portakal kabuğu görüntüsü diyoruz biz buna. Ciltte çekintiler, meme ucunda çekintiler olabiliyor. Meme başından kanlı akıntı olabiliyor. Bu meme cildinin tutulduğu hastalara biz ileri evre, yani lokal ileri evre diyoruz. Çünkü o bizim çok istediğimiz bir şey değil. Aslında o ilerlediğine dair bir bulgu oluyor hastalığın. Meme başında bir değişiklik, daha önceden olmayan bir içe çekilme, meme cildinde kızarıklık, portakal kabuğu görüntüsü, bunlar uyarıcı olmalı. Meme başından kanamalı akıntı gelmesin, Bunun da birçok sebebi var ama bizim en korktuğumuz, diğerleri hep iyi huylu sebepler, meme kanallarından kaynaklanan sebepler, sıkmadan kendi kendine meme başından, tek meme başından özellikle kanamalı akıntı gelmesi, bunlar hastayı doktora getirecek faktörler olmalı.
1: Peki türleri nelerdir? Hani aşamalarından bahsettik ama meme kanserinde türleri var mı?
2: Tabii. En sık gördüğümüz invaziv duktal karsinom diyoruz. %80-90'ı bu şekilde görülüyor. Bir de invaziv lobüler karsinom dediğimiz ikinci bir tür var. O biraz daha az görülüyor. Bunlarda tedavi yaklaşımları hemen hemen aynı. Hı-hı. Yani kitlenin boyutuna, yerine, koltuk altı yayılımına göre değişiyor. Memenin bazen tamamının alınması, bazen bir kısmının çıkarılmasıyla, koltuk altındaki lenf bezlerinin bazen sadece biyopsiyle taraması ve bazen de eğer tutulum var ise, tespit ediliyor ise, tamamının temizlenmesi gerekiyor. Bunlardan çıkan sonuca göre bunların hormona duyarlılığı, bir takım testler yapıyoruz biz patolojilerinde. Ona göre bir tedavi rotası çiziyoruz hastaya. Memenin kısmen alındığı, yani meme koruyucu cerrahisi diyoruz buna. Memenin kısmen alındığı hastalarda mutlaka ve mutlaka radyoterapi artı kemoterapi görmesi gerekiyor hastanın. O yüzden hastanın şartlarını net değerlendirerek bu kararları veriyoruz. Hastanın şartlarını ve hastanın kendi talebini de tabii ki. Çünkü kanserle yaşam birazcık zor bir şey.
1: Evet ya, en azından moralman zor bir şey. Yani hani psikolojik desteği aslında
2: kesinlikle
1: çok ihtiyaç
2: öneriyoruz.
1: Olan bir evre değil mi?
2: Bu tip hastalıklarda birçok hekim arkadaşımız işin içine giriyor. Onkolog arkadaşlarımız, psikiyatrist arkadaşlarımız, bunların hepsine hastanın ihtiyacı oluyor.
1: Evet.
2: Memenin tamamının alındığı ameliyatlarda ise de
1: o artık en son evremi.
2: Şimdi şöyle, meme koruyucu cerrahi yaparken şunları ön planda tutuyoruz. Bir, tümörün yeri. İkincisi, o tümör çıkarıldığında çevresindeki sağlam bir miktar dokuyla birlikte çıkarılması gerekiyor. Kozmetik olarak hastaya bir faydası olacak mı bu yaptığımız işin? Çünkü meme koruyucu cerrahinin asıl şeyi daha çok kozmetik. Hastanın memenin yokluğu ile ilgili getireceği psikolojik travmadan uzak kalması.
1: Evet, önceden sözünüzü bölüyorum ama önceden hani fotoğraflarda gördüğüm için size söyleyeceğim. Bu tür ameliyatlarda o doku öyle bir çıkarılıyor ki hastanın ondan sonra ki yaşamında psikolojisini etkileyecek, çok olumsuz etkileyecek bir görüntü oluşuyor. Artık hani bu tür ameliyatlar yapılırken biraz da o estetik kaygılar göz önünde bulundurularak
2: kesinlikle
1: yapılıyor mu?
2: Şimdi kanıtlanmış bir şey var. Meme koruyucu cerrahi ile eğer doğru yapılır ise, sınırlar temiz ise, memenin tamamının çıkarıldığı ameliyatların nüks oranları hemen hemen aynı. O yüzden mümkünse meme koruyucu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta meme önemli bir organ bayanlar için ve kaybı da ciddi travma yaratabiliyor hasta açısından. Memenin tamamının alındığı şeylerde ise bazen aynı seansta, bazen tedavisi tamamlandıktan sonra hasta meme proteziyle onu yerine koyabiliyor. Bu da hastalığın evresiyle daha çok alakalı. İleri evrelerde radyoterapi göreceği için bir 6 ay sonrayı öneriyoruz rekonstrüksiyon için. Fakat gayet başarılı bunun sonuçları da. Yani hastaların çoğu çok memnun oluyorlar. Hem bir organ kaybı olmamış oluyor. Hem de bu işten kurtulmuş oluyor.
1: Şimdi ben birazdan araya gideceğiz ama öncesinde alınması gereken tedbirler var mı? Bunları size sormak istiyorum. Bir de hani Hollywood'dan çok enteresan haberler geliyor. Çok da sık gündeme geliyor bu. Angelina Jolie mesela risk faktörü olduğu için, teyzesinde ve annesinde olduğu için memesini aldırdı. Hani siz bunu öneriyor musunuz? Hangi aşamada öneriyorsunuz? Onu da soracağım. Ama isterseniz önce kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Kurbanla gülümset.
0: Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
3: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
4: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
5: Çok güzel ofsaydı. Kaydı!
2: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Stüdyoda değerli hekimimiz Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Ece Koçum'la birlikteyiz. Genel cerrahi uzmanı kendisi, meme hastalıklarını ve meme kanserini konuşuyorduk. Şimdi meme kanserinin belirtilerini az çok konuştuk. Tedavi seçeneklerine de girdik. Aşamalar, evreler, işte kaç çeşidi var türlerini konuştuk ama isterseniz risk faktörlerine bir değinelim. Çünkü ondan sonra da genetik geçiş ne kadar etkili? Bu aslında hani çok önemli bir faktör dediniz siz. Bu hani öncesinde memenin alınması gündeme geldi. Hollywood yıldızlarıyla gündeme gelen bir şey. Ne kadar doğru onu size soracağım ama şimdi risk faktörleri arasında doğum yaşını söylüyorlar. İşte ilk adet görme yaşını söylüyorlar. İşte alkol kullanımı etkili mi meme kanserinde? Genetik faktör zaten etkili dedik. Bu risk faktörlerini değerlendirebilir misiniz?
2: Şimdi 30 yaşın üzerinde ilk doğumunu yapan bayanların riski normalden birazcık daha fazla oluyor. Hı hı. Adet yaşı 12'nin altında adete başlayanlar, yani erken adet görenler ve geç menopoza giren bayanlarda 50 yaşın üzerinde menopoza hala girmemişse risk birkaç kat artıyor. Genetik geçişi zaten söyledik. Alkol kullanımı riski, düzenli alkol kullanımı riski arttırıyor.
1: Sigara kullanımı mesela, çünkü sigara paketlerinin üzerinde yazıyor.
2: Evet,
1: var.
2: O da o da arttırıyor. Hastanın yaşının ileri olması, dediğim gibi 80 yaşında 8 kat normale göre artmış oluyor. Yani yaş ilerledikçe meme kanserine yakalanma riski de artmış oluyor. Beslenme
1: dedi.
2: Obezite. Bunların hepsi risk faktörlerini arttırıyor. Ailede meme ve over kanseri, aynı zamanda over kanseri de var ise, bunlar çünkü birbiriyle genetik olarak ilişkili kanserler olarak kabul ediliyor. Birinci derece akrabalarda olması riski ciddi oranda arttırıyor.
1: Şimdi tabii birinci derece akrabalar deyince artık konuya geldik. İşte Hollywood yıldızı Angelina Jolie hem teyzesinde hem de annesinde olduğu için ve hayatlarının bu nedenden dolayı kaybettikleri için meme dokusunu aldırdı. Bu da çok fazla hani medyada yansıdı, gündeme geldi. Siz doğru buluyor musunuz? Herkese önerir misiniz daha doğrusu?
2: Şimdi bu aslında bir tercih. Yani ailede risk yüksek ise, genetik testlerde de sizin riskiniz de gerçekten yüksek çıkıyor ise, meme dokusunun cilt korunarak içeriden tamamen boşaltılıp yerine protez konulması gibi ameliyatlarımız var. Fakat bu daha çok, yani öneri şöyle, yapılabilir. Yani hastanın tercihiyle alakalı bir şey. Bu birazcık şahsi bir tercih. Ben ileride meme kanserine yakalanmaktan çok korkuyorum. Ve bu işten tamamen kurtulmak istiyorum. Mantığıyla yapılmış bir şey.
1: Kesin çözüm müdür peki?
2: Meme dokusunun tamamı ortadan kalktığı için evet.
1: Yani aslında alınabilecek belki en radikal önlem ama.
2: Evet, çok radikal ama dediğim gibi, yani kişinin şahsi tercihiyle de alakalı. Anne ve anneannede bulunması gerçekten ciddi anlamda o kişinin riskini çok arttırır. Ve önlem olarak yapılabilir bir ameliyat. Yani herkes tabii bu. Dediğim gibi şahsi bir tercih, çoğu kişi istemeyebilir yani bunu hastaların, çünkü dediğim gibi biz meme koruyucu cerrahi yapmak istiyoruz. Hastalar göğsünün tamamen alınmasıyla ilgili bir şeyi çok fazla kabul etmiyorlar. Yani mümkün olduğunca o dokunun kalmasını istiyorlar. Ama bu tabii radikal bir karar, bence çok yanlış bir karar değil.
1: Size bu talepte gelen oldu mu mesela, özellikle hani son bir yıl içerisinde?
2: Şimdi aslına bakarsanız çok ilginç ama fibrokisti olan hastalardan böyle talepler geliyor genellikle, kanser olanlardan değil, çünkü onlar ağrısızı vesaire. Yani hocam bunu biz toptan alsak, yerine işte protez yaptırsak olur mu diye. Kanser hastalarında çok böyle bir taleple gelen olmadı ya da kanser riski yüksek diye gelen olmadı ama kist riskte olan çok yoğun iki göğsünde de bu üzüm salkımı diye tarif ettiğimiz hastalardan bazen öyle talepler oluyor. Çünkü insanlar yoruluyorlar, sürekli hekime gelip sürekli acaba bir şey olur mu olmaz mı kuşkusuyla. O yüzden bence o karar da öyle alınmış bir karar gibi gözüküyor. Evet. Ama yanlış bir karar değil, öneriliyor yani.
1: Peki isterseniz biraz da tedavi seçeneklerinden bahsedelim. Cerrahi müdahale tabii ki şart.
2: Evet.
1: Onun dışında tamamlayıcı tedavilerde yine devreye giriyor galiba. Bunları da konuşabiliriz.
2: Şimdi cerrahi tedavide bahsettiğim gibi birkaç yöntemimiz var. Memenin kısmi alındığı meme koruyucu teknikler var. Bir de memenin tamamının alındığı ve koltuk altındaki lenf bezlerinin temizlendiği bir teknik var. Meme koruyucu cerrahinin dediğim gibi kozmetik olarak iyi başarılı sonuç vermesi, tümörün çapının küçük olması, tek olması. Çünkü birkaç odakta tümörü bulunan hastalara genellikle meme koruyucu cerrahiyi pek tercih etmiyoruz. Ancak çok yakın yerleşimde olursa sınırı yani ameliyattan sonra parça çıktığında o sınır temiz kalacak ise uygulanabiliyor. Ameliyat sonrası incelemelerde yapılan yani patolojik incelemelerde bunlar hormona duyarlı bir doku mudur değil midir? Bir takım boyamalar ve tekniklerle dokunun özellikleri araştırılıyor. Onun sonucuna göre bir kemoterapi protokolü belirleniyor. Meme koruyucu cerrahi yapılan hastaların tamamında radyoterapi %100 gerekiyor. Geride kalan dokuda tekrar tümör nüksünü önlemek için gözle göremeyeceğimiz mikrometastaz dediğimiz şeyleri ortadan kaldırmak için. Kemoterapinin de asli amacı bu zaten. Yaklaşık 6 kür uygulanıyor kemoterapi. 21 günde bir gibi. Radyoterapi de hastanın durumuna göre değerlendiriyor. Eğer cerrahi sınıra çok yakın bir tümörse yani 1-2 milimetrelik bir temiz sınırda çıkarılmışsa süre uzatılabiliyor. Ona onkolog arkadaşlarımız değerlendiriyorlar, karar veriyorlar. İlk kemoterapilerde hastalar birazcık sıkıntı yaşayabiliyor. Kullanılan ilaçlara bağlı bir takım yan etkiler görülüyor. Fakat tedavi ilerledikçe yani 3. 4.'den sonra bu yan etkiler de aslında çok minimale iniyor.
1: Hasta kendinde ne gibi değişiklikler görüyor? En azından hani bu tedavinin normal sürecinde yaşanabilecek şeyler neler? Çok fazla panik olmamaları için. Çünkü hani birçok kanser tedavisinde özellikle kemoterapi görürken saçların döküldüğünü görüyoruz. Mesela en bariz değişiklik kişide bu oluyor. Başka neler yaşanıyor? Panik olmasınlar en azından.
2: Şimdi kemoterapinin etkileri geri dönüşümlü çoğunlukla. Saç dökülmesi, kaş dökülmesi, adetin kesilmesi eğer adet gören bir hasta ise verdiğimiz, kullandığımız ilaçlar adetin kesilmesine neden oluyor. Radyoterapi görüyor ise meme cildinde yani radyoterapi uygulanan bölgede basit böyle yanıklar, sertleşme, kurulaşma gibi bir takım etkiler oluyor. Fakat bunların %90'ı geri dönüşümlü. Yani tedavi bittikten sonra saçlar, kaşlar yerine geliyor. Bunların tamamı geçici bir süreç. Kullanılan ilaçlara bağlı işte biraz ödem, şişlik vesaire gibi şeyler oluyor. Bunlar da tedavi sonrasında çok yüksek ihtimalle geri dönüyor. Bir tek adet konusunda, adet görme olayı genellikle geri dönmüyor. Sonrasında bizim verdiğimiz ilaçlarla da biz zaten hastaların çok da adet görmesini istemiyoruz. Tedavinin başarısı açısından. Ama dediğim gibi bunların çoğu geri dönüşümlü şeyler zaten. Hastada çok ciddi bir kalıcı bir şey kalmıyor.
1: Olmuyor. Peki şimdi mesela adet görmeyebilir dediniz.

0: yaş civarından sonra geri dönüş olmuyor. Kadın doğumcu arkadaşlar bir takım tedaviler uyguluyorlar. Yapılabilecek bir şey varsa. Yani sonuç itibariyle bu doğurganlığı da bir miktar etkiliyor ister istemez yani.
1: Peki diyelim ki kişi bebek sahibi oldu. Emzirme konusunda bir sıkıntı yaşıyor mu sonrasında?
0: Yok. Emzirmeyle ilgili hiçbir sorun olmaz. Zaten emzirmek meme kanseri riskini de arttırıyor. Çünkü bir göğüste kanser var ise diğerinde de olma ihtimali normalden biraz daha fazla oluyor hastalarda. O yüzden emzirmekle ilgili herhangi bir sorun yaşamaz. Yani göğsün tamamı alınmadıysa özellikle. Kısmi alınanlarda iki göğsünden de emzirme sağlanabilir çoğunlukla.
1: Peki başka neler yaşanıyor bu evrede, hastanın yaşadığı şeylerden biraz da hani geniş bir şekilde anlatabilirsek, radyoterapi, kemoterapi, tamamlayıcı tedavi, bu yeterli oluyor mu bu hastalığın tamamen yenilmesinde, yoksa hani başka şeyler de yapılıyor mu, artı tekrarlama riski nedir, tedavi olundu bitti, bunların hepsi uygulandı, önümüzdeki yıllarda tekrar nüksetmesi ihtimal dahilinde mi olacak?
0: 5 yıla kadar rutin ciddi takip ediliyor hastalar. 5 yıl hormonoterapi dediğimiz, eğer hormona duyarlı bir tümör ise bu, ki çoğu öyle oluyor. Bir tabletle bu işin idame tedavisi yapılıyor. Yani nüksü azaltmak için 5 yılın sonunda da hastalar rutin takibe alınıyor. Nüks etme ihtimali her zaman var. Yani %100 diyemiyoruz ama kısa aralıklı takiplerle bunun ortaya çıkaracağı riski minimuma indirmiş oluyoruz. Yani diğer göğüste dediğim gibi olabilir. Oradan da bir tedavi, ameliyat vesaire süreci gerekebilir. Ama bunun yapılacak, ya yani buna yapacağımız çok fazla bir şey yok. Bunun tek şeyi takip edilecek.
1: Takip edilecek. Peki mesela meme dokusunun tamamen alındığı durumlardan bahsettik ve tabii ki hani estetik kaygılar da sonrasında yaşanacak psikolojik sorunları engellemek açısından meme protezlerinden bahsettiniz. Siz hani çok samimiyetinize dayanarak soruyorum. Öneriyor musunuz meme protezlerinin ileriki aşamada yerleştirilmesini? Yoksa onlar için de zaman zaman biliyorsunuz kanserle ilintili bir takım yorumlar yapılıyor. Bu tür riskleri teşkil eder mi sonraki aşamada?
0: Şimdi şöyle, meme dokusunun kaybı bayanlar için ciddi bir psikolojik travma oluyor. O yüzden ben şahsen eğer evresi uygun ise aynı seansta dahil yapılabileceğini düşünüyorum. Yani öyle de öneriyorum. Fakat ileri evrelerde tedavi tamamlandıktan sonra öneriyoruz. Hastalar bazen kendileri de istemiyorlar. Yani tedavinin sürecinde bu işten kurtulduktan sonra bir ameliyat olmayı daha çoğunlukla kendileri de istemiyorlar. Fakat isteyen de çok hastamız var. Ve bu hakikaten kadınların hayatında ciddi bir sorun oluyor. O yüzden ben tavsiye ediyorum. Yani onun stresini yaşamaktansa, çok başarılı oluyor çünkü. En azından görüntü olarak hastanın rahatlığı açısından, takip açısından birazcık bizi zorlayan şeyler bunlar. Ama göğüs dokusu tamam alındığı için, şimdi mesela meme MR'ı dediğimiz tetkikle yani daha ayrıntılı şeyler yapabiliyoruz. Takibini de daha kolay yapabiliyoruz protez olsa dahi. O yüzden ben öneriyorum.
1: Peki şimdi tabii çok aslında kapsamlı biz bu konuyu değerlendirdik. Tabii şöyle bir durum da var. Bu ameliyatların sonrasında yaşanan tedavi sürecini de size sormak istiyorum. Çok uzun bir süreç midir? Mesela siz kürlerden bahsettiniz ama ortalama ne kadar sürer?
0: Ortalama bir 6 ay kadar bir süre.
1: Tamamen iyileşir mi bu 6 ay?
0: Şimdi şöyle, 6 ay kemoterapi başlandıktan sonra zaten bunun belli aralıkları var. Yani neredeyse 3 haftada bir gibi hasta zaten bu tedaviyi alıyor. Yani tedaviyi alıyor 1 gün, 2 gün, 3 hafta serbest. Radyoterapide de bir 21 gün tedaviye gidiyor. Ondan sonra genellikle, yani rutin uygulamalardan bahsediyoruz, bu iş bitmiş oluyor. Ondan sonrasında 6 ayda bir, 3 ayda bir bazen duruma göre takibi yapılıyor. Yani bizim gözle görmediğimiz, daha sonradan işte karaciğerinde, akciğerinde, kemiğinde bir metastazı çıkabilir mi, çıkamaz mı diye belli rutin aralıklarla, diğer göğsü için belli rutin aralıklarla takip ediliyor. Bu 6 aydan sonraki süreç

0: Aslında normal bir hastanın hekime rutin kontrol için gitmesi gibi bir tablo oluyor. Hı hı. O yüzden çok da sıkıntılı bir şey değil. Yani bir 6 aylık bir ortalama süreci var duruma göre.
1: Peki 6 aydan sonraki periyotlar nasıl ayarlanıyor? Ne kadar sıkıntı?
0: Bu dediğim gibi hastanın durumuna göre ayarlanıyor. Yani eğer hiçbir sıkıntı yoksa 6 ayda bir görülüyor. Hatta sonra senede bir bazen takip ediliyor. Çok fazla hastayı hastaneye bağlayacak bir durum ortadan kalkmış oluyor.
1: Hı hı. Ya tabii mesela hani hep konuşurken psikolojiden de bahsettik. Burada hem hastaya hem de hasta yakınlarına düşen nelerdir? Çünkü hani o hakikaten o süreç hasta için de zor, çevresindekiler için de zor. Bayağı sancılı geçiyor. Çünkü hani insanlar çoğu zaman hiç de olmasını istemediği şeyleri düşünür hale geliyorlar. Nasıl bir psikolojik destek de alınması gerekir? Neler tavsiye ediyorsunuz?
0: Bir kere mutlaka bence profesyonel bir yardım almak lazım bu konuda. Yani hem hastanın hem hasta yakınlarının, eşinin, çocuklarının nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili, ne kadar destek olabilecekleriyle ilgili. Şimdi hastalığı yaşayan kişi için bu en kötüsü. Hı hı. Çevresindekiler için de onun o halini görmek çok kötü.
1: Çünkü zaman zaman çevresindeki insanların uzaklaştığını görüyoruz bu devrede.
0: Hı hı. Şöyle diyeyim, insanlar hasta olabilir. Hı hı. Hepimiz hasta olabiliriz. Yani olaya böyle bakmak gerekiyor galiba. O yüzden bu süreç geçiyor. Geçtikten sonrasında da bu psikolojik travmaları minimuma indirmek gerekiyor. Çünkü herkes normal hayatına devam ediyor. Yani hastalık süreci bittikten sonra hastalarımız normal hayatına devam edebiliyor. Herhangi bir eksiklik, işte bu tedavilerin getirdiği bir ekstra bir durum olmuyor. Yani dışarıdan onları etkileyecek herhangi bir faktör ortadan kalkmış oluyor. Yani bu meme protezini benim önermemin de bir sebebi de bu psikolojik faktörleri minimuma indirmek. Yani kadının kendisine eksik hissetmesi, hı hı, gibi bir durumu ortadan kaldırmak. Çünkü bunların çözümü artık hepsinin var.
1: Peki şimdi bir sorumuz var. O soruyu artık programımızın son dakikası size yöneltmek istiyorum. Sonrasında da son cümlelerinizi neler tavsiye edeceksiniz kısa bir not olarak sizden almak isterim. Aytaç Kılınç göndermiş. Diyor ki eşimin göğsünde sertlik var. Bir de bebeğimiz var diyor. Emzirme evresinde. Sütün renginin değiştiğinden bahsediyor. Acaba böyle bir kanser riski var mı? Olabilir mi?
0: Şimdi emzirme döneminde kanser olmaz diye bir şey yok. Fakat çok yüksek ihtimalle beklediğimiz şey orada sütün birikmesine bağlı, halk arasında süt bezesi denilen, hı hı, bir takım lezyonların oluşması, sütünün renginin değişmesi daha çok alınan sıvı miktarıyla alakalıdır. Yani hastalarımız onu işte iltihap, koyulaşma vesaire gibi değerlendiriyorlar. Fakat genellikle bu alınan sıvı miktarının az olmasıyla ilgilidir rengin değişmesi ve koyulaşması. Hı hı. Ama mutlaka bir ultrason yaptırıp bakılması gerekiyor. Yani muayene edilmesi gerekiyor. 28 yaşında başka bir şey olmaz demiyoruz biz artık. Her şey olabilir diyoruz. Gelsinler ona göre tetkiklerini yaptırsınlar. Biz de diyelim ki süt bezesidir bu. İçleri rahat etsin.
1: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten yayınımıza katıldığınız için. Çok önemli bilgiler bugün bizlerle paylaştınız. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, böylece Sağlıklı Türkiye'nin sonuna geldik. Bizden ayrılmayın.
2: Sağlıklı Türkiye.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir Müslümanın hayırlı bir sözü öğrenip öğretmesi ve onunla amel etmesi bir senelik ibadetten hayırlıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ibadet etmeden rahmet beklemek. Sevgili dinleyicilerimiz, imanlı ölen günahkarlar geç de olsa cennete girer. Ancak ibadet etmeyen, günaha devam eden kimselerin imanlı ölmeleri çok zordur. İbadetler imanı muhafaza eder. Günahlar imanın sönmesine yol açabilir. Bunun için ibadetleri bırakmamalıdır. Şeyh Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala Kerim, Rahim olduğu gibi azabı da şiddetlidir. Bu dünyada çoklarına fakirlik ve sıkıntı veriyor. Çok kerim ve razzak olduğu halde çiftçilik sıkıntısı çekmeyene mahsul vermiyor. Herkesi yaşatan o olduğu halde yiyip içmeyen kimseyi yaşatmıyor, ilaç kullanmayan hastaya şifa vermiyor. Yaşamak ve mal sahibi olabilmek gibi dünya nimetlerinin hepsi için sebepler yaratmış, sebebine yapışmayana hiç acımayıp dünya nimetlerinden mahrum bırakmıştır. Ahiret nimetlerine kavuşmak da böyledir. Kafirliği ve cahilliği ruhu öldüren zehir yapmıştır. Tembellik de ruhu hasta yapar. İlaç kullanılmazsa ruh hastalanır, ölür. Tembelliğin ilacı da namaz kılmaktır. Bir kimse zehir yer ve Allah rahimdir, rahmeti her yeri kuşatmıştır, beni korur derse hastalanır, ölür. İshal olan müsil içerse, şeker hastası tatlı yerse hastalığı artar. O halde Allahü Teala'nın bildirdiği sebeplere yapışmamız gerekir. Bazı kimseler hırsızların, hainlerin, ırz düşmanlarının, hatta gayrimüslimlerin bile affa kavuşacağını bildirip azap ayetlerinden hiç bahsetmiyorlar. Allah'ın azabından bahsetmemek yanlıştır. İslamiyet aşırılıklardan uzak bir dindir. Allah'ın rahmetini de azabını da bildirmek gerekir. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi bildiriyor. Bunu gizlemek, örtbas etmek ihanet olur. Ahirette kafire af ve merhametin zerresi yoktur. Ebedi azap içinde kalacaklardır. Cennete girme şartı Müslüman olmaktır. Müslüman da havf ve reca arasında olmalıdır. Havf, Allah'tan korkmak, reca da Allah'ın rahmetini ümit etmek demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, havf ve reca arasındaki mümin umduğuna kavuşur, korktuğundan emin olur. Hep Allah'ın azabından bahsedip insanları korkutmak doğru olmadığı gibi, hep Allah'ın rahmetinden bahsedip azabından hiç bahsetmemek de Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Mümin yaşarken havfı, ölürken recası daha fazla olmalıdır. Allahü Teala'nın rahmeti çoktur. İki ayet-i kerime meali şöyledir. Ey günahta haddi aşanlar! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder. O Gafurur Rahim'dir. Affı, merhameti çoktur. Kötülük edip nefsine zulmeden, mağfiret dilerse Allah'ı Gafurur Rahim bulur. İki hadis-i şerif meali de şöyledir. Hak Teala buyurdu, kulun günahı göklere kadar yükselse, tövbe ederse affederim. Allahü Teala kullarına, bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir. Allahü Teala'nın rahmeti böyle çok olduğu gibi azabı da şiddetlidir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, elbette azabım çok şiddetlidir. Allah'ın kahrı da pek şiddetlidir. Rablerinin huzuruna çıkacaklarından kalpleri korkuyla çarpar. Bu ayette bildirilenlerin hırsız mı, zani mi olduğu sorulunca Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bunlar namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerini yerine getirdikleri halde acaba ibadetlerimiz kabul olmadı mı diye korkan kimselerdir. Benim cehenneme gideceğim anlama yazılmışsa, yani kaderimde varsa günah işler cehenneme giderim.
ibadet yapmamın ne faydası olur, suç kaderimde değil mi diyenler çıkıyor. Şunu iyi bilmeli ki Allahü Teala kimseye zorla günah işletmez. İnsan kendi isteğiyle günah işlemektedir. Allahü Teala her insanın cennete veya cehenneme gideceğini ezelde biliyordu. Bu bilgisine kader denir. Ezeldeki takdir bir emir değil, bir ilimdir. Allahü Teala ezeli ilmiyle kullarının kendi istekleriyle yapacakları işleri bilir. Bilmesi ise insanların ibadet etmesine veya günah işlemesine tesir etmez. Mesela bir öğretmenin bir talebesinin imtihanda kazanamayacağını önceden bilmesi, o talebenin imtihanını etkilemez. Talebe imtihanı kazanamayınca, "Sen benim kazanamayacağımı imtihana girmeden önce söylüyordun" diyerek suçu öğretmene yüklemesi doğru olmaz. Takvimlere bir yıl içinde güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağı hesaplanarak yazılmıştır. Güneş takvimde bildirilen saatlerde doğup batar. Güneş takvime öyle yazıldı diye mi o saatte doğup batıyor? Takvimlere yazılması güneşin doğup batmasına hiç etki eder mi? Takvime öyle yazıldığı için güneş bu saatte battı veya doğdu denebilir mi? Suçu takvimde bulmak akla uymaz. Levh-i mahfuz denilen kaderimiz sanki takvime benzemektedir. İşte Allahü Teala'nın da ezeli ilmiyle, kulların kendi istekleriyle günah veya sevap işleyeceklerini bilmesi, kulların işlerine zorla bir müdahale değildir. Sevap da, günah da işleyen kendi arzusuyla işlemektedir. Zaten öyle olmasaydı, sevap işleyene mükafat, günah işleyene ceza verilmesi anlamsız olurdu. İbadete lüzum yok, kaderimde ne varsa onu görürüm diyen birine, Resulullah Efendimiz, ibadet et, herkese ezelde takdir edilmiş olanı yapmak kolay gelir buyurdu. Cennetliklerin ibadet yapması ve cehennemliklerin isyan etmesi, genelde sağlıklı yaşaması, ezelde takdir edilmiş olanın gerekli ilacı almasına, hastalanması takdir edilmiş olanın da ilaç bulamamasına benzer. Hastalıktan ölmesi takdir edilmiş olana ilaç almak nasip olmaz. Zengin olması takdir edilmiş olana kazanç yolları açılır. Bunun gibi ezelde cennetlik olana iman ve ibadet etmesi nasip olur. Hadis-i şerifte cennetlik olan cennete götürecek, cehennemlik olan da cehenneme götürecek amel işler buyuruldu. Cehennemlik kimse, herkesin cennetlik veya cennetlik olduğunu ezelde takdir edilmiş der ve ibadet etmez. Bol mahsul alması takdir edilene ise tarlasını sürmek, tohum ekmek nasip olur. Cennetlik olanın iman edip ibadet yapması, cehennemliğin de isyan edip kafir olması böyledir. Cennetlik ve cehennemlik olmak Allahü Teala'nın iki hazinesi gibidir. Birinci hazinenin anahtarı ibadet, ikincinin anahtarı günahtır. Cennetlik olan Allahü Teala'ya itaat eder. Cehennemlik olan hep günah işler. Herkes cennetlik veya cehennemlik olduğunu amelinden anlayabilir. Her izzet ve her nimet Allahü Teala'ya ihlasla itaat ve ibadet etmekten hasıl olur. Her kötülük ve sıkıntı da günah işlemekten hasıl olur. Herkesi dert ve bela günah yolundan, rahat ve huzurda itaat yolundan gelir. Allahü Teala'nın adeti böyledir. Bunu kimse değiştiremez. Nefse kolay ve tatlı gelen şeyi, iyilik, güç ve acı gelenleri de felaket sanmamalı. Ebu Suud Efendi buyuruyor ki, yapılacak her işi Allahü Teala ezelde biliyordu. Fakat insanın iyiliği, kötülüğü, cennetlik, cehennemlik olacağı son nefeste belli olur. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir kimse bütün ömrü boyunca cehenneme götürecek günahlar işler, fakat ömrünün son günlerinde cennete götürecek iyilikler yapar, cennete gider. Belli bir kafirin ebedi kafir kalıp kalmayacağını Allahü Teala bilir. Bunun muhakkak kafir kalacağını kimse söyleyemez. İlim maluma tabidir. Allahü Teala olacak şeyleri olacağı için biliyor. Kur'an-ı Kerim'de haber verilen şeyler de olacakları için bildiriliyor. Bir ressamın at resmi yapması, at o şekilde olduğu içindir. Yoksa atın o şekilde olması
ressam öyle yaptığı için değildir. Allahü Teala'nın bazı kimselerin imana gelmeyeceklerini bilmesi ve Kur'an-ı Kerim'de haber vermesi, onlar kendi arzularıyla küfür üzerine kalmayı niyet edip iman etmek istemedikleri içindir. Yoksa bunların kafir olması Allahü Teala'nın bunları kafir bildiği ve haber verdiği için değildir.

Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyorlar ki, fitne Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak demektir ve çok günahtır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Said Faruki rahmetullahi aleyh. Son namaz. Muaz İbni Cebel ki büyük sahabedendi. Hem dahi ilmi fıkhı iyi bilenlerdendi. Bu büyük sahabiden nasihat istediler. Buyurdu, muhakkak ki öleceksiniz sizler. Vardığınız o yerde iki yer vardır ki hem biri ebedi cennet, biri sonsuz cehennem. Oğluna buyurdu ki, ölümü fazla yad et. Her namazı son namaz kılar gibi eda et. Bir vaktini kılınca şöyle de ki kendine, belki de yetişemezsin öbür namaz vaktine. Yine sahabilerden Hazreti Ebu Derda, yüksekti derecesi ilim ve irfanda. Derdi ki, kendinizi ölmüş kabul ediniz. Kat'î olacak şeyi şimdi olmuş biliniz. Allah'ı görür gibi yapınız hep ibadet. Siz görmüyorsanız da sizi görür o elbet. Nasihat isterseniz kâfidir ölüm size. Zira ölüm son verir dünya zevklerinize. Şu üç şey olmasaydı eğer lezzet olarak, istemezdim dünyada bir gün bile yaşamak. Biri oruç tutmaktır sıcak yaz günlerinde. Bir de namaz kılmaktır uzun gecelerinde. Üçüncüsü bir alim sohbetine gitmektir. Dini onun ağzından dinleyip öğrenmektir. Bir günde buyurdu ki, bir hayaldir bu dünya. Yani bir görüntüdür yahut kısa bir rüya. Aynada görüntünün olması için dahi bir aslının olması lazım gelir tabii. İşte o asıllar da cennette bulunurlar. Dünyadaki her şeyin cennette bir aslı var. Cennet nimetlerinin dünyadaki hayali, dinin emirleridir, namaz, oruç misali. Keza cehennemin de misali var dünyada. İçki, kumar misali haramlardır bunlarda. Bir veli buyurur ki, sonuna dek ömrümün cemaatsiz bir namaz kılmadım asla bir gün.

Seyit Emir Hanze Hazretleri buyuruyorlar ki, mal biriktirme hırsı olan kimseler her zaman sıkıntı ve üzüntü içinde olurlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, malum kurban mevsimi, kurban yaklaşıyor, kurban bayramı. Şimdi onunla ilgili sorular geliyor. Bizim de merak ettiklerimiz var. Öncelikle çok sorulan bir soruyla müsaade ederseniz başlamak istiyorum. Şimdi elinde kurban nisabı diye bir şeyden bahsediyorsunuz. Özellikle TGRT FM'deki İslam ve Toplum programında bunu çok anlatıyorsunuz. Ama hala gelen sorular var. Kurban nisabıyla zekat nisabı farklı mıdır? Yani elinde mevcut parası 96 gram altın veya bunun karşılığında parası olmayıp da mesela evi olsa, arabası olsa, ev ve arabanın zekatının verilmediğini anlatmıştınız daha önce. Bunlar kurban nisabına dahil edilir mi peki? Yani elinde mevcut parası yok, 96 gram altın veya şey üzerinde parası yok, evi var, araba var, bu adam kurban kesecek mi? Şimdi, veya bu kadın?
1: Mustafa Bey, ehl-i sünnet alimleri, Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatinin aile eylesin. Amin. Yani insanın kafasında soru işareti bırakacak hiçbir şey bırakmamışlar. Hepsinin cevabını açık, net bildirmişler, yazmışlar. Bugün bizim çektiğimiz sıkıntı kitaplara bakmamaktan kaynaklanıyor.
0: Tabii, kitaplarda yazıyor bunlar.
1: Kitaplarda yazıyor. Bakın ne yazıyor. İhtiyacı olan eşyadan, ihtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak, ve borçlarından fazla olarak zekat nisabı kadar malı, parası bulunan her Müslümanın fıtra vermesi ve kurban kesmesi vacip olur. Fıtra ve kurban nisabına malik olan, malik olana zengin denir. Bunun zekat alması haram olur. Şimdi sizin sorduğunuz o soruya bir açıklık getirelim. Zekat, kurban ve sadakayı fıtır nisabı 20 miskaldir. 96 gramdır Hanefi'deki gibi. 96 gram altın ve karşılığıdır. Zekat da bu 96 gram altın bizzat onun elinde olması veya bunun karşılığında parası ticaret malı olması lazım. Zekat verebilmesi için.
0: Kullanabilmesi lazım.
1: Evet. Ama kurban ve sadakayı fıtır nisabı yine 96 gram ama elinde 30 gram altını var. Ha, orada deniyor ki bakın zekatta onlar şey yapmadığı halde bu giymiş olduğu gardırobunda bulunan iç ve dış çamaşırlarının, giysilerinin üçünü ayırıyor. Üç kattan fazlasını üst üste raiç fiyatına göre diyor ki bunlar kaç para eder? Topladı diyelim ki 20 bin lira etti. Tamam? 20 bin lira etti. Efendim hiç kullanmadığı halılar var. Mevcut raiç fiyatıyla kaç para eder? 200 bin lira eder. Misal olarak söylüyorum. Bunları üst üste koyar. Koydu. Elinde 30 gram altın var ya. Bu ihtiyaç fazlası, elbisesi, kullanmadığı mutfak eşyası bile hiç kullanmadığı mutfak eşyası veya beyaz eşya dediğimiz aldığı ileride çocuklara veririz. Bunları hesap etti, bir şey yaptı. 200 gram altın bedeli çıktı onlar. 30 gram vardı, topladı. Bunun kurban kesmesi vacip.
0: 230 gram oldu.
1: Bakın bunları zekata dahil etmiyor. Bunun kurban kesmesi vacip ve sadakayı fıtır vermesi de vacip bunun. Bu kimse zekat alamaz. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. İyi de arkadaş, borç dediniz, ihtiyaç eşyası dediniz. O ne? Siz de sordunuz onu.
0: Evet.
1: İhtiyaç eşyası demek, kıymetlidir ne kadar çok olursa olsun bir ev. Yani kıymetleri ne kadar çok olursa ifadesi kullanılmış. Bu villa olur, saray olur, gecekondu olur, sazdan kulübe olur.
0: 5 milyon liralık da olabilir, 5 milyon dolarlık da olabilir.
1: Olabilir.
0: Evet.
1: Bir ev, bir aylık yiyecek evinde. Her yıl 3 kat elbise, elbisenin dışındakiler kurban nisabına dahil, çamaşır, evde kullanılan eşya ve aletler, binecek vasıtası, siz soruyordunuz ya, arabası
0: evet,
1: var.
0: Evet,
1: binecek vasıtası, meslek kitapları ve ödeyeceği borçlardır. Bunlar ihtiyaç eşyası. Adamın bir evi, bir arabası var. Olur. Araba 5 milyonluk. Tamam. Evde 5 milyonluk. Tamam. Kurban kesmeyecek.
0: 10 milyonluk ikisi de.
1: Evet.
0: Gene mi kesmeyecek?
1: Kesmeyecek.
0: 20 milyonluk.
1: Kesmeyecek.
0: Uzatmayayım o zaman.
1: Uzatma. Çünkü dedi ki fiyatları, bedelleri ne olursa olsun bir ev, bir araba ihtiyaç eşyasıdır. Önceki asırlarda böyleydi. Adam merkebi var. Yani köyde mesela herkesin merkebi var. Ama üzerine konan semerler farklı. Adam zengin üzerini süslüyor. Ha bu süsü eşeği var bunun. Bu da mı kurban kesmeyi kesmeyecek?
0: Atı var o da kesmeyecek.
1: O da, evet. Katır var mesela o da kesmeyecek.
0: Devesi var.
1: Ha, devesi var.
0: İnek mesela. Olarak kullanıyor.
1: Kesmeyecek. Bu eşyanın mevcut olması da şart değildir. Eğer mevcut iseler zekat, fıtra ve kurban için nisap hesabına katılmazlar. Ticaret için olmayan ihtiyacından artan eşya, kiradaki evler, evindeki süs eşyası, yere serili olmayan halılar, kullanılmayan fazla ev eşyası, sanat ve ticaret aletleri burada eşya, ihtiyaç eşyası sayılmıyor. Bunlar fıtra ve kurban için nisap hesabına katılır. Oturduğu ev büyük ise ihtiyacından fazla kullanılmayan odaların nisaba katılmaması sahihtir. Ha. Orada farklı içtihat var demektir bu. Şimdi adam 1000 metrekare üzerine ev yapmış, tamam mı? 50 tane odası var mesela.
0: Devasa bir malikane yapmış.
1: 50 tane yapmış. Odası var. Şimdi mesela bizi izleyenler ve dinleyen, ha biz de bunu sormak istiyorduk işte. Bu da mı kurban kesmeyecek? Bir kavle göre keser bu. İhtiyacından fazla çünkü o.
0: Evet.
1: Değil mi? İhtiyacından fazla. Yani, efendim işte çoluğu çocuğu torunu var falan. Ya meşgulse, oralarda başkaları oturuyorsa tamam. Ama ihtiyacından fazla ise buyuruluyor. Köyde, çölde, şehirde mukim olan akıllı, bali, hür ve Müslüman erkek ve kadının ihtiyacından fazla olan nisap miktarı malı ve parası varsa kurban bayramı için niyet ederek belli günlerde belli bir hayvanı kesmeleri vacip olur. Birden mesela hatıra şey geliyor. Sadece maaşı olan ve bununla da zor geçinen fakat kurban nisabına malik olan bir kimse de kurban kesecek mi? Kesecek. Çünkü benim başıma geldi bunu. Yani kitapta yazılan benim başıma geldi. Mesela ilk tayin oldum. Lisede öğretmenim. Şimdi yeni evlendik zaten. Hanımın 100 grama yakın şey var.
0: Altını var.
1: Altını var.
0: Zengin. Düğünde takılmış.
1: Tabii. Onun. Zekat vermesi farz. Zaten zekat vermesi farz olanın kurban kesmesi ve sadaka fıtır vermesi otomatik olarak vacip.
0: Başka şeye bakılmaz artık. Yani
1: başka şeye
0: vacip.
1: Bakılmaz. Evet. Otomatik olarak. Dolayısıyla şimdi tek maaş var. Evde kira. Evde kira. Bu zaman zaman burada da nakil yapılıyor. Saadet Ebediye kitabı Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Orada bir ifade kullanmış. Çünkü kendileri de devlet memurluğu yaptıkları için. Böyle durumlarda sene içerisinde belli para ayırmalı. Belli para ayırmalı. Kurban bayramında rahatla kurbanını kesmeli. Kurbanını kesmeli. Ve hatta orada bir ifade var. Mesela kurbanı kesten sonra üç ayırmak. Birini eve, birini komşular, birini de fakirlere vermek. Müstahaptır diye geçiyor. Emir değil yalnız. Tavsiyedir sadece. Evet. Yani böyle durumda olan kimse, böyle durumda olan kimse evinde de hatta orada diyor ki işte bir senenin kıyma ve et ihtiyacından aynı şekilde temin edebilir. Efendim et için mi kesti? Hayır. Allah için kesti. Etini de evde kendisi çoluk çocukla beraber kullanabilir mi? Evet kullanabilir. Dolayısıyla sadece maaşla çalışıyorsun ama birikimi vardır. Altın biriktirmiştir. O altın 96 gram ulaşınca bunu zekat vermesi farz. Evi de kira bunun. Hatta bazıları diyor ki diyor çocukları evlendirmek için ayırdım para. Hacca gitmek için ayırdım para. Ev almak için ayırdım para.
0: Dahil edecek miyim?
1: Kurban kesecek miyim? Keseceğim. Nisaba ulaşınca.
0: Zekatı da dahil ediliyor.
1: Eğer o 96 gram altın karşılığına ulaştıysa zekatını da vereceğim onu. Evet. Zekatla. Ya onu ev almak için. Ev almak için. Çocuklar evlenmek için. Olsun. Çocuklar evlenince çıkacak elden bitiyor. Ama elde bulunduğu müddetçe hem kurbanımızı keseceğiz hem de aynı şekilde şeyi söyleyiver.
0: Zekatını
1: da vereceğiz. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde hasislerin yani cimrilerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir. Ha. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Yani diyor ki efendim parasını versek fakire. Yani diyor bu et bayramı fakirlere et için. Ya fakirlere et için değil bu.
0: Et bayramı da değil.
1: Et bayramı da değil bu. Bu Allah-u Teala'nın emri olduğu için yapılıyor. Allah-u Teala'nın emri olduğu için. Efendim işte hayvanlara nasıl kılıyor. Bunu söyleyenler yani tam tokadı hak ediyor. Çünkü bunu söyleyen gidiyorsun boğazda balık yiyor. Değil mi?
0: Yani.
1: Ondan sonra bonfile alıyor yiyor falan. Yazık da arkadaş o balığı niye yiyorsun? O bonfileyi niye yiyoruz?
0: Tavuk etini niye yiyoruz?
1: Tavuk etini niye yiyoruz o zaman değil mi? Yani. Ya ona kalacak olsan hiçbir şey yiyemezsin. Buğday canlı değil mi? Marul canlı değil mi? Değil mi?
0: Yani.
1: Elması, armudu, şeftalisi bunlar canlı değil mi? Niyet koparıyorsun. Ya işte falan onlar yenmesi için. Allah-u Teala hayvanlar da aynı şekilde bazıları için Allah-u Teala size rızık olarak yarattım buyuruyor. Size rızık olarak yarattım buyuruyor. Dolayısıyla kurban kesmesi vacip olan kimse, yani ihtiyaç eşyalarının dışında kurban nisabına malikse kurban kesmesi vacip olmaktadır.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de kurbanla alakalı olarak bazı bilgiler aldık Osman hocamızdan. Önümüzdeki programda buna devam edeceğiz inşallah. Tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp huşu içinde namaz kılmak küçük günahlara kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. senesinde 3000 kişilik bir orduyu Şam'ın bir beldesi olan Mute'ye gazaya gönderdi. Zeyd bin Harise'yi radıyallahu teâlâ anh emir tayin etti. Buyurdu ki, eğer Zeyd şehit olursa Cafer bin Ebi Talib radıyallahu teâlâ anh emir olsun. Eğer Cafer şehit olursa Abdullah bin Revaha radıyallahu anh emir olsun. Eğer Abdullah da şehit olursa, Müslümanlar kendi aralarında kimi seçerlerse o emir olsun. İslam ordusu Mute'de kâfirler ile savaşa başladığı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de minbere çıktı ve bayrağı Zeyd aldı, şehit oldu. Ondan sonra bayrağı Cafer aldı, şehit oldu. Bayrağı Abdullah aldı, o da şehit oldu. Ondan sonra bayrağı Halid bin Velid aldı. Onun elinde fetih oldu buyurdu. Halid bin Velid için, Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır, sen ona yardım eyle diye dua etti. O günden sonra Halid bin Velid'e radıyallahu anh Seyfullah denildi. Ya'la bin Münebbih radıyallahu anh Mute harbinden haber vermek üzere Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Resulullah ona, sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım buyurdu. Ya Resulallah, siz anlatınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mute gazasında meydana gelen hadiseleri bir bir anlattı. Ya'la bin Münebbih, seni alemlere peygamber olarak gönderen Allahü Teala hakkı için aynen anlattığınız gibi oldu dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala yeryüzünü benim için aradan kaldırdı. Harp meydanını gördüm. Hicretin 8. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethe çıkacaktı. Ya Rabbi, biz Mekke'ye ulaşıncaya kadar Kureyş'i gafil eyle diye dua etti. Muhacirinin büyüklerinden ve Bedir ehlinden olan Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu anh ailesinin Mekke'de olması ve Kureyşlilerin onları gözetlemelerini sağlamak maksadıyla Kureyşlilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falan gün sizin üzerinize Mekke'ye hareket edecek diye bir mektup yazdı. Mektubu zatlı cariyesi Sariye ile gizlice gönderdi. Cebrail aleyhisselam bu durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Zübeyr'i, Hazreti Miktad'ı, Hazreti Ammar'ı, Hazreti Talha'yı ve Hazreti Eba Mersed'i radıyallahu teâlâ anhüm ecmain gönderdi. Hah bahçesine kadar gidiniz. Orada bir zayıf kadın vardır. O kadında bir mektup var. O mektubu Hatip Mekkelilere gönderdi. O mektubu alıp getirin. O kadını da salıverin. Eğer direnirse ve mektubu vermezse boynunu vurun, buyurdu. Gidip kadının peşinden yetiştiler. Hazreti Ali radıyallahu anh kılıcını çekince kadın mektubu saçlarının arasından çıkarıp verdi. Mektubu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem getirdiler. Resulullah Hatip bin Ebi Belta'yı huzuruna çağırdı. "Niçin böyle yaptın?" diye sordu. "Ya Resulallah, sana iman ettiğim günden beri küfre dönmedim. Nasihatını dinlediğimden beri hiç ihanette bulunmadım. Fakat ailem Kureyşlerin arasındadır. İstedim ki Kureyşler ailemi gözetsinler. Yoksa kesin biliyorum ki benim mektubumdan onlara fayda gelmez," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tasdik etti. O sırada meali şerifi, "Ey iman edenler, düşmanlarımı ve düşmanlarınızı dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar Kur'an'dan size geleni inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan dolayı peygamberi ve sizi yurdunuzdan, Mekke'den çıkarıyorlardı. Eğer sizler benim yolumda ve rızamı kazanmak için cihada çıkmışsanız, onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa artık doğru yoldan sapmış olur." Olan Mümtehine suresi 1. ayeti kerimesi nazil oldu.

0: Süt kardeşlik. 2,5 yaşından küçük çocuk, yabancı bir veya birkaç kadından birer yudum süt emerse, Hanefi'de ve Maliki'de bu kadınlar çocuğun süt annesi olur. Bu kadınların mahrem akrabaları çocuğa mahrem, yani evlenmeleri haram olurlar. Kadının öz biraderi çocuğun süt dayısı olur. Bu kadına bu sütün gelmesine sebep olan kocası da süt babası olur. Bu adamın öz biraderi de süt amcası olur. Fakat radi'in mahremleri süt anneye ve zevcine mahrem olmazlar. Şafii ve Hanbeli de doyuncaya kadar ayrı ayrı 5 kere emmezse süt çocuğu olmaz. İmam-ı Ebu Yusuf ve Muhammed ve Şafii rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn 2 yaşından sonra süt çocukları olmaz buyurdular. 2,5 yaşından sonra emen Hanefi mezhebinin söz birliğiyle süt çocuğu olmaz. Bu yaşa gelen çocuğu emzirmek zaruri olmadığı için emzirmesi caiz olmaz denildi. Çünkü insan parçasını zaruretsiz kullanmak haramdır. Çocuğun süt anası ve süt babası ile ve bunların anaları, babaları ve kardeşleri ve çocukları ve her kuşaktan torunları ile evlenmesi ebedi haramdır. Bunlarla nesep ile akraba olsaydı yine evlenemezdi. Bu çocuğun çocukları bunun süt anası veya süt babası ile evlenemez. Çocuğun zevcesi çocuğun süt babası ile ve çocuğun zevci de çocuğun süt anası ile evlenemez. Aynı kadından emen oğlan ile kız süt babaları başka olsa ve başka senelerde emmiş olsalar bile birbirleriyle ve birbirlerinin çocukları ve torunlarıyla evlenemez.
1: Hıyanet, birine kendini emin tanıttıktan sonra o emniyeti bozacak iş yapmak demektir. Mü'min, herkesin malını, canını emniyet ettiği kimsedir. Emanet ve hıyanet, malda olduğu gibi sözde de olur. Hadis-i şerifte, meşveret edilen kimse emindir buyuruldu. Yani onun doğruyu söyleyeceğine ve sorulanı başkalarından gizleyeceğine emanet olunur, güvenilir. Onun doğru söylemesi vaciptir. İnsan malını emniyet ettiği kimseye bıraktığı gibi, doğru söyleyeceğine emin olduğu kimseyle istişare eder, danışır. Âl-i İmran suresi 159. ayetinde mealen, yapacağın işi önce meşveret et buyuruldu. Meşveret, yani danışmak, insanı pişman olmaktan koruyan bir kal'a gibidir. Meşveret olunacak kimsenin, insanların halini, zamanın ve memleketin şartlarını bilmesi lazımdır. Buna siyaset bilgisi denir. Bundan başka, aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören, hatta sıhhati yerinde olması lazımdır. Meşveret olunan kimsenin bilmediğini veya bildiğinin aksini söylemesi günahtır. Hata ile söylemesi günah olmaz. Yukarıdaki şartları taşımayan biriyle meşveret edilirse her iki tarafa günah olur. Din ve dünya işlerinde bilmeyerek fetva verene melekler lanet eder. Bir kimse zararlı olduğunu bilerek bir emir verse hıyanet etmiş olur.
2: Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun tarihi ilçesi Fatih'te Fethiye semtinden sesleniyorum. Malum Draman'la Çarşamba'nın arasında böyle Halic'e doğru yarım bir tepenin üzerinde sayılır bir Fethiye Camii var. Daha önceki programda buranın bir manastırdan, sonra patrikhanelikten, sonra da öyle Patrikhanelik bitince de 3. Murat Han zamanında efendim buranın camiye çevrildiğini söyledim. Fatih Sultan Mehmet Han zaman zaman buraya gelirdi. Efendim gelmiş de Fatih, bakmış ki insanlar burada mozaikleri kazıyor. İsa Aleyhisselam'ın resmi veya meleklerin resmi olarak söylenen mozaikleri kazıyor. Sakın dokunmayın, kellerinizi vururum. Yok efendim. Fatih Sultan Mehmet Han buraya İstanbul'un fethinden çok sonralara geldi, uğradı zaman zaman. Her tarafı dolaşırdı. Buraya da geldi. Üçüncü Murat Han da burayı zaten biliyor idi. Fakat bu Azerbaycan fethi de bu işi çabuklaştıran bir olay oldu. Peki bu fethiye giden şanlı komutan kimdi? Özdemiroğlu Osman Paşa. Osmanlı'nın şanlı komutanlarından, şanlı sadrazamlarındandır. Çok büyük hizmetleri olmuştur. Canla başla geceleri gündüzleri çalışan bir komutan idi. Devleti için, milleti için, inançları için. Ki Özdemir Paşa, yani Osman Paşa'nın babası Özdemiroğlu Osman Paşa diyoruz ya, o da bugünkü Habeşistan topraklarını, Somali topraklarını fetheden, oradaki insanları Portekizlerin zulmünden kurtarıp İslamiyet'i onlara doğru din olarak anlatan Özdemir Paşa'ydı. Yemen Fatihi'ydi. Allah-u Teala öyle vermiş ki baba Yemen Fatihi oldu, oğlu da Azerbaycan Fatihi oldu. İşte Azerbaycan'ın fethinden sonra Murat Han buraya o fethin hatırasına, onun sevinci için burayı camiye çevirdi ve buraya Fethiye Camii dendi. Yoksa Fatih'in askerleri buradan girmişler Edirne kapıdan, atlar yokuş aşağı sürmüşler efendim, sanki bugünkü caddeler varmış gibi efendim. İşte Draman falan demişler, burası Draman olmuş, ondan sonra buraya da Fethiye Fethiye denmiş. Efendim masal bunlar. Böyle inanmamak lazım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hedefi Ayasofya'ya ulaşmak idi İstanbul'u aldığında. Askerleriyle beraber Topkapı'dan girdikten sonra doğru ilk geldiği yer, gönlünde yatan aslan Ayasofya'ydı. Oraya geldi. Ondan sonra tabii buralarda yerleşime açıldı. Buradaki insanlar gitti. Yerine Anadolu'dan eşraf aileler getirildi. Ve böylece bu çalışma sürdü. Efendim Özdemiroğlu Osman Paşa Osmanlı tarihinde meşaleler ışığında hiç kesmeden 3 gece savaşarak Azerbaycan zaferini kazandı. Geldiği zaman da Murat Han kendisini Sarayburun'daki sahil köşkünde karşıladı. Hoş geldin Osman dedi. Otur Osman dedi. Oturmadı efendim. Osman otur dedi. Padişah otur diyor, sen de hürmet ediyorsun, ayakta kalıyorsun. O da suç efendim. El emrü fevkal edep derdi büyüklerimiz evvelden. El emrü fevkal edep, yani emir edepten üstündür. Evet, edepli olmak var ama emredildiyse, yat yere uzun dediyse boylu boyunca yatacaksın efendim. Huzurunuzda yatamam ben efendim. Olur mu efendim öyle şey?

İkinci söylediğinde Osman Paşa işin ciddiyetini bildiği için oturur gibi şöyle ilişti, geri kalktı. Ve üçüncü de artık Murat Han otur Osman demedi. Anlat bakalım dedi, neler yaptınız? 4,5 saat ayakta Azerbaycan seferinin raporunu sundu efendim. Şifaen. 4,5 saatlik bu sunum esnasında padişah 3 defa yerinden kalktı efendim. Padişah kalktı bu sefer. O anlattıklarından o kadar haz duydu ki 3. Murat Han. Berhudar ol Osman dedi. Çıkarttı kafasındaki kavuğunu verdi efendim. Başörtüsünü verdi, serpuşunu verdi. Sonra biraz zaman geçti, gene bir aşka geldi. Kalktı, sırtındaki samur kürkü hediye etti. Allah razı olsun senden Osman dedi. Bir daha aşka geldi efendim. Üçüncüde de hançerini getirdi, kendi eliyle beline kuşattı. Şu merasimi bir düşünebiliyor musunuz efendim? Padişah dinledikçe kalkıyor böyle. Etrafındaki insanlar ne yapar efendim? Eğer haset varsa çatır çatır çatlar. Evet. Bir cuşu huruş içinde bir hadise var. Ve zaten onu üçüncüde ısrar etse otursa oturturdu. Fakat oturtma işinin başka bir sebebi vardı. Osman Paşa'nın genç ve çok başarılı olduğunu bilen etrafındaki bazı emsal rütbeler onun daha ileri gitmesini, sadrazam olmasını pek istemiyorlardı. Onun için de maalesef bazı hasetçiler her devirde oluyor, dedikodusunu çıkarttılar. Bu afyon kullanıyor diye. Afyon keş diye. Padişah bu 4,5 saatlik arzdan sonra tabibini çağırdı, sordu sarayın. Dedi ki Osman Paşa'yı gördün. 4,5 saat sundu. Bir afyon keş ne kadar zaman ayakta kalabilir? Padişahım yarım saati bulmaz dedi. Yarım saat duramaz. Afyon keş olan, uyuşturucu kullanan. Peki bu 4,5 saat konuştu. Afyon keş olma ihtimali var mı? 1/1000 bile yok efendim dedi. Tamam dedi. Murat Han zaten aradığını bulmuştu efendim. Bu fırsat düşmüştü. Danışıklı dövüş değil ama bu fırsat düşmüştü. Ve onu hemen sadrazamlığa getirdi. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İşte böyle şanlı bir zaferin sonunda kilise olan yerde camiye çevrilmiş oldu. 1845'lerde Abdülmecit Han tamir ettirdi burayı. Babasının vefatından sonra. 1938'lerde de bir tamir gördü ama işte o tamirden sonra da zaten burası bir araba parkı olarak hazırlanmış. Sonra 1952'lerde rahmetli Adnan Menderes zamanında buradaki İstanbul İmam Hatip Okulu kuruldu. Yani o güne kadar böyle İmam Hatip okulları her ne kadar 1950'den önce varsa da böyle cesametli bir şekilde ve sağlam bir eğitim yapar durumda belki değildi. İşte o İmam Hatip Mektebi kurulunca bu çocuklara bir tatbikat camii lazım oldu. İmam Hatip olacak bu. Hutbeye çıkacak, vaaz verecek, mihraba geçecek, imamlık yapacak. Tamam, tatbikat okulu burası. İstanbul'un İmam Hatipler için ilk tatbikat okulu burası efendim. Bütün imam hatiplerin, daha sonra da her imam hatip caminin okulunun yakınındaki bir cami tatbikat okulu olarak resmen bildirildi. Çocuklar hutbe okuyup zaman zaman son sınıfa gelenler orada cemaate hutbe irat eder oldular. Sadrazam Sinan Paşa Medresesi vardı bunun karşısında. Murat Han burayı çevirdi camiye. Efendim minber mihrap kondu. Peki sonrası burada bir medrese yapıldı. Fakat bu medrese zamanla yıkıldı. Şu anda ilkokul olan yer, Fethiye İlkokulu, ilk öğretim okulu olan yer aslında Sultan Abdülhamit Han zamanında yapıldığını tahmin ettiğim bir yapı. Çünkü o dönemin yapısını gösteriyor. Sinan Paşa zamanındaki yapılan medrese tipi yok. Ama o da bugün ilkokul olmuş. Medrese olarak tabii kullanacak halimiz yok. Mecburen bir şeye tahsis edeceksiniz. Buna tahsis edilmiş. Sonra Mehmet Ağa'nın yaptırdığı, Mehmet Ağa'nın banisi olan kişinin yaptırdığı bir Ali mektep vardı burada.

taştan olacağını zannediyorum Murat Han zamanında. Çünkü Mimar Sinan'ın da hayatta olduğu rahmetlinin bir dönemde. Fakat bu halen işte hayatta olan veya yakın zamanda vefat etmiş bu semtte oturan bu cami cemaatinden olan kimselerin hatırladığına göre efendim ben işte gençliğimizde bu minberi getirdik de filan yerden buraya monte ettik denmiş. Ama nereden getirildi? Araştırdık, soruşturduk. Pek bu bilgiye ulaşamadık. Çok güzel bir minber. Çok hoş. Hakikaten çok eski. Yani en az 500 yıllık var görünüyor. Şu şeyler. Bu yenilenmiş. Bu makineden çıktığı belli. İnsan işi değil, makine işi. Buralar ise şu kabartmalar, nebati kabartmalar kullanılmış. Mümkün mertebe onlar insan işidir. Efendim bu caminin mihrabının yerine tabii kıble tayin edilecek. Kiliseden camiye çeviriyorsunuz. Yani Kudüs'e doğru durulacak hali yok. Öyleyse burada şu mihrabın üzerindeki hemen mihrap önünün üstündeki kubbe daha sonradan Osmanlı işi olarak yapılmıştır. Burada bir de mihrabı var. Mihrap tabii 3. Murat Han zamanında böyle fayanslı bir mihrap yoktu. Herhalde oralar çatladı, döküldü veya bazı tahribat oldu. Ola ki zelzelelerden hasar gördü. Cemaat orayı herhalde el birliğiyle veya vakıfların mutlaka kontrolünden geçmiştir. Çünkü vakıflar başka türlü müdahaleye zaten müsaade etmiyor. Kanunlarımızda, yasalarımızda etmiyor. Fayanslanmış. Gönül ister ki tabii zaman içerisinde şu tarihi yapıya İstanbul'un en eski yapısı belki de efendim. Ayasofya'dan sonraki en eski yapılarından birisi burası. Sarnıçlar, su sarnıçları, çukur bostanlar biraz eski ama onlar tabii böyle bir sanat eseri yapılar değil. Nihayet bir çukura tuğla döşemişler. Onun da zaman içinde böyle tarihi bir mihrap haline getirileceğini ümit ediyoruz. Efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Zaten cemaatte toplandı, namaza da başlayacaklar. Onları da engellemek istemiyoruz. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 77. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 2. Plevne Muharebesi 30 Temmuz günü başlamış ve bunun safahatını anlatmaya devam ediyorduk. Buradan sonrasına da yine devam edeceğiz. Öğlen üzeri Tabya'da ilk gülle patladığı zaman galiba tam namaz vaktiydi Müslümanların. Etrafa saçılan gülle parçalarından benim takımdan iki neferim yaralandı. Bunları aşağıya gönderdik. İki isabet daha oldu. İki kişi daha yaralandı yani. Bunlardan birisinden zarar gelmedi. Fakat bir tanesi bir topçumuzu öldürmüş. Jack Seymour'un takımından da iki kişiyi fena yaralamıştı. Yani ağır yaralamış. Bunlardan biri çok geçmeden can verdi. Allah rahmet eylesin diyorum ben. Bataryanın solundaki bölüğe 2-3 isabet oldu.

0: Rus topları bizi bırakıp Namlu'yu bizim solumuzdakilere çevirdiler. Yani kendilerinin sağlarına doğru çevirdiler. Oraya atılan güllelerden hiçbir zarar görülmüyordu. Biz de seyrediyorduk. Hep boş tarlalarda patlıyordu mermileri. Bütün zanlarımızın hilafına hiçbir piyade hücumu olmuyordu. Dandun top atışı yapıyorlar ama bir hücuma kalkan piyade grubu görünmüyordu. İki taraftan da bir tek tüfek patlamamıştı. Ne bizden ne onlardan. Bizden yaralananlar da işte şarapnel dediğimiz top mermilerinin parça tesiri vardır. Parçalarından isabet edenlerle oluyordu. Birkaç saat daha bütün sinirlerimiz gergin bir halde intizar ettik, bekledik. Bu arada topçu ateşi bir dakika bile fasıla vermeden devam ediyordu. Etrafımızdan hep top sesleri geliyordu. Sadece bize atanlar değil, diğer tabiyaları da atanlar aynı şekildeydi. İkinci Buko tabiyası ile iki baş tabiya mahdut imkanlarıyla, yani dar şartlarda çok iyi iş görüyorlardı. Top mermilerine karşı korunaklıydık yani. Güney devamlı bir infilak kütlesi halini aldı. Mısır patlağı gibi. Uzakta kuzey batıda da elektrik şerarelerini andırır. Yani şimşek çakarken o çıkan şerareler var ya efendim, onu andırır. Süratli top atışlarını dürbünümle görüyordum. Yani namlu ağzı ateşini de görüyordu. Bizim tabiyamıza o gün başka isabet olmadı. Fakat sağımızda 20'den fazla gülle düşmüştü. Bu zoraki arada, yani düşmanın ara vermesiyle ara vermiş olduk biz de, yıkılan yerleri tamirle, mataralarımızdaki eksilen sularımızı tamamlamakla ve ekmek torbalarımızı da peksimet ikmaliyle doldurmaya çalıştık. Bölükteki askerler o gün geç vakit bu ihtiyati tedbirlere çok sevindiler. Ya bunları tamamlamaya çocuklar sevindiler. İyi ya, azaldıydı diye. Çünkü insan yerse içerse çalışır efendim, harp eder. Ya Türk askeri acıkmaz, Türk askeri uyumaz. Olur mu kardeşim? Bunun arkası öyle giderseniz Türk askeri savaşmaz olacak. Veya savaşamaz olacak. Saat 2:30'da topçu ateşi hafifledi. Önümüzden tüfek sesleri gelmeye başladı. Ha, topçu şimdi yumuşatma atışlarını yaptı. Karşı tarafta kaçırabildiklerini kaçırdı. Yaralayabildiğini yaraladı. Piyadeye dedi ki buyurun, ala canlıdır karşıda düşman. Onların diğer işinde siz tamamlayın. Birkaç dakika sonra tüfek ateşi bize yaklaşmıştı. Benimle Tarasut mevkiinde, yani gözetleme yerinde, yüksekçe bir yere gözetleme yapıyorlardı hep oradan. Oraya Tarasut mevkii deniyor. Tarasut mevkiinde duran Mehmet, Ruslar birinci siperi aldılar dedi. Tabyanın önündeki birer kişilik siperler var, birinci siperi aldılar dedi. Biraz sonra silah sesleri birdenbire çatırtı artınca dedi ki, İkinci siper de elden gitti. Bunu takiben 15 dakika içinde tüfek sesleri aynı şiddetini koruyarak devam etti. Vadiyi almak için çarpışılıyordu. Ruslar şu vadiyi bir alabilsek diyor. Vadinin sonunda çünkü daraldığı yerde tabiyalar vardı. Serseri kurşunlar üstümüzden vızıldıyordu. Sağımızdaki tabiya da harbe girmişti. Baş tabiya ve gerimizdeki tabiyadan da silah sesleri geliyordu. Saat 3.30'da neferlerimizin kargaşalıkla ve yığınlar halinde bize en yakın olan sipere doluştuğunu gördüm. Yani bu bir bozgun değil ama çok yakındaki bir düşmanın hücuma kalkışının alametidir. Tahminime göre bizim Tabya'nın en yakın siperlerden uzaklığı 200 metre. Vadiye uzaklığı 300 metre. En uzak siperlerin uzaklığı ise 600 metre kadardı. 300'de 600 metre arası efendim veya 200'de 600 metre arası. Askerlerimiz en yakın siperi 5 dakika müddetle canla başla müdafaa ettiler, savundular. Fakat dumanın fazlalığı muharebenin her şeyini görmeme mani oluyordu. Ne dumanı bu? Yapılan atışlarda fişeklerin patlayan barutlarının dumanıydı bu. Mermi patlayınca barut bir duman çıkartır. O böyle hafif ekşimtırak bir şeyi vardır, kokusu vardır. Artık kurşunlar daha sık ve daha süratli geliyordu. Mehmet'in ve benim de nasıl olup da vurulmadığımıza ben hala şaşarım diyor. Fakat yüzbaşı, uyuklayan yüzbaşı aşağı inin diye bağırıncaya kadar biz Tarasut mevkiinden inmeyi hiç aklımıza getirmedik. Ya bu kadar yanımızda insanlar kaçışıyorlar, tüfekler patlıyorlar. Biz hala bakıyoruz oradan. Neferlerimiz yere yatıp askerlerimiz vaziyet almışlardı. Siper almış ve atış yapacak. Yalnız başları yukarıdaydı. O da yarım baş tabii. 5 topumuzdan 3'ü yakına endaht üzere hazırlanmıştı. Şimdi 5 tane top var. Bu toplar uzak mesafeye atış yapacak. Şimdi fırtına obüsleri mesela 60 kilometre uzağa yapıyor. Onlar da 2 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre uzağa atabiliyorlardı. Ama 5 topun ikisini yakın hedefe atmak için ayarlamışlar. Bu sıkışık zamanlar için yapılan bir ayardır toplar için. Aksi halde topçu ta uzaklardan itibaren düşmanı yaklaştırmamaya çalışır. Buna rağmen düşman yaklaşır, yaklaşır, yaklaşırsa daha süngü süngüye muharebede top endahtı yani atışı olmaz, kendi askerin de vurusun. Ama o noktaya gelmeden şöyle 200-300 metre kala icabında düşmanın üzerine top atışı da yapılır mı? Yapılır. Öteki ikisi Rus topçu bataryalarını uzaktaki dövüyor. İyi neticeler de arıyordu, alıyordu. Susan toplar görüyorduk dedi ve bu 77. bölümümüzde burada noktaladı.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Programımız Çınaraltı ve sizinle beraber inşallah bu programda enteresan, meraklı konuları işleyeceğiz. Sizlerle nasip olursa sohbet edeceğiz. Ancak programa geçmeden evvel her zaman olduğu gibi radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlamak istiyorum. Değerli dinleyiciler, İstanbul'da bir eser var, bir abide var ki İstanbul'un sembolü olmuş. Güzelliğiyle, tarihi hususiyetleriyle, mevkiiyle ve taşıdığı manayla çok mühim bir yer tutmuş tarihimizde. O da Ayasofya'dır. Ayasofya, iki dinin, semavi dinin hususiyetlerini bir arada saklayan yeryüzünün nadir mabetlerinden birisidir. Doğu Roma İmparatorluğu devrinde yapılmış, dünyadaki Bizans eserlerinin belki de en ünlüsüdür. Dünyanın 7 harikasından biri kabul edilmeye layık bir eserdir. Ayasofya inşa edildiği günden bugüne kadar tam 3 defa şehre değiştirmiş. Önceleri kiliseyken İstanbul'un fethinden 1934 yılına kadar 500 yıla yakın bir müddet cami olarak hizmet vermiş. 1934 yılından bugüne kadar da kapılarını müze olarak açmıştır. Ayasofya'nın ilk defa Roma İmparatoru Büyük Konstantin'in İmparatorluk merkezini İstanbul'a getirterek şehri tamir etmeye başladığı 326 yıllarında yapıldığı kabul edilmektedir değerli dinleyiciler. O zamanlar İstanbul Vizas isminde küçük bir kasabaydı. Büyük Konstantin Roma'dan gelerek baş şehri olarak burayı ittihaz etmiş ve ondan sonra buraya ismini vermiş ve Vizas İstanbul olarak, Konstantiniye, Konstantinopolis olarak gelişmiş, inkişaf etmiştir. İşte Ayasofya'nın da ilk defa bu zaman yapıldığı kabul ediliyor. Fakat bu bina çok küçüktü veya başka bir fikre göre bir deprem sonunda yıkılmıştı. İmparatorun oğlu 2. Konstantius Ayasofya'yı tekrar yaptırdı. Ki 2. Konstantius, yani Büyük Konstantin'in oğlu, dindar bir İseviydi. Kilise 360 yılında merasimle açıldı. Üstü ahşap bir çatıyla örtülü olduğu tahmin ediliyor ve adı Büyük Kiliseydi. Kiliseye sonradan Theosophia adı verildi ve daha sonra da nihayet Yunanca Ayasofya, yani Azize Sofia adını aldı. Bu ad İstanbul Türklerin eline geçtikten sonra bile değiştirilmedi. Çünkü ecdadımızın bu gibi şeylerde bir kompleksi yoktu değerli dinleyiciler. Fethettikleri yerin ismini aynen muhafaza ederlerdi. Ancak söylenmesi zorsa kendi fonetiklerine uydururlardı. Değerli dinleyiciler, 2. Konstantinus'un yaptırdığı bu kilise 404 yılındaki bir ayaklanmada yandı. Bunun üzerine yeniden yapıldı. 2. Theodosius zamanındaki İstanbul surlarının eski surları yaptıran odur. 415 yılında halka açıldı. Fakat bu kilisenin de ömrü uzun olmadı. 532 yılında Nika isyanı diye tarihe geçen bir ayaklanma esnasında ateşe verildi. Bu Nika İhtilal diyelim artık. Nika ihtilali 18 Ocak'ta kanlı bir şekilde bastırılmıştı. O zaman İmparator Justinianus'tu ve tekrar tahtına kavuştu ve bunun üzerine Ayasofya'nın yeniden inşa edilmesi için emir verdi. Bütün arzusu Ayasofya'nın Kudüs'te Hazreti Süleyman tarafından yaptırılan mabetten daha büyük, daha muhteşem olmasını istiyordu. Bunun için bütün valilerden il hudutları içindeki eski harabelerin en güzel parçalarını Ayasofya'da kullanmak üzere İstanbul'a göndermelerini emretti. Bu emir üzerine imparatorluğun her tarafından kıymetli taşlar, mermerler, sütunlar İstanbul'a akmaya başladı. Ayasofya bundan önce dedik ya, daha önce iki kere yanmıştı. İşte bunu dikkate alarak yine yeni yapılan inşaatta mümkün olduğu kadar ahşap malzeme kullanılmaktan çekinildi. Hatta kapılar bile bronzla kaplatıldı. Uzun İnşaat faaliyetlerinden sonra nihayet Ayasofya bitti. Açılış 27 Aralık 537 günü büyük bir merasimle yapıldı değerli dinleyiciler. Öylesine muhteşem bir yapı olmuştu ki zafer arabasıyla açılışa gelen imparator mabedin ihtişamı karşısında ellerini havaya kaldırıp Süleyman Mabedi'ni geçtik dedi. 553 ve 557 yıllarında İstanbul'da zelzeleler oldu. Bu zelzelelerden hasar gördü Ayasofya ve kubbenin bir kısmı 559 yılındaki zelzelede yıkıldı.
Eskiden fazla basık yapılan kubbe 6,5 metre yükseltildi ve yan basınçları önleyecek şekilde dayanaklar yapılmak suretiyle tamir edildi. Ve kilise İmparator Justinianus tarafından 562 yılında ikinci defa olarak merasimle açıldı. Değerli dinleyiciler, Ayasofya ve İstanbul'a en büyük fenalığı Hristiyanlar yapmıştır. Ancak Batılı Hristiyanlar, Latinler yapmıştır. Katolik Hristiyanlar. 1204 yılında Haçlılar İstanbul'a gelmişler ve mukaddes mekanlara, yani Filistin'e gidecek yerde şu zengin memlekette kalalım demişler ve İstanbul'da kalmışlardır. İstanbul'u zapt etmişler, işgal etmişler ve yağma etmişlerdir. Ayasofya'yı sanki kendi mabetleri değilmiş gibi de yağmaya tabi tutmuşlardır. Hem de insafsızca yağmaya tabi tutmuşlardır. Öyle ki imparator kapısı üzerindeki altın yaldızlı gümüş levhalar, altın ve gümüş ne varsa kilisede, maddi ve manevi değeri yüksek ne kadar eşya varsa yok edilmiştir. Hatta o derece ki kilisede altın gümüş kıymeti olmayan mukaddes eşyalar atlara süs eşyası olmuştur. Türkler İstanbul'u fethedinceye kadar Ayasofya birçok kereler yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır değerli dinleyiciler. Hatta bir ara ibadete kapatılmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında Bizans İmparatoru'nun isteği üzerine Fatih buraya bir mimar göndererek kiliseyi tamir etmiştir. Ve bu mimar kilisenin yıkılmasına mani olacak dayanaklar yapmış. Hatta dönüp de Fatih'e raporunu verdiği zaman minare yerlerinde hazırladım hünkârım demiştir. Çünkü Türkler İstanbul'un bir gün fethedileceğine mutlaka inanmışlardır. Hazreti Peygamber'in sözüyle mevut olduğu için, bir vaat edilmiş olduğu için. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdiği zaman kilise harap bir vaziyetteydi. Evet, yapılan yardımlarla yıkılmamıştı ama yine haraptı. Birçok kapıları düşmüştü. Belli bir yerinde ancak ibadet edilebiliyordu ve Justinianus devrindeki ihtişamdan eser kalmamıştı. Değerli dinleyiciler, Ayasofya hakiki ihtişamını tekrar Osmanlılar devrinde kazanmıştır. 1453 yılında İstanbul fethedildiği zaman Ayasofya camiye çevrilmiştir. Bu hususta çeşitli şeyler söylenir. Yani neden camiye çevrilmiştir de mabed olarak bırakılmamıştır. Şimdi o zamanlar cari olan İslam Osmanlı hukukunda, bunun savaş hukuku, harp hukuku kısmında hükümler vardır. Yani İslam hukuku, Osmanlı hukuku diğer hukuklardan farklı olarak savaş hukukunu kendisi iş hukuk düzenlemesi olarak kabul etmiştir. Malum günümüzde savaş hukuku milletler arası bir hukuktur. Hiçbir devlet bu savaş hukukunu kendisi kabul etmemiştir. Fakat İslam hukukunda dünyada ilk defa savaş hukuku vardır. Bu hukuka göre değerli dinleyiciler, eğer bir yer sulh ile fethedilmişse sulh anlaşmasının hükümlerine göre hareket edilir. Sulh anlaşmasında yazmıyorsa kiliseler, cami yapılamaz. Sulh anlaşmasında ne yazıyorsa ona göre hareket edilir. Mesela Kudüs böyle fethedilmişti. Eğer bir yer savaşla fethedilmişse o takdirde orayı savaşla fetheden kimse burada dilediği şekilde tasarruf eder. Ancak ecdadımız adeten bir yeri savaşla fethettikleri zaman isterlerse bütün kiliseleri camiye çevirme hakkı olduğu halde hukuk gereği sadece şehrin en büyük kilisesini mabede çevirirlerdi. Buna kılıç hakkı denirdi. Yani orada Türk İslam hakimiyetinin kurulduğunun alametiydi. İşte Türkler İstanbul'a girdikleri zaman sadece Ayasofya'yı camiye çevirdiler ve buraya Fetih Kilise, Fetih Camii adı verdiler. Ancak halk arasında Ayasofya ismi kullanılmaya devam etti. Fatih Sultan Mehmet ilk cuma namazını burada kıldı. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet büyük kubbenin kenarında bulunan kubbeciklerden birinin üzerini delerek, ki daha önce buraya zaten payan da koymuştu mimar, buraya tahtadan bir minare yaptırdı ilk olarak. Ve güneşin doğduğu tarafa bakan mihrap Kabe'ye yöneltilerek yeni bir mihrap yapıldı ve
İşte Fatih Sultan Mehmet ilk cuma namazını burada böylece kıldı. Değerli dinleyiciler, ecdadımız Türkler Ayasofya'ya karşı daima büyük bir alaka, büyük bir hürmet göstermişlerdir. Yaptıkları ustaca tamiratlar ve dayanak duvarlarıyla bu abidenin günümüze kadar gelebilmesini sağlamışlardır. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Ayasofya Kilisesi camiye çevrilince gerekli bazı değişiklikler yapılmıştır ama binanın esas yapısı olduğu gibi muhafaza edilmiştir. Burada insan yüzlü mozaikler kazınarak ortadan kaldırılmıştır. Bunun dışındaki resimler, ikonolar ise alçıyla kapatılmıştır. Hatta daha sonra Ayasofya müze haline getirildiği zaman rivayet odur ki Amerikalılar bu mozaikleri yeni baştan inşa etmişler ve sanki o zamandan kalma gibi lanse etmişlerdir. Halbuki mozaikler, yani insan yüzü mozaikler hepsi kazınmıştı. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'nın adını değiştirmemiştir. Ona cami Ayasofya Kebir denmiştir. Bir ara Fetih Camii dendiyse de Ayasofya cami ismi yayılmıştır. Ayasofya, ki ayakta kalmasını tamamen Fatih Sultan Mehmet'e borçludur evvel emirde, Osmanlıların eline geçtikten sonra her padişah oraya bir şeyler ilave etti değerli dinleyiciler. Güneydoğu'daki büyük destek duvarları ve tuğla minare Fatih Sultan Mehmet devrinden kalmadır. Zarif ince minare Sultan II. Bayezid devrinde yaptırılmıştır. Caddeye bakan taraftaki iki kalın minare ise Sultan II. Selim devrinde Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın Ayasofya Camii'ne hizmeti çok büyüktür değerli dinleyiciler. Eğer eski payandaları yeniden örmese, yeni istinat duvarları eklemese herhalde Ayasofya günümüzde ya olmazdı ya da harabe halinde günümüze intikal edebilirdi. Bir de Sultan Abdülmecit zamanında caminin iç ve dışı yeniden esaslı bir surette tamir edildi değerli dinleyiciler. İsviçreli mimar Gaspar Fossati'nin mesuliyeti altında 2 yıl sürdü bu çalışmalar. Büyük kubbe demir çemberlerle takviye edildi ve tehlikeli bir şekilde eğilmiş olan 13 sütun düzeltildi. Yani Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Selim ve Sultan Abdülmecit olmasaydı bugün Ayasofya'dan eser kalmazdı diyebiliriz. Değerli dinleyiciler, Ayasofya tarihi değeri bir yana, mimari hususiyetleri itibariyle de dünyanın sayılı binalarından biridir. Kapladığı mesaha kareye yakın dikdörtgen biçimindedir. Bir kubbeli, iki katlı bir binadır. Bu abide bir orta nef, yani esas bina, ve iki de yan nef, esas salonun yanındaki uzun koridorlara yan nef derler. Bir de iç narteks, yani giriş efendim kısmı. Bir de galeriye çıkan kapıya kadar olan kısmına narteks deniyor. Bir de dış narteks var. Ona da bugünkü camilerdeki dış cemaat yeri olarak tarif edebiliriz. Demek ki bir orta nefi var, esas bina. İki yan nef var, yani esas salonun iki yanında koridorlar var. Bir iç narteks var, yani girişten galeriye kadar çıkan kapıya kadar olan kısım. Bir de dış narteks, dış cemaat yeri var. Dört, iki yanı sayarsak 5 kısımdan oluşuyor. Esas salon 32 metre enindedir. Yan koridorlar yaklaşık 18 metre enindedir. Değerli dinleyiciler, binanın mihraptan imparator kapısına kadar olan uzunluğu 80 metredir. Bu ölçülere göre Ayasofya yapıldığı saha itibariyle Roma'daki San Petrus ve İspanya'daki Sevilla Katedrali'nden ve İtalya'daki Milano Katedrali'nden sonra dünyadaki 4. büyük kilise olarak yapılmıştır. Kubbe yüksekliği 55 metredir. Bu bakımdan da dünya yüzündeki yükseklik bakımından dünya yüzündeki abideler içinde 5. sırayı işgal etmektedir. Ayasofya'nın kubbesi değerli dinleyiciler tam daire şeklinde değildir. Kuzey-güney çapı 31 metredir. Doğu-batı çapı ise 30 metredir. Ortalama kubbe çapı 31,5 metredir. Kubbe 1 metre genişliğinde 40 kaburgaya dayanıyor. Bu 40 kaburganın arasında ve alt kısımlarında 40 tane pencere var. Bu pencereler sayesinde cami bol ışık almaktadır. Bu
koca binanın ağırlığını 107 sütun taşıyor değerli dinleyiciler. Bu sütunların 40 tanesi aşağıdadır, 67 tanesi ise yukarıdadır. Değerli dinleyiciler, hem tarihi yönden hem mimari yönden çok büyük değeri olan Ayasofya Camii, yurdumuza gelen, İstanbul'a gelen hatta turistlerin ilk görmek istedikleri yerlerden biridir. Günün hangi saatinde olursa olsun, hangi mevsimde olursa olsun Ayasofya'nın önüne gidecek olursanız sıra sıra otobüsler, taksiler görürsünüz. Bunlardan inen türlü milletlere mensup genç yaşlı insanlar önce kapıda kartpostal satan çocuklardan Ayasofya'nın ve diğer abidelerin fotoğraflarını, renkli resimlerini alırlar. Sonra da bilet satış kulübesinin önünde içeriye girebilmek için kuyruk teşkil ederler. Evet, tabii herkesin elinde de bir Ayasofya kılavuzu olduğu halde yine de turist rehberlerinin tumturaklı sözlerine kulak kabartarak Ayasofya'yı adım adım gezerler. Değerli dinleyiciler, bilet gişesini geçtikten sonra kendinizi geniş ve gayet bakımlı bir bahçede bulursunuz. Bahçede de birçok binalar vardır. Giriş kapısının sağında kalan binalar müze idarecilerine ait. Solundaki bina eskiden Sibyan Mektebi'ydi ve günümüzde Röleve Bürosu'dur. Bu binanın az ilerisinde bir şadırvan var. Her ikisi de Türk eseridir. Sultan 1. Mahmut zamanında ve onun tarafından yaptırılmıştır. Bahçenin sol tarafı bir açık hava müzesi şeklindedir. Burada bulunan eserler İmparator 2. Theodosius tarafından yaptırılmış olan 2. Ayasofya binasının kalıntılarıdır. Müzeye tunç bir kapıdan girilir değerli dinleyiciler. Helenistik devre ait bir mabetten alınıp buraya takılmış bu kapı. Yani Büyük İskender zamanında, Büyük İskender'den kalma bir mabedin kapısı, oradan buraya getirildiği biliniyor. Daha sonra kendinizi ikinci bir kapının karşısında bulursunuz. Eğer başınızı kaldırıp da kapının üzerine bakacak olursanız Ayasofya'nın ilk mozaiklerinden biriyle karşılaşırsınız. Altın bir zemin üzerine inşa edilmiş bu mozaik. Kucağında oğlu İsa olduğu halde tahta oturmuş Meryem'i, solunda da kendisini ne şehri takdim eden İmparator Büyük Konstantin'i, sağında da mabedin maketini takdim eden İmparator Justinianus'u canlandıran bir ikonadır bu. Bu kapıyı geçince karşınıza uzun bir koridor çıkıyor. 60 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde, sağında solunda koca koca kapıları bulunan, tavandan da top kandiller sarkıtılmış bir koridor. Bu koridorun sonunda küçük bir tahta kulübe var. Burası galeriye çıkacakların bilet kontrolünün yapıldığı yerdi. Bu koridora girer girmez ilk göze çarpan tavandaki mozaiklerdir değerli dinleyiciler. İlk bakışta insana boyanmış hissini veren bu altın mozaiklere bakarken, ufacık altın parçalarını yan yana getirerek böylesine göz alıcı bir eser meydana getiren ustaları düşünmemek elde değil. Yer baştan başa Marmara Adası'ndan getirilmiş mermerlerle kaplı. Ayasofya'nın her yanı gibi. Duvarlar ise renkli mermerdendir. Koridorun sol tarafında son cemaat mahalline açılan kapılar var. Bunlar umumiyetle kapalıdır değerli dinleyiciler. Sağ tarafta 9 kapı bulunur. Bu 9 kapının ortadaki büyük, diğerleri küçüktür. Ortadakine işte İmparator Kapısı deniyor. İmparator Kapısı üstündeki iki delik yüzünden asırlar boyunca anlatıla gelmiş bir efsane var. Rivayete göre bir Bizans prensesi bir yılan tarafından ısırılacağından korkmuş. Ve İmparator Kapısı'nın üzerine bir tabut konmuş, onun içine saklanmış. Fakat yılan gene yapacağını yapmış, bu deliklerden birisinden girip prensesi öldürdükten sonra öbüründen kaçıp gitmiş. Efsane bu. Bizans'ta böyle yılanın ısıracağından korkulan prenses hikayeleri çoktur. Bu efsaneyi turist rehberleri anlatırken herkes can kulağıyla dinler. İşte değerli dinleyiciler, bu kapıdan geçince insan Ayasofya'nın büyüklüğünü daha iyi anlıyor. İçerideki insanların birden cüceleştiğini görüyorsunuz. Büyük salonda gruplar haline girip oraya buraya kümelenmiş insanlar sanki birden bir sihirli el değmiş gibi ufalıyor. Ayasofya'yı gezecek olanlar değerli dinleyiciler mutlaka bu kapıdan asıl salona geçmelidirler. Zira binanın ihtişamını ancak bu şekilde anlamak mümkün. Kubbenin büyüklüğünü de ancak buradan görmek mümkün.
Değerli dinleyiciler, kapıdan içeri girer girmez 55 metreden fazla yüksekte duran kubbeyi bütün detaylarıyla tam olarak görmek mümkün. Diğer yapılarda olduğu gibi üzerindeki işlemeleri görmek için altına kadar gidip yere düşecek kadar başınızı havaya kaldırmak yok. Kapının yanında durup şöyle hafifçe yukarıya bakmak kubbenin tamamını ve üzerinde altın yaldızla yazılmış olan Nur suresini görmeye kafidir. İmparator kapısından girdikten sonra insanı bir tuhaf eden manzarayı doya doya seyretmek için kenardaki mermerlerin üzerine oturuyor turistler. Salonun içi öbek öbek turist doludur her zaman. Her milletten insan, her biri ayrı bir dilde, kimi yaşlı kimi genç, kimi rehberini dinler, kimi taşların üzerine oturmuş dinlenir veya kılavuzu okur. İşte böylesine bir kalabalık olsa bile koca mabet bomboş geliyor insanın gözüne. Her taraf renk renk mermerlerle kaplıdır değerli dinleyiciler. Zemin ve duvarların bir kısmı Marmara Adası'ndan getirilen, zaten Marmara ismi de mermerden geliyor, getirilen süt beyazı mermerlerle örtülü. Ahriboz Adası'ndan, Yunanistan'ın Ahriboz Adası'ndan getirilen yeşil somakiler ve Afyon'dan getirtilen pembe mermerler, Kuzey Afrika'dan getirilen sarı mermerler burasını bir renk cümbüşüne çeviriyor. Ya o koca salonu kaplayan 107 tane sütun, onların her birisi bir zarafet timsali değerli dinleyiciler. Bu sütunların her biri eski bir mabede aitti. İşte Ayasofya'daki sütunların renkleri ve şekilleri bunun için değişiktir. Bu salonun bir başka hususiyeti daha var değerli dinleyiciler. Cami haline getirildikten sonra buraya eklenen yazılar, levhalar camiye, mabede ayrı bir güzellik katmaktadır. 1847-1849 yıllarındaki Sultan Mecid zamanındaki tamir sırasında Kazasker Mustafa İzzet Efendi Hattat buraya 7,5 metre çapında daire şeklindeki levha içinde altın yaldızla yazılan Allah, Muhammed ve 4 halifelerin isimleriyle Hasan Hüseyin yazılı 8 tane levhayı efendim buraya koymuş. Bunlar da buraya ayrı bir güzellik verir. Kubbedeki Nur suresi, minber, mihrap, sultan mahvili ve vaiz kürsünü görünce buranın bir kilise olarak yapılmış bu mabedin tamamen cami hususiyeti aldığını görüyorsunuz. Ayasofya bir Bizans yapısıydı, evet doğru, fakat asıl salon Türklerin bu binaya ne kadar büyük emek sarf ettiğini ortaya koyuyor. Ve işte burası hakikaten bir cami hüviyetini almış. İmparator kapısının iki tarafında birer mermer küf var. Bunlar da Marmara Adası'nda çıkan mermerden yapılmış. Salonda 4 tane müezzin mahvili var. Bunlar da mermerden, gayet zarif ve Sultan 3. Murat tarafından yaptırılmış. Mini mini işlemeli bir vaiz kürsüsü. O da çok zarif. Türk taş işlemeciliği sanatının en güzel numunelerinden birisi. Yine aynı şekilde bu kadar güzel yapılmış olan minber Sultan 4. Murat devrine ait. Minberin karşısında sütunlar üzerine oturtulmuş ve üzeri adeta oya gibi işlenmiş olan bir hünkâr mahvili var. İşte minberi, mihrabı, vaiz kürsüsü, hünkâr mahvili duvardaki levhalarıyla Ayasofya güzel bir cami olmuş. Değerli dinleyiciler, Ayasofya'da mihrap insanı çok şaşırtıyor. Binanın mihverinden kaymış, hafif sağa doğru yönelmiştir. Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılan mihrabın iki yanında büyük şamdanlar, Kanuni Sultan Süleyman zamanında ta bu dinden getirilmiş ve adeta bir zafer abidesi, zafer nişanesi olarak Ayasofya'ya dikilmiştir. Mihrabın üzerinde renkli camlar içinde yazılmış olan yazılar da hep Türklerden kalma güzel eserlerdir. Ayasofya'nın büyük salonunda etrafı tahta perdelerle çevrilmiş bir yer vardır. Bilhassa müzeyi ziyaret eden turistlerin çok alakasını çeker. Burada zemin Ayasofya'nın her yanı gibi beyaz değildir. Renk renk mermerlerle adeta bir yer mozaiği halindedir. Asırlar boyunca Bizans imparatorları işte burada taç giyerlerdi değerli dinleyiciler. Ayasofya'nın köşelerine düşen sütunlar dört köşe ve beyaz mermerdendir. Bunlardan imparator kapısının soluna düşen sütun hakkında en çok söz edilen sütundur. Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Hagius Grigorius'un mucizevi sütunu denirdi bu sütuna. Halk terleyen direk veya ağlayan sütun diye anar.
Üzerinde bir delik vardır. Bu delik daima ıslak durduğu için ona bu ad verilmiştir. Rivayete göre kilise inşa edilirken Hızır Aleyhisselam gelerek burayı vakti ileride cami olacağını bildiği için burayı cami haline koymak için binayı Kabe yönüne çevirmek istemiş. Bunun için parmağını sokmuş ve binayı bir miktar Kabe istikametine çevirmiş. Yine de tam manasıyla değildir. Çünkü Hristiyanların kıblesi doğuya düşer. Bir miktar mihrap yan tarafa durmuştur. İnsanlar bu Hızır Aleyhisselam'ın parmağını sokup da binayı çevirdiği yere deliğe parmağını sokar. Ve bu direkten gelen ıslaklıkların her türlü dertlere, bilhassa göz hastalıklarına iyi geleceğine inanırlar. Mihrabın sağındaki sütun ve duvar üzerindeki izler de asırlar boyunca türlü rivayetlere yol açmıştır değerli dinleyiciler. Burada duvarın üzerinde bir el izi vardır. Karşısındaki somaki sütunun üzerinde de bir yarık ve nala benzeyen bir iz vardır. Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet fetih günü atıyla Ayasofya'ya girmiştir. At bir yerde şaha kalkmıştır. İşte o zaman kılıcını sütuna çalmıştır ve kanlı elini duvara vurmuştur. İşte somaki sütundaki bu çatlak, kılıcın izi, sütunun kaidesindeki şekil, atının nal izi, yüksek bir yerdeki el izine benzer işarette pençe nişanı olarak bugün bile halka gösterilir ve hikayesi anlatılır. Değerli dinleyiciler, Ayasofya sadece bina hususiyetleriyle değil, efsaneleriyle de yaşayan bir mabettir. Değerli dinleyiciler, Ayasofya Müzesi'ne gidenler mutlaka ayrı bir ücret ödeyerek galeriyi de gezmektedirler. Ayasofya Mabedi'nin bu ikinci katında insanın gözüne daha başka ve daha büyük görünüyor. Diğer kısımlar, biraz evvel anlattığımız kısımlar insana sanki uçaktan aşağıyı seyrediyormuş hissini veriyor. Galeriye müzenin giriş kapısının tam karşısındaki bilet kulübesinin yanındaki hafif meyilli yoldan çıkılır. Bu yol tıpkı minare merdivenleri gibi döne döne yükselir değerli dinleyiciler. Yalnız ne var ki minare merdivenlerinden hayli genişçedir. İşte bu yol imparatoriçelilerin tahterevanla rahat bir şekilde çıkmaları için bu şekilde yapılmıştır, geniş yapılmıştır. Galeri biri kıblenin karşısında, ikisi de yanında olmak üzere 3 koridordan meydana geliyor. Duvarları baştan başa beyaz mermerlerle örtülüdür. Burası kadınların ibadet etmeleri için yapılmış. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte de mabetlerde kadınlarla erkekler aynı yerde ibadet etmezlerdi değerli dinleyiciler. Kadınların ibadet ettikleri ayrı bir mahfil vardı. Hristiyan kiliselerinde kadınlarla erkeklerin bir arada ibadet etmeleri çok sonraki bir hadisedir. İşte burası, bu galeri kadınlar için inşa edilmişti. Kıblenin sağında büyük dini merasimler tertip edilirdi ve imparator buradan ayine katılırdı. Kıblenin karşısındaki kısımda imparatoriçe ve mahiyetiyle devlet büyüklerinin eşleri toplanırdı. Kıblenin solunda kalan kısımda diğer kadınlar ibadet ederlerdi. Ayasofya Camii'ye çevrildikten sonra bu kısım yine saray kadınlarına tahsis edilmiştir. Galerinin en büyük hususiyeti değerli dinleyiciler, mozaiklarıdır. Burada bulunan muhtelif renklerdeki mozaikler gerçekten birer sanat şaheseridir. Galeriye rampalı yoldan çıkıp da ok işaretlerini takip ederseniz kendinizi önce uzun bir koridorda bulursunuz. Kıblenin tam karşısında ve yeşil renkte mermer sütunlu imparatoriçeye ait kısmın önünden geçtikten sonra yol sola kıvrılır ve az ileride mermer bir kapı sizi karşılar. İlk inşaat devrinden de hatta buraya 7,5 metre çapında daire şeklindeki levha içinde altın yaldızla yazılan Allah, Muhammed ve 4 halifelerin isimleriyle Hasan Hüseyin yazılı 8 tane levhayı buraya koymuş. Bunlar da buraya ayrı bir güzellik verir. Kubbedeki Nur Suresi, minber, mihrap, sultan mahvili ve vaiz kürsünü görünce buranın bir kilise olarak yapılmış bu mabedin tamamen cami hususiyeti aldığını görüyorsunuz. Ayasofya bir Bizans yapısıydı, evet doğru, fakat asıl salon Türklerin bu binaya ne kadar büyük emek sarf ettiğini ortaya koyuyor. Ve işte burası hakikaten bir cami hüviyetini almış. İmparator kapısının iki tarafında birer mermer küf var.
Bunlar da Marmara Adası'nda çıkan mermerden yapılmış. Salonda 4 tane müezzin mahvili var. Bunlar da mermerden, gayet zarif ve Sultan 3. Murat tarafından yaptırılmış. Mini mini işlemeli bir vaiz kürsüsü. O da çok zarif. Türk taş işlemeciliği sanatının en güzel numunelerinden birisi. Yine aynı şekilde bu kadar güzel yapılmış olan minber Sultan 4. Murat devrine ait. Minberin karşısında sütunlar üzerine oturtulmuş ve üzeri adeta oya gibi işlenmiş olan bir hünkâr mahvili var. İşte minberi, mihrabı, vaiz kürsüsü, hünkâr mahvili duvardaki levhalarıyla Ayasofya güzel bir cami olmuş. Değerli dinleyiciler, Ayasofya'da mihrap insanı çok şaşırtıyor. Binanın mihverinden kaymış, hafif sağa doğru yönelmiştir. Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılan mihrabın iki yanında büyük şamdanlar, Kanuni Sultan Süleyman zamanında ta bu dinden getirilmiş ve adeta bir zafer abidesi, zafer nişanesi olarak Ayasofya'ya dikilmiştir. Mihrabın üzerinde renkli camlar içinde yazılmış olan yazılarda hep Türklerden kalma güzel eserlerdir. Ayasofya'nın büyük salonunda etrafı tahta perdelerle çevrilmiş bir yer vardır. Bilhassa müzeyi ziyaret eden turistlerin çok alakasını çeker. Burada zemin Ayasofya'nın her yanı gibi beyaz değildir. Renk renk mermerlerle adeta bir yer mozaiği halindedir. Asırlar boyunca Bizans imparatorları işte burada taç giyerlerdi değerli dinleyiciler. Ayasofya'nın köşelerine düşen sütunlar dört köşe ve beyaz mermerdendir. Bunlardan imparator kapısının soluna düşen sütun hakkında en çok söz edilen sütundur. Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Hagius Grigorius'un mucizevi sütunu denirdi bu sütuna. Halk terleyen direk veya ağlayan sütun diye anar. Üzerinde bir delik vardır. Bu delik daima ıslak durduğu için ona bu ad verilmiştir. Rivayete göre kilise inşa edilirken Hızır Aleyhisselam gelerek burayı vakti ileride cami olacağını bildiği için burayı cami haline koymak için binayı Kabe yönüne çevirmek istemiş. Bunun için parmağını sokmuş ve binayı bir miktar Kabe istikametine çevirmiş. Yine de tam manasıyla değildir. Çünkü Hristiyanların kıblesi doğuya düşer. Bir miktar mihrap yan tarafa durmuştur. İnsanlar bu Hızır Aleyhisselam'ın parmağını sokup da binayı çevirdiği yere, deliğe parmağını sokar. Ve bu direkten gelen ıslaklıkların her türlü dertlere, bilhassa göz hastalıklarına iyi geleceğine inanırlar. Mihrabın sağındaki sütun ve duvar üzerindeki izler de asırlar boyunca türlü rivayetlere yol açmıştır değerli dinleyiciler. Burada duvarın üzerinde bir el izi vardır. Karşısındaki somaki sütun üzerinde de bir yarık ve nala benzeyen bir iz vardır. Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet fetih günü atıyla Ayasofya'ya girmiştir. At bir yerde şaha kalkmıştır. İşte o zaman kılıcını sütuna çalmıştır ve kanlı elini duvara vurmuştur. İşte somaki sütundaki bu çatlak, kılıcın izi, sütunun kaidesindeki şekil, atının nal izi, yüksek bir yerdeki el izine benzer işarette pençe nişanı olarak bugün bile halka gösterilir ve hikayesi anlatılır. Değerli dinleyiciler, Ayasofya sadece bina hususiyetleriyle değil, efsaneleriyle de yaşayan bir mabettir. Değerli dinleyiciler, Ayasofya Müzesi'ne gidenler mutlaka ayrı bir ücret ödeyerek galeriyi de gezmektedirler. Ayasofya Mabedi'nin bu ikinci katında insanın gözüne daha başka ve daha büyük görünüyor. Diğer kısımlar, biraz evvel anlattığımız kısımlar insana sanki uçaktan aşağıya seyrediyormuş hissini veriyor. Galeriye müzenin giriş kapısının tam karşısındaki bilet kulübesinin yanındaki hafif meyilli yoldan çıkılır. Bu yol tıpkı minare merdivenleri gibi döne döne yükselir değerli dinleyiciler. Yalnız ne var ki minare merdivenlerinden hayli genişçedir. İşte bu yol imparatoriçelilerin tahterevanla rahat bir şekilde çıkmaları için bu şekilde yapılmıştır, geniş yapılmıştır. Galeri biri kıblenin karşısında, ikisi de yanında olmak üzere üç koridordan meydana geliyor. Duvarları baştan başa beyaz mermerlerle
örtülüdür. Burası kadınların ibadet etmeleri için yapılmış. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte de mabetlerde kadınlarla erkekler aynı yerde ibadet etmezlerdi değerli dinleyiciler. Kadınların ibadet ettikleri ayrı bir mahfil vardı. Hristiyan kiliselerinde kadınlarla erkeklerin bir arada ibadet etmeleri çok sonraki bir hadisedir. İşte burası, bu galeri kadınlar için inşa edilmişti. Kıblenin sağında büyük dini merasimler tertip edilirdi ve imparator buradan ayine katılırdı. Kıblenin karşısındaki kısımda imparatoriçe ve mahiyetiyle devlet büyüklerinin eşleri toplanırdı. Kıblenin solunda kalan kısımda diğer kadınlar ibadet ederlerdi. Ayasofya Camii'ye çevrildikten sonra bu kısım yine saray kadınlarına tahsis edilmiştir. Galerinin en büyük hususiyeti değerli dinleyiciler, mozaiklarıdır. Burada bulunan muhtelif renklerdeki mozaikler gerçekten birer sanat şaheseridir. Galeriye rampalı yoldan çıkıp da ok işaretlerini takip ederseniz kendinizi önce uzun bir koridorda bulursunuz. Kıblenin tam karşısında ve yeşil renkte mermer sütunlu imparatoriçeye ait kısmın önünden geçtikten sonra yol sola kıvrılır ve az ileride mermer bir kapı sizi karşılar. İlk inşaat devrinden kalmıştır bu kapı ve cennet cehennem kapısı diye bilinir. Burayı geçtikten sonra ters yönde duvar üzerinde bu katın ve binanın en güzel, en meşhur mozaiği vardır. Deesis mozaiği denir buna. Yarısı yok olmuştur. Burada Hazreti Meryem, İsa ve Yahya'ya ait suretlerin olduğuna inanılır. Böyle bir mozaik. Yola devam ettiğiniz takdirde mihrap hizasındaki duvarda iki mozaik daha vardır. Bunlardan biri Komneler mozaiki diye anılır. Diğeri Hazreti İsa, İmparatoriçe Zoe, İmparator Konstantin Monomakos'a ait bir olduğuna inanılan bir mozaiktir. Uzun yol burada biter. Geri dönüp mihrabın solundaki koridora doğru yürüdüğünüz zaman bu kısım mozaik bakımından diğer yer gibi değildir. İmparator 1. Aleksandros'un mozaiğinden başka dikkate değer bir şey yoktur. Değerli dinleyiciler, Ayasofya Camii'nin bahçesinde 5 Osmanlı hükümdarının kabri vardır. Müzenin girişinin hemen sağındaki türbe Sultan İbrahim ve Sultan Mustafa'ya aittir. Eskiden buraya vaftizhane deniyordu. Bu türbenin arka tarafında duvarlarla çevrili kısımda yan yana 4 türbe var. En küçüğü Şehzadeler Türbesi'dir. Sultan 3. Mehmet'in kardeşi olan Sultan 3. Murad'ın oğulları olan Şehzadeler burada gömülüdür. Bundan sonraki 3 türbe sırasıyla Sultan 3. Murat, Sultan 2. Selim ve Sultan 3. Mehmet'e aittir. Bu padişahların üçü de bu camiye olan hizmetleriyle tanınmaktadır. Bu türbeler ince bir sanat ve mimarlık eseridir. Dış yüzü mermerlerle kaplıdır. Renk renk çiniler, oyum oyum oyulmuş sedef kakmalı kapılar ve pencereleriyle insana tarifsiz bir göz zevki verir. Ancak bu türbelerin hepsi kapalıdır. Ziyaret edilmesi mümkün değildir. Bu da işin hazin bir tarafıdır. Bu kadar camiye hizmet edip de türbelerinin bugün ziyaret açık olmaması enteresandır. Ayasofya değerli dinleyiciler 1934 yılında müzeye çevrildikten sonra uzun yıllar ibadete elbette ki kapatılmış. Ancak 1980 yılında burası Hünkar Mahferi denilen ve Topkapı Sarayı tarafında bulunan bir kısım, padişahların cuma namazına gelmeden önce istirahat ettikleri kısım, ya Hünkar Mahveli deniyor ama aslında padişahın namaz kıldığı yer değil o, orası cami haline ifra edilerek ibadete açılmıştır. Bir müddet sonra kapatılmış ve yakın zamanda tekrar ibadete açılmıştır. Şu anda Hünkar Mahveli denilen yerde, ki küçük bir yerdir, Ayasofya'da namaz kılınmaktadır. İbadete açıktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Değerli dinleyiciler, ecdadımız Osmanlılar İstanbul'u çok güzel abidelerle süslemişler. Bunların içinde bir tür var ki Selahaddin camileri diyoruz bunlara. Padişahların ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yaptırmış olduğu camiler. Her birisi mevkileriyle, bina tarzlarıyla, süslemeleriyle bambaşka birer abide. Her birisi İstanbul'un muhtelif yerlerini süsleyen birer ziynet gibi. Bunlardan bir tanesi var ki bulunduğu mekan itibariyle ayrı bir kıymet taşıyor. O da Haliç'in bitiminde Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan Eyüp Camii'dir. Malum haliniz, Eyüp semti ismini Hazreti Peygamber'in eshabından olan ve Ebu Eyüp el-Ensari namıyla bilinen Halid bin Zeyd'den alır. Bu zatın türbesi bu semttedir. Bundan dolayı o semte Eyüp denmiştir. İstanbul'un fethinde bu türbe bulunmuş ve inşa edilmiştir. Kimdir Halid bin Zeyd? Ebu Eyyub el-Ensari Medine-i Münevvereli'dir. Beni Neccar'dandır. Hazreti Peygamber Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman bu zatın evinde misafir olmuştur. Çünkü Hazreti Peygamber'in akrabasıdır. Hane-i Saadet ve Mescid-i Şerif yapılıncaya kadar Hazreti Peygamber bu zatın evinde kalmıştır. Bu derece şerefli bir sahabidir. Hazreti Peygamber'in bütün gazalarında bulunmuştur ve

kumandan ne iyi kumandandır, onun askeri ne iyi askerdir sözündeki müjdeye kavuşmak için Eyüp Sultan Hazretleri yaşına bakmadan İstanbul'un fethine, sefere katılmıştır. Ancak bu büyük zat İstanbul'un muhasarası esnasında dizanteri hastalığına yakalanmış ve harp meydanında vefat etmiştir. Ve vasiyeti gereğince surlara en yakın bir yere defnedilmiştir. Bilahare bu dizanteri yaygınlaşınca Yezid muhasarayı kaldırmak zorunda kalmıştır. Ve Bizans'la bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmada Bizans belli bir miktar vergi vermeyi taahhüt etmiştir. Ancak Bizans imparatoru bu kutlu kişinin buraya defnedildiğini öğrenince Şehzade Yezid'e haber gönderip siz buradan gittikten sonra ben o mezara gömdüğünüz kişiyi oradan mezarından çıkarıp köpeklere atacağım yemeleri için demiştir. Bunun üzerine Yezid tarihi bir ultimatum vermiştir Bizans imparatoruna. Eğer böyle bir şey yaptığını duyarsam bilmiş ol ki kendi memleketimde ne bir kilise ne de bir Hristiyan bırakırım. Bu korku üzerine Bizans imparatoru o mezara ilişmek şöyle dursun, bir kendini bilmez kimse gider de mezara bir zarar verir de diplomatik bir mesele çıkar korkusuyla kabrin başına iki tane nöbetçi dikmiştir. Ve bu kabir 600 sene Latin istilasına kadar kaybolmadan gelmiş, hatta Bizans halkı da Rumlar da bu kabri ziyaret edip adak yapmışlardır ve arzularının isteklerinin kabul olması için dua etmişlerdir. Latin istilasında bu kabir kaybolmuştu. Ve daha sonra da kayıp olarak yüzyıllar geçmiştir. İşte Fatih Sultan Mehmet burayı fethettiği zaman Akşemseddin tarafından, Hazreti Fatih'in, Sultan Fatih'in hocası olan Akşemseddin tarafından bu türbe bulunmuş. Fatih Sultan Mehmet buraya bir türbe inşa ettirmiş. Yanına da zarif bir cami bina etmiştir. Ancak çok kimsenin bilmediği bir husus vardır ki değerli dinleyiciler, Hicri 1458 yılında tamamlanmış olan ilk Eyüp Camii 1766 yılındaki büyük depremden ağır şekilde hasar görmüş ve günümüze hiçbir izi kalmamıştır. 1798 yılında Sultan 3. Selim temellerinden itibaren bu camiyi yeniden yaptırmış ve 1800 yılında ibadete açılmıştır. Binaenaleyh bugün Eyüp Camii olarak ibadet edilen cami Sultan Fatih'ten değil Sultan 3. Selim'den kalma bir camidir. Ancak caminin temelini, ilk yapılışı Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğu için elbette bunda onun da büyük bir şanı vardır. Caminin mimari hususiyetlerini görenler, biraz sanat tarihinden anlayanlar zaten caminin bir 18. asır mimarisi üslubu taşıdığını fark ederler.

Değerli dinleyiciler, İslam kaynaklarının İstanbul önünde vefat ettiğini yazmış olduğu Hazreti Ali'nin kabrinin Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u muhasara ettiği günler içinde keşfi üzerine meşhur bir menkıbe vardır. Bu menkıbe 17. asrın büyük Türk müellifi Evliya Çelebi tarafından naklediliyor. Diyor ki Evliya Çelebi, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u muhasara ettiği sırada ordusunda bulunan 77 nefer ehlullah kişiler Ebu Eyyub'un kabrini aramaya koyuldular. İçlerinden Akşemseddin Hazretleri, "Beyim, Alemdar-ı Resulillah Ebu Eyyub-i Ensari bu mahalde metfundur." diyerek bir ormanın içine girdi. İki rekat namaz kılarak tekrar secdeye vardıkta bir uykuya daldı. Bir saat sonra başını secdeden kaldırıp "Hikmet-i Hüda, seccademizi Hazretin tam kabri üzerine sermişler." dedi. Bizzat Sultan Mehmet, Akşemseddin dervişlerinden 3 kişiyle orayı kazdıklarında 3 zira derinlikte, yani 1,5 metre derinlikte yeşil somaki 4 köşe bir taş bulundu. Üzerinde küfi hat ile "Haza merkadı Hazreti Halid" diye yazılmıştı. O taş kaldırılınca Hazreti Halid safranla boyanmış kefeni içinde terü taze bulundu. Hiç

görmemiş. Sağ ellerinde tunç bir mühür vardı. Taşı yine hali üzere koyup kabri toprakta örttüler ve üstüne türbe inşa edildi. Hatta böyle anlatıyor Ebu Eyyub el-Ensari. Hatta rivayet odur ki Fatih Sultan Mehmet bu kabri kazmadan evvel acaba burası doğru mudur diye sınamak üzere bir başka yere, Akşemseddin Hazretleri kabrin bulunduğu yere, yani seccadenin serildiği yere iki tane çınar fidanı dikmişti yeri belli etmek için. Sultan Fatih bu fidanları, işaretleri kaldırıp başka bir yere koydu. Fakat sonra Akşemseddin Hazretleri geldiği zaman hayır, burası değişmiş, burası değildir dedi. Bunun üzerine oranın hakikaten kabrin yeri olduğu anlaşıldı ve ondan sonra kazıldı ve kabir bulundu. Şimdi kabrin önünde bulunan ağaçlıklı yer, iki çınarın boy attığı yer, işte Fatih Sultan Mehmet'in Akşemseddin'i sınamak için tabiri caizse çınar fidanlarını diktiği yerdir. Ve rivayete göre o çınarlar Fatih Sultan Mehmet'in eliyle dikilmiştir. Yine bir rivayet, burası da mübarek bir yerdir. Akşemseddin Hazretleri'nin yıkandığı, gasl edildiği, kefenlendiği yerdir. Bundan dolayı bu çınarın olduğu yerde mübarektir ve makbuldür denmektedir. Fatih Sultan Mehmet devrinin büyük şeyhlerindendir Akşemseddin. Asıl adı Mehmet. Şamlıdır değerli dinleyiciler. Çocukken babası Şeyh Hamza Efendi ile beraber Anadolu'ya hicret etmişler ve Bolu'nun Göynük kazasında yerleşmişler. Tabii üstün zekalı bir kimse, medrese tahsilini genç yaşta tamamlıyor, müderris oluyor. Sonra tasavvuf yoluna sülûk ediyor, Hacı Bayram-ı Veli'ye intisap ediyor. Bu arada bilhassa tıp üzerine çalışıyor ve tıp üzerine buluşları vardır değerli dinleyiciler. Kan dolaşımı ve mikropla ilgili keşifleri vardır Akşemseddin'in. Daha sonra Edirne'ye gidiyor ve İstanbul cengine hazırlanan Fatih Sultan Mehmet tarafından hürmet görüyor ve orduyla beraber İstanbul cengine katılıyor. Fetihten sonra padişahın ısrarlarına rağmen İstanbul'da kalmıyor, vatan iddiaz ettiği Göynük'e dönüyor. Çünkü ehlullah kendi kafalarına göre bir iş yapmazlar, manevi bir işaret almaksızın hareket etmezler. Onun için Göynük'e dönüyor, zikir ve ibadetle ve hasta fakirlerin tedavisiyle meşgul oluyor. Doktorya 1459 senesinde de Göynük'te vefat ediyor. Kabri orada ziyaretgahtır.

Evet değerli dinleyiciler, Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin bulunuş hikayesi budur. Buraya, bu kabrin üzerine türbe inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı ilk Eyüp Camii iki minareli bir camiydi değerli dinleyiciler. Cami ile türbe arasında caminin ilk harem avlusunun iki kenarında 10 göz medrese odaları vardı. Ecdadımız bir yere cami yaptırdığı zaman hemen oraya bir medrese, bir hamam yaptırmayı ihmal etmemiştir. Bir de imaret tabii, hem medresede kalan talebelere hem fakirlere yemek çıkan bir yer. İşte bu İstanbul'un ilk camii değerli dinleyiciler, müstatil dikdörtgen planlıydı. Önünde 3 küçük kubbeyle örtülmüş bir son cemaat revakı vardı. Asıl ibadet sahnı ortada, yarım küre şeklinde bir büyük kubbe. Bu kubbenin iki yanında da aynı çapta yarım kubbe ve mihrap üstünde de bir küçük kubbeyle örtülüydü. Hadikatül Cevami'de şu malumat var. Sultan 3. Ahmet devrinde Eyüp Camii minarelerinin boyları kısa olduğu için Ramazan gecelerinde mahya kurulamadı. Ve Hicri 1136 yılının başındaki miladi 1723'e tekabül ediyor. Caminin iki minaresi yıktırılarak yerlerine yüksek iki yeni minare yaptırıldı. Sultan 3. Selim zamanında Hicri 1213, miladi 1798 yılında da Sultan 3. Ahmet'in yaptırdığı minareler muhafaza edilerek caminin kendisi yıktırıldı ve yeni bir cami yapıldı. Tabi yıktırıldığı şu, cami zaten zelzelede harap olmuş, yıkılmış, temelleri kalmıştı. Bu temeller de yıktırılarak yeniden yapıldı. Caminin ilk harem avlusunun ortasına bir şadırvan, şadırvanın üzerine de Siyavuş Paşa, yani 16. asır vezirlerinden de Siyavuş Paşa, onun tarafından yaptırılmış bir hünkâr köşkü vardı. Ve yine iç harem avlusunun iki yanında beşerden 10 adet medrese odaları vardı. Cami yeniden yapılırken harap olan bu odalarda yıktırılarak kaldırılmıştır. Ve eski haline dair, Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılan caminin eski haline dair olan bilgiler elimizde bu kadardır.

Değerli dinleyiciler, Sultan 3. Selim zamanında yapılan Eyüp Camii hakkında da şu bilgiler var. Muharrir-i meçhul bir risalede şunlar yazıyor. Cami önce tamir edilmek istendi ve tamir işine Hicri 1212 Şevvali'nin 12. günü başlandı. Ki bu 30 Mart 1798'e tekabül etmektedir. Fakat bir haftada caminin tamir edilemeyecek kadar harap olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine tamirden vazgeçilerek caminin temelinden tutulup yeniden yapılmasına karar verildi. Ve yeni cami 28 ayda, yani 2,5 sene bile değil, 2 sene 4 ayda tamamlandı. Değerli dinleyiciler, zamanımızdaki Eyüp Camii'nin asıl ibadet sahnı kareye yakın müstatil planlıdır. Biraz daha kareye dönmüş. Yarım küre şeklinde bir büyük kubbe. Onun etrafında da biri mihrab üzerinde olmak üzere 8 küçük yarım kubbe var. İç harem avlusunun 3 yanı 13 kubbeli bir revak ile çevrilmiştir. Bunlardan 7 kubbe caminin son cemaat yerini teşkil eder. Eskiler hep Eyüp Türbesi'ni buradan ziyaret ederlerdi. İçeriye girmeyi edebe muvafık görmezlerdi. Cami avlusunun ortasında ulu bir çınar ağacı var. En az Fatih devrinden kalma, biraz evvel bahsetmiştik. Evliya Çelebi 17. asır ortasında aynı yerde iki ulu çınardan bahsediyor. Bu eski ağaçlardan biri zannediliyoruz ki yeni cami yapılırken yıkılmış, kesilmiş olmalıdır. Çınarın etrafı parmaklıklı bir set ile çevrilidir değerli dinleyiciler. Parmaklığın dört köşesinde dört çeşmecik var. Halk arasında bunlara kısmet çeşmeleri denir. Evlenme çağı gelip de kısmeti çıkmayan kızlar camide namaz kılıp dua ettikten sonra ve türbenin hacet penceresi önünden de Hazreti Eyüp, Ebu Eyüp'ün ruhaniyetinden istimdat ve niyazda bulunduktan sonra bu çeşmelerin her birinden üçer avuç su içerler ve kısmetim gürül gürül açılsın diyerek çeşmeleri açık bırakıp ayrılırlar. Yani türbeye yakın olan çeşmeden başlarlar, açarlar, üç yudum içer, kapatmadan öbürüne derken dördünden de bir üç avuç su içmeleri adet olmuş. Sonra gelen kimse bunu kapatıp, bu çeşmeleri kapatıp tekrar aynı şekilde açar, sırası gelen. Böyle bir inanç vardır halk arasında. Son cemaat yerinin tam karşısındaki duvarda türbenin hacet penceresi var değerli dinleyiciler. Yanında da türbe kapısı var. Pencerenin önü altın yaldızı güzel bir demir şebekeyle kaplıdır ve aynı duvar 16. yüzyıla ait güzel çinilerle bezenmiştir.

değerli dinleyiciler, şimdi gelelim türbeye. Türbenin iki yanında iki küçük sebil var değerli dinleyiciler. Yeni cami yapılmadan 17. asır başlarında Sultan Ahmet tarafından yaptırılmış. Cami yeniden yapılırken de muhafaza edilmiştir. Vaktiyle türbenin yanında bir ayazma vardı değerli dinleyiciler. Yani su kaynağı vardı. Bu su kaynağı Bizanslar tarafından da mukaddes bilinirdi. Zaten ayazma mukaddes su demektir. Hastalıklara şifalı bir su demektir. Bu sunun Mekke-i Mükerreme'deki zemzem suyu ile bir irtibatı olduğu rivayet edilir. Ve sinir hastalıklarına çok iyi gelen bu su vaktiyle bir imparatorun kızını iyileştirmiştir. Bundan dolayı Bizansların çok itibar ettiği bir suydu. Vaktiyle İstanbullular da sinir hastalıklarına özellikle duçar olanlar bu türbenin yanındaki sudan mutlaka içerlerdi. Eskiden kuyu halindeydi. Şimdi dışarıya musluk bağlamışlardır. Değerli dinleyiciler, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin türbesi Fatih Devri yapısıdır. Yarım küre şeklinde bir kubbe ile örtülü 8 köşeli bir bina. İçi yüzyıllar boyunca pek muhteşem, pek zengin bir şekilde tezyin edilmiştir. Altın yaldızlı uzun bir kitabesi vardır. Camiye iki yeni uzun minare yapılırken Sultan 3. Ahmet tarafından türbenin tamir edildiği bu kitabede yazıyor. 1213 ve 1235 yıllarında tamir görmüş. Ki bu 1798 ve 1819 tarihlenir. Birisi Sultan 3. Selim, diğeri Sultan 2. Mahmut devridir. Yine değerli dinleyiciler, yüzyıllar boyunca her gün pek çok ziyaretçisi olan İstanbul'un en meşhur türbelerinden birisidir. Osmanlı padişahları bir anane olmak itibariyle tahta çıktıkları zaman malum Avrupa krallarının taç giymesinin muadili Osmanlılarda kılıç kuşanmadır. İşte bu kılıç kuşanma merasimi, kılıç alayı Eyüp'te. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin türbesinde olurdu. Yani Osmanlı padişahları padişah olmanın alameti olan kılıç kuşanmayı burada yaparlardı. Ve aynı gün yeni padişah cuma namazını da Eyüp Camii'nde kılardı. Kılıç alayı merasimi çok alaka çekerdi değerli dinleyiciler. Halkın imkanı olanların hepsi buraya doluşur ve kılıç alayını seyrederdi. Asırlardan beri bu meşhur türbenin civarında gömülmek İstanbullular için bir istek, büyük ve son istek olmuştur. Çünkü evliyalar, ehlullahlar etrafında gömülü olan kimselere kıyamet günü şefaat ederler. Sahabeler de, Hazreti Peygamber'in arkadaşları da dünyadaki evliyaların en kıymetlisi olduğu için böyle bir kıymetli zatın bulunduğu yere defnedilmek İstanbullular için bulunmaz bir fırsat ve arzu olmuştur elbette. Onun için zamanımızda Eyüp Sultan denilen bu semt binlerce Türk meşahirinin yattığı bir panteon halindedir neredeyse. Yeri gelmişken değerli dinleyiciler, ilk cami ve türbe ile beraber Fatih Sultan Mehmet bir de çifte çarşı hamamı yaptırmıştı. Cami-i Kebir Hamamı veya Fatih Sultan Mehmet Hamamı ismiyle anılan 15. asırdan kalma nadir bir hamamdır. Camekan yani soyunma kısmı asıl şeklini kaybetmiştir. Ancak 15. asır mimarisinin, özellikle hamam mimarisinin bir numunesi olmak bakımından mühimdir.

Değerli dinleyiciler, bundan asırlarca evvel Çinliler şeker kamışındaki usareden şerbet yaparlardı. Milattan 1,5 asır evvel şeker kamışından iptidai bir şekilde kristal şeker yapılmıştı. Milattan sonra 500 senesine doğru Hintliler ilk defa beyaz ve katı şekilde şeker istihsaline muvaffak olmuşlardır. Ve ilk olarak İran'a şeker ihraç etmeye başlamışlardı. 640 senelerinde Araplar şeker kamışı ziraatini batıya tanıttılar. Birinci Haçlı Muharebelerinden sonra Doğu Batı arasında şeker ticareti başladı. 1440 senesinde Portekizliler şeker kamışını Kanarya ve Madeira adalarına götürdü. Kısa zamanda bu ziraat orada o kadar ilerledi ki Avrupa'ya ihracata başladılar. Tabii Amerika'nın keşfinden sonra istihsal birinciliğini yeni dünya aldı.

Değerli dinleyiciler, şeker asırlar boyunca pahalı bir meta olarak kullanıldı. Avrupa muhitinde çay ve kahvenin tanınması bu maddeye satış gücü verdi. Daha sonraları Alman kimyagerlerinden Mark Kraft şeker sanayinde mühim bir değişiklik meydana getirdi ve pancarda da şekerin varlığını ortaya çıkardı. Silezya'da bir fabrika inşa edildi ve bu pancarı işlemeye başladı. Böylece şeker istihsalinde kullanılmak üzere yapılan pancar ziraati Avrupa'da hususiyet kazanmış oldu. Şeker kamışına karşı pancarın himayesini ve inkişafını temin etmek için muhtelif Avrupa memleketleri yüksek gümrük duvarları kurdular, prim kanunları yaptılar. İthalatçı memleketler ise dahilde şeker istihsaline girişmek zorunda kaldılar. Küba, Belçika, Çekoslovakya, Almanya gibi şeker müstahsili memleketlerden sonra şeker istihsali ve şeker ticareti memleketlerin bünyesinde yer etmeye başladı.

Değerli dinleyiciler, şekerin bu kadar eski tarihi olmasına rağmen memleketimizde 1926 senesinde ilk şeker fabrikası kurulmuş ve faaliyete geçebilmiştir. O zamanki hükümet çevreleri ekonomi varidatının aksayacağı, yani hariçten gelen şekerden alınan gümrük resminin düşmesi ve pancar şekerinin Türkiye'de daha pahalıya imal edileceği ve kuruluş masraflarının karşılanamayacağı mülahazalarıyla bu düşünceden, yani şeker istihsali düşüncesinden sarfı nazar ediyordu. Fakat şeker ithali içinde milyonlar harcanıyordu. Bu paranın memlekette kalmasına imkan bulabilmek ve bu parayla yeni refah sahaları açabilmek gayesiyle 5 Nisan 1341'de, yani 1925 yılında 604 numaralı kanun neşredildi. Böylece bizde şeker sanayi Alpullu ve Uşak şeker fabrikalarının şeker istihsaliyle başladı. Alpullu şeker fabrikasını kimya yüksek mühendisi Kazım Taşkent kurmuştur değerli dinleyiciler. Kazım Taşkent 1937'de şeker fabrikaları umum müdürü oldu. Bu hamle ile Türkiye'de pancar ziraatı ele alındı. Dolayısıyla köylü, işçi, memur, teknisyen vatandaşlarla hususi müesseselere, devlet sektörüne yeni iş sahaları temin edildi. 1932 senesine kadar şeker ithalatı giderek azaldı. Pancar ziraatı tekamül etti. Şeker sanayine ilave olarak ispirto sanayi tesis edildi. 1932 senesinde alınan bir karar, büyük güçlüklere, çeşitli imkansızlıklara rağmen şeker sanayinin tam manasıyla tesis etmesine vesile oldu. Ertesi sene Eskişehir Şeker Fabrikası, yine ertesi sene Turhal Şeker Fabrikası işletmeye açıldı. 1960'a doğru 150 bin hektar araziden 2 milyon 200 bin ton şeker pancarı istihsal edildi. Bu 15 şeker fabrikasında işleyerek 320 bin ton şeker istihsaline ulaşıldı ve 220 bin kişi bu işten ekmek yemeye başladı.

0: şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Değerli dinleyiciler, 1683 yılının baharında Macaristan'daki Yanık Kalesi'nin fethi için sefer tertip olunmuştu. Sultan 4. Mehmet, o zamanki padişah, ordu ile beraber Belgrad'a kadar gelerek burada Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı uğurlamıştı Serhat'te. Bu sefer sonradan yön değiştirerek Viyana'ya tevcih edilmiş ve bozgunla neticelenmiştir. Mayıs ayında ordu Belgrad'dayken Orta Macar Kralı, o zaman Osmanlılar zamanında Macaristan 3'e ayrılmış, bir tanesi doğrudan merkeze bağlanmış, Budun Beylerbeyliği olarak, diğer iki parçası ise otonom bölge olarak ittihaz edilmiş. Bunlardan bir tanesi Orta Macar, bugünkü Erdel'in olduğu yer. Buranın kralı Tökeli İmre Osmanlı tabisiydi. Tökeli İmre'nin elçileri Otau Hümayun'da padişahın huzuruna çıkmıştı ve Orta Macar kralı Tökeli İmre'nin sadakatini teyit etmişlerdi. O sıralarda tahtın sol tarafındaki vazifeliler arasında bulunarak elçilerin huzura kabulünü bizzat gören ve sonradan silahtar olan, ki silahtar padişah yaveri demektir, büyük tarihçi Fındıklılı Mehmet Ağa var. Bu merasimi, yani Orta Macar kralı Tökeli İmre'nin elçilerinin padişaha huzuruna kabulü merasimini bilahare silahtar tarihinde anlatıyor. Şöyle anlatıyor: cuma günü evvelce Filibe'den gelen Orta Macar kralı Tökeli İmre'nin elçileriyle Dubrovnik elçisi padişah eşiğine yüz sürme şerefine nail bulunmalarına mezun olduklarından, geceden Muhzır Ağa Yeniçeri Ağası'na varıp "yarın huzur-u Humayun'a gelecek elçiler vardır" diyerek alay için keçelerde pek çok Yeniçeri'nin hazır olmasını bildirdi. Emri Ali gereğince kuşluk vaktinde başçavuş, birkaç çorbacı ve yazıcı 2000 kadar Yeniçeri ile gelip Vezir-i Azam'ın aylak çadırından Otağ-ı Humayun'a değin iki saf dizildiler. Onlardan öteye Otağ-ı Humayun'un kapısına varıncaya kadar sağda ve solda murassa takım, yaygı, kalkan ve sorguçlarla eğerlenmiş dağ misali güzel atlar, merasime mahsus elbiseleriyle solaklar, peykler ve şatırlar, selimi ve erkan kürkleri ve gümüş değnekleriyle emir-i alem ve kapıcı başılar dizilmişlerdi. Bu saydıklarımız hep padişahın hususi hizmetinde bulunan kimseler. Bu tertibin alındığı mahalde elçiler dahi ortalarından geçip Otağ-ı Humayun'un sol tarafında kendilerine kurulan çadırlara indiler. Divan-ı Humayun'un hazır olduğunu Vezir-i Azam telhis edince padişah hazretleri dahi haremden Otağ-ı Humayun'a gelerek indiler. Baş çadırda kurulmuş olan feleğin yüce bahtlı ve saadetli tahtının benzerine oturdular. Sağ tarafta şehzadeler, Darüssaade ağası, kapı ağası, hazinedar başı, kilerci başı ve kapı olanları, tahtın arkasında müsahip ağalar, sol tarafta silahdar, çuhadar, rikabdar ile has odalılar ve iç olanları pak elbiseleriyle saf bağladılar. Hakir müellif dahi, yani silahdar Mehmet Ağa dahi bu zümrede mevcud idi. Oradan Haseki Sinan Ağa gönderilip Vezir-i Azam'ı huzur-u Hümayun'a davet eyledi. Ol dahi selimi ve erkan kürkleri giyinmiş olarak ata süvar olup etrafında olan yine selimi ve erkan kürkleriyle reis efendi, yani reisül küttab, çavuşbaşı ve mücevvezeli telli divan çavuşları ile, bunlar hep kavuk türleridir, alayın ortasından geçerek Otağ-ı Humayun'un önüne indi. İskemle üzerine oturduğu vakitte silahdar Şahin Mustafa Ağa içeriden gelip koltuğuna girdi ve padişahın huzuruna getirdi. Ol mecliste elçilere de izin verildiğinden önce Macar elçileri 22 nefer maiyetleriyle baştan ayağa hilatlendiler. Hilat tak giydirdi padişah onlara. Bu bir taltiftir Osmanlılarda. Şimdiki madalya, şilt gibi. Ancak elçiler olan 3 kişi ve kapı ketüdaları olan 2 kişiyi emir-i alem, kapıcıbaşılar, büyük mirahor yenlerinden ve yakalarından tutarak padişahın heybet veren huzuruna getirdiler ve zemini buğz ettirdiler. Yani zemini öptürdüler. Kralları tarafından getirdikleri nameyi sunup lisan ile dahi kullukta sözlerinde sabit olduklarını ve 5000 adet meskük altın hediyelerini arz edip taşra, yani dışarı çıktılar. Kara Mehmet Paşa 1665 senesinde Nemçe'ye büyükelçi tayin edilerek yollanmıştı. Nemçe'nin bir elçisi de karşılık olarak İstanbul'a geliyordu. Kara Mehmet Paşa 26 Mayıs 1665'te Budin Kalesi'nden hareket etmiş, Almanya elçisi ile eskiden beri iki devlet arasında yapıldığı şekilde Estergon'la Komaran arasındaki bir mevkide mübadele olunmuştu. Nemçe Çesarı'na, yani Avusturya İmparatoru'na hediye olarak Kara Mehmet Paşa şunları götürüyordu: bir murassa sorguç, tek direkli bir otal, 20 seccade, 5 adem kaliçesi halı, 100 sarık, 40 hilat, bir okkamber, divan takımları ve abayi ile eğerlenmiş ikisi küheylan ve ikisi yelkendest olmak üzere 2 at. Mehmet Paşa elçilik hizmetini ifa ederek bir sene sonra 1666 Mayıs'ında Edirne'ye döndü. Padişah da oradaydı. Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa kendi otağında Sultan 4. Mehmet Han'a verdiği bir ziyafette Kara Mehmet Paşa ile padişahı buluşturdu. Padişah Kara Mehmet Paşa'nın maruzatını dinledikten sonra Budin'den Beç'e kadar seyahatini ve Beş'te Çesar'ın, yani Beç Viyana, Çesar'da imparator, Beş'te Çesar'ın huzuruna çıkmasını, Çesar'ın huzuruna çıkmasını vesaire gördüklerinin yazılmasını ferman eyledi. Bu emir mucibince Kara Mehmet Paşa'nın anlattıkları aynen yazıldı ve padişaha sunuldu. Bu yazının Budin'den Çesar'ın huzuruna kadar geçen kısmını sizlere naklediyoruz. Evvela 1075 Zilkadesi'nin 9. günü alay ile Budin Kalesi'ne inilerek burada bir gün kalındı. 11. günü oradan dahi Budin'in gönüllü askeriyle kalkılıp 4 saatte Estergon'a varılıp konuldu. Ol Estergon Sancak Bey'i cümle neferleri ve vilayet askerleriyle karşılayarak istikbal merasimine riayeten azim ile alay elediler. Bu menzilde dahi bir gün kalındı ve ertesi gün kalkıldı. İstolni Belgrad valisi Hacı Paşa dahi cümle sancağı askeriyle gelip Estergon Bey'i ile kavuştular. Gene 4 saatte Ögüfleve adlı kasabaya varılarak buraya inildi. Ertesi gün gene adı geçen alaylar ile karadan Budin, Peşte ve Estergon Azep askerleri eskiden adet olduğu üzere şaykalar ile Tuna suyundan mübadele mahalli olan menzile gelindi. Burası merhum Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin sınır tayin eylediği mahaldir. Sonra bahsi geçen mahalle yarım saat kadar yakın yerde cümle İslam askerleri alaylarını tertip üzere dizip zelil ve hakir olasıca kafirler tarafından gelen elçi dahi Tuna nehrinden ve Komaran generali Joje namındaki grafın, yani kontun başbuğluğundaki sair asker karadan gelerek batıl ayinleri ile alaylarını hazır ettiler. İki taraftan tercümanlar ile haberleşip öğle namazı vaktinden yarım saat evvel mübadele olunmasına ittifakla karar verildi. Onar adam ile buluşmak adet idi. Sınır tayin olunan mübadele mahalline bir sırada 3 direk dikildi. Araları ölçülüp 30'ar zira olmak üzere tamam olduğu görüldü. Her zira 50 santimdir yaklaşık. 30'ar zira 15 metre oluyor. Mübadeleye karar verilen vakit de geldiğinden iki taraftan alaylar yerlerini aldı. Ancak tarafların elçileri mutat üzere onar adam ile ayrıldılar. Onar adamdan birer tanesi olan İslam askeri tarafından mübadeleye vekil ve memur İstolni Belgrad valisi Hacı Paşa ve kafirler tarafından memur ve vekil adı geçen Komaran generali Joje Namgraf mübadele ağaçlarına yakın geldiler. Orta yerde olan ağaca Kangı elçi evvel gelir ise mağlup ve sonra gelen galip ad dolunmakla Elhamdülillahi Teala kafir elçisi bir az zaman evvel gelip bu kulları sonra varıp birbirimize el ele vererek selamlaştık ve görüştük. Hacı Paşa bu kullarını Joje Namgraf'a ve Joje dahi kendi elçilerini Hacı Paşa'ya teslim eyledi. Alaylar ayrılıp bu kulları dahi kendi adamlarımız ile kafirler tarafına ve kafir elçisi İslam tarafına yola koyulduk. Bu kullarını kafir askeri alay ile alıp yol alarak mübadele ağaçlarından 5 saat içeride bulunan Ac adındaki kasabaya inildi. Harcırah, levazım ve sair yiyecek tedariki için Çesar tarafından komiserleri yani defterdarı gelip mutatları üzere Beç'e varıncaya değin beraberce geldiler. Ertesi gün bu menzilden gene kafir askeri alayları ile kalkıp 8 saatte Yanık Kalesi'ne dahil olduk. Kale içinde olan cümle piyade ve süvari askerlerini harp aletleriyle dışarı çıkarıp alay ile dizmişler. Kulları dahi alem ve sancaklarımızı açıp tabl ve nakkaremizi döverek alaylarının önünden ve Yanık Kalesi'nin orta yerinden geçip beş tarafında olan varoş ile kalenin arasında kaleye yakın bir yere inildi. Bir gün kalındıktan sonra gene alay ile kalkılıp 7 saatte Uyvar Palangası menziline konuldu. Kapıdanları gelip bizimle buluştu. Oradan dahi evvelki gibi alaylar ile gidilerek 7 saatte Nemçe Çesarı'nın hassı olan Anpork denilen yere inildi. Bu menzilden de mutat tarzda kalkılıp 6 saatte Beç Kalesi'ne 3 saat yakınlıktaki Eşigil adlı varoşa gelindi. Kale ve palanga olmadığından ancak kasabaya benzer bir varoş idi. Alay göstermeye adam toplamak ve kaleye giriş tedariki için bu menzilde 2 gün bekletildik. Sonra tercümanları geldi. Kaleye yaklaştığınızda tabıl ve nakkarenizi dindirip alem, sancak ve bayrakları devşirip kaleye öyle girilsin. Osmanoğlu ayini üzere kale içine girilmesi adet değildir. Bütün defterlerimizi yokladık. Bu ana değin hiçbir tarihte dahi vaki olmamıştır diye haber getirdi. Ben de şevketli ve azametli alemin ilticagahı olan Padişah Hazretleri Efendimiz bu kullarına iş bu tablo alem ve sancaklarını yani davul, tuğ ve sancaklarını ihsan edip dostluğuna dayanarak gönderildi. Osmanlı ayini üzere girilmedikten sonra bizim buraya dostlukla geldiğimiz nereden malum olur? Elbette kendi ayin ve erkanımız üzere girilmeye razı olurlarsa ne âlâ. Ve illa gayri yüzden girmek ihtimalim yoktur diye cevap verdi. Yani ya davul çalarak tuğumu bayrağımı açarak girerim ya da hiç girmem dedim yani. Birkaç defa muradları üzere çok ısrar ve gayret gösterdiler. Allah-u Teala'nın yardımı ve padişahlık devleti sayesinde men'ine kadir olamayıp nihayet istediğimiz gibi girmeye rıza verdiler. Ve Zilkade ayının 25. günü oradan dahi kalkılıp Osmanoğlu'nun cümle İslam ayini üzere sancak ve bayraklarımızı açarak davul ve nakkarelerimizi döerek merasimimizi icra ederek gidilip Nemçe Çesarı'nın karargahı olan Beç Kalesi'ne 2 saat miktarda yakın bir yerde Nemçeli'nin malik olduğu bütün piyade ve süvari askeri alay ile karşı geldiler. Çesar yani Avusturya İmparatoru vekillerinin muteberlerinden bir graf ile bir kont ile kendi atlarından donanmış bir at göndermiş. Bu kulları dahi gene İslam adetini icra ile alem ve bayraklarımızı açıp tabıl ve nakkaremizi döerek Beç Kalesi'ne girildi ve kalenin orta yerinde ikametimize tahsis olunan konağa inildi. 10 gün bekleme ve istirahatten sonra Zilhicce ayının 5. günü Çesar'a buluşmaya izin olundukta şevketli ve azametli padişahımız hazretlerinin dostluğa binaen gönderdiği Name-i Humayun ile makbul hediyelerini türlü tazim ve hürmetle alıp Çesar tarafından ikram ve hürmeten gönderilen Hintolara binilip Beç Kalesi'nin orta yerinden alay ile Çesar'ın sarayına varıldı. Galebe Divanı Humayun'u taklit ederek o dahi batıl adetleri üzere divan tertip etmişti. Çesar'ın bulunduğu binaya girdik. Melal çekmiş kral dahi şevketli ve azametli padişahımız hazretlerinin Name-i Hümayunlarına hürmeten oturduğu iskemlesinden iki zira miktarı yer ayrılıp ayak üzere durdu. Olma halde biz dahi Name-i Hümayun'u eline teslim eyledik. O dahi son derece hürmette başı hizasında hususi bir yere koydu. Tercüman aracılığı ile dostluğun devamı, akdolunan sulh ve salahın uzatılması ve sağlamlaştırılmasının arzusu olduğunu açıklayıp cümle padişah hediyeleri dahi bir bir teslim oluncaya değin bir saat kadar zaman ayakta durdu. Gerçi başka zamanlarda da ayak üzere durur şeklinde iskemleye dayanır imiş. Lakin bu defa heybetli padişahımızın Name-i Hümayunlarına saygı gösterip sulh ve iyiliğe ziyade riayet ederek ikramda dikkat eyledi. İzin verilip oradan konağımıza gelerek 9 ay kaldık. Evet. Şimdi bunları anlatmamızdan maksat değerli dinleyiciler, mehter musikisinin devlet diplomasisindeki yeridir. Türk sanatları içinde en köklü geleneklere sahip olanlardan birisi de mehter musikisidir. Ve bu gelenekler bakımından 1000 yıl gerilere kadar uzanır. Ecdadımız hususi bir kültür ve medeniyete sahipti. İslam medeniyeti çevresine girdikleri zaman da İslam dinine uymayan adetlerinden vazgeçmiş fakat eski adetlerini devam ettirmişler. İşte Türklerin yabancı devlet elçilerini mehter musikisiyle karşılamaları usulü Doğu Türkistan'dayken milli adetleri olduğu gibi yakın doğuya ve Anadolu'ya geldikten sonra da bu milli adetlerini devam ettirmişlerdir.

Değerli dinleyiciler, Uygurlar zamanında 981-985 yılları arasında Hoçu Bey'i olan Aslan Han'ın Çin elçisini karşılaması tarihlerde anlatılıyor. Onu da böyle mehter musikisinin refakatiyle karşıladığı anlatılıyor. Aradan 7 asır geçtikten sonra 17. asırda Osmanlı mehterhanesinin elçilerin şerefine Galebe Divan'da çaldığı bir musiki parçası vardır ki bu parçanın adı Elçi Peşrevi'dir. Konuşmamızın arkasında akan eser de işte bu Elçi Peşrevi'dir. Osmanlı tarihçileri umumiyetle mehterhane konserlerinden ve saray çevresindeki musiki hareketlerinden teferruatıyla bahsetmezler. Bundan dolayı Osmanlı tarihlerinde bu Elçi Peşrevi'nden fazla bahsedilmez. Başka kitaplardan ve kaynaklardan buluyoruz. Elçi Peşrevi vaktiyle Enderun'da mehter musikisini tahsil etmiş ve daha sonra mehter musikisi hakkında bir kitap yazmış. Sonradan Bogdan yani Moldavya Beyi olmuş. Bizim Kantemiroğlu diye adlandırdığımız Fenerli bir Rum olan Demetrius Kantemir veriyor bu bilgiyi. Kantemiroğlu 17. asır sonu ile 18. asır başlarında yaşamış. Türk musikisi sesleri diye bir nota ihdas ederek mehter musikisinin formlarını kitabına geçirmiştir. İşte Kantemiroğlu'nun kitabında bu elçi peşrevini buluyoruz. Osmanlıların elçi kabulünde ve elçi gittiklerinde çalmış oldukları mehter peşrevidir bu. Yüzyıllar öncesinden kalma bir eserdir. Malum mehterhane yeniden kurulduğu zaman pek çok eski eser kaybolmuş gitmişti. Çünkü motaları tespit edilememişti. O boşlukta bunlar kaybolmuştu. Ancak bu elçi peşrevi Kantemiroğlu sayesinde günümüze intikal etmiştir. Bu elçi peşrevi haşmetli bir tören peşrevidir değerli dinleyiciler. Mehterhanenin çalması için bestelenmiştir. Irak makamındadır ve harbi düyek usulündedir. Melodi bakımından günümüzün marşlarıyla kolaylıkla boy ölçüşür ve bugünkü musiki telakkisiyle dahi çok ileri bir seviyededir. Zira günümüzdeki askeri musikinin ve marşların atası Osmanlı mehter musikisinden başka bir şey değildir.

Değerli dinleyiciler, Galebe Divanı'nda Mehterhane, Elçi Peşyevini ve diğer mehter havalarını çalarken Köster'in de bu icraya iştirak ettiklerini Evliya Çelebi'den öğreniyoruz. Evliya Çelebi seyahatnamesinin iki yerinde elçilerin kabul merasimlerine itina olunduğunu bazı vesilelerle anlatıyor. Sultan 4. Murat Han'ın tahtından bahsederken Unkapan'ın da bizim peder merhumun şakirdi kuyumcu Laz Ali Sultan Murat Han'ın tahtını kendi buluşlarıyla öyle tezyin etmiştir ki bakan gözler kamaşır, 18 padişah elçisi geldikte bu taht üzerinde azamet ve darat ile cülus-ı padişahi vuku bulur diyor. İstanbul'da odun kapısının iç yüzünde bıçkıcılardaki köshaneden bahsederken de içinde 150 çift deve kösteri Osman Han-ı Sani'nin Hotin seferine götürdüğü fil kösteri vardır. Her biri bir hamam kubbesi kadar gelir. Bayram gecelerinde, bayram günlerinde, Sur-u Humayunlarda yani padişah düğünlerinde 18 devletin elçileri birleştiklerinde bu köster çalınır demektedir. Değerli dinleyiciler, Türk elçilik heyetleri yabancı memleketlere gittikleri zaman heyete bir mehter başı idaresinde bulunan mehter takımları refakat ederdi. Kara Mehmet Paşa'nın 1665 yılındaki 295 kişilik Viyana elçilik heyetinde bir mehter takımı vardı. 1683 Viyana bozgunu olup da harpler neticesinde 1699 Karlofça Muahedesi imzalanınca Almanya ile Türkiye arasında eskisinden daha kalabalık elçilik heyetleri gidip gelmeye başladı. 1700 senesinde 571 kişilik bir heyetle yine mehter takımı. 1719'da 873 kişilik bir heyetle 60 mevcutlu muazzam bir mehter takımı Viyana'ya ihtişamla giriyordu. 18. asır Türk mehterhanesinin Avrupa'da altın çağıdır değerli dinleyiciler. Bu asrın başında Rusya ve Lehistan'a sazları ve sanatkarlarıyla birer mehter takımı gönderilmiştir. Yine asrın ikinci yarısında Fransa baş şehri Paris, Türk modasının ve mehter musikisinin geçer akçe olduğu bir şehir oluyordu. Elçi peşrevimiz mehter takımlarının ayak bastığı yerlerde çalınıyor ve batılı musiki şinaslar üzerinde tesirler meydana getiriyordu. Nihayet 1826 inkılabı ile Türkiye'de mehterhane kaldırıldı. Fakat 1826'dan yıllar sonra dahi bir Fransız bestekar Georges Bizet 2 numaralı Arlezyen süitinin Farandol bölümünü Elçi Peşrevi'nin 3. hanesinin motiflerinden ve mehter musikisi üslubundan istifade ederek bestelemiştir. Bu da mehterhanenin Avrupa çapındaki tesirinin derecesini ve hatırasının Batı dünyasında tazeliğini muhafaza ettiği bir çağda bizde kaldırıldığını gösteriyor. Değerli dinleyiciler, şimdi mikrofonumuzu bir hayli uzaklara götürüyoruz, Japonya'ya. Uzak Doğu'nun en cazibeli ülkesi Japonya. Değişik adetleri ve gelenekleriyle daima Batı'nın alakasını çekmiştir. Sporları, eğlenceleri, tiyatroları, bayramları, giyecekleri, yiyecekleri, dinleri ve dilleri, hasılı günlük hayatlarının her kısmında kendilerine vergi olan hususiyetleriyle Japonlar, Batılılara gerçekten bir başka dünyanın insanları gibi görünür. Bu hususiyetler şüphesiz ki Batı medeniyetiyle temaslarının başlamadığı yahut pek az olduğu geçen asırlarda çok daha fazlaydı. Bu çok uzak ülkeye giden Batılı seyyahlar dönüşlerinde Japonların hususiyetlerini anlata anlata bitiremezdi. Eski Japonların hayatında bayramların büyük yeri vardır değerli dinleyiciler. Bilhassa 5 büyük bayram vardı ki Japonya'da yer yerinden oynardı. Nefislerine hakim olmasını pek iyi başaran irade sahibi Japonlar sırasında en büyük mahrumiyetlere katlanmasını bilirlerdi ama iş eğlenceye gelince de üzerlerine yoktu. Bayram günlerinde tertip edilen eğlence alayları anlatmakla bitecek gibi değildi. Geceleri birçok fener alayları yapılırdı. Gündüzün yapılan alaylar da daha çok muhtelif dans gösterilerine sahne olurdu. Bu arada birçok kimsenin ejderha, arslan vesaire gibi çeşitli kılıklara girmesi alaylara ayrı bir renk katardı. Japonlar
Japonlar eğlenceyi o kadar severdi ki değerli dinleyiciler, beş büyük bayramın arasında geçen zamanı da eğlence ile değerlendirmek için bin bir çeşit eğlence sebebi ihdas ederlerdi. Bu arada hokkabazlar, cambazlar, güreşçiler, aktörler bol bol hünerlerini göstermek imkanını bulurdu. Bundan 100 yıl, 150 yıl öncesi Japonya'sında sokaklarda sık sık hokkabazlara, cambazlara rastlamak mümkündü. Çayhanelerin ve tiyatrolarında Japonların hayatında, günlük hayatında mühim bir yeri vardı. 19. asırdan itibaren değerli dinleyiciler, Japonların hayatında büyük değişiklikler oldu. Öyle ki koca ülke bir çeyrek asır içinde orta çağdan yeni çağa geçti. Meclisler kuruldu, demokratik müesseseler meydana getirildi. Ama bu çok süratli ve büyük değişikliklere rağmen Japonlar asla hususiyetlerini kaybetmediler. Her türlü yeniliği gelenekleriyle bağdaştırmasını, imtizaç ettirmesini bildiler. Değerli dinleyiciler, esasen geleneklerine, ananelerine son derece bağlı olan Japonlar hiçbir zaman yersiz tesirler altında kalmış değildir. Mesela Hristiyanlık bütün uğraşmalarına rağmen, bütün misyoner faaliyetlerine rağmen, hatta Japonların ilk sıralarda gösterdikleri müsamahaya rağmen Japonya'da tutunamamıştır. Hristiyan misyonerler 16. asırdan itibaren Japonya'ya sızmışlar ise de geleneklerine son derece bağlı olan bu millete pek az nüfuz edebilmişlerdir. İlk Cizvit misyoner heyeti 1549 yılında Japonya'ya gelmiştir. Misyona dahil olan papazlar, Japonya'daki dini müesseselerin, dini merasimlerin çokluğu ve halkın ananelerine bağlılığını görünce önce büyük bir ümitsizliğe kapılmışlardı. Ancak biraz tetkik ettikleri zaman Japonların bağlı oldukları Budizmin kendi propagandalarını yürütmeye engel olmayacağını anladılar. Çünkü Budizm, İsa'nın da Budalardan birisi olarak kabul edilmesine, Hazreti İsa'nın da Budalardan biri olarak kabul edilmesine bir engel teşkil etmiyordu. Budizm'deki Budalar var, çeşitli defalarda bedene gelmiş Budalar var. Herhalde Japonya'daki misyoner heyetlerin arasında en büyük başarıyı kazananların bu birinci heyet olduğunu kabul etmek lazım. Bunların her çeşit halk tabakası arasında büyük tesirleri oldu değerli dinleyiciler. Öyle ki Budizmin ileri gelenleri bu hızlı yayılıştan endişe etmeye başladılar. Hristiyanlık yeni bir din gibi yayılma istidadı gösteriyordu çünkü. Bunun için Mikado'ya başvurdular. Mikado onlara Budizm'de kaç tane mezhep var diye sordu. Mikado Japon imparatorudur. Hemen 35 tane diye cevap verdiler. Pekala, bu da 36. mezhep olur dedi Mikado. Japonların Tanrı'nın oğlu olarak kabul ettikleri Mikado'nun bile bu şekilde düşünmesi, bu ilk heyetin Hristiyanlığı yaymakta ne kadar muvaffak olduğunu göstermeye yeter. Bu vaziyet 40 yıl kadar devam etti değerli dinleyiciler. Nihayet mutaassıp Budistler Hristiyanlığın yayılışının tehlikeli bir şekil aldığını görünce şiddet kullanarak buna mani olmanın yollarını aradılar. Bu arada hiç şüphesiz Mikado'ya, Japon imparatoruna da nüfuz ettiler. 1587 yılında eyaletlere bir tebliğ gönderilerek 6 ay içinde Hristiyanlığa son verilmesi emredildi. Bu emre göre nerede görülürse görülsün bütün haçlar kırılacak, Hristiyan okulları kapatılacak, kiliseler yıkılacaktı. Hristiyanlıktan vazgeçmeyenlere işkenceler yapılacak ve öldürüleceklerdi. Bu defa Mikado da bu harekete katılıyordu. Bu şiddet hareketi yerli Hristiyanlar arasında büyük bir korku meydana getirmedi. Çoğu din değiştirmeyi reddettiler. Bunun üzerine Budistler şiddet hareketlerine başladı. Hristiyanların malı müsaade edilip idam olunuyordu. Tatbik edilen idam şekilleri arasında çarmıha germek, diri diri yakmak, bir kuyuya baş aşağı sarkıtmak da vardı. Japonların çarmıhı 4 eşit kollu oluyor, mahkumun kol ve ayakları çarmıhın 4 koluna bağlanıyordu. Bu durumda akşama kadar kaldıktan sonra akşamleyin yanına 2 cellat geliyor, ellerindeki şişleri biri sağdan, biri soldan mahkumun koltuk altına saplıyorlardı.
Bu saplayışta şişlerin ucunun ensede çatışmasını sağlamak şarttı. Bir de kuyuya sarkıtılma vardı. Kuyuya sarkıtılacak mahkum ayak bileklerinden bağlanıp baş aşağı asılırdı. Sonra kuyunun ağzı hususi kapaklarla kapatılarak içinin tamamen karanlık olması.

fazla 1 milyon Hristiyan vardır ki Japonya'nın 100 küsür milyonluk nüfusunun yanında devede kulak kabilindendir. Değerli dinleyiciler, Japonya'nın ve Japonların örf ve adetleri memleketi ziyaret eden Batılılar tarafından çok alakayla karşılanmıştır. Japonların günlük yaşayışları renkli ve Batılıların o zamanlar için pek alışmadıkları kadar hareketliydi. Hele bunların arasında çayhaneler büyük bir yer tutuyordu. Çayhanelerin ehemmiyeti bugün de inkar edilemez ama eski Japonya'da bugünkünden ayrı bir hususiyeti vardı. Japonlar günün muayyen saatlerinde bahçe içinde veya iri ağaçların gölgesindeki küçük çayhanelere gidip hem çay içer hem de cambazların gösterilerini seyrederdi. Bugün 17. asırdan beri süre gelen bu adet yavaş yavaş terk edilmiştir. Değerli dinleyiciler, Japon adetleri arasında Batılıların en tuhafına giden ve en fazla alakasını çekenlerden biri hiç şüphesiz harakiridir. Çok defa bunun Batı'daki intihara tekabül ettiği zannedilir. Filvaki harakiri de netice itibariyle insanın kendi kendisini öldürmesidir ama bildiğimiz intihardan çok farklıdır. Mecburi veya ihtiyari olabilir. Değerli dinleyiciler, harakiri Orta Çağ militarizminin eseridir. Bu sayede düşman eline geçen asillerin küçük düşmelerinin önlenmiş olacağı düşünülmüştü. 14. asırda harakiri çok kıymetli bir imtiyaz haline geldi. Bir asilzade herhangi bir suç işlediği zaman imparator ona nazikane yazılmış bir mesaj ile bir hançer gönderirdi. Bu o şahsın ölüm fermanı demekti. Bundan sonra hususi merasimle harakirinin tatbik edilmesi gelirdi. Harakiri rastgele yapılmazdı ve rastgele yerde yapılmazdı değerli dinleyiciler. Bunun için harakiri yapacak asilzadenin malikanesinde yahut da bir mabette hususi bir yer hazırlanırdı. Daha sonraki asırlarda harakiri yeri bahçelerde de hazırlanmaya başlamıştır. Harakiri bahçede olacağı zaman ağaçtan 4 sütun üzerine geniş bir çatı yapılmak suretiyle bir çardak kurulur. Çardağın etrafı beyaz kumaşlarla kapatılırdı. Zeminde ise ister çardakta ister bina içinde olsun yerde 10 santimetre kadar yüksekte hususi bir sedir yapılır. Bunun üstüne beyaz bir örtü yayılırdı. Örtünün kenarında da su dolu bir kova ile boş bir leğen bulunurdu. Leğen harakiri yapan şahıs öne doğru düşerken altına konurdu. Sedirin hemen önünde harakirinin yapılacağı hançeri koymaya mahsus bir de sehpa bulunurdu. Bütün formaliteler tamamlandıktan sonra harakiri yapacak şahıs en yeni merasim elbiselerini giymiş olduğu halde yanında şahitleriyle beraber harakiri yerine gelir ve üzerine hançerin konacağı sehpanın başında diz çökerek otururdu. Bundan sonra resmi memurlar ve arkadaşları yarım daire teşkil edecek şekilde sıralanırlardı. Bundan sonra imparatorun mümessili temsilcisi ona hançeri verir, harakiri yapacak olan da suçunu itiraf eder ve hemen arkasından hançeri eline alırdı. Bütün asilzadeler daha küçük yaştan itibaren harakirinin nasıl yapılacağını çok iyi bilirlerdi. Harakiriye başlarken hançer karnın üstünden veya sol taraftan vücuda sokulur, boydan boya sağa doğru çekildikten sonra yukarıya doğru çevrilir ve biraz da yukarıya doğru kesilirdi. Harakiri yapacak şahıs bu işi tamamlayınca o ana kadar yanında diz çökmüş vaziyette duran arkadaşı birden fırlayıp kalkar ve kılıcını harakiri yapanın ensesine indirirdi. Bundan sonra kanla lekeli hançer imparatora gönderilerek emrinin yerine getirilmiş olduğu ifade edilirdi. Daha sonraki asırlarda harakiri usulünde değişiklikler

oldu değerli dinleyiciler. Yalnız asilzadeler değil, halktan ileri gelenler de harakiriye mahkum edilmeye başlandılar. Bunlar için de harakiri merasimi yine aynı şekilde icra edilirdi. Mahkum şahıs şahitleriyle beraber harakiri yerine gelerek sedire oturur, arkasında da belinde kılıç bulunan bir vazifeli ayakta dururdu. Hançer son ana kadar meydana çıkarılmazdı. Hakimler hükmü tebliğ ettikten sonra hançer sehpanın üzerine konurdu. Mahkumun o anda harakiriye başlaması lazımdı. Bir an tereddüt ettiği takdirde arkasında bekleyen vazifeli kılıcını ensesine indirerek hükmü infaz ederdi. Mecburi harakiri 1868 yılında yasak edildi değerli dinleyiciler Japonya'da. Ancak ihtiyari harakiri hala devam etmekte. Evet değerli dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya radyonuz TGRT FM'de ve Çınaraltı programında buluşuncaya dek tekrar hoşça kalın.

son yumruk. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Frederick Dart. Uygulayan Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Seslendirenler Bob Trajo, Esen Günay. Kati Trajo, Jeyan Mahfi Ayral. Bodoni, Tarık Tibet. Joe Andrix, Orhan Kemal Aydın. Komiser, Zeki Yıldırım. Stefan, Devrim Parsca. Jeremy, İskender Bağcılar.

0: Merhaba Bodoni.
1: Oo, meşhur şampiyonumuz gelmiş. Gel Bob, otur. Nasıl dövüşüyorlar?
0: Fena değil. Ama buraya beni antrenman seyrettirmek için çağırmadın herhalde.
1: Hayır, seninle konuşmak istiyorum biraz Bob. Bana güvenirsin değil mi?
0: Elbette. Beni sokaklardan ringe sen taşıdın Bodoni. Elimden tuttun, Avrupa şampiyonu yaptın, zengin olmamı sağladın, meşhur ettin.
1: Seni hiçbir zaman karanlık işlere de alet etmedim bugüne kadar.
0: Evet öyle. Hey, nem var senin bugün Bodoni? Çıkart şu dilinin altındaki baklayı artık.
1: Kaç yaşındasın Bob?
0: Kaç yaşında mıyım? Vay canına, ne demek istediğin şimdi anlamaya başladım. Demek bütün mesele bu ha? Yani artık ringten ayrılmamı, kızağa çekilmemin zamanı geldiğini söylemek istiyorsun bana.
1: Bob, yaşını sormuştum.
0: 34. Yaşında ne var Bodoni? Allah'a şükür sağlığım da yerinde, dişlerim de yerinde.
1: Bir boksör için en güzel yaştasın Bob. Ama
0: daha 2 yıl dövüşebilirim Bodoni. Unuttun mu? Ben Avrupa şampiyonuyum. Bu ünvan hala bende. İstediğin herkese dövüşebilirim.
1: Bob, boşuna kendini aldatma. Senin işin bitmiş artık. Bak, acı söylediğim için darılma bana. Ama hakikat bu aslında.
0: Saçma! Yanılıyorsun Bodoni. Kendimi bu kadar formda hissettiğimi hiç hatırlamıyorum. İzin versinler, bir yumrukta Notre Dame Kilisesi'ni yerle bir edebilirim.
1: Notre Dame Kilisesi'ni devirir misin, deviremez misin bilmem ama bildiğim bir şey varsa öyleleri var ki seni 1.80 uzatmak için can atıyorlar. Onların hakkından gelebileceğini de hiç sanmıyorum Bob.
0: O zaman hodri meydan. O beni devirmek isteyenleri çıkar karşıma, hadi durma. Sana güvenirim ve seni severim Bodoni. Bak, eğer yüzümü görmekten bıktıysanız o başka. Ama bittiğimi, tükendiğimi sanıyorsanız aksini her an ispat edebilirim sana. Kimseden korkum yok. Karşıma çıkmaya niyetlenen her boksöre davetiye çıkarıyorum buradan. Buyursun gelsin.
1: Tamam. Bunu sonra konuşuruz. Anlaşılan hadi. Senin sinirlerin bozuk bugün Bob.
0: Hayır, konuşacağımız neyse bugün konuşalım Bodoni. Evet, seni dinliyorum.
1: İşin bitmiş derken biraz abarttım belki, kusura bakma. Ama Avrupa şampiyonu olarak bittiğini söyleyebilirim Bob. Yani artık büyük dövüşlerin altından kalkamazsın sen.
0: Hadi canım, bunu da nereden çıkardın? Ben hala...
1: Dinle beni oğlum. Boks dedin mi bunun ne olduğunu bana soracaksın. Belki çok kültürlü değil. Nükleer enerjiymiş filan anlamam ama boksu çok iyi bilirim Bob. Seni ilk tanıdığım günü bir hatırlasana.
0: Hiç unutmadım ki Bodoni. Yıllar önce taşra salonlarında boks yaparken keşfettin beni. O gece daha maçın ilk raundunun ilk saniyeleriydi. Rakibim benden hayli güçlü biriydi. Bir yumrukta devirip nakavt yapmıştım adamı. Sen de o gün maçtan sonra soyunma odasına gelerek bana kartvizitini vermiş ve bana şunu söylemiştin. Sen gerçek bir boksörsün evlat. Benimle çalış, seni Avrupa şampiyonu yaparım demiştin.
1: Yapmadım mı?
0: Az önce de dediğim gibi her şeyimi sana borçluyum Bodoni.
1: O halde söylediklerime kızma ve kulak arkasına atma Bob. Sen benim eserimsin. Seni fırlatıp bir çöp gibi bir köşeye atmak istemiyorum. Sadece eskiden olduğu gibi yine tavsiyelerime uymanı istiyorum senden.
0: Peki, konuş, seni dinliyorum.
1: Hakikat şu. Sen sıfırı tüketmişsin. Son 2 maçında iyice anladım bunu.
0: Ama Maklo'yu 6. raunda nasıl pirzolaya çevirdiğimi gördün, öyle değil mi?
1: Evet ama solunda felce uğrattı adam. Ne haber? Neyse. Yeni istidatları nasıl keşfetmesini bildiysem kimin sonu geldiğini de öylece anlarım. Bak şimdi beni iyi dinle. Eğer öğütlerimi tutmazsan başına neler geleceğini sana sayayım oğlum.
0: Say bakalım.
1: Seni ya Giovanni Petrucci ya da Carl Peter'in pençesine atacaklardır. Hangisi olursa olsun ikisi de senin tozunu 2. raunda çıkartır.
0: Sonra?
1: Petrucci'nin son maçını televizyonda seyrettim. O çocuk günün birinde mutlaka dünya şampiyonu olacak. Unutma bunu.
0: Bak, belki ileride olur tabii. Ama hemen şimdi, bugün değil.
1: Bak Bob, biraz kabaca olacak ama sende iş kalmamış artık. Ama yine şanslı sayabilirsin kendini.
0: Nedenmiş o?
1: Bir kere çok parlak bir boks hayatın oldu. 4 yıl üst üste Avrupa şampiyonluğunu elinde tuttun. Bir kere yenildin, o da Robinson'a sayıyla. Artık yerini başkalarına terk etmenin zamanı geldi.
0: Anlaşıldı. Beni gözden çıkar mısın sen Bodoni? Peki söyle bakalım, yeni istidadın şampiyon adayın kim?
1: Joe Hendrix.
0: Ne? Joe mu? Şu küçük Hendrix mi?
1: Evet o.
0: Sen ya delirmişsin ya da benimle alay ediyorsun. Yahu dünkü çocuk o. Profesyonel olarak ancak 18 maç yaptı o çocuk.
1: Ama 18'inde knockoutla kazandığını unutma. Ayrıca Joe için nasıl böyle söyleyebiliyorsun şaşıyorum sana. O senin en iyi, en yakın dostun. Senin evinden çıkmayan biri. Ayrıca bu mesleğin en ince yönlerini de ona yine öğreten sen olmadın mı? Şimdi nasıl olur da onu küçümsersin Bob?
0: Evet, doğru ama o daha çok genç Bodoni.
1: Herhalde karşına bir başka rakip çıkmasını istemezsin.
0: Orası öyle. Tabii ki rakibim Joe Hendrix olsun ama...
1: Bak, şimdi beni dinle Bob. Önce Joe ile Peter arasında bir maç düzenleyeceğim. Göreceksin, bu maçı Joe çok rahat kazanacak.
0: Bu kadar emin olma Bodoni. Karl Peter gibi apak çeken bir boksör 14 yıldır ringlerde görülmedi.
1: Doğru ama çok açık veriyor dövüşte. Sen Joe Hendrix'in ne kurnaz biri olduğunu bilirsin. Joe Peter'in açığını bulduğu anda onu yere devirir.
0: Neyse, diyelim ki bizim Joe Peter'i yendi, sonra?
1: Sonra Joe'yu seninle dövüştüreceğiz.
0: Peki maçın sonu ne olacak?
1: Tabii ki yenişemeyeceksiniz, berabere kalacaksınız.
0: Yok canım. Peki sonra?
1: Maç berabere bitince rövanş maçında ortaya senin şampiyonluğunu koyacağız. Düşünebiliyor musun Bob? O gece ne para kazanacağız? Yağmur gibi yağacak paralar. Yağmur gibi.
0: Peki sonra? Yani maçın sonu ne olacak?
1: Yenileceksin tabii. Şampiyonluğunu şerefinle kaybedeceksin. Sonuçta hem çok para kazanacaksın, hem de kaybettiğin Avrupa şampiyonluğu yine burada, bizim ülkemizde, Fransa'da kalacak.
0: Vay canına. Ben seni dürüst biri bilirdim Bodoni. Senin böyle pis, kirli bir işi bana teklif edeceğini hiç ummazdım.
1: Anlamadım. Bu işin neresi kirli ki Bob?
0: Benim resmen Joe Hendrix'ten dayak yememi istiyorsun. Bunun neresi temiz ki Bodoni?
1: Sen galiba anlayamadın Bob. Senden bir şey isteyen yok. Ben sadece Joe Hendrix'ten işi sıkı tutmamasını isteyeceğim.
0: Ne dedin?
1: Bak anlatayım. Joe senin arkadaşın. Ayrıca sana sonsuz bir hayranlık besliyor. Bu yüzden bizi kırmayacaktır. Ona maçın berabere bitmesini söyleyeceğiz. O da bizi kırmayacaktır tabii.
0: Peki Joe ne yapacak da bu maçın berabere bitmesini sağlayacak?
1: Basit. O devirici sağını sana karşı ilk maçta kullanmayacak. İkinci rövanş ve ünvan maçında ise seni zaten yeneceği için ondan herhangi bir şey istemeyeceğiz.
0: Yani şimdi sen... O benim yetiştirdiğim çocuğu benden üstün mü görüyorsun Bodoni?
1: Sakin ol Bob. Teknik olarak senden üstün değil ama senden daha güçlü, daha etkili. Eğer Joe'yu dövüşte serbest bırakırsak sen onun karşısında 10. raundu çıkartamazsın bile.
0: Peki ya teklifini kabul etmezsem, Joe ile dövüşmezsem ne olacak?
1: O zaman Peter'le karşılaşmak zorunda kalacaksın Bob. Diyelim ki onun hakkından geldi. Ardından İtalyan Petrucci ile dövüşeceksin. Onu yenebilmen mümkün değil Bob. O İtalyan'ı devirmek için yumruk değil, balyoz alman gerek eline.
0: Anlamadığım bir şey var. Joe onu yener diyorsun. Peki benim onu yenemeyeceğimi nereden biliyorsun Bodoni?
1: Dedim ya Bob, boks benim işim. İyi boksörü, şampiyon olacak boksörü kokusundan anlarım. Allah vergisi bu bana. Evet, Joe'nun Petrucci'yi yenme şansı var ama senin hiç şansın yok aslanım. Evet, kararını ver Bob Trajo. Kiminle ringe çıkmak istiyorsun?
0: Köşeye sıkıştırdın beni Bodoni. Peki, kabul. Joe Hendrix'le dövüşmeyi kabul ediyorum. Ama bir şartla. Bu maç danışıklı dövüş olmayacak. Joe isterse maçı berabere bitirmek için sağ yumruğunu kullanmayabilir. Ama ben onun gözünün yaşına bakmayacağım. O maçta ölümüne dövüşeceğim Joe'yla.

0: Ne içersin şampiyon? Viski soda vereyim mi?
1: Hayır. Varsa soğuk bir limonata ver bana Jeremy.
0: Nedir bu halin? Seni gören de maç kaybetmiş boksör zannedecek Bob.
1: Jeremy, sen de bir zamanlar boksörlük yaptın. Derdinden ancak sen anlarsın. Söylesene, benim son maçlarımla ilgili neler düşünüyorsun?
0: Doğrusunu söylemek gerekirse bir parça ağırlaşmışsın sen.
1: Ya ama hiç kilo almadım ki son zamanlarda.
0: Ağırlaşmışsın derken kilo almışsın demek istemedim Bob. Yani yaş meselesi tabii. Sen de sonunda biraz yaşlandın.
1: Nedense bugün herkes benim yaşıma takmış. Yaşımda ne var ya?
0: Ya kızma şampiyon. Aynı yollardan ben de geçtim. Bu saçları değirmen de artmadım. Sen istediğin kadar inat et ama her gün sen de ben de bütün insanlar gibi biraz daha yaşlanıyoruz sonunda.
1: Belki sen de haklısın Ceren. Elbette günü geldiğinde boksu ben de bırakacağım ama bunun için daha vakit var zannediyorum.
0: Hiçbir boksör o vaktin geldiğini kabul etmek istemez Bob. Ama sen benim yakın dostumsun. Dostlar bazen acı söyler. Senin yerinde olsam ağzımın tadını bozmadan bırakırdım boksu. Hatta senin menajerinin yerinde olsam sana bol paralı bir iki maç yaptırır cebini doldurup salıverirdim.
1: Zaten o da öyle düşünüyor. Peki sana bir şey daha soracağım Jeremy. Şu meşhur İtalyan boksörü Petrucci'yi tanır mısın? Hiç seyrettin mi onun dövüşlerini?
0: Seyretmez olur muyum?
1: Onunla bir karşılaşma yapsam ne dersin?
0: Sakın ha! Ona yanaşayım bile deme şampiyon. Adam dinamit değil de nitrogliserin gibi bir şey. Her yumruğu nakavt demektir.
1: Peki Joe Hendrix onun için ne düşünüyorsun?
0: Joe mu? Çok iyi bir boksör Bob. Bence senden sonra geleceğin şampiyonu odur.
1: Yani benden üstün mü görüyorsun onu?
0: Ya, yani öyle demek istemedim. Ama senden daha atik, daha kırıcı.

0: Şu radyonun sesini biraz kısar mısın Kati?
1: Tabii. Ama senin neyin var Bob? Seni hiç böyle sinirli görmemiştim.
0: Affedersin hayatım. İçecek bir şey verir misin bana?
1: Ananas suyuna ne dersin?
0: Hayır, viski ver bana. Hem de bardağı ağzına kadar doldur.
1: Şaka yapıyorsun galiba Bob.
0: Hayır Kati. Artık bundan böyle rejimdi, form tutmaktı, antrenmandı filan yok. Bitti artık, hepsi bitti.
1: Bu Doni ile mi konuştun yoksa?
0: Evet. Ne konuştuğumuzu sen de biliyorsun değil mi?
1: Evet, söylemişlerdi bana.
0: Madem öyle neden bana haber vermedin Kati?
1: Benden öğrenmeni istememiştim. Bodoni senin üzüleceğini biliyordu. Bu yüzden benim de durumu bilip hazırlıklı olmamı istemişti. Bak dinle Bob. Ölüme nasıl çare yoksa bu işte de öyle. Eninde sonunda bir gün boksu bırakman gerekecekti. Bodoni'ye göre bırakmanın şimdi tam zamanıymış. Hem bunda bu kadar üzülecek ne var ki, sadece hayatını değiştireceksin.
0: Bak Kati, boksör olmadığın için bir boksörün duygularını, düşüncelerini, acılarını bilemezsin. Benim için boks demek hayat demektir. Eldivenlerimi bir çiviye asmakla ölmek arasında ne fark var ki? Masaj masasına yatmazsam, alkışlar arasında iplerin üzerinden atlayamazsam ne demektir bu biliyor musun? Ya hoparlörden duyulan ses? Bob Trajo Galip! İşte o zaman yaşadığımı ve güçlü olduğumu anlıyorum ben Kati.
1: İyi ama senin boksu bırakman dünyanın sonu değil ki. Hem boksu sen bırakmıyorsun. Tabiat bıraktırıyor sana Bob. Düşün, bundan 10 yıl önceki gibi misin sen? Değilsin, olamazsın da. Çünkü tabiatın kanunu var. Yaşlanıyorsun. Hem sonra boksu bırakarak ardında öyle güzel yıllar da bırakıyorsun ki. Bir de böyle düşün bu olayı.
0: Anlamıyorsun beni Kati, anlamıyorsun, anlayamazsın da. Benim şu anda çektiğim acıyı duyabilmen için ringe çıkıp yıllarını vermen gerekirdi. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Bodoni unvan için 2 maç yaptıracak bana.
1: Kiminle dövüşeceğini biliyor musun? Söylediler mi sana?
0: Evet. Kim geldi?
1: Joe Andrex. Onu yemeğe davet etmiştim.
0: Joe Andrex mi?
1: Hı.
0: Yani son 2 maçımın rakibi.

0: Eline sağlık Kati. Yemeklerin yine her zamanki gibi nefisti.
1: Afiyet olsun.
2: Joe, antrenmanlar nasıl gidiyor bakalım?
0: İyi gidiyor Bob. Biliyorsun, 2 gün sonra şu Alman boksörü Karl Peter'le ringe çıkacağım.
2: Yenebilecek misin onu?
0: Elbette yeneceğim.
2: Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun Joe? Adamın son maçını seyretmedin mi? Nasıl aparkut çekiyor? Gracias'ı 4. round'da nakavt etmişti.
0: Boks demek sadece aparkut demek değildir Bob. Gracias'a gelince o zaten yaşlanmış, devrini bitirmiş bir boksördü.
2: Demek kendine bu kadar güvenebiliyorsun, öyle mi?
0: Tabii, niye güvenmeyeyim ki? Ben senin öğrencinim. Bana her zaman ne derdin? İnsan önce yumruklarına güvenmeli demez miydin? Hem merak etme Bob. Peter'i meşhur sağımla yere devireceğim.
2: Bugün Bodoni ile görüştüm Joe.
0: Ne görüştünüz?
2: Avrupa şampiyonu olan unvanımı sana vermek istiyorlar. Onlara göre ben artık yaşlı sayılırmışım. Bu yüzden unvanımı sana vermeye hazırlanıyorlar.
0: Demek bana vermek istiyorlar ha?
2: Evet.
0: Ben Avrupa şampiyonu mu olacakmışım?
2: Evet. Ne diyorsun bu işe?
0: Herhalde şaka yapıyorsun Bob.
2: Hayır Joe, son derece ciddiyim. Seni önce Peter'le dövüştürecekler. Sonra da benimle. 10 round'luk bir karşılaşma yapacakmışsın. Maç berabere bitecekmiş. Arkasından da rövanşı yapacakmışız. Tabii rövanş maçında ben unvanımı ortaya koyacakmışım. Ve o maçta sen beni sayıyla yenerek Avrupa şampiyonu olacakmışsın. Bana aynen böyle söylediler dostum. Nasıl? Sevindin mi bu habere?
0: İyi ama sen henüz bitmiş bir şampiyon değilsin ki Bob. Ayrıca benim seni yenmem, yani ben seni yenemem Bob. Hiç değilse daha birkaç yıl yenemem yani.
2: Ama Bodoni ise tam tersini söylüyor. Ancak danışıklı dövüşürsek beni nakavt etmeyeceğini ileri sürüyorlar.
0: Herhalde Bodoni şaka yapmıştır sana.
2: Hayır, bu işin şakası yok Joe. Şimdi aç kulaklarını, beni iyi dinle Joe. Sen dürüst bir insan mısın?
0: Dürüst olup olmadığımı en iyi sen bilirsin Bob. Ben senin öğrencinim. Boksta ne öğrendiysem hep sen öğrettin bana. Benim sana herhangi bir kötülüğüm dokunamaz. Yapamam bunu.
2: Elinden gelen kötülüğü ardına koyma evlat. Çünkü ben sana acımayacağım. Seninle tek bir şartla dövüşürüm. Dürüstçe, kıran kırana. Bilirsin beni. Her zaman dürüst dövüştüm. Sonuna kadar da öyle dövüşeceğim. Tamam mı Joe?
0: Tamam Bob.
2: Ayrıca ne senden ne de başkasından sadaka istemiyorum. Eğer Avrupa şampiyonluğunu çok istiyorsan bunu yumruğunun hakkıyla almayı dene. Bodoni'nin ayak oyunlarıyla değil.
0: Tabii Bob.
2: Ayrıca beni yenebileceğini de hiç sanmıyorum Joe.
0: Neden?
2: Çünkü boksu sana ben öğrettim. Sana öğrettiklerimi en iyi ben bilirim Joe.
0: Tabii haklısın Bob. Seni yeneceğimi hiç sanmıyorum.
2: Sen hele şu Alman boksörü Peter'i bir yen de

0: in trouble here.
1: Hadi Joe, itin artık şu elmanın işini.
2: Hadi Joe, patlat sahibi, yürü yere.
3: Joe iyi dövüşüyor değil mi Bob?
4: Evet, çok kurnaz ve atik. Peter'in atarkiklerinden kurnazca sıyrılıyor.
3: Talebeni iyi yetiştirmişsin Bob. Bana kalırsa Alman'ı birazdan devirecek Joe.
4: Evet, öyle görünüyor.
3: İşte dediğim çıktı. Joe Peter'i yere devirdi. Aslan Joe!
4: Joe'nun sağı gülle gibi katı. Alman'ın yerden kalkabileceğini sanmıyorum.
2: Joe Andres! Knockout'la galip!
5: We have to remember that Trevor Burbick has never been hit by punches as hard as he's being hit.
3: Sen mümkün görmüyordun ama bak Joe Peter'i devirdi işte.
4: Evet, şimdi de sıra beni devirmeye geldi. Ne demek istiyorsun
3: tabii? Yok, asla böyle demek istemedim Bob. Biliyorsun Joe bizim sevdiğimiz, yakınımız, dostumuz. Onun galip gelmesine sevindim sadece.
4: Biliyorsun Joe'nun benimle ünvan için dövüşmesi bu maçı kazanmasına bağlıydı. Kazandığına göre şimdi benim karşıma çıkacak. Ama ben şu yerde yatan Alman boksörü değilim Kati. O çocuk asla beni yenemeyecek. Asla! Buna izin vermeyeceğiz.
3: Gel, hadi soyunma odasına gidip tebrik edelim Joe'yu.

0: Bravo Joe.
1: Tebrikler Joe. İyi dövüştün.
2: Bob, Kati, seyrettiniz mi?
3: Tebrik ederim Joe. İyi bir ders verdin o Alman'a. Yumruklarını iyi konuşturdun.
1: Kati haklı Joe. Temiz iş çıkardın. Sen geleceğin şampiyonusun oğlum.
2: Sağ ol.
4: Aslanım benim. Yeni şampiyonum. Gel seni bir öpeyim Joe. Şimdi sıra Avrupa şampiyonu Bob Trajo ile yapacağım maç. Neden bunun zamanını şimdi tayin etmiyoruz ha? Nasıl olsa bütün basın burada. Sayın basın mensupları. Sayın basın mensupları. Sizlere bomba gibi bir haberim var. Herkes beni dinlesin.
5: Bir dakika. Bodoni bir şey söyleyecek.
4: Şampiyon adayımız Joe Hendricks'in bundan sonraki rakibi işte Avrupa şampiyonu Bob Trajo.
6: Doğru mu Bob? Joe ile ünvan maçı yapacak mısın?
2: Joe ile dövüşeceğin doğru mu Bob?
1: Joe ile dövüşeceğim doğru ama bu ünvan maçı olmayacak.
4: Ama rövanş gerekirse ikinci karşılaşma ünvan maçı olacak dostlarım. Tarihini de şimdiden söylüyorum. Bir ay sonra, evet bir ay sonra bu müthiş maça hepinizi bekliyoruz.
5: Bravo, bravo.

0: Bob, sana bir şey sormak istiyorum.
1: Sor.
0: Joe ile yapacağın maçla ilgili. Onun seni yenebileceğine inanıyor musun?
1: Bilmiyorum Kati. O, yani Joe bu gece çok iyiydi. Karşısında Peter değil, ben olsaydım da bu gece yenerdi beni. Boks çok farklı bir spordur Kati. Bakarsın bir gece harika dövüşürken başka bir gecede yığılır kalırız ringin ortasında.
0: Bak Bob, bir şey söylemiyorsun ama ben farkındayım. Joe ile yapacağım bu maç seni çok etkiledi. Seni ilk defa böyle görüyorum. Belki de Joe'yu çok sevdiğin içindir. Onu hem ben hem sen, ikimiz de çok severiz.
1: Dilinin altındaki baklayı çıkarsana Kati.
0: Neden vazgeçmiyorsun bu işten?
1: Vazgeçmek mi?
0: Evet. Ne diyorsun?
1: Olmaz Kati, bunu yapamam. Eğer bu karşılaşmadan kaçarsam hayatımın sonuna kadar kendimi bir zavallı olarak görürüm.
0: Demek böyle düşünüyorsun Bob.
1: Bundan hiç kuşkun olmasın Kati.
0: Şimdi içim rahatladı işte. Çünkü ben de senin bu dövüşten kaçmanı istemiyorum.
1: Hem yenilsen bile ne olur ki? Bu dünyanın sonu değil ki. Önemli olan unvanımı kaybetmek değil. Önemli olan seni kaybetmemek Kati. Çünkü seni çok seviyorum karıcığım.
0: Oh, Bob.

Efendim? Kim? Bob mu? Kim arıyordu? Aa, Bodoni, siz misiniz? Ben Kati. Teşekkür ederim, iyiyim. Bob mu? İyi, antrenman yapıyor. Malum ya, maç yarın gece. Ya sormayın. Nedense Joe ile yapacağı bu maça çok önem veriyor. Evet. Evet, onu hiç böyle görmemiştim. Sabah erken kalkıyor, gece geç vakte kadar sürekli çalışıyor. Bir notunuz varsa eve gelince söyleyeyim. Ha, öylesine aradınız yani. Peki, merak etmeyin, zımba gibi hazırlanıyor. Olur, aradığınızı söylerim. Bob'u hiç böylesine hırslı görmemiştim. Onun için endişe ediyorum.

0: İşte büyük gün geldi Bob. Maça çıkmana birkaç saat kaldı. Kendini nasıl hissediyorsun hayatım?
1: Çok iyi. Ama heyecanlı olduğumu da itiraf etmeliyim Kati.
0: İnan şu koca Fransa'da hiç kimse senin yerinde olmak istemezdi Bob.
1: Neden?
0: Çünkü en yakın dostunla dövüşeceksin de ondan. Kolay mı bu? Hem sen hem Joe için çok zor bir dövüş olacak herhalde. Alo buyurun. Joe sen misin? Bob, Joe arıyor.
1: Ne istiyormuş?
0: Bob mu? Burada yanımda. Peki veriyorum. Joe, seni de severim bilirsin ama bu gece bir taraftar olarak kocamın yanındayım. Bilmeni istedim. Tamam dur veriyorum. Al Bob.
1: Joe, iyiyim. Sen nasılsın evlat? Evet, birkaç saat sonra ringde olacağız. Evet evet, tabii öyle olması lazım. Sonuçta biz ikimiz dostuz Joe. Peki, akşam ringde görüşürüz evlat.
0: Ne diyor Joe?
1: Duygusal bir konuşma yaptı. Bu gece ringde dövüşün sonucu ne olursa olsun yine dost kalacağımızı söyledi.
0: Aferin Joe'ya. Öyle olması gerekir tabii. Sen de aynı şeyi düşünmüyor musun yoksa?
1: Oh, öyle korkunç bir stres içindeyim ki Kati. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Şu anda aklım fikrim birkaç saat sonra çıkacağım ringde.
2: Joe'ya dikkat et Bob. Çok atak bir boksör. Sol gösterip sağ vuran cinstendir ha.
1: Merak etme Stefan. Ona bütün bu oyunları öğreten benim. Beni benim oyunlarımla devremez o muhallebi çocuğu.
2: Bana bak, dövüşürken zaman zaman açık veriyor. Midesine çalışmayı unutma.
3: Merhaba. Nasılsın Bob?
1: Oh, sen misin Badoni? Senin bu saatte benim soyunma odamda ne işin var?
4: Ne demek istiyorsun?
1: Sen Joe'nun antrenörü değil misin?
4: Haksızlık etme Bob. Benim gözümde Joe neyse sende olsun. İkiniz de benim evlatlarımsınız. Sizleri yetiştirip bugünlere getiren ben değil miyim?
1: Ama yine de şu anda senin gönlün benden yana değil, Joe'dan yana. Merak etme, kızmıyorum sana Bodoni. Nihayet ben artık yaşlanmış bir şampiyonum. Ama Joe ilerisi için büyük ümitler veriyor sana, öyle değil mi?
4: Bilirsin, yalan sevmem Bob. Evet, bu geceki maçta ben Joe'yu tutuyorum ama sonucunda berabere bitmesini gönülden istiyorum. Çünkü sen de Joe da hakikaten insan olarak da boksör olarak da çok değerli insanlarsınız. Birinizin kaybı beni üzerken diğerinin kazanması beni sevindirecektir. Ama berabere kalmanız beni ikiniz için de sevindirecektir.
1: Kusura bakma ama ben bu gece ringe kimseyi sevindirmek için çıkmayacağım Bodo. Sadece kendim için çıkacağım ve senin o büyük umutlar bağladığın Joe Hendricks'i paramparça edeceğim.
2: Hey kendine gel Bob, rahatla biraz. Seni gören de amatör zannedecek.
1: Kapa çeneni Stefan. Gergin mergin değilim ben.
2: Bana bak, duyduklarım doğru mu? Bodoni maçın berabere bitmesini istemiş.
1: Bodoni'nin canı cehenneme. Ben bu yaşıma kadar hep dürüst dövüştüm. Bundan sonra da dürüst dövüşürüm. Bakma sen Bodoni denen o para avcısına. Maçın berabere bitmesini istiyor ki ikinci bir maç daha yapılsın ve hasıla katsın. Ama ikinci bir maç olmayacak Stefan. Zira bu gece Joe'yu yere indireceğim.
2: Neyse rahatla biraz. Gel, hakem girdi ringe. Birazdan maç başlayacak. Rakibini sana fazla anlatacak değilim. Zira sen onu çok yakından tanıyorsun.
1: Tamam tamam. Şimdi kapa çeneni de iplerden dışarı çık.
2: Hadi iyi şanslar sana Bob.
5: Kuralları biliyorsunuz. Belden aşağı ve başa vurmak yok, tamam mı?
1: Tamam.
6: Tamam.
5: Box!
6: Kusura bakma Bob. Canını acıtacağım.
2: Şimdi neyde vereceğim çocuğum? Başka bir olsun işinde çoktan nakavt olmuştu.
6: Biraz dikkat et. Çok yumruk aldın Bob. Gözünün biri morarmaya başlamış.
1: Çok kolay kolay yenilecek biri değilsin. Elimden geleni yapıyorum.

0: Joe, söylediğim gibi bu maçın berabere bitmesini istiyoruz Ali. Yumruklarını çok fazla konuşturma.
1: Bunu bana değil baba söyle. Adam düşmana saldırır gibi saldırıyor. Ben de çaresiz karşılık vermek zorunda kalıyorum.
0: Bob'u boş ver. Sen onu devirecek güçtesin Joe. Bu yüzden yumruklarını iyi ayarla ve maçın berabere bitmesini istiyoruz.
1: Tamam tamam. Elimden geleni yapacağım.
0: Hadi göreyim seni abi.
2: Bob! Hadi Bob! Hadi çenesine vur çenesine!
3: Öldür onu Joe! Gelin sen!
2: Hadi Bob! Çeneden işte!

0: yaptırıyorsunuz?
1: Şunların haline bakın, oldu olacak. Birbirine salıp dans edin be.
2: Seyirci neden protesto ediyor bizi Stefan?
3: Şike yaptığınızı anladılar da onun için. Böyle dövüş olur mu be? Son 6 round'u birbirinize doğru dürüst bir tek yumruk bile atamadınız. Resmen danışıklı dövüş yaptınız.
2: Ağzından çıkanı kulağın duysun Stefan. Joe'dan alamadığım hırsımı senden alırım şimdi. Ben hayatımda danışıklı dövüş yapmadım.
3: O zaman şikeyi yapan rakibin oldu Bob. İlk 2 round'da attığı yumrukların birini bile bu son round'a kadar atmadı. Bak, seyircinin tepkisini duyuyor musun Bob? Joe'nun sana yaptığı kıyağın farkında olan yalnız ben değilmişim demek ki.
2: Doğru mu bu Stefan? Joe bilerek mi? Yani beni yeneceği halde yenmedi mi? Bunu mu demek istiyorsun?
3: Kusura bakma ama evet. Joe bu maçın berabere bitmesi için o öldürücü sağ yumruklarından birini bile kullanmadı sana.
2: Yerin dibine batsın. Yerin dibine batsın.
4: Maçın sonucu berabere.
3: Tamam, boş ver. Hadi gel soyunma odasına gidelim Bob.

0: Maçı nasıl buldun Kati?
1: İkiniz de aslanlar gibi dövüştünüz.
0: Peki ya sen Bodoni? Memnun musun bu geceki maçtan?
2: Bu maçın berabere bitmesini ta başından beri istiyorum. Sana da söylemiştim bunu.
0: Evet ama seyirciyi duydun. Şike şike diye bağırdılar. Hele son roundda. John'un ne yaptığını herhalde hepiniz gördünüz. Vurduğu öldürücü yumrukla yere düşerken kucakladı beni. Evet, nakavt olmamam için resmen gong çalıncaya kadar da oyaladı.
2: Kızma Bob. John'un senden kuvvetli olduğunu söylemiştin.
0: Bunu ben de tahmin ediyordum. Ve çocuk bu gece bunu ispat etti. Ama sadaka kabul etmeyeceğimi, dürüst bir dövüş istediğimi daha önce söylemiştim sana Bodoni.
2: Bak Bob, sen büyük bir şampiyondun. Joe gibi sen de benim evladım sayılırsın. Boks denen bu dövüş sanatına ben ömrümü harcadım. İstedim ki senin gibi büyük bir şampiyon ringlerden nakavt olmadan çekilsin. Eğer Joe son roundda seni kucaklamasaydı yere düşüp nakavt olacaktı.
0: Bu iş giderek tatsızlaşmaya başlıyor Bodoni. Elimden bir kaza çıkmadan şu rövanş maçını bir an önce yapalım da her şey bitsin. Ne olacaksa olsun.

0: Bu da öyle yazıyor. Hepsi öyle yazıyor gazetelerinde. Küçük Joe şampiyonu dövdü. Şampiyon haşat oldu. Yeni şampiyon gümbür gümbür geliyor. Hele şu muhabirin yazdığına bak Kati. Son roundda Joe Hendrix şampiyonu öyle bir sağ vurdu ki salondaki herkes Bob Trajo'nun yere düşmesini bekliyordu. Ama birden herkesi şaşırtan bir şey oldu. Joe, o küçük yapılı dev boksör rakibini birden kucakladı. Sanki dövüyormuş gibi yaparak sarıldı ona ve ta gong çalıncaya kadar şampiyonu ayakta tuttu. Yani nakavt olmasını önledi. Görüyorsun işte. Rezil oldum. Bütün spor dünyasına rezil oldum Kadri. Rezil oldum.
1: Sakin ol, sakin ol Bob. Basını biliyorsun. Her şeyi abartırlar.
0: Ben bunu hak etmemiştim Kadri. Benim gibi Avrupa şampiyonu bir boksör böyle rezil olmamalı.
1: Kuruntu yapıyorsun Bob. Sen rezil falan olmadın. Çıktın, dövüştün ve berabere kaldın. Basının yazdıklarına bakma sen.
0: Basının ne yazdığını geç. Doğru değil mi ama? Joe beni tutmasaydı ben nakavt olmayacak mıydım?
1: Bu işi çok büyütüyorsun Bob. Unuttuğum bir şey var. Joe'yu sen yetiştirdin. Onu evimize aldık, dostumuz yaptık. Bu yüzden çocuğun hissi davranması normal değil mi? Sevdiği birinin nakavt olmasını önlemesinin nedeni bence bu.
0: Onu bunu bilmem ama rövanş maçında elimden geleni yapacağım ve onu öldüresiye döveceğim Kati. Bodoni'ye de, seyirciye de, herkese de en büyük kimmiş göstereceğim.
1: Rövanş ne zamanmış söylediler mi?
0: 15 gün sonra.

0: Kati. Kati neredesin? İçecek bir şey de kalmamış evde. Arturo. Arturo.
1: Buyurun Bay Trajo.
0: Karım nerede Arturo?
1: Sabahleyin Paris'e gitti, akşama dönerim dedi. Siz uyuyordunuz.
0: Arturo, sen de eski bir boksörsün. Söyle bakalım, boksu bırakmak, hem de zirvedeyken, ünvanını kaybetmek nasıl bir duygu sizce?
1: 10. kattan aşağıya düşmek gibi bir şey bu Bay Trajo. 10. kattayken insanlar hep etrafınızda oluyor. Güzel kızlar, kadınlar, yazarlar, çizerler, hayranlarınız hep çevrenizde. Sizden imza isteyenler, çocuklarına sizin isminizi koyanlar.
0: Bütün bunlar ne harika bir şey değil mi Arturo?
1: Evler, arabalar, paralar hep 10. kattayken sizinle birlikte oluyor.
0: Ama ya aşağıya düştüğün zaman?
1: İşte o zaman hakikati görüyorsunuz. Etrafınızda bir kişi bile kalmıyor. Bir zamanlar size olan hayranlıklarından çocuklarına sizin adınızı verenler düştükten sonra size neredeyse acıyarak bakıyorlar. Dediğim gibi bu iş tam 10. kattan aşağıya düşmeye benziyor efendim.
0: 10. kattan düşmek gibi bir şey ha? Yani aşağı düşen insan ölmüyor ama yarım yamalak yaşıyor, öyle değil mi?
1: Evet efendim, tıpkı benim gibi. Şu anda size uşaklık yaptığım gibi.
0: Anlıyorum Arturo. Tamam, gidebilirsin Arturo. Bahçeyle ilgilen biraz. Güllerin budanması gerekiyor galiba.
1: Evet efendim. Şimdi budarım efendim.
0: Güzel tarif etti Arturo. Doğru. Bu iş 10. kattan aşağı düşmeye benziyor. Ama ben düşmeyeceğim. Hiç kimse beni 10. kattan aşağı düşüremeyecek. Hiç kimse. Ben Avrupa şampiyonuyum ve bu unvanımı da kimseye vermeyeceğim. Hele Joe Andres gibi kendi yetiştirdiğim bir boksöre hiç vermeyeceğim. 10. kata düşmeyeceğim oradan. Düşmeyeceğim. Bunun için gerekirse...

0: Arturo.
1: Buyurun Bay Trajo.
0: Ben biraz dolaşmaya çıkıyorum. Hanım gelince söylersin.
1: Peki efendim. Affedersiniz ama o komik elbiseleri neden giydiniz üzerinize?
0: Komik mi? Nesi komik ki giysilerimin?
1: Komik dediğim için affedin ama tam turistlere benzemişsiniz. Hele başınızdaki kasket de pek hoş.
0: Tanınmış bir şampiyon olmak kolay değil Arturo. Rahatça yürüyemiyorsun. Herkes imza istiyor senden. Mahsus böyle giyindim ki insanlar beni tanımasınlar diye.
1: Haklısınız efendim. Şöhretin bedeli de başka oluyor tabii.
0: Saat 4'e geliyor. İşte şu kaşık salon Joe Andrix'in antrenman yaptığı yer. Arabası da kapının önünde zaten. Birazdan antrenmanını bitirip çıkar. Mecburen bu yoldan geçecek. Tek istikameti bu çünkü. İyi ki böyle turistler gibi giyinmişim. Hiç kimse tanımadı beni.

0: Nasıl gerekir? Antrenman biteli 5 dakika oldu. İşte kırmızı arabası. Hey Joe! Joe!
1: Bob, ne işin var burada?
0: Sorma Joe. Arabam bozuldu. Sana rastladığım iyi oldu. Alır mısın beni?
1: Ne demek Bob? Tabii, gel hadi. Nereye gideceksin?
0: Eve. Sen de gelsene. Kati seni sorup duruyordu. Ne zamandır gelmiyor diyordu.
1: Çok isterdim ama.
0: Gel o zaman. Tabii başka bir işin yoksa.
1: Match dergisinden bir yazarla önemli bir randevum vardı. Benim için dergisinde bir sayfa ayırmış da röportaj yapacaktı.
0: Saat kaçta randevu?
1: Akşam 8'de.
0: Oo, daha çok var. Yemekten sonra çıkar gidersin. Ama tabii eğer bizimle yemek yemek istemiyorsan...
1: İstemiyorsan ne demek Bob? Sen ve Kati benim ailem gibisiniz. Seve seve gelirim.
0: Niye güldün Joe?
1: Şu üzerindeki kıyafet çok komik geldi bana da.
0: Doğru, hakikaten komik. Ama bunu kimseler beni tanımasın diye giydim.
1: Tanınmamak için mi? Ya ama neden?
0: Bir kere rahat dolaşamıyorsun. Herkes sana bakıyor. Ya da yanına yaklaşıp imza falan istiyor. Beni yenip Avrupa şampiyonu olursan sen de herkes tarafından tanınacaksın ve sokaklarda rahat dolaşamayacaksın artık. O zaman ne demek istediğimi anlarsın Joe.
1: Maçımız haftaya değil mi Bob?
0: Evet. Şurada sağda durabilir misin biraz?
1: Ne oldu, neden? Sıkıştım ben. Peki.
0: Joe!
1: Ne var Bob?
0: Dışarı gelsene biraz. Şu çalıların orada bir şey gördüm.
1: Dur, geliyorum. Hayrola, ne gördün orada Bob?
0: Buraya gel de bak, oradan göremezsin.
1: Tamam, geliyorum. Hani nerede, ne gördün?
0: Bak şu ileride sanki biri yatıyor, ölmüş gibi.
1: Hani nerede? Ben bir şey göremiyorum ki.
0: Al bakalım.
1: Al! Yapma! Al! Al! Al! Bob! Bob! Neden? Neden yaptın bunu?
0: Ah. Öldü işte. Öldü. Joe Hendrix öldü. Geleceğin şampiyonu öldü. Evet. Bu iş oldu. Şimdi sakinleş Bob. Önce şu elindeki İngiliz anahtarını cebine sok, tamam mı? Şimdi de Joe'nun cesedini arabanın önüne taşı. Polisler trafik kazasına kurban gittiğini sansınlar. Evet. Evet. Bu işte tamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Arabanın ön kaputunu açarak bobin telini kopartayım ki polis arabanın arıza yaptığını zannetsin. Evet, bu işte tamam. Şimdi bütün yapacağım, eline geri dön.

0: Neredeydin Bob? Çok merak ettim seni.
1: Hiç, gezip dolaştım öyle. Tarihi maça bir hafta kaldı ya.
0: Antrenmanlar nasıl gidiyor peki?
1: Fena değil. Televizyonu açsana.
0: Ne var televizyonda?
1: Hiçbir şey canım, haberleri seyredelim. Bakalım benden bahsediyorlar mı? Malum Joy'le yapacağımız maça az kaldı ya. Bakalım spor yazarları ne diyor?
0: Açmasını açayım ama sen yazarların dediğine bakma. Biliyorum bu maç ikiniz için de dünyanın en zor maçı olacak Bob. Çünkü siz birbirini seven iki boksörsünüz. Ama boks bu işte. Kaçamazsınız bundan.
1: Orası öyle tabii. Şampiyonluğu ömür boyu saklayamam ki. Aman yetti artık, ne olacaksa olsun canım.
2: Akşam haberlerini veriyoruz. Şu anda spor dünyası için çok üzücü bir haber almış bulunuyoruz.
0: Ne?
1: Sus bir dakika Kati.
2: Ünlü şampiyon Bob Trajo'yla rövanş ve unvan maçına hazırlanan genç boksör Joe Hendricks bugün Trap yakınlarında geçirdiği bir trafik kazası sonunda hayatını kaybetmiştir.
0: Aman Allah'ım, aman Allah'ım Bob, Joe ölmüş.
1: Vay canına, kulaklarıma inanamıyorum Kati. Joe ölmüş ha.
0: Bob, neden yaptın bunu?
1: Ne? Ne söylüyorsun sen Kati?
0: Affedersin, affedersin Bob, affedersin. Bir an bunun senin yaptığını düşündüm de.
1: Benim yaptığımı mı? Aman Allah'ım.
0: Kusura bakma, içimden öyle geliverdi. Zaten bugün hep kötü bir haber alacakmışım gibiydi. Zavallı Joe.
1: Duymadın mı Kati? Joe cinayete kurban gitmemiş, trafik kazasında ölmüş.
0: Yazık olmuş. Kim bilir arabayı ne kadar hızlı sürüyordu. Ailemizden biri gibiydi o Bob. İnan oğlumu kardeşimi kaybetmiş kadar üzüldüm.
1: Ben de öyle Kati. Hay Allah, ne yapacağımı şaşırdım kaldım. O kadar ani oldu ki. Acaba gitsek mi?
0: Nereye?
1: Nereye olacak? Traba tabii. Joe'nun öldüğü yere. Herhalde cesedi oradaki hastanededir. Öyle değil mi?

0: 但因为我们不是说那个，我们好像说那个说的不是很安全，对。
1: 哎，Bob。
2: Hey
1: Bob.
3: John'un cesedini mi görmeye geldin Bob?
2: Evet. Biliyorsunuz o benim yalnız rakibim değil, aynı zamanda dostumdu da.
4: John'un ölümüyle ilgili gazetemize neler söyleyeceksiniz şampiyon?
2: Ne söyleyebilirim ki? Geleceğin en büyük şampiyonunu kaybettik. Kader işte. Bütün boks ve spor dünyasının başı sağ olsun.
1: Bob!
2: Bodoni, sen ne zaman geldin?
5: Haberi az önce televizyonda duydum ve koşup geldim. Yazık oldu çocuğa. Çok zamansız öldü bu.
2: Haklısın Bodoni. Peki kaza nasıl olmuş? Polisten öğrenmedin mi?
5: Yolda arabası bozulmuş. Bobin teli kopmuş. Motor kapağını açmış, sonra herhalde alet kutusunu almak için öne yürüyünce arabanın biri çarpmış. Cesedini yoldan geçen bir sebze arabası bulmuş.
6: Zavallı John, zavallı. Onu çok arayacağız.
3: Hey Bob, bütün spor muhabirleri burada. Bizlere bir şey söylemeyecek misin?
2: Evet, söyleyeceğim.
0: Söyleyeceğim.
2: Bir dakika. Biliyorsunuz, önümüzdeki hafta Joe ile ünvan maçı yapacaktık.
0: Evet, bu doğru.
2: Büyük bir ihtimalle beni yenecekti. Çünkü Joe benden çok daha iyi bir boksördü. Son karşılaşmamızda çok sıkıntı çektim.
5: Tamam arkadaşlar, tamam. Bu kadar soru yeter. Görüyorsunuz Bob çok üzgün.
2: Bir dakika Bodoni. Arkadaşlar, okurlarınıza boksu bıraktığımı söyleyebilirsiniz.
7: Ne? Onu söylüyor ya.
2: Evet. Ünvanımı Joe'dan başka kimsenin önüne koymam. Artık o da olmadığına göre benim boks hayatım şu andan itibaren bitmiş demektir. Evet. Boksu bırakıyorum artık.
5: Durun arkadaşlar, acele etmeyin. Bob üzüntüsünden ne dediğini bilmiyor. Söylediklerini ciddiye almayın.
2: Yanılıyorsun Bodoni. Artık dövüşmeyeceğim.
5: Bunu yapmaya hakkın yok Bob. Bu şekilde boksu bırakamazsın.
2: Nedenmiş o?
5: Çünkü yenilmemiş bir boksör mesleğini sonuna kadar götürmemiş bir boksör demektir. Her boksör günün birinde mutlaka yenilir ve ringden ancak o zaman ayrılır. Anlıyor musun beni Bob? Ancak böyle bir yenilgi insana şan, şeref ve onur kazandırır. Sonra sporda şampiyonluk kimsenin malı değildir. Elden ele geçen bir ünvandır. Sen onun sadece geçici bir bekçisisin.
2: Bitti mi Bodoni?
5: Evet bitti. Hepsi bu.
2: O zaman sana tekrar kararımı söyleyeyim Bodoni. Boksu bırakıyorum.

0: Bütün basın bu kazadan ve benden bahsediyor. John'un zamansız ölümünden ve benim boksu bırakmandan.
1: Artık oyun oynamayı bırak Bob.
0: Ne? Ne oyunu Kati?
1: Onu sen öldürdün Bob.
0: Ya ama Kati?
1: İnkara gerek yok. Joe'yu öldürdüğün suç aletini buldum. John'un kurumuş kanları hala İngiliz anahtarının üzerinde duruyordu.
0: Demek öğrendin ha?
1: Evet. Onu senin öldürdüğünü daha dün gece haberleri dinlediğim zaman anlamıştım Bob. İnsan yıllar boyu sevdiği adamla bir gün bile ayrılmadan bir arada yaşayınca onun içini dışını öğreniyor. Neden yaptın bunu Bob? Neden öldürdün zavallı Joe'yu?
0: Bilmiyorum Kati. Bilmiyorum.
1: Ama ben biliyorum. Yenilmeyi gururuna yediremedin. Öyle değil mi?
0: Hayır. Hayır.
1: İnkar etme Bob. Sebep bu. Gurur meselesi yaptın bu işi. Daha ilk karşılaşmada isteseydi seni yenebilirdi. Bunu anladın ve ikinci karşılaşmada hiç şansının olmadığını bildiğin için öldürdün onu. Öyle değil mi Bob?
0: Olabilir. Belki de.
1: Aman Allah'ım, inanamıyorum buna. Oysa sen çok cesur bir insandın. Bunu nasıl yapabildin? Bir türlü aklım almıyor.

0: Ben hala seni seviyorum Bob.
1: Kati, doğru mu bu?
0: Evet.
1: Beni hala sevdiğin doğru mu sevgilim?
0: Seni seviyorum Bob. Her zaman da seveceğim. Hatta bu suçun bütün ağırlığını taşıyarak seveceğim seni.
1: Peki Joe'nun ölüsü hep aramızda olmayacak mı? Bizi yiyip bitirmeyecek mi?
0: Vicdan azabını mı kastediyorsun Bob? Bunu yaşadığımız günler gösterecek bize.
2: Bay Trajo.
3: Evet Arturo.
2: Bir bey geldi, sizinle görüşmek istiyor. Buraya salonu almamı ister misiniz?
3: Kimmiş, ne istiyormuş?
2: Cinayet masasından geldiğini söylüyor.
0: Aman Allah'ım, cinayet masasından mı?
1: Sakin ol Kadi.
3: Tabii buraya getirebilirsin o beyi Arturo.
2: Peki efendim.
0: Bob, sakın onu senin öldürdüğünü...
1: Saçmalama Kadi. Şu yanağındaki gözyaşlarını da siler misin canım?
0: Tabii.
2: Buyurun efendim, girebilirsiniz.
3: Buyurun, hoş geldiniz.
4: Rahatsız ettim Bay Trajo. Ben Yo. Cinayet masasından komiser Fuavet.
3: Evet, bu da eşim Kati. Ne istemiştiniz komiser bey?
4: Arkadaşınız Joe Andrix'in ölümü hakkında soruşturma yapıyoruz efendim.
3: Nasıl, soruşturma mı? Ya ama zavallı Joe trafik kazasına kurban gitmemiş miydi?
4: Bu daha tam kesinlik kazanmadı Bay Trajo. Bazı şeylerden şüpheleniyoruz. Gerçi gazetecilere bu şüphelerimizi söylemedik işi büyütmesinler diye. Ama siz onun arkadaşıydınız. Bu yüzden de size güveneceğimizi zannederek buraya geldik.
3: Tabii.
0: Yani sizce Joe'nun ölümü bir cinayet olabilir mi komiser bey?
4: Olabilir bayan. Bakın, Joe Andrix ilk darbede ölmüş. Cesedi hemen yolun ortasında bulundu. Ama yolun biraz aşağısındaki otların üzerinde kan izlerine rastladık. Birkaç metre kadar sürüklenmiş olacak. Bunu da kendi başına yapamazdı herhalde.
0: Peki araba çarpınca kan oraya kadar sıçramış olamaz mı komiser?
4: Adli tabip bunun imkansız olduğunu söylüyor bayan. Ayrıca bir tamirci bobin telinin kasten koparılmış olduğunu ileri sürdü. Bu da katilin bu işe kaza süsü vermek istediğini gösteriyor bize.
3: Yani size göre Joe'nun ölümü kaza değil de cinayet mi komiser bey?
4: Maalesef öyle Bay Trajo.
3: Vay canına, ne iş ya. Bizim Joe'yu kim neden öldürsün ki?
4: Ben de buraya bunun için geldim zaten Bay Trajo. Joe'nun ölümünden sizden başka kimin çıkarı olabilir ki?
3: Ne? Siz neler söylediğinizin farkında mısınız komiser bey?
0: Komiser, siz buraya kocamın Joe'yu öldürdüğünü mü söylemeye geldiniz?
4: Hayır bayan, hayır. Beni yanlış anladınız. Kocanızdan zerre kadar şüphe etmiyoruz. Sizler Joe'nun en yakın arkadaşlarıydınız. Onun ölümünden kimin ya da kimlerin çıkarı olabileceğini öğrenmek için geldim buraya.
3: Ne gibi bir çıkar olabilir ki?
4: Rövanş maçından kaçınmak gibi mesela.
3: Komiser bey, ben bu rövanş maçından 3 milyon frank kazanacağım.
4: Ama buna mukabil belki de unvanınızı kaybedecektiniz.
3: Demek unvanımı kaybetmemek için bir adamı öldürebileceğimi düşünüyorsunuz, öyle mi?
4: Benimki sadece bir düşünce Bay Trajo. Sonra dün gece arkadaşınızın cesedini görmeye gittiğiniz zaman gazetecilere boksu bıraktığınızı söylemişsiniz. Eğer boksu bırakıyorsanız Avrupa şampiyonluğu unvanını yenilmeden ölünceye kadar taşıyacaksınız demektir.
3: Evet, dün gece öyle söyledim. Çünkü dün gece Joe'nun ölümü beni çok etkilemişti. Ama şimdi fikrimi değiştirdim. Unvanımı İtalyan aygırı Petrucci'ye karşı koyuyorum. Herhalde bu boksörün kim olduğunu biliyorsunuzdur.
4: Vay canına, şu meşhur Petrucci ha?
0: Bob, yapamazsın bunu.
3: Hayır, yapacağım Kati. Bakın komiser bey, size bir şey itiraf edeyim. Joe'ya karşı unvanımı koruma şansım %50 oranındaydı. Ama Petrucci'ye karşı bu şans ancak %10'dur.
4: Peki neden bu ani karara vardınız Bay Trajo?
3: Çünkü ne sizin ne de başkalarının beni rövanş maçında Joe'ya karşı yenilmekten korktuğu için öldürdüğümü sanmasını istemiyorum da ondan.

0: Bob, hakikaten Petrucci ile ünvan maçı yapacak mısın? Yoksa polisi kandırmak için mi öyle söyledin?
1: Ok yaydan çıktı bir kere Kati. Petrucci ile dövüşeceğim. Belki ünvanımı kaybedeceğim ama hiç kimse beni Joe'dan korktuğu için onu öldürmekle suçlamayacak.
0: Sanırım haklısın Bob. En doğru olanını yapıyorsun sevgilim.
1: Bu kararımı da hemen şimdi Bodoni'ye bildireceğim Kati.

0: Badoni sen misin? Ha, evet benim. Şimdi o koca kulaklarını aç da beni iyi dinle. Boksu bırakmaktan vazgeçtim. Evet, şaşırma, öyle vazgeçtim ve dövüşmeye karar verdim. Kiminle mi? Duyunca kulaklarına inanamayacaksın ama İtalyan Petrucci ile. Bağırma! Bu maçta Petrucci'ye karşı şampiyonluk ünvanımı ortaya koyacağım. Ve maçı da en kısa zamanda, bir ay içinde yapmak istiyorum, tamam mı? Bu haberi hemen gazete ve televizyonlara duyurabilirsin dostum. İşte bu kadar.
1: Bob, seninle gurur duyuyorum. Hadi bakalım, şu andan itibaren antrenmanlara başlıyoruz.
0: Antrenman mı? Ne antrenmanı? Kati, yenileceğimi bile bile neden antrenman yapayım ki?
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Petrucci benden kat kat üstün bir boksördür Kati. O tam bir ring katilidir. Onun önünde 3 round dayanabilirsem ne mutlu bana.
1: Ama unuttuğum bir şey var Bob.
0: Neymiş o?
1: Avrupa şampiyonu hala sensin. O ancak seni yenerse bu ünvanın sahibi olacak. Hadi bakalım. Şimdi derhal şu üzerindekileri çıkart, eşofmanlarını giy. Antrenmanlara başlıyorsun. Hem de hemen şimdi.

0: Daha sıkı, daha sıkı Bob. Hadi Bob. Seni gören de emekli boksör zannedecek.
1: Olmuyor Bodoni, olmuyor, yapamıyorum. Sen haklıymışsın. Ben artık yaşını doldurmuş bir boksörüm.
0: Saçmalama, hala şampiyon sensin Bob. Hadi, hadi biraz daha gayret et. Maç gününe bir hafta kaldı oğlum.
1: Ne yaparsam yapayım nafile Bodoni. Petrucci yener beni.
0: Amma da gözünü korkutmuş bu İtalyan senin be.
1: Doğru. Ama görünen köy kılavuz istemez. Yenecek beni vallahi.
0: Yenerse yensin yahu. Hem ne olacak? Yenirsen bir ölünceye kadar büyük bir şampiyon olarak yaşayacaksın sen.

0: Şampiyon, heyecanlı mısın? Bütün ülkenin merakla beklediği maç bu gece. Az önce Bodoni ile konuştum. Bütün biletlerin satıldığını söyledi.
1: Kati, ben bu maçtan vazgeçmeyi düşünüyorum.
0: Ne? Ciddi misin sen?
1: Düşünsene Kati, ben Joe'yu neden öldürdüm? Neden elimi kana buladım? Rövanş maçında yenilmeyeyim diye. Bu defa da karşıma yenme şansım hiç olmayan bir boksör çıktı. Günlerdir kendi kendime soruyorum. Zavallı Joe'yu meğer pisi pisini öldürmüşüm ben, öyle değil mi?
0: Eğer içini rahatlatacaksa Joe'yu neden öldürdüğünü söyleyeyim. Sen sadece yenilmekten korktuğun için değil, Joe'ya yenilmek istemediğin için öldürdün onu.
1: Evet, iyi tahlil etmişsin Kati. Gerçek bu işte. Yenilmek değil, ona yenilmek beni korkutuyor. Hı hı. Çünkü onu ben yetiştirmiştim. Boksu ben öğretmiştim ona. Bir hocanın talebesine yenilmesi kadar gurur kırıcı bir şey olabilir mi Kati?
0: Her neyse, maça 6 saat var. Benimle köşkün bahçesinde gezmeye ne dersin? Temiz hava gergin sinirler için birebirdir sevgilim.

0: Ona iyi masaj yap Stefan. Sinirleri öyle gergin ki ancak bu sayede rahatlayabilir. Neden bu kadar sinirlisin Bob?
1: İster inan, ister inanma ama korkuyorum Mudun'u.
2: Hey, biraz yavaş yap Stefan.
0: Korkunun sırası mı? Salon hınca hınç dolu. Kimler gelmemiş ki? Bütün ünlü yumruklar bu gece burada Bob. Neyse, ben salona gidiyorum. Ringi hazırlayacağım.
2: Peki peki. Ringe çıkmak için ne kadar zamanım kaldı Stefan?
3: 45 dakikan kaldı Bob. Biraz sonra horoz siklete iki boksör kapışacak. Ondan sonra da siz.
2: İyi, bırak artık masaj yapmayı. Yeteri kadar pelteleştim. Şu telefonu uzatsana bana.
3: Nereye arayacaksın?
2: Canım, birini arayacağım. Alo, cinayet masası mı?

0: Komiser Fovet'le görüşmek istiyorum.
1: Kim arıyordu?
0: Bob Trajo.
1: Bob Trajo mu? Dalga geçmiyor kardeşim. Bob Trajo şu anda Petrucci ile ringde dövüşüyor.
0: Dalga geçmiyorum. Ben Bob Trajo'yum ahbap. Daha maça çıkmama yarım saat var. Maçtan önce Komiser Fovet'le görüşmem gerek. Çok önemli.
1: Tamam, bekleyin biraz.
2: Hey Bob, durup dururken cinayet masasını aramakta nereden aklına geldi?
0: Kapa çeneni Stefan.
3: Alo, ben Komiser Fovet, buyurun.
0: Komiser, ben Bob Trajo.
3: Oo, şampiyon, hayrola? Sizin bu gece Petrucci ile maçınız yok muydu?
0: Komiser, Joe Andrix'i ben öldürdüm.
3: Ne? Bundan emin misiniz Bay Trajo?
0: Evet. Tutuklamak için gelebilirsiniz. Şu anda soyunma odamdayım.
3: Peki ya maçınız ne olacak?
0: Maçın canı cehenneme. Gelip tutuklayın diyorum. Daha maçın başlamasına yarım saatten fazla zaman var.
3: Peki.
2: Bob, sen neler söylediğinin farkında mısın?
4: Her şey tamam Bob. Seyirci çıldırmış gibi sizin maçınızı bekliyor.
2: Bodoni, bu var ya, bu Bob yani.
4: Ne olmuş baba?
2: Şimdi cinayet masasını aradı ve Joe Andrix'i öldürdüğünü ve gelip kendisini tutuklamalarını söyledi komisere.
4: Ne? Dalga geçmiyorsunuz ya benimle. Bob, doğru mu bu?
0: Evet, doğru. Joe trafik kazasında ölmedi. Ben öldürdüm onu. Görüyorsun ya, aşağılık adamın tekiyim ben Bodoni.
4: Seni namussuz, seni hergele, seni iğrenç adam. Korkmuştun değil mi Joe'dan, ha? Söyle hadi. Onun için öldürdün o zavallıyı değil mi?
0: Kapa çeneni, öldürdüm dedim ya.
4: Ve şimdi de gelip polisin seni tutuklamasını bekliyorsun, öyle mi? Bunu neden yaptığını biliyorum. Çünkü sen korkağın tekisin Bob. Bu sefer de Petrucci'den korktuğun için onun karşısına çıkmamak için kendini tutuklatıyorsun. Böylece katil ama unvanını kaybetmemiş bir şampiyon olarak kalacağını umuyorsun. Hakikaten sen aşağılık bir adam mısın Bob. Stefan!
5: Buyur Bodoni.
4: Koş yöneticilere haber ver. Horosiklet dövüşünü iptal etsinler. Önemli sebeplerden dolayı Bob Trajo ile Petrucci'nin maçını öne almalarını söyle. Hadi çabuk.
2: Peki şef.
4: Ne yaparsan yap kaçamayacaksın bu maçtan Bob. Uzat ellerini. Uzat diyorum. Eldivenlerini giydireceğim.
0: İyi ama ben...
4: Gerekirse seni o ringe karga tulumba atarım. Seni korkak seni. Hiç acımadan nasıl öldürdün o zavallı çocuğu? O senin en yakın dostundu, öğrencindi. İnşallah Petrucci kemiklerini kırar senin. Zaten kıracaktı. Sen ona dayanacak kadar güçlü bir boksör değilsin. Daha ilk roundda ağzını burnunu kan içinde bırakacak Petrucci.
0: Anlamıyorsun beni Bodoni. Ben Joe'yu ona yenilmekten korktuğum için öldürdüm. Şimdi ondan daha güçlüsüyle nasıl karşılaşırım? Eğer ringe çıkarsam Joe'yu boşuna öldürmüş olmayacak mıyım?
4: Hele şu azgın seyirci senin Joe'yu öldürdüğünü bir öğrensin. İşte o zaman gör başına neler gelecek. Herkes yüzüne tükürecek senin.
5: Hey Bodoni. Tamam, maçı öne aldılar. Petrucci ringe gidiyor, biz de gidelim.
4: Duydun mu? Yürü hadi.
0: İyi ama ben...
4: Yürü diyorum sana korkak şampiyon. Yürü.

0: Şuna bakın. Korkudan nasıl da tir tir titriyor. Sersem. Sağa sola bakacağına rakibine bak. Birazdan gong olacak.
1: Birini arıyorum da. Gördüm onu. Gördüm. Bak bakalım. Cinayet masası komiseri beni tutuklamak için gelmiş, görüyor musun? Katinin yanında oturuyor.
0: Hiç sevinme. Kendisine haber verdim. Maç bittikten sonra kelepçeleri takıp götüreceksin. Hadi komiseri bırak da ortaya yürü. Bak rakibin çıktı.
2: Boks. Hadi Bob, verin şu İtalyanı, çenesini kırın.
3: Bitirin şunu, bitirin şunu, bitirin.
4: Hadi Bob. Lanet olsun, Petrucci Bob'u yere yıktı. Bodoni, şuna bak.
0: Yo. Numara. Petrucci'nin o yumruğuyla yere yıkılacak adam değil bu. Korkudan düştü. Kendini daha fazla rezil etmede kalk ayağa Bob.
2: İki, üç.

0: Maç bitmedi mi? Nakat olmadı mı?
1: Şansım varmış. Hakem 5 dediğinde gong çaldı. Yoksa işim bitikti.
0: O çok güçlü bir boksör budun. Onu yenmem imkansız.
1: Benden yardım bekleme pis katil. Elimden gelse değil yardım etmek, kendi ellerimle parçalarım seni.
2: Hadi Bob, gong çaldı.
0: Boks! Kaç round kaldı? Ne zaman bitecek bu maç?
1: Daha 2 round var. Maşallah. Bayağı dayanıklıymışsın katil şampiyon. Bir ayna olsa da dersem yüzünü bir görsen, kan revan içinde.
0: Oradan güçlü. Güçlü diyorum. Yumrukları balyoz gibi.
2: Ya sen ne biçim adamsın be? Adam öldürecek kadar cesaretin var da şu İtalyanla dövüşecek kadar cesaretin yok mu senin? Ha? Görmüyor musun adam ne hatalar yapıyor Bob? Yüzünde hep açık veriyor. Bir aparkütte onu devirebilirsin istersen. Hadi Bob!
0: Bob!
3: Burbick just trying to get through the round. He's hurt, no question.

0: Bob'un durumu çok kötü. Nakavt olmazsa iyi. İtalyan çok feci böyle.
1: Evet, karavan içinde kaldı. Petrucci'ye karşı doğru dürüst tek yumruk bile atamadı. İşte yine düştü yere. Bu sefer kalkacağını hiç sanmıyorum.
2: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
3: Kalk Bob, kalk. Joe'yu düşün ve kalk.
2: Sekiz, dokuz.
4: Vay canına, şuraya bakın, dokuzda kalktı Bob.
1: Hayret, ben bir hafta kalkamaz diyordum.
2: Bak!
4: Şuraya bak, şimdi de Bob saldırıya geçti, görüyor musun?
1: Evet, hayret, 8 round ayak yedi, şimdi saldırıya geçti.
4: Olacak şey değil, Petrucci çok zor durumda. Üst üste de yumruk alıyor.
1: Bob mu apartı çekti Bob? İşte Petrucci düştü, Petrucci yere düştü.
0: Gözlerimi görmesem inanmazdım.
4: Hakem sayıyor Petrucci'ye.
2: Bir, iki, üç, dört.
5: Bob kazanıyor galiba.
6: Kazanacak tabii. Sersem gücünün farkında değil ki.
2: 8, 9, 10.
7: Galip Bob Sergio. Orta sinte Avrupa şampiyonluğu yine Bob Sergio'da kaldı.
8: Gördün mü Bodoni? Gördün mü nasıl yıktım senin Petrucci'yi? Hani benim kemiklerimi kıracak kadar güçlüydü ha?
6: Sen çok aşağılık ama çok büyük bir boksörsün baba.

0: Aferin Bob. İyi bir dövüş çıkarttın aslanım. Hadi uzan şuraya da dinlen biraz.
1: Gerek yok Stefan. Bundan sonraki ömrüm hep dinlenmekle geçecek.
2: Bay Trajo.
1: Komiser.
2: Kutlarım sizi. Petrucci'yi iyi dövdünüz. Hadi neyse giyinin de gidelim artık.
1: İstediğin oldu Bob. Ünvanını kaybetmeyen yenilmez Avrupa şampiyonu olarak kalıyorsun. Cezaevinde anılarını yazıp François gazetesine satarsın artık.
3: Bob, seninle gurur duyuyorum sevgilim.
1: Kati, haberin var mı? Ben komisere...
3: Biliyorum canım. Komiser Fauvet bana her şeyi anlattı.
1: Kati, sanırım... Sanırım mutluluğumuzun sonuna geldik artık.
3: Hayır Bob. Birbirini seven insanlar için mutsuzluk diye bir şey yoktur. Jüri senin Joe'yu neden öldürdüğünü anlayacaktır.
1: Jüri'nin neyi anlayıp anlamadığı umurumda bile değil. Ben Joe'yu öldürdüm ve cezasını da çekeceğim Kati. Belki çok uzun yıllar hapiste kalabilirim.
3: Hiç fark etmez Bob. Seni bekleyeceğim. Hapisten çıktığın zaman beni gene evimizde seni beklerken bulacaksın. Tabii bir farkla. O zaman ikimiz de yaşlanmış olacağız.

0: TGRT FM Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda devam eden soğuk savaş denizin ekolojik dengesini de bozdu. En son ABD'nin İran'a ait iki petrol tankerini vurması Hürmüz Boğazı'nda petrol sızıntısına neden oldu. Hark Adası çevresindeki tankerlerin vurulmasının ardından denizde büyük bir petrol sızıntısı meydana geldi. Söz konusu olay, savaşın başladığı tarihten bu yana en büyük petrol sızıntısı olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki karşılıklı tehditlerin gölgesindeki sıcak çekişme, ekolojik dengeye zarar verdiği için savaş karşıtı ve çevreci örgütler protestoya hazırlanıyor. İran ve ABD'dense henüz bir açıklama gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Jeffrey Epstein dosyaları yeniden gündemdi. Çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş suçlamalarıyla adı dünya çapında skandallarla anılan Jeffrey Epstein'e ilişkin binlerce belge New York'ta sergilenmeye başlandı. Manhattan'daki iki katlı galerideki sergide ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan arşivden seçilen 3700'den fazla ciltlenmiş belge yer aldı. Yaklaşık 3,5 milyon sayfalık arşivde mahkeme kayıtları, tanık ifadeleri ve soruşturma dosyaları bulunuyor. Belgelerde adı geçen kişilerle ilgili soruşturmalarınsa sürdüğü belirtiliyor. 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein, 2019 yılında New York'taki cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük petrol tesislerinden birinde şiddetli patlama. Ülkenin Louisiana eyaletinde yer alan Chalmette petrol rafinerisi cuma günü şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Patlama adeta deprem etkisine yol açarak civar bölgeleri dahi salladı. Patlamadan sonra büyük bir yangın çıktı. Yetkililer patlamanın tesisteki ısıtıcıda meydana geldiğini açıkladı. Chalmette rafinerisinde günde 185 bin varil ham petrol işleniyor. Tesisin önümüzdeki günlerde 20 bin varil yenilenebilir dizel yakıt üretmeye başlaması planlanıyordu. Rafineri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki PBF Enerji şirketi tarafından 2015'te satın alınmıştı. Patlamanın ABD için dev bir maddi kayıp anlamına geldiği ifade ediliyor.
2: Nyitni egy szabadabb, emberségesebb, bizakodóbb.
3: Parlamentoda yemin etti, hem meclis binasında hem de parlamento dışında töreni takip eden binlerce vatandaş tarafından alkışlandı. Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin galibi Tisza Partisi lideri Peter Magyar, parlamentonun açılış oturumunda yapılan oylamada başbakan seçildi. Magyar ardından parlamentoda yemin ederek 4 yıllık başbakanlık vazifesini resmen üstlendi. Parlamentonun açılış oturumunda konuşan Magyar, Macaristan tarihinin yeni bir sayfasını açma yetkisi aldık. Sadece hükümeti değiştirmek için değil, sistemi de değiştirmek için sözlerini kullandı.
2: Mondjanak le, ma, de legkis.
3: Yeni başbakan konuşması sırasında Orban yönetiminin hatalarına karşı ülkenin çıkarlarını savunamamakla suçladığı Cumhurbaşkanı Tamás Szulyak'a döndü. Hala yapabiliyorken gitme zamanınız geldi Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Magyar'ın çağrısı parlamentoda alkışlarla desteklenirken Cumhurbaşkanı rahatsız bir gülümsemeyle karşılık verdi. Magyar'ın yemin töreni parlamento dışına kurulan dev ekranlarda binlerce vatandaş tarafından takip edildi.

0: gerçekten bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik okumak.
1: Beklenmedik şekilde birçok öğrencimiz koşa koşa gidip kitaplarını alıp teneffüs süreci boyunca 10 dakika kitap okumayı gerçekleştirdiler.
2: Yaptıkları sosyal deney çocuklar üzerinde uygulamanın sözden çok daha etkili olduğunu ortaya koydu.
3: Etkinliğimiz amacına ulaştı. Biz Özge hocamla kitaplarımızı alıp okuduğumuzda öğrenciler de yavaş yavaş bizim kitap okuduğumuzu görerekten etkinliğimize katıldılar.
2: Burası Erzincan'da bulunan Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu. Öğretmenler teneffüste koridordaki sandalyelere oturdu. Ellerine kitap alıp okumaya başladı.
0: Söylemekten ziyade yaparak, yaşayarak öğrenmek en güzeli.
2: Öğretmenler öğrencilere hiçbir şey söylemedi. Sadece kitap okumaya devam ettiler. Onları gören öğrenciler de bir süre sonra aynı şekilde kitap okumaya başladı.
1: Birkaç sandalye alarak oturup kitap okumaya başladık koridorda. Çocuklarımız da bize eşlik ettiler.
2: Birkaç dakika sonra koridor kitap okuyan öğrencilerle dolup taştı. Bu sosyal deneyde uygulamanın çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne sermiş oldu.
4: Önce bir ne yaptıklarını anlamadık. Sonra baktık kitap okuyorlar. Çok hoşumuza gitti bu etkinlik.
5: Aslında biz çocuklarımızın eline birer akıllı telefon veya tablet vermiyoruz. Tam anlamıyla dijital bir uyuşturucu veriyoruz.
6: Bir günde ne kadar telefonu, tableti veya bilgisayarda vakit geçiriyor?
7: Bir günde en fazla 25 saati buluyor yani.
6: 25 saat derken?
7: Yani 24 saati geçiyor.
6: Ekranlar artık sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda tehlikeli bir tuzağa dönüştü. Kontrolsüz teknoloji kullanımı gençlere esir almış durumda. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları, kontrolsüz telefon, tablet ve internet kullanımını bir kez daha gündeme getirdi.
5: Çocuk bu kapalı dünyada kendisini sürekli haz içinde buluyor. İster sosyal medya kullanırken, ister oyun oynarken.
6: Ne kadar oyun oynuyorsunuz?
7: 1-2 saat oynuyorum. Eskiden daha fazlaydı mesela. 5-6 saat.
6: Küfürlü, agresif içeriklere denk geliyor musun?
7: Çoğu zaman geliyorum, evet. Ben etkilenmiyorum da abi. Genellikle gençlerimiz çoğu evet etkileniyor. Kesici, delici aletler, kendini mahvesanmaları falan filan ya var hocam.
6: Ekran bağımlılığı sadece fiziksel sağlığı değil, ruh sağlığını da etkiliyor. Gençler yalnızlaşıyor, ailesiyle bile iletişimi kesiyor.
8: Okulda bile daha çok telefona bakıyor. Öğrencilerin hepsinin elinde artık bir telefon var.
6: Üstelik sanal dünyada tüketilen agresif içerikler gerçek hayatta da şiddeti körüklüyor.
4: Sosyal medyadaki şiddet içerikli gönderiler falan gerçek hayatta da bunları tetikliyor bence bayağı bir. Küçük çocuklara silahla falan bir şeyler attırıyorlar.
5: Oyunda elde ettiği o kontrol dış dünyada kendisine yapılan en ufak bir eleştiriyi ya da bir engellemeyi tölere edemez kılıyor. Dolayısıyla çocukta öfke patlamalarına neden oluyor.
6: Saatlerce eğik bir boyunla ekrana bakmak boyun kamburu yapıyor. Özellikle çocuklarda skolyoz riski ortaya çıkıyor.
4: Sağ soldan böyle bir kütletmeye ihtiyacı falan geliyor.
6: Sizce neden oluyor bu boyun ağrısı?
4: Sürekli böyleyim çünkü. Şöyle. Kafam sürekli eğik yani.
6: Uzmanlara göre ekran kullanım süresine katı sınır getirmek, 40 dakikadan fazla bilgisayar başında oturmamak ve her yarım saatte bir 5-10 dakika ara vererek egzersiz yapmak gerekiyor.
5: Ekran sürelerini kısıtlamak, çocuğu kontrol etmek, yani kısacası çocuğa sınır koymak bir sevgisizlik değil. Aksine çocuğun ruh sağlığına yapacağınız en büyük yatırımdır.
2: Kızını silahla vuran damadını öldürdü, serbest bırakıldı. O kayınvalide evine alkışlarla girdi.
9: Kimse bırakmaz ki çocuklarını öldürmeye.
10: Öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim.
2: Olay İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Rüzgar Eser boşanma aşamasındaki eşini defalarca öldürmekle tehdit etmişti. Hatta bunu görüntülü konuştuğu kızına söylediği anlar ortaya çıkarmıştı.
10: O zaman annene söyle aklını başına alsın. Söyle annene.
11: Sen
10: babamın sözünü dinle.
11: Sen bu çocuğun psikolojisini bozuyorsun Rüzgar'a.
2: Nurşin Eser'i silahla vurdu. Kızının vurulduğunu gören kadın damadını bıçaklayarak öldürdü.
12: Senin yerinde kim olsa aynısını yapardı.
2: Gözaltına alınan kayınvalide işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Evine alkışlarla geldi.
13: Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun.
2: Ağır yaralı kızının tedavisi devam ediyor.
14: TGRT FM Haber.
15: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
16: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
17: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
16: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
18: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
19: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
16: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
15: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
14: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
20: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Merhabalar sevgili dostlar. Damla damla şiir işte yine geldi. Ve sizlere birbirinden güzel şiirler getirdik. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada sevgili arkadaşım Kemal Ediz sesimi sizlere ulaştırıyor. Ve programı hazırlayan ben Müberra Gönen sizler için sunmaya çalışıyorum. Bugün bir farklılık yapalım istedik. Ve çok değerli şair konuklarımızı telefonla ağırlayalım istedik. Şiirler okusunlar bize. Biz de onlara sonsuz sevgi ve saygılarla yine şiirle cevap verelim istedik. Konuklarımızdan birincisi değerli şair dostum Esin Alaybeyoğlu olacak. Ve isterseniz onu daha fazla bekletmeyelim. Hemen bir merhaba diyelim. Ama tabii bu arada Ediz bana işaretler yaparak henüz bağlantının kurulmadığını söyledi. Peki öyleyse size Esin Hanım'ı nasıl tanıdığımı kısacık anlatayım. Bilirsiniz sık sık şiir toplantılarına gittiğimden söz ederim sizlere. Ve o toplantılarda gerçekten birbirinden değerli şair dostlarla tanıştığımı söylerim. İşte yine böyle bir tanışıklık sonucu Esin Hanım'la bir araya geldik. Cıvıl cıvıl, şeker mi şeker bir insan, gerçek bir dost, yüreği coşkuyla, sevgiyle dolu. Ve sanırım bize çok güzel iki şiir okuyacak. En azından bunu rica edeceğiz ondan. Ve şimdi merhaba demek üzere bağlanıyoruz Esin Alaybeyoğlu'na. Alo, merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Saygılar sunuyorum sevgili Esin Alaybeyoğlu.
1: Ben efendim, saygılar, sevgiler.
0: Sağ olun, iyi misiniz?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Böyle şiirle haşır neşir olunca daha iyi oluyorum.
0: Biliyorum, öylesine evet. Coşku dolu bir yüreğiniz var ki.
1: Sağ olun.
0: Neredeyse şu an atışını hissediyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Peki, sanıyorum kısacık kendinizden söz etmek istersiniz.
1: Evet. Yayındayız öyle mi?
0: Tabii ki, tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, ben şiirde çok eski değilim.
0: Evet.
1: Yani arkadaşlar 25-30 yıl gibi zamanlarda şiirle uğraşıyorlar ama
0: evet.
1: Bende aşırı bir tutku, aşırı bir heyecan. Bu nasıl oldu? Birdenbire fışkırdı galiba.
0: Ne güzel.
1: 5-6 yıldır böyleyim.
0: İyi ki fışkırmış Esin Hanım.
1: Evet, hafta sonları şiir günlerinde, şiir toplantılarında Pera Palas'ta.
0: Evet.
1: Efendim... İnsanlık Sanatı Derneği'nde,
0: evet. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde,
1: Atatürkçü Düşünce Derneği'nde, Gaziantepliler Dayanışma Derneği'nde, hı-hı, yani bu gibi bir sürü dernekte, hı-hı, kendim bizzat okuyucu olarak, mesela bu cumartesi bu pazarda dolu.
0: Ne güzel, hep böyle olsun.
1: Davetçi olarak katılıyorum.
0: Hep böyle olsun.
1: Ve yaşadığımı hissediyorum buralarda.
0: Ne güzel,
1: evet.
0: Sağlıklı, şiir dolu, uzun yıllar diliyorum
1: Hatta
0: size.
1: Hatta size bir teklifte bulunabilir miyim?
0: Buyurun.
1: TGRT FM yalnızca şiire ait bir... frekans ayarlayabilir miyiz? Dünya şiiriyle buluşmak.
0: Valla.
1: Dünya şiir severleriyle kucaklaşmak.
0: Niye olmasın?
1: Ne kadar güzel olur.
0: Ne kadar güzel olur. Vehbi Bey'e iletelim.
1: Değil mi?
0: Vehbi Bey'e danışalım bunu.
1: Evet.
0: Peki o zaman hadi güzel bir şiir alalım sizden Esin,
1: evet,
0: Hanım. Buyurun efendim.
1: Evet sevgili dinleyiciler. Ben önce hepinize merhaba diyorum. Farklı frekanslarda sizlerle buluşuyorum. TGRT FM'in şiire katkılarından dolayı kutluyorum. Şiirin dünyayı güzelleştireceğine inancımı yineliyor. Bu güzellikte kalmanızı diliyorum. Ve şimdi size sizin için şiirimi okuyorum. Umudumsun, gel. Neredesin sen? Ne olur bir ses ver. Her telefon sesinde içimde ürpertiler. Dilimde söyleyemediğim özlemler. Umudumsun, gel. Seninle dolu kafamdaki her kare. Silemiyorum bir saniye bile. Daha ne kadar bu işkence... İçimde bir korkulu düşünce unuttu diyenler. İnanmam, umudumsun, gel. Sen aşksın, sen sevgisin. Kalp atışlarım, damarlarımda sıcaklığın. Ne desem anlatamam acısını ayrılığın. Bak, boş, bomboş her yer. Umudumsun, gel. Akşam yavaşça dağılırken gökyüzüne, sabır ektim acılarımın üstüne. Saçlarımda aklar, yüreğimde yalnızlıklar. Hüzünlü gözler seni... Yalnız seni ister, bekliyorum, umudumsun, gel.
0: Yüreğinize sağlık Esin Hanım, çok çok teşekkürler ediyorum. Arzu ederseniz ben de size minicik bir şiir armağan edeyim. Sonra
1: güzel.
0: Bir şiir yine sizden alalım.
1: Ne kadar
0: olur
1: güzel.
0: Mu?
1: Evet.
0: Sizinle umarım bir gün bir şekilde buluşup bir kahve içmek dileğiyle size...
1: Beni çok sevindiriyorsunuz.
0: Esat Ahmet Koraltan dostumun, ki birazdan onu da alacağız bağlantıya,
1: evet,
0: kahve isimli minicik bir şiirini armağan ediyorum.
1: Evet.
0: Şöyle yazmış. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diye kapıldık endişeye. Terk edip kokusunu çekilmiş kahvenin, başladık Nescafe'ye. Kimsenin hatırı kalmasın diye. Böyle demiş.
1: Çok güzel.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Efendim bir şiir daha alalım Esin Hanım sizden. Sizi bulmuşken. Buyurun efendim.
1: Ben yine sevgiye ve aşka dair şiir.
0: Ne güzel olur.
1: Evet,
0: ne güzel olur.
1: Yani böyle
0: buluştuğumuz en güzel nokta orası.
1: Evet.
0: Evet, buyurun efendim.
1: Muska yaptım seni. Sen gittin. Nasıl gittin? Niye gittin? Arkana bakmadan. Bu kadın bensiz ne yapar, nasıl yaşar demeden. Gittiğinden çok sana dokunamadığıma yanıyordum. Özlüyordum ellerini. Aldım resimlerini. Daha beter ettiler beni. Baktıkça kahırlandım. Bir çare. Aradım durdum. Aldım aşk defterini. Seninle doluydu içi. Hemen bir kibrit bulup tutuşturdum sayfalarını. Aşkımız gibi derin, manalıydı yanışı. Saklıydı alevinde ikimizin sevdası.
0: Savrulmadan
1: külleri sakladım bir meşinin içine. Özenerek muska yaptım. Seni boynuma astım. Hiç kimse görmeden göğsümün üstünde, avucumun içinde saklıyorum seni. Dokunuyorum ellerine, su serpiliyor yanan yüreğime.
0: Sevgili dost, çok çok teşekkürler.
1: Evet,
0: bağışlayın, bir an bitti zannettim. Çok özür diliyorum sizden. Çok güzel. Tüm kalbimle söylüyorum, kutluyorum. Bu güzel şiirlerin, bu coşkulu yürekten sürekli fışkırması dileğiyle sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum size.
1: Bir mukabele.
0: Tüm TGRT ailesi adına.
1: Ben de tüm seyircilerimize sağlıkla, esenlikle, şiirli günlerde kalmalarını diliyorum.
0: Tüm kalbimle katılıyorum. Hoşça kalın. Buluşmak umuduyla Esin Hanım. Hoşça kalın efendim.
1: Hoşça kalın.

Evet, isterseniz Esin Hanım'ın bu güzel iki şiirinden sonra bir Behçet Necatigil şiirinde dolaşalım dostlarım. Solgun bir gül dokununca diyelim.

çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler. Eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde, nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor. Sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca. Eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin, başını yastıklara koyunca, kimi de gün ortası yanıma sokuluyor. En çok güz ayları ve yağmur yağınca. Alçalır ya bir bulut, o hüzün bulutunda uzanıp alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca.

Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum, uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta. Ne zaman dokunsam, solgun bir gül oluyor dokununca.

0: Evet, şimdi de ikinci bir dostumuz gelecek. Bizim yüreklerimize şiirle seslenecek Hüseyin Erkan beyefendi gelecek. O da çok değerli bir şair dostumuz ve herkese aşırı derecede yardım etmeyi seven, sanatla, edebiyatla uğraşanları özellikle fevkalade destekleyen, adeta bana göre kanatsız bir melek. Peki, bir merhaba diyelim. Sevgili Hüseyin Erkan beyefendi, merhabalar efendim.
1: Merhaba Zerra Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Çok sağ olun, ben de iyiyim. İnanın ben TGRT dinleyicileri önünde şunu yinelemekten zevk duyacağım.
1: Bakalım ne söyleyeceksiniz?
0: Evet, şiir okuduğumu sanıyordum. Ama sizin şiir okuyuşunuzu dinledikten sonra bunu henüz becerememiş olduğumu fark ettim. Fakat sizi dinledikten sonra sanırım daha güzel şeyler yapacağım. En azından gayret edeceğim. Söz veriyorum.
1: Eyvah, çok utandırdınız benim.
0: Asla.
1: Oysa ben sizin şiirlerinizi zevkle dinliyordum. Şiir okuyuşunuzu çok beğeniyordum.
0: Çok teşekkür.
1: Hala da beğeniyorum tabii.
0: Çok teşekkür. Belki de kim bilir bunu söyletmek için mi söyledim dersiniz. Kesinlikle değil. Çok samimi duygularımdı. Beni tanıyorsunuz. Ne mutlaka kadar içten ve doğal olduğumu da biliyorsunuz Hüseyin Bey.
1: Mutlaka. Çok
0: değil mi efendim?
1: Teşekkür ederim iltifatlarınız için.
0: Ben de sizinkiler için. Çok sağ olun.
1: Var olun.
0: Peki sizin zorla yalvararak size çıkarttığımız, ortaya çıkarttığımız, okuttuğumuz o çok harikulade şiirinizi şimdi bizlerle paylaşır mısınız rica etsek?
1: Elbette şiir paylaşılınca daha güzel olur.
0: Değil mi?
1: Aslında her şey paylaşılınca daha güzel olur.
0: Değil mi efendim? Çok haklısınız.
1: Niçin olmasın? Memnuniyetle.
0: Çok teşekkürler ediyorum. Zevkle dinliyoruz. Buyurun efendim.
1: Teşekkürler. Sizi bilmem. Sizi bilmem. Sabahları severim ben. Apaydınlık sabahları. Vurup tekmeyi geceye, ölümcül uykuya, var olduğumu, soluk aldığımı, yaşadığımı bilmenin tadına doyamam. Sizi bilmem. Sarışın kızları severim ben. Ya da kumral, zeytin gözlü, tay bakışlı, sözcük sözcük dökülen Türkçemin, pınar pınar çağladığı, türkülerimin güldüğü, türkülerimin ağladığı dudaklarından severim öpmeyi. Sizi bilmem. Yiğitlik öykülerine bayılırım ben. En amansız zalimlere, yönetimlere, baş kaldırışlara. Bilimin, özgürlüğün, bağımsızlığın yalın kılıncını kuşanıp, demir yumruğunu balyozca vuranlara hayranım ben. Sizi bilmem. Gözleri şimşek şimşek çakıp, karanlığı belenleri, uykumu bölenleri severim ben. Altını değil, altın yürekleri. Kan için, duman için, yaldızlı giysilere bürünmüş savaşları değil, alın teriyle büyümüş başakları severim ben. Sizi bilmem. Menteş Bey köyünden Akseki'nin, özgür bir ozanım ben. Topraktan gelir gülüm, toprağa dönük meyvem. Bakıp kimsesizliğime, ince boynuma, saz benzime, gücüme gülenlere şaşarım ben. 5000 yılın tomurcuklarıdır açan dudaklarımda, renk renk, koku koku, ışık ışık. Dağları, denizleri, sınırları aşarım ben. Bir gün gelir, gelir bir gün, gönüllerde yaşarım ben.
0: Çok teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de size teşekkür ederim.
0: Gerçekten muhteşemdi. Şiirinizde, yorumunuzda bu kadar güzellikler yaşattığınız için bize canı gönülden teşekkürler ediyorum sevgili Hüseyin Erkan Dost.
1: Sağ olun, var olun. Peki, ağzınıza sağlık, dilinize sağlık bu güzel sözleriniz.
0: Sizin de efendim. Peki bizimle TGRT FM dinleyicileriyle paylaşmak istediğiniz başka duygularınız, düşünceleriniz varsa bu fırsatı bulmuşken biz alalım o güzel duygu ve düşüncelerinizi de, sonra hoşça kalın diyelim size, olmaz mı?
1: Hay hay. İnanın bu programı özellikle çok seviyorum.
0: Sağ olun.
1: Güzel şiirler seçiyorsunuz, güzel şiirler okuyorsunuz ve güzel okuyorsunuz, güzel yorumluyorsunuz.
0: Çok sağ olun.
1: Yorumlamak diyeceğim ben.
0: Çok
1: ya da
0: sağ olun.
1: Güzel seslendiriyorsunuz.
0: Sağ olun efendim.
1: O bakımdan kaçırdığım zaman, dinleyemediğim zaman üzülüyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Ve inanıyorum ki dinleyicileriniz de, TGRT dinleyicileriniz de aynı kanıdadırlar. Ben size ve bütün dinleyicilerinize yürekten sevgiler, saygılar sunuyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun sevgili Hüseyin Erkan. Tüm ailenize içtenlikli sevgilerimizi iletin lütfen. Esen kalın efendim.
1: Çok teşekkürler.

0: Evet, Hüseyin Erkan dostumuzu da uğurladık ve isterseniz şimdi Esat Ahmet Koraltan isimli değerli şair dostumuzun Korku isimli şiirini paylaşalım ve hemen sonra onu da konuk alalım. Garip bir sokak burası anne. Kayboldum, dönemiyorum eve. Tanımadığım bu sokaklardan çok korkuyorum anne. Dev gibi bir bakkaldan dün alışveriş yaptım. Babamın hatırını kimse sormadı anne. Dans ediyor insanlar, hopluyor tek başına. Nedense sarılmıyor hiç kimse birbirine. Dün gece tiyatroda yapayalnız bir adam fıkralar anlattı hep. Perde kapanmadı anne. Küçük naylon bardakta içiyorlar çayları. İçine daldırmışlar minik kum torbaları. Komşum vardı yanımda bu sabah asansörde. Tam 8 kat indik, hiç konuşmadık anne. Bütün bakışlar sahte. Selam almıyor kimse. Ölmek pahalı burada, hayat ise bedava. Yalnız bir bardak suya para istiyorlar anne. Bedenler olmuş gemi, açılmış enginlere. Herkes olursa kaptan, nasıl açılır yelken? Tayfasız gemileri kim kurtarır batmaktan? Garip bir sokak burası anne. Herkesin yüzünde maske. Çok korkuyorum anne. Alo, merhabalar sevgili Esat Ahmet Koraltan dost.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, güzel şiirinizle başladık. Programın başında da bir başka şair dostla Kahve isimli şiirinizi paylaştık. Ve şimdi de sizin güzel duygu ve düşüncelerinizi alıp istediğiniz bir şiirinizi yorumlamanızı rica edeceğiz.
1: Tabii, memnuniyetle. Babam isimli bir şiirim var. Onu okumak istiyorum.
0: Çok seviniriz. İki kitabınız, hatta üç kitabınız var elimde. Dokun Sevgi Uyansın, Hikayeden Şiirler ve Rendelenmiş Deyimler. İlk ikisi şiir kitabı ve içinde çok çok güzel şiirler var. Tam bir beyin fırtınası estirmişsiniz. Beyninize ve yüreğinize sağlık efendim.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizin de yüreğinize sağlık.
0: Sağ olun. Bunu bizlerle paylaştığınız için de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Buyurunuz, dinleyelim şiirinizi.
1: Kolonya alır mısın diye sordu ev sahibi, yudumlarken kahvemi. Dumanında sigaramın, buğulandı gözlerim. Akıverdi hızla geriye doğru yıllar. Durdu sayacı belleğimin, kokusunda babamın. Biraz tütün, biraz kahve kokusuydu babam. Biraz da limon kolonyası sabahları, tıraş sonrası. Dumana biniverdim usulcacık ucundan sigaramın. Kapıldım rüzgarın akıp giden zamanın. Bir şamar iniverdi suratım ansızın. Volkanlar fışkırmıştı gözlerinden babamın. Sonra pişman olarak oturdu birdenbire. Boşalan gözyaşları dolmuştu yüreğime. Yıkandım sularında engin sevgi senin. Kabarıp durgunlaştı. Deniz oldu yüreğim. Karlı bir akşamüstü dönmüştün eve yine. Annem sormuştu sana, palton nerede diye. Demiştin üşüyordu, giy dedin bir garibe. Şaşa kalıp bakmıştı, ama diyerek annem. Aması yok demiştin. Titriyordu o garip sıskacık bedeniyle. Ben bir eve sahibim akşamları gidecek. Onunsa kimsesi yok, gel içeri diyecek. Paltosuz dolaşmıştım bütün bir kış boyunca. Oğlum demiştin bana, soğumazsa yüreğim bu dünyanın malıyla, içinde yanan ateş her zaman yeter sana. Sormuştum çocuk merakımla ben, bu ev bizim mi baba? Hayır demiştin, oğlum bizler bekçileriyiz bu gördüğün malların. Gözeterek koruyup çevremizde olanı. Emanettir, unutma, ellerinde ne varsa. Anlamsızca bakarak sormuştum yine sana. Peki, kimin bunlar baba? Her şey Tanrı'nındır diyerek okşamıştın saçımı. Bense şaşkın, kararsız, sallayarak başımı, cevapladım kızarak. Amma zengin bu Tanrı. Kabristana giderdik sabahları erkenden. Oğlum demiştin bana, töremiz böyle bizim. Bugün bayram günüdür. Büyüklere gidilip ellerinden öpülür. İyi ama demiştim. Kimse yok ki burada. Gülümsedi usulca. Başladın anlatmaya. Kalmadı büyüklerim benim hiç bu dünyada. Geçtiler hepsi artık bambaşka bir hayata. Uzanıyor yalnızca bedenleri burada. Görmesek de onları, hiç dokunamasak da gönülleri hoş olur bizim dualarımızda. Bir gün sen de burada veda edeceksin bana. Hatırla geçmişin hayır dualarını. Sensizliği düşledim. Ürperdim isteyerek. Şaka yapıyor dedim beni korkutmak için. Koruyucu meleğim gitmez ki uzaklara. Yıllar tükeniverdi. İnanılmaz bir hızla. Sensiz kaldım ben birden. Issız kaldı kabristan. Lütfen anla. Her bayram gelemiyorum sana. Dayanmıyor yüreğim görmeye seni orada. Örüldü ruhumun taşları seninle birer birer. Yüreğin atıyor yüreğimde duyuyorum. Yalnız bayramlarda değil ki baba. Kokun benimle yaran, ellerin dudağında. Oğlun artık büyüdü. Evlendi sensiz baba. Bir de kızım var benim. Sen oldun büyük baba. Kızım, eşim bakıyor eski fotoğraflarına. Bir de anlattıklarında sen yaşıyorsun onlarla. Çok seviyorlar seni. Nasıl başardın baba? Kızım soruyor her an. Anlat diyor hep bana. Okşuyorum saçını. Anlatıyorum seni. Saçlarım uçuşuyor. Dokunuyorsun bana.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok da güzel yorumladınız. Ederim. Yüreğinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Peki izin verir misiniz? Ben de yine sizin kitabınızdan sizin bir şiirinizi yine paylaşayım sizinle ve dinleyicilerimizle.
1: Tabii ki, estağfurullah, keyifle.
0: Peki, Oyun isimli bir şiiriniz var. Onu paylaşalım birlikte.
1: Çok güzel, sağ olun.
0: Siz de sağ olun. Evcilik oyunlarımız daha dün gibi. Yaprakları koparırdım ekmek niyetine, götürürdüm kardeşimin bez.

0: Bir de savaş oyunları oynamasaydık keşke. Demişsiniz sevgili Esat Ahmet Koraltan, keşke tüm iyi insanlar, barış seven tüm insanlar adına bu şiirinizi ben de paylaştım dinleyicilerimizle ve sizinle. Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
0: Sizin de efendim, bu güzel şiirleri ürettiğiniz için ve bizlerle paylaştığınız için sevgi ve saygılarımızla
1: sağ
0: görüşmek
1: olun,
0: umuduyla. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler.
0: Ve bugünkü son konuğumuz benim sevgili biricik dostum, can arkadaşım, şair dostum Halenur Kor. Yüreklerimizi kor gibi yakan, o yüce sevgisiyle gönüllerimizi dolduran bir çağlayan adeta o. Merhaba canım arkadaşım.
2: Merhaba Müberra'cığım, çok teşekkür ederim iltifatlarına.
0: Canım benim, iltifat olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. İyisin umarım.
2: Teşekkür ederim, iyiyim.
0: İyi olmanı diliyorum daima, bir ömür boyu canım benim. Halenur, bizim bir şair grup dostla birlikte yaptığımız bir kaset çalışmasında şiiri bestelenen can bir arkadaşımız, Hasan Öztürk adlı bir öğretmen dostumuz her birimizden şiirler besteledi ve onları güzel bir kasette topladı. Orada da benim de Halenur'un da şiirlerimiz bestelenmiş oldu. Zaman zaman da Hale onu radyodan zaten paylaşıyorum ben. Şimdi de seninle böyle yürek yüreğe ses sese gelerek paylaşmak inanılmaz keyif verdi bana canım.
2: Teşekkür ederim, bana da.
0: Sağ ol Halecim. Biliyorum iki şiir kitabın var bugüne değin yayınlanmış. İstersen onlardan kısa kısa söz et. Sonra da istediğin bir şiiri, hatta kasette bestelenmiş olan o canım şiirini, benim çok sevdiğim o canım şiirini de bizimle paylaş canım. Ne dersin?
2: Tabii olur, niye olmaz.
0: Hadi biraz söz et kendinden, kitaplarından.
2: Ben 1985'te Gönlümce adlı kitabı bastırmıştım. Hı hı. İkinci kitabım 2003'te Yalnızlığın Sesi. Hı hı. İkinci kitabım herhalde biraz daha bilinçli oldu.
0: Kesinlikle.
2: Bunda sevgili Hasan Öztürk'ün bestelediği Bilen Olmaz şiiri var.
0: Evet.
2: İşte önce onu okuyayım.
0: Hadi ondan canım benim.
2: Tekrar okurum.
0: Peki canım benim. Hadi dinliyoruz, buyur.
2: Bilen Olmaz. Çok gönüle konar göçer deli gönül, bilen olmaz. Aşk oduyla yanıp geçer şeyda bülbül, duyan olmaz. Ney sesiyle akıp döner gözyaşını silen olmaz. Işığında pervanedir, heder olur çile dolmaz. Huzurunda divanedir, secde eder gören olmaz. Yıllarını iplik iplik eğip büker ören olmaz. Deli gönül gezip durma, alemde bir gören olmaz. Yalnız kalır yad elinde, sessiz göçer tören olmaz.
0: Sağ ol canım benim, yüreğine, güzel yüreğine sağlık senin. Halecim, biliyorsun bu sesler gök kubbede bir gün sadece hoş bir seda olarak kalacak.
2: Evet, evet.
0: Ama biz şükürler olsun ki dünya üzerinde birbirimize teğet geçmedik, rastlaştık. Ve bu güzel şiirleri birbirimizle gönül dolusu paylaştık.
2: Evet.
0: Sevgili dostum benim. Bir şiir daha paylaşmak ister misin TGRT FM dinleyicileriyle?
2: Evet, evet.
0: Hadi canım, buyur.
2: Senle ben, öyle doldum, öyle doldum senle ben. Yarım idim, bütün oldum senle ben. İçmeden mey sarhoş oldum senle ben. Gönül coştu, bir hoş oldum senle ben. Kaybolmaz çok derin izdik senle ben. Geleceğe bir yol çizdik senle ben. Zaman oldu, candan bezdik senle ben. Yer gök değil, nerede gezdik senle ben. Çöldük, suya hasret çektik senle ben. Umutlara tohum ektik senle ben. Bilinmeze yerken açtık senle ben. Bende, sende, bizi bulduk senle ben.
0: Yüreğine sağlık Halecim. Çok sağ güzel, gerçekten çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
0: İnşallah ilerideki zaman diliminde de yine bu şiirlerin birçoğu bestelenir ve güzel sesler tarafından icra edilir. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, bu arada Halenur Kor'un çok da güzel bir sesi var ama programımız şiir programı olduğu için ben o güzel sesi şarkılarda size dinletemiyorum. Umarım bir gün bir vesileyle bir şekilde dinletebilirim.

0: Teşekkürler Hale'cim, dinleyicilerimiz o güzel sesi. Ben dinleyicilerimize bir de şundan söz etmek istiyorum Hale. Senin şöyle bir yönün vardır. Sevgileri asla yarınlara bırakmayan bir insansındır. Hissettiğin an büyük bir coşkuyla gönül dolusu sunan bir insansındır. Bu nedenle çok özel birisin benim için. Çok özel bir şairsin benim için.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de sana veda ederken kapattıktan seni bekletmedikten sonra Behçet Necatigil'in Sevgilerde isimli şiirini sunmak istiyorum. Sana armağan etmek istiyorum sevgili dostum.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de bütün dinleyenlere sana sonsuz sevgilerimi gönderiyorum.
0: Sağ ol. Görüşmek çok çok teşekkür dileğiyle. Ediyorum. Güzel yanaklarından öpüyorum
1: ben
0: seni. Nice
1: ederim.
0: Güzel günlerde yine dinleyicilerimizle tüm yürek olmak üzere. Hoşça kal.
1: İnşallah. Sağ ol. Hoşça kal.

sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı, gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı.

sevgili dinleyicilerim, sevgili dostlarım, şimdi de sizlere Sabri Galip Nakipler, bir dost toplantısında tanımıştım Sabri Galip Nakipler'i, ama gerçekten çok çok güzel şiirleri var. Hakikaten son derece duygusal bir anlatımı ve şiire çok yaraşır bir dili var Sabri Galip Nakipler'in. Şimdi ondan dizeler geliyor.

yürüyorsun. Göle bir taş düşüyor. Halkalar ağzı kulaklarında mutlu. Tabiatın belki içten sana şükran borcu bu. Ne kadar övünsen az, ne kadar yerinsen çok. Gözlerinin bir deniz fenerini andıran ışıltısı sevinç ve aydınlık damlatıyor gecelere. Gece böylece karanlık özelliğini kaybediyor. Gamzeler tutsak olmanın en güzel hazzını yaşıyor yanaklarında nokta nokta. Bir solukta tüm çirkinlikler kapanıyor. Hayat anlam kazanıyor ve yüreklerden siliniyor ümitsizliğin bunaltıcı bulantısı. Gülüyorsun. Yüzün bir ışıklı pencere. Dokularda telaş var, hücrelerde heyecan. Saniyeler arasındaki o en kısa zaman, dudaklarının kepenk gibi kapattığı vitrini açıyor. Kadife kutusundan çıkarıp çapkın ve hırsız bakışların beğenisine sunuyor parmak ısırtan o nadide gerdanlığı. Denklanşörün dijital şuuru altında dondurmak isteyip de donduramadığı karedir bu. Sisler arasında gizlenen an bu andır. Ödüllendirilecek poz

bu poz. Bir ressam böyle bir görüntüyü aktaramaz tuale. Dökemez notalara bir bestekar bu gülüşü. Ve bir falcı sonsuz evrenin yıldızlarına bakıp çözemez yüzündeki bu dil, diş, dudak ve ses ortaklığının rengini, volümünü, sırrını.

Ağlıyorsun. Umutlar esir alınıyor ve kurşuna diziliyor pembe hayallerin gövdeleri. Dağ başlarında nöbet tutuyor kara gömlekli bulutlar. Gökyüzü beyaz gelinlikler giydiriyor sahte zifaf vaadiyle kandırdığı dallara, yapraklara. Yeryüzü kış, kıyamet. Korkunun kokusu sinmiş bedenlere, çaresizlik kol geziyor. Beyinler arası trafiğin ana arterinde beşinci kol gibi. Hangi maddeye dokunsan ekşi, soğuk, cansız ya da sil gözyaşlarını sevmiyorum. Ağlamak güzelliğinin bir başka boyutu olsa da.

konuşuyorsun. Sözcükler melodilerle nişanlanıyor. Ağzım bir karış açık seni dinliyorum. Yüzün, gözün, dişin hepsi davetli bu düğüne. Saçların rüzgar eşliğinde gelmiş fulya ve ıtır kokularıyla, gamzense tek başına. Pırıltılar uçuşuyor gökyüzünün ve gökyüzünün aydınlığında, bulut bulut, küme küme. Seni dinliyorum. Konuş, konuş ak yüreğimin ak derinliklerine. Dudaklar, dudakların en kusursuzu, belki de o kusursuz dudakların tuzu, ağzından çıkan her söze tat veriyor, çeşni katıyor, lezzet kazandırıyor. Belki de bunun için cümlelerin özgün ve mükemmel, bunun için kıvrak ve lirik, üstelik saf ve temiz. Jest ve mimik arasındaki 40 yıllık dost muhabbeti belki de bunun için kurulmuş, kim bilir. Merakımı bağışla. Dikkat ediyorum da sözler ağzından yıkanmış çıkıyor. Söyle Allah aşkına, içinde çeşme mi var?

Sevgili dostlarım, şair Sabri Galip Nakipler'in bu eşsiz güzellikteki dizeleri böyle sürüp gitmekte ama programımız bitti ne yazık ki. Olsun, yine paylaşırız. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada sevgili arkadaşım Kemal Ediz sesimi sizlere ulaştırdı. Ve çok değerli konuklarımız vardı bugün. Hepsine sonsuz teşekkürler. Ben Müberra Gönen. Yine damla damla şiiri hazırlayıp sizlerle paylaşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Hepiniz esen kalın, mutlu kalın. Damla damla şiir.

Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Gölge Sultanlar. Emir Sultan Timur'la takışma.
1: Yıldırım Bayezid, Nibolu zaferinde kazanılan ganimetlerle muhteşem bir mescit yaptırmak ister. Mimarlar bugün Ulu Cami'nin bulunduğu mevkide karar kılarlar. Söz konusu arsa üzerinde evi, bahçesi olanlara başka yerden muadil yer verilir. Hatta ceplerine birkaç kese altın sıkıştırılır, gönülleri hoş edilir. Ancak yaşlı bir kadıncağız bir evim de evim feryadı tutturur ki sormayın. Değerinin fevkinde ücretlere omuz silker, bütün tekliflere ı-ıh der. Önce vezirler, sonra bizzat sultan kadının ayağına gider, iknaya çalışırlar. Ama o direnir. Sultan Bayezid caminin yerini sevmiştir. Hiç hesapta olmayan pürüz canını sıkar. Hatta divanı toplar, çözüm yolu arar. Kadılar, mal onun değil mi derler. Satarsa satar, satmazsa satmaz. Meclis çaresizlik içinde dağılırken Bayezid'in aklına damadı gelir. Emir Sultan'ı bulur, meseleyi anlatır. Mübarek sadece tebessüm eder. Acele etme der. Bir gecede neler değişmez ki? İhtiyar kadın o gece rüyasında mahşer meydanını görür. Annenin çocuğundan kaçtığı bir dehşet anıdır. Kalabalıkta korkunç bir azap endişesi vardır. O arada bir dalgalanma olur. İnsanlar alemlere rahmet olarak yaratılan Efendimizin yanına koşarlar. Şefaate kavuşan kavuşana. Kadıncağız da niyetlenir ama bırakın yürümeye, kıpırdamaya mecali yoktur. Ayakları vücudunu taşıyamaz, ıstırapla yerleri tırmalar. Elinden kaçan büyük fırsat ciğerini dağlar. Feryat figan ağlamaya başlar. İşte tam o sırada Emir Sultan'ı görür, "Herkes cennete gitti der, ben bir başıma kaldım burada." Mübarek o gönül ferahlatan tatlı sesiyle sorar. Kurtulmak istiyor musun? Kadın nefes nefese cevap verir. Hiç istemez miyim? Öyleyse sultanımızı üzme. Ertesi gün kadın ayağıyla gelir, evini verir. Üstelik önüne konulan ücreti bağışlar camiye. Emir Sultan Yıldırım'ın Timur Han'la savaşmasına razı değildir. Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bu kardeş kavgasına mani olamaz. Bir taraf olarak çekilir bir taraflara. Hatta bu kayıtsızlığa mana veremeyen Hundi Hatun sorar. Babamı yalnız mı bırakıyorsun? Bak hatun, ne bu savaşın bir manası var, ne de babanın kazanma şansı. Eğer elinden bir şey geliyorsa hiç durma, geç olmadan çevir onu. Niye öyle söylüyorsun? Babam mağlubiyet tatmamış bir sultandır. Evet, Timur da mağlubiyet tatmayan bir hakandır. Sen onun kaç devleti yıktığını biliyor musun? Üstelik ülkesi daha büyük, askeri daha fazla. Mavera-ün-Nehr illeri, ilimde de, sanatta da çok önümüzde. Sen babamın manevi zırhı değil misin? Peki sen Timur'u koruyucusuz mu sanıyorsun? O zamanın kutbundan dua aldı. Ancak Hace Hazretlerinin dahi böylesi bir savaşa rızası yok. Ne yapmalıyız peki? Baban aklını örten öfkenin farkına varmadıkça ne yapabiliriz ki? Diyelim ki öfkesi galip geldi. Zor günlere hazırlanırsanız iyi edersiniz. Ankara Savaşı'nda yaşanılan acı mağlubiyetin ardından Timuroğulları Bursa'yı muhasara altına alırlar. Şehir halkı zor durumdadır, hatta aç kalır. Ahali gelip Emir Sultan'ı bulur ve çok yalvarırlar. Mübarek bir kağıda bir şeyler karalar, ordugaha yollar. O kağıtta ne yazılıdır bilemiyoruz, ancak hemen o gün çadırlar sökülür, Asya yollarına göç düzülür. Ne hikmetse Anadolu halkı hep Emir Sultan Hazretleri ile Yıldırım Bayezid arasındaki menkıbeleri anlatır. Halbuki bu büyük veli Bayezid'den ziyade Çelebi Mehmed'in yanındadır. Ankara Savaşı'nın ardından Anadolu çok karışır. Şehzadelerden Musa Çelebi, İsa Çelebi'nin üzerine yürüyüp Bursa'yı ele geçirir. Süleyman Çelebi ise Edirne'yi elinde tutar. Ancak bunlar devleti muhteşem günlerine döndürebilecek kıraatte değildirler. Şehzade Mehmet iyi bir asker ve dirayetli bir liderdir. Ancak fitne çıkarmaktan çekinir. Çekilir köşesine, işaret bekler. Allah dostları ne derse onu yapacak. İcabında kardeşlerinin emrinde çeri olacaktır. Bir gece rüyasında Murad-ı Hüdavendigar'ı görür. Yanında Emir Sultan Hazretleri vardır. Dedesi önce bir kılıç verir, sonra yerinde duramayan kar renkli küheylanı gösterir. Hadi der, vazife sende. Çelebi Mehmet hala mütereddittir. Emir Sultan bakışlarıyla cesaret verir ona. Korkma der, yanında biz varız. İşte Çelebi Mehmet bu işaret üzerine yola çıkar ve tabiri caizse Osmanlı Devleti'ni sil baştan kurar. Tarihçilere sorarsanız Çelebi Mehmet'in başardığı iş Osman Gazi'ninkinden aşağı değildir. Emir Sultan vefatından sonra da büyük hürmet görür. Mesela Yavuz Selim Mısır seferine çıkarken Büyük Veli'nin Nurlu Türbesini ziyaret eder, imdat diler. Kabirden çok net bir ses işitilir. Ey Selim, inşallah Mısır'a emniyet içinde girersin. Ve öyle de olur.
2: TGRT FM.

0: İslamiyet hakkında Napolyon şöyle demiştir: tarihi askeri dahi, aynı zamanda bir devlet adamı olarak geçen Fransız İmparatoru 1. Napolyon, Mısır'a girdiği 1798 senesinde İslamiyet'in büyüklüğüne, doğruluğuna hayran kalmış, hatta bir aralık Müslüman olmayı bile düşünmüştü. Scherfils'in Bonaparte et İslam ismindeki eserinde aynen şöyle diyor. Napolyon şöyle diyordu: Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini Musa aleyhisselam kendi milletine, İsa aleyhisselam kendi ümmetine, fakat Muhammed aleyhisselam bütün dünyaya bildirdi. Arabistan tamamıyla putperest olmuştu. İsa aleyhisselamdan 6 asır sonra Muhammed aleyhisselam kendisinden evvel gelmiş olan İbrahim, İsmail, Musa ve İsa aleyhisselamın bildirdikleri Allahü Teala'yı Araplara tanıttı. Arapların yanına sokulan Aryenler, yani Aryus'e tabi olan Hristiyanlar ve hakiki İsa dinini bozarak onlara üç tanrı, yani Allah, Allah'ın oğlu, Ruhul Kudüs gibi kimsenin anlayamayacağı akideleri yaymaya çalışanlar şarkın sulh ve huzurunu tamamen bozuyorlardı. Muhammed aleyhisselam onlara doğru yolu gösterdi. Araplara Allahü Teala'nın bir olduğunu, onun ne babası ne de oğlu bulunmadığını, böyle birkaç Allah'a tapmanın puta tapmaktan kalan saçma bir adet olduğunu anlattı.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?

Kaptan Kusto, Fransız. Fransa'da Müslümanlık her sanatta, her cihette şöhret kazanmış kimseler arasında hızla yayılıyor. Hristiyanlığı bırakarak İslam dinini tercih edenlerin adedi 100 bine ulaştı. Katolikliğin Fransa'da en yüksek makamı olan Paris Arşöveklik'i bu rakamı onayladı. İslam dinini seçenlerin sadece işsizler, memurlar değil, her cihette şöhret kazanmış kimseler olması nazarı dikkati çekmektedir. Müslümanlığı tercih edenlerin arasında denizaltı araştırmalarıyla bütün dünyanın yakından tanıdığı Kaptan Kusto yer alıyor. Fransa'da dünyaca meşhur kimselerin Müslümanlığı kabul etmelerinin tesirleri devam ederken, dünyanın en meşhur denizaltı kaşiflerinden Kaptan Kusto, İslam dinini tercih etmekle hayatının en doğru kararını verdiğini söyledi. Televizyonda yayınlanan Yaşayan Deniz programı ile okyanusların sırlarını bir bir gözler önüne getiren Kaptan Kusto, İslam dinini tercih etmesine asıl sebep olan vakanın Atlas Okyanusu ile Akdeniz sularının birbirine karışmadığını tespit ettikten sonra, bunun 1400 sene önce dünya Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulduğunu, görmesi olduğunu

Kaptan Cousteau, İslam dinini tercih etmesine sebep olan hadiseyi şöyle anlattı. 1962 senesinde Alman ilim adamları, Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendeb Boğazı'nda, Kızıldeniz'in suyu ile Hint Okyanusu'nun suyunun birbirine karışmadığını bildirmişlerdi. Biz de Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in sularının birbirine karışıp karışmadığını tetkik etmeye başladık. Evvela Akdeniz'in kendine has sıcaklığı, tuzluluğu ve kesafeti ile ihtiva ettiği canlıları tespit ettik. Aynı araştırmaları Atlas Okyanusu'nda tekrarladık. İki su kütlesi binlerce seneden beri Cebel-i Tarık Boğazı'nda birleşiyordu. Bu vaziyette iki su kütlesinin karışmasıyla tuzluluk, kesafet yani yoğunluk gibi unsurların birbirlerine eşit, hiç olmazsa yakın olması icap ediyordu. Halbuki her iki denizin en yakın kısımlarında bile deniz suyu kendi hassasını koruyordu. Yani iki denizin birleşme noktasında bir su perdesi iki deniz suyunun birbirine karışmasına mani oluyordu. Bu hali anlattığım Profesör Maurice Bucaille, bunda şaşıracak bir şey olmadığını, İslam'ın kutsi kitabı Kur'an-ı Kerim'in bunu açık bir şekilde yazdığını söyledi. Hakikaten bu hal Kur'an-ı Kerim'de dosdoğru açıklanıyordu. Bunu öğrenince Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın kelamı olduğuna inandım, hak din olan İslamiyet'i seçtim, İslam dini manevi gücüyle bana kaybettiğim oğlumun acısına dayanma sabrını da verdi.

0: reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
8: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM.
9: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
10: İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. İkinci bölüm. İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden. Ehl-i Sünnet'in reisi. Amelde dört hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Nu'man bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150 miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. Ticaret sebebiyle defalarca gittiği Basra'da da hayatta olan sahabilerle görüşmüştür. Yaş itibariyle 15 kadar sahabiye kavuşmuştur. Gençliğinin ilk yıllarında Eshab-ı Kiram'dan 93 miladi 711 senesinde vefat eden Enes bin Mali, 87 miladi 705 senesinde vefat eden Abdullah bin Ebu Evfa'yı, 85 miladi 703'te vefat eden Vasile bin Eska'yı, 88 miladi 706'da vefat eden Sehl bin Sa'd es-Saidi'yi ve 100 miladi 718'de en son Mekke'de vefat eden Ebu Tufeyl Amir bin Vasile'yi, ayrıca Abdullah bin Üneys, Said bin Yezid, Abdullah bin Büsr, Mahmud bin Rebi'yi görmüş, bazılarından hadis-i şerif rivayet etmiştir. Ayrıca tabiinin ileri gelenlerinden birçoğu ve bu arada İmam Cafer Sadık Hazretleri ile de sohbet etmiştir. Fıkıh ilmine nasıl başladığını, talebesi Ebu Yusuf ve diğer talebelerinin bir sorusu üzerine şöyle anlatmıştır. Bu, Allah-u Teâlâ'nın tevfik, yardımı ve inayeti, lütfu sayesinde olmuştur. Ona daima hamdolsun. Ben ilim öğrenmeye başladığım zaman, bütün ilimleri göz önüne aldım. Her birini kısım kısım okudum. Neticesini ve faydalarını düşündüm. Sonra fıkıh ilmine baktım. Onda alimler ve fakihler ile bir arada bulunmak, onlar gibi ahlaklı olmak var. Aynı zamanda farzları işlemek, dinin icablarını yerine getirmek, ibadet etmek de fıkhı bilmekledir. Dünya ve ahiret onunla kaim olup, ibadet etmek isteyen onsuz yapamaz. Fıkıh, ilimle ameldir. Hocası Hammad'ın dersine devam ettiği sırada, sık sık Hicaz'a gidip, Mekke ve Medine'de çoğu tabiinden olan alimlerle görüşür, onlardan hadis rivayeti dinler ve fıkıh müzakereleri yapardı. İmam-ı Azam Hazretleri, Küfe'den başka, diğer bazı şehirlerde de bulunmuştur. Bazen bir sene süren bu seyahatlerinde, Mekke, Medine, Basra gibi meşhur ilim merkezlerinde bulunan zamanın meşhur alimlerinden de ilim öğrenmiştir. Bilhassa hac için Mekke'ye gittiğinde, oradaki meşhur alimlerden ilim öğrenmiştir. 55 defa hac yapmıştır. 30 yıllık müddet içinde verdiği derslerinde yetişen talebelerinin her biri, o zaman çok genişlemiş olan İslam dünyasının her tarafına yayıldılar. Müftilik, müderrislik, kadılık gibi çeşitli vazifelerle büyük hizmetler yaptılar. Böylece ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh ilmini her tarafa yayıp bu hususta kıymetli kitaplar yazdılar. İnsanlara doğru yolu gösterip saadete kavuşmalarına vesile oldular. Bu hizmeti kendilerinden sonraki asırlara da aksettirdiler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 4000 kadar talebe yetiştirmiştir. 560'ı fıkıh ilminde şöhret sahibi olmuş, 40 tanesi ise müçtehitlik derecesine kadar yükselmiştir. Bunlardan İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed Şeybani, hocalarının görüşlerini nakletmekte ve Hanefi mezhebinin teşekkülünde çok ehemmiyetli rol oynamışlardır. Bu sebeple Hanefi mezhebinin İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden sonra iki rüknü, direği kabul edilmişlerdir. Hanefi mezhebi, bu üç hukukçunun içtihatlarından meydana gelir. Bazı meselelerde İmam-ı Züfer ve İmam-ı Hasan bin Ziyad'ın kavillerinin de esas alındığı vakidir. Hanefi kitaplarında ekseri bu dördünün ismi geçer. Fıkıh kitaplarında İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed Şeybani'ye İmameyn veya Sahiheyn, Sahibeyn denir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam-ı Ebu Yusuf'a Şeyhayn, İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam-ı Muhammed'e Tarafeyn denir. Hanefi mezhebinin hükmü olarak İmameyn'in içtihadı, İmam-ı Azam'ın içtihadı gibidir. İmam-ı Azam Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, dindar dost aramayı teşvik etmek üzere Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: sadık dost bul ve onların arasında yaşa. Dürüst ve samimi arkadaşlar genişlikte süs ve zinet, darlıkta yedek sermayedirler. Dostunun sana düşen işini güzelce gör ki lüzumunda sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanından uzaklaş. Her dosta bel bağlama. Ancak emin olanları seç. Emin olanlar Allahü Teala'dan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma. Onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Yemin karışmayan manifatura ticareti kadar hoşuma giden hiçbir ticaret yoktur. Nitekim hadis-i şerifte de ticaretin en hayırlısı bezzazlık, yani kumaş ve elbise ticareti, sanatın en güzeli de terziliktir buyurulmuştur. Geçmiş ümmetlerin hıyanet yapmalarına, kâfir olmalarına sebep şarap içmekti. Dünya malını toplayıp da her türlü fenalıkta bulunanlarda hayır yoktur. İnsanların hepsi Allahü Teala'nın muhafazası altındadır. O insanlar için bir şey dilerse buna kimse mani olamaz. İlim çoktur fakat ömür kısadır. O halde önce dinde zaruri lazım olan ilimleri öğren. Kalb ile bedenin hali kör ve topal bir kimsenin hali gibidir. Kör bir ağacın altına gider fakat onda meyve olduğunu göremez. Topal ağaçtaki meyveyi görür fakat alamaz. İlahi nimetleri kalp bilmeli, inanmalı, beden de onunla amil olmalı ki ahiretteki sonsuz nimetlere kavuşmak nasip olsun. Müminler de çok şeyler arzu ederler. Fakat Allahü Teala onlara faydalı olanları yaratır, zararlı olanları yaratmaz. Müminler bu şekilde vefat ederler ve Allahü Teala'nın cennetine girerler. Farzları tam yapmadığı halde nafilelerle derecesini yükseltmeye çalışan kimsenin hali, sermayesi elinden çıktığı, iflas ettiği halde kâr peşinde koşan bir tüccarın haline benzer. Müminin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözleri yaşarıp burun deliklerinin kabarması Allahü Teala'nın rahmetine nail olduğunun alametidir. Namaz bir ölçektir. Kim dolu dolu ölçer, onu hakkıyla kılarsa büyük ecir ve mükafata kavuşur. Kim ki eksik ölçerse, adabına uygun kılmazsa Allahü Teala'nın buyurduğu veyli, cehennemi hatırlasın. Dünyada Allah için tevazu ediniz. Dünyada tevazu sahibi olanları Allahü Teala kıyamet günü yüceltir. Cehennemin zulmeti ve azabı dünyadayken insanların kendilerine ve başkalarına yaptıkları zulümdür. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları: ezanı duyduğunuz zaman kalkıp namazınızı kılınız. Çünkü namaz Allahü Teala'nın mühim bir emridir. Güzel ahlak Allahü Teala'nın beğendiği huydur. Her şey için övünülecek bir üstünlük vardır. Ümmetimin kıymeti ve şerefi Kur'an-ı Kerim'dir. Kim başkasına ait olan bir karış yeri haksız olarak kendi mülküne dahil ederse, kıyamet gününde arzın 7 katı halka gibi boynuna geçirilir. Kim Allah yolunda cihad eden bir kimseye yardım ederse veya sıkışmış vaziyetteki borçlunun borcunu üzerine alırsa veya kölenin hürriyetine kavuşması için yardım ederse, Allahü Teala gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesi altında bulundurur. Her kim dünya işi hatırına gelmeden namaz kılarsa, istemeden istediği şey ona verilir. Akıllı kimse, kendini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz olan da nefsine, arzu ve isteklerine tabi olur ve Allahü Teala'dan olmayacak şeyler bekler. Tövbe günahı temizler. İyilikler kötülükleri yok eder. Kul rahatlık zamanında Rabbini zikrederse Allahü Teala onu beladan kurtarır. Ey insanlar, dünya hazır bir metadır. Ondan iyiler de kötüler de yer. Ahiret hak bir vaattir. Ahirette her şeye kadir olan Allahü Teala hükmeder. Orada hak neyse o olur. Batıl hükümsüz kalır. Ey insanlar, sizler ahiret adamlarından, ahireti düşünüp ona hazırlananlardan olunuz. Dünya adamlarından, ahireti unutup dünyaya dalmışlardan olmayınız. Siz Allahü Teala'dan korkarak amel yapınız. Biliniz ki amellerinize göre arz olunursunuz. Allahü Teala'ya mutlaka kavuşacaksınız. Kim zerre miktarı hayır, iyilik işlerse onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını da görür. İmam-ı Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Sonsuz olan cennet, dünyada yapılan birkaç günlük amelin değil, halis bir niyetle yapılanların karşılığıdır. Dışın içe, kalbin dile uygun olması lazımdır. Böyle olmamak nifaktandır. İnsan dünyadan üç şeye hasretle gider. Topladığına doymaz, umduğuna kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğu için iyi azık temin etmez. Kalbin fesada uğraması altı şeyden hasıl olur. 1. Tövbe etmek ümidiyle günah işlemek. 2. İlim öğrenip ilmiyle amel etmemek. 3. Amel ettiklerinde de ihlas göstermemek. 4. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmemek. 5. Onun taksim ettiği şeye razı olmamak. 6. Ölüleri defnedip ibret almamak, kendi öleceğini düşünmemek, ahiret için azık hazırlamamak. Dünyanın senden sonra nasıl olduğunu görmek istersen, senden evvel ölenlerden sonra ne olduğuna bak. Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Allah'a yemin ederim ki, mala ve paraya köle olanı, Allahü Teala zelil ve perişan kılar. Bir defasında, şimdi münafık var mı diye sordular. Eğer şimdiki münafıklar öldürülüp, cesetleri sokaklara atılsa, hiçbir yere çıkamazdınız, buyurdu. Küçük yaşta ilim öğrenmek, taş üzerine zümrütten nakış yapmak, yaşlandıktan sonra ilim öğrenmek ise, su üzerine yazı yazmak gibidir. Rabbini bilen onu sever. Dünyayı bilen ondan yüz çevirir. Mü'min gafil olmaz, boş işlerle uğraşmaz. Alimler olmasaydı, insanların diğer canlı varlıklardan farkı kalmazdı. Çünkü onların öğretmesiyle insanlar iyi insan olma seviyesine ulaşırlar. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekten daha üstün zenginlik ve Kur'an-ı Kerim'i unutmaktan daha aşağı fakirlik olamaz. Kişi isyan sebebiyle gece ibadetinden mahrum olur. Allahü Teala bir kuluna hayır dilediği vakit onu mal ve aile ile oyalamaz. Büyük güçlükler ve korkunç hadiseler önündedir. Bunlarla muhakkak karşılaşacaksın. Sonunda da ya kurtulacak veya helak olacaksın. İyi bil ki, hesaba çekilmeden önce, nefsinin muhasebesini yapan kazanır. Nefsinden gafil olan ise zarar eder. Sonunu düşünen kurtulur. Heva ve hevesinin peşinden giden sapıtır. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Allah'tan korkan emin olur. Emin olan ibretle bakar ve basiret sahibi olur. Basiret sahibi olup gören anlar, anlayan bilir. Ayağının kaydığı yerden hemen geri çekil. Pişman olduğun şeyi at, unuttuğunu sor ve kızdığın vakit nefsine hakim ol, dedi. Mü'min devamlı olarak nefsine hakim olur ve onu Allah için hesaba çeker. Dünyada kendilerini hesaba çekenlerin ahirette hesabı da iyi geçer. Ahirette hesabı ağır olanlar, dünyada kendi muhasebelerini yapmayanlardır. Kötü huylu olan kendine eziyet eder. Güzel ahlak, güler yüzlü, tatlı sözlü olup, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Çok konuşanın yalanı çoğalır. Malı artanın günahı artar. Kötü huylu olanın nefsi azap görür. Her sağlam olana bir dert, her gence bir ihtiyarlık ve her ihtiyara, her insana bir ölüm gelecektir. Yarın ruh cesetten, insan da evladından ve malından ayrılmayacak mı? Kefene sarılıp mezara konmayacak mı? Ey insanoğlu! Unutma ki beldeler harap olacak, mal mülk dağılacak, çocuklar yetim kalacak. İyi komşuluk, sadece komşuya eziyet etmemek değildir. Komşunun verdiği sıkıntıya da sabretmek gerekir. Bitmeyen isteklerin, emellerin sonu gelmez. O halde bu fani dünyayı, sonsuz olan ahireti elde etmekte kullanınız. Bedbahtlık olan 4 şey vardır. Bunlar, evlad-ü iyalin, aile efradının çokluğu, malın azlığı, komşunun kötü olması, kadının kocasına hıyanette bulunmasıdır, dedi. İmam-ı Azam hazretlerinin menkıbelerinden birisini nakledelim. İmam-ı Azam'ın dükkanında bir ortağı vardı. Adı Hafs bin Süleyman el-Bezzaz idi. Bir gün İmam-ı Azam dükkanında yoktu. Ortağı Hafs orada oturuyordu. Dükkana Medine'den biri gelip ipekli kumaş almak istedi. Hafs ipekli kumaşı çıkardı. Müşteri, bunu kaça satıyorsun diye sordu. 1000 dirhem, dedi. Halbuki kıymeti 400 dirhem idi. Müşteri parayı verip kumaşı aldı. İmam-ı Azam gelip durumu öğrenince, 1000 dirhemi kabul etmedi. Medine'ye giderek müşteriyi buldu, parayı verip kumaşı geri aldı. Sonra müşteriye, bunu benden 400 dirheme satın al, deyip malı yeniden sattı. İşte İmam-ı Azam'ın verası böyle fazlaydı. Mis'ar bin Kedam, İmam-ı Azam bir gün farkında olmadan bir çocuğa karşı ayağını uzatmıştı. Çocuk, ey imam, kıyamet günü kısastan korkmuyor musun, dedi. Bunu duyan imam hemen bayıldı. Saatler sonra ayıldı ve buyurdu ki, korkuyorum. Çünkü o, Hazreti Ebu Bekir'den rivayet edilen şu hadiseye uygun konuştu. Bir defasında Hazreti Ebu Bekir, evinden mescide namaz kılmak için çıkmıştı. Yolda karıncaya basarak onu öldürdü. Hazreti Ebu Bekir, karıncayı kaldırdı ve ağlamaya başladı. Allahü Teala'dan karıncanın diriltilmesini diledi. Allahü Teala'nın izniyle karınca dirildi ve Hazreti Ebu Bekr karıncadan 70 defa özür diledi. Bu özür dileme kıyamet günü kısas yapılması korkusundan idi diye anlatır. İmam-ı Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Adamın biri gelip bana nasihatte bulununuz deyince, sakın günah işleme. Aksi halde kendini ateşe atmış olursun. Halbuki sen bir kimsenin pireyi ateşe attığını görsen iyi karşılamazsın. O halde her gün kendini defalarca ateşe atmayı nasıl iyi karşılarsın? Buyurdu. İnsanlar arasında kendisini zemmeden, kötüleyen kimse hakikatte kendisini övmüş olur. Bu ise riya alametlerindendir, demiştir. Alimler asırlarının ışıklarıdır. Her alim zamanının insanlarını aydınlatan bir kandildir. Alimler olmasa insanlar karanlıkta kalır ve kendilerini kaybederler. Kul bütün ilimleri elde etse, kuru ağaç gibi oluncaya kadar ibadette bulunsa, fakat midesine giren şeyin haram olup olmadığına dikkat etmese, Allahü Teala onun hiçbir ibadetini kabul etmez. Dünyanın fani, nimetlerinin geçici ve ölümün mutlaka geleceğini unutmak mümine yakışmaz. Tefekkür hayra ve iyi amel işlemeye sevk eder. Kötülüklere pişmanlık onu terk edip bir daha işlememeye sevk eder. Çok gülmek kalbi karartır ve öldürür. Dünya 3 gün gibidir. Geçen gün geçip gitmiştir artık. Geri döndüremezsin. Ondan ümit kesilmiştir. 2. gün içinde bulunduğun gündür ki bugünü ganimet ve fırsat biliniz. 3. gün ise gelecek olan gündür ki senin ona ulaşman belli değildir. Belki de gelecek olan güne kavuşamadan ölürsün. Ey insan, insanların çokluğuna bakıp da aldanma. Çünkü sen yalnızsın. Yalnız ölecek, kabre yalnız gireceksin. Kabirden yalnız kalkacaksın ve kendi hesabını vereceksin. Mübarek halleri ve üstünlükleri. Abdullah bin Mübarek diyor ki, fıkıh ilminde Ebu Hanife gibi mütehassıs görmedim. Büyük alim Mis'ar, Ebu Hanife'nin karşısında diz çökerek bilmediklerini sorar öğrenirdi. 1000 alimden ders aldım, fakat Ebu Hanife Hazretlerini görmeseydim, felsefenin bataklığına kayacaktım, demiştir. Büyük alim ve müçtehit Süfyan-ı Sevri Hazretleri de, bizler İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yanında, doğanın yanındaki serçeler gibiydik. Ebu Hanife alimlerin önderidir, demiştir. Ali bin Asım, Ebu Hanife Hazretlerinin ilmi, zamanındaki alimlerin ilimleri toplamıyla ölçülse, Ebu Hanife'nin ilmi fazla gelir, derken, Yezid bin Harun da, 1000 alimden ders aldım. Bunların arasında Ebu Hanife gibi vera sahibi olanını ve aklı onunki kadar çok olanını görmedim, buyurmuştur. Şam alimlerinden Muhammed bin Yusuf Şafii de yine Ebu Hanife müçtehitlerin reisidir demektedir. Hadis-i şerifte iman Süreyya yıldızına çıksa Faris oğullarından biri elbette alıp getirir buyuruldu. İslam alimleri bu hadis-i şerifin İmam-ı Azam hakkında olduğunu bildirmiştir. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Adem aleyhisselam benimle övün

zamanının en yükseğidir. Hazreti Ali radıyallahu an size bu Küfe şehrinde bulunan Ebu Hanife adında birini haber vereyim. Onun kalbi ilim ve hikmet ile dolu olacaktır. Ahir zamanda birçok kimse onun kıymetini bilmeyerek helak olacaktır. Nitekim Rafiziler de Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüm için helak olacaklardır buyurdu. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh ve Muhammed Parisa rahmetullahi aleyh buyurdular ki, İsa aleyhisselam gibi ulul azm bir peygamber gökten inip, İslam diniyle amel edince ve içtihat buyurunca, içtihadı İmam-ı Azam'ın rahmetullahi aleyh içtihadına uygun olacaktır. Bu da İmam-ı Azam hazretlerinin büyüklüğünü, içtihadının doğruluğunu gösteren en büyük şahittir. Son asrın zahir ve batın ilimlerinde kamil, dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük alim Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyurdu ki, İmam-ı Azam hazretleri, İmam-ı Yusuf ve İmam-ı Muhammed de Abdülkadir Geylani gibi büyük evliya idiler. Fakat alimler kendi aralarında taksim-i amel eylemişlerdir. Yani her biri zamanında neyi bildirmek icap ettiyse onu bildirmişlerdir. İmam-ı Azam hazretleri zamanında fıkıh bilgisi unutuluyordu. Bunun için hep fıkıh üzerinde durdu. Tasavvuf hususunda pek konuşmadı. Yoksa Ebu Hanife hazretleri nübüvvet ve vilayet yollarının kendisinde toplandığı, Cafer-i Sadık hazretlerinin huzurunda 2 sene bulunup öyle feyz, nur ve varidat-ı ilahiyeye kavuşmuştur ki bu büyük istifadesini o 2 sene olmasaydı Numan helak olurdu sözüyle anlatabildiler. Silsile-i Zeheb'in en büyük halkasından olan Cafer-i Sadık hazretlerinden tasavvufu alıp vilayetin, evliyalığın en son makamına kavuşmuştur. Çünkü İmam-ı Azam hazretleri Peygamber Efendimizin varisidir. Hadis-i şerifte alimler peygamberlerin varisleridir buyuruldu. Varis her hususta veraset sahibi olduğundan zahiri ve batini ilimlerde Peygamber Efendimizin varisi olmuş olur. O halde her iki ilimde de kemaldeydi. Ebu Hureyre hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, suizandan sakınınız, suizandan sakınınız, suizandan sakınınız. Çünkü zan sözün en yalanıdır. Bir de bir malı almak niyetiniz yokken, esas alıcıyı zarara sokmak maksadıyla müşteri kızıştırmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Dünyevi bir has peşinde birbirinize karşı rekabet ve ifrada kalkışmayınız. Birbirinize düşmanlık beslemeyiniz ve birbirinize arka çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Birbirinize kardeş muamelesi yapınız. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir Müslüman bu saatte dua edip Rabbinden bir şey dilerse Allahü Teala ona mutlaka dilediğini verir. Gündüz ve gece size birbiri ardınca melekler gelir. Sabah ve ikindi namazları vaktinde bunlar birbirleriyle buluşurlar. Sonra geceyi sizinle geçiren melekler Allahü Teala'nın huzuruna yükselirler. Allahü Teala kullarının durumunu çok iyi bildiği halde

0: Bu meleklere, kullarımı nasıl ve ne durumda bıraktınız diye sorar. Melekler de, biz onları geldiğimizde namaz kılarken bulduk ve gittiğimizde namaz kılarken bıraktık derler. Allahü Teala mahlukatı yarattığında arşın üstünde kendi nezdinde bulunan levh-i mahfuza muhakkak benim rahmetim gazabıma galiptir yazdı. Muhammed'in aleyhisselam varlığı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Her peygamberin kabul olunan hususi bir duası vardır. Ben ise inşallah bu duamı ümmetime şefaat için kıyamet gününe bırakmak isterim. Kim Allahü Teala'ya kavuşmayı isterse Allahü Teala da ona kavuşmayı ister. Kim Allahü Teala'ya kavuşmak istemezse Allahü Teala da ona kavuşmak istemez. Bana itaat eden Allahü Teala'ya itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allahü Teala'ya isyan etmiş olur. Buyruk sahibi olan emire itaat eden bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Battığı yerden doğduğunu gören bütün insanlar iman edecekler. Fakat bu iman daha önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmış olmayan kimseye fayda vermeyeceği zamanda vuku bulmuş olacaktır. İmam-ı Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Dünya bir uykuya dalıp da sevdiği şeyleri rüyasında gören ve sonra uyanıveren insanın rüyası gibidir. İlimden bir mesele öğrenmek bana dünyadan ve dünyada bulunan şeylerden daha sevimlidir. Bir saat tefekkür, gece sabaha kadar nafile ibadet etmekten ve geceyi ayakta geçirmekten hayırlıdır. Ey insanlar! Sizin bitmekte olan belli bir eceliniz ve sınırlı bir ameliniz var. Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde. Geleni görmüyorsunuz. Her an bekleyiniz. Kişi ne amel işlediyse ona baksın. Dünya hayatı başından sonuna kadar rüyasında sevdiği şeyi görüp de uyanan kimseye benzer. İnsan dünyadan ayrılınca üç şeye hasret eder. Topladığına doyamaz, umduklarına kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğuna iyi azık temin edemez. İmam-ı Azam Hazretleri kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurmuşlardır. Kendi görüşünü beğenip onu kabul ettirmek için münakaşa eden ve bunda ısrar eden bir kimseyi görürseniz onun hüsrana uğraması yakın demektir. Herkesin muhtaç olduğu kıyamet günü için hazırlanan, ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanıp, önden bir şeyler gönderen, gençliği ve kuvveti kendisini aldatmayıp, arzusuna koşan, Allahü Teala'nın emrine sarılan gençlere müjdeler olsun. İnsanlar üç kısımdır. Birincileri, günahkarlar sınıfı olup, günahlarına tövbe edip, bir daha günahlara dönmek istemeyenlerdir. Bunlar iyidir, makbuldür. İkincileri günah işlerler, sonra tekrar tekrar günah işlerler. Sonra üzülürler, sonra yine günah işlerler, sonra da ağlarlar. Bunların kurtulması umulur, fakat helak da olabilirler. Üçüncüleri günah işlerlerken pişman olmazlar. Pişman olurlar, üzülmezler ve yine günah işlerler, ağlamazlar. Yine insan günahlardan sakındığı kadar Allahü Teala'yı tanır buyurarak Allahü Teala'yı tanıyan kimsenin günah işlemeyeceğini bildirmiştir. O hep bid'at sahipleriyle birlikte bulunmayınız derdi. En tehlikeli hastalıklardan kanser gibi olan gıybetten çok sakınırdı. Gıybet hakkında sohbetinde insanların filan şahıs filandan daha alimdir demeleri de haram olan gıybettendir. Çünkü ikincisi bunu işitince üzülür. Bilinen bir husustur ki gıybetin haddi bir şahsın din kardeşini hoşuna gitmeyecek şekilde anmasıdır. Şeytana aldanmamak, hile ve tuzağına düşmemek hususunda şunu buyurdu. Şeytanın en büyük vesvese ve hilesi, kula kendisini din kardeşlerinden üstün göstermesidir. Kul bu haldeyken vefat etse, Allahü Teala onu sevmez ve amellerinden hiçbir şey ona fayda vermez. Kişi hayırlı amel işledikten sonra onu bırakmasın. Zira tövbeden sonra tekrar geri dönenin felah, kurtuluş bulduğu yoktur. İmam-ı Azam Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İmam-ı Azam Hazretlerinin Hammad bin Ebi Süleyman Hazretlerinden ilim tahsil ettiği sıralardaydı. O zamanki Bizans'ın hakim olduğu Anadolu tarafından bir dehri, yani dünyanın kadim olduğunu ve bu dünyanın bir yaratıcısı olmadığını iddia eden bir kimse İslam diyarına geldi. Dehri, İslam alimleriyle münazara etmek istediğini bildirerek meydan okudu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, münazara için insanların toplandıkları meydana gittiler. Dehri, her zamanki gibi kürsüye çıkıp, karşısına birisinin çıkmasını istedi. Daha genç olan İmam-ı Azam Ebu Hanife, onun karşısına çıktı. Dehri, İmam-ı Azam'ı görünce hakaret etmeye başladı. İmam-ı Azam Hazretleri, hakareti bırak, söyleyeceğini söyle de görüşelim dedi. Dehri, imamın cesaret ve aceleciliğini görünce hayret ederek ona şöyle dedi. Var olan şeyin başlangıcı ve sonu olmamak mümkün müdür? İmam-ı Azam şöyle cevap verdi. Sayıları bilir misin? Dehri, evet deyince, İmam-ı Azam, birden önce hangi sayı vardır dedi. Dehri, birden önce bir şey yoktur dedi. Bunun üzerine İmam-ı Azam buyurdu ki, mecazi olan bir, yani bir sayısı sözünden önce bir şey olmayınca, hakiki bir olandan önce nasıl bir şey olabilir? Bu söz üzerine Dehri başka sorular sormaya başladı. Aralarında şu konuşmalar geçti. Dehri dedi ki, hakiki bir olanın yüzü hangi taraftadır? Çünkü her şey yönlerden, yani sağ, sol, ön, arka, üst, alt yönlerinden bir yerde bulunur. Ebu Hanife, mumu yakınca ışığı hangi taraftadır diye sordu. Dehri, mumun ışığı her tarafta aynıdır dedi. Bunun üzerine İmam-ı Azam, mecazi olan bir nurun, ışığın hali böyle olursa, daimi ve ebedi olup, eni boyu olmayan, göklerin ve yerlerin nuru olanın hali nasıl olur buyurdu. Dehri cevap veremedi. Dehri yine dedi ki, her var olanın muhakkak bir yeri vardır. Onun yeri neresidir? İmam-ı Azam Ebu Hanife biraz süt getirtip, bu sütte yağ var mıdır buyurdu. Dehri, evet vardır dedi. Ebu Hanife, yağ bu sütün neresindedir diye sorunca, Dehri, hiçbir yerine mahsus değildir dedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, yok olanın bir hali böyle olursa, göklerin ve yerlerin yaratıcısı, daimi ve ebedi olanın hali niçin böyle olmasın buyurdu. Dehri yine cevap veremedi. Dehri son olarak, şimdi o ne iş yapmakla meşguldür diye sordu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyurdu ki, sen bana bütün sualleri kürsüden sordun. Ben hepsine cevap verdim. Şimdi sen oradan bir kerecik inip benim yerime gel, ben kürsüye çıkayım ve oradan cevap vereyim dedi. Dehri kürsüden inip Ebu Hanife kürsüye çıktı ve Allahü Teala senin gibi bir müşebbihi, yani Allahü Teala'yı diğer varlıklara benzeten kimseyi kürsüden indirir, benim gibi bir muvahhid, yani Allahü Teala'yı her bakımdan tek ve bir bilen bir kimseyi kürsüye yükseltir. Şimdi onun işi budur buyurdu. Ve Rahman suresinin 28. ayet-i kerimesinin sonunu okudu. Kendi sorduğu sorulara verilen cevaplar karşısında susan ve aciz kalan Dehri, İmam-ı Azam'a kendine soracağı soruların sorulmasına tahammül edemeyerek söyleyecek söz bulamadı. İmam-ı Azam Hazretleri, kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurdu. Günahların başının dünya sevgisi olduğunu belirtmek için şöyle söylemiştir. Hiçbir günahımız olmasa, sadece kalbimizde dünya muhabbeti bulunsa, bu günah bizim cehenneme atılmamıza kâfi gelir. İlmiyle amel eden âlimin kalbine dünya sevgisi giremez. Dünyada yapılacak zühdün en büyüğü, insanlarla yapılan yersiz konuşmaları bırakmaktır. Allahü Teala'ya nasıl kavuşulur diye sordular. Onlara cevap olarak Allahü Teala'yı tanımak isteyen bir kimsenin kalbinden şu üç perde kalkmadıkça ona kavuşamaz dedi ve o üç perdeyi şöyle sıraladı. 1. Bir kimse ebedi ihsana karşı dünya ve ahiretin mülkünü ona verseler sevinmemelidir. 2. Dünya ve ahiret mülkü onun olsa ve bunu daha sonra ondan alsalar kaybettim diye üzülmemelidir. 3. Övülmeye ve metholunmaya da aldanmamalıdır. Salihlerin mertebesine ulaşmak için 6 kapıdan geçmek gerekir. Bunlar 1. Dünyalık peşinde koşmayı bırakıp sıkıntıya alışmak. 2. Kibri terk edip alçak gönüllü olmak. 3. Zenginlik ihtirasından vazgeçip Cenab-ı Hakk'ın verdiğine şükretmek. 4. Tembelliği terk edip çalışmaya devam etmek. 5. Tuğli emeli terk edip hayırlı amellere sarılmak. 6. Çok uykuyu terk edip ekseri vakitlerde uyanık kalmak, vaktini zikr ile geçirmek. Kendisinden bir zat nasihat istediğinde buyurdu ki, 6 şeyi kabul edip yaparsan hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette de rahat edersin. O 6 şey ise şunlardır. 1. Günah yapacağın zaman Allahü Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. 2. Ona asi olmak istersen onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? 3. Ona isyan etmek istersen gördüğü yerde günah yapma, görmediği yerde yap. Onun mülkünde olup verdiği rızkı yiyip gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. 4. Can alıcı melek ruhunu almaya geldiği zaman tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var, güç kuvvetin yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları kov, seni imtihan etmesinler. Soran kimse dedi ki, buna imkan yoktur. İbrahim Ethem buyurdu ki, öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince ben gitmem de. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, bir adama parmakla işaret edilmek günah cihetinden kâfidir. Eshab-ı kiram, ya Resûlallah, hayır olsa da mı diye sorunca, hayır olsa da bu onun için şerdir. Ancak Allahü Teala'nın merhamet ettiği müstesna. Eğer şer ise o zaten şerdir. Kabirde insanın ilk kokacak yeri karnıdır. Karınlarınıza ancak temiz, helal olanlar girsin. Ameller niyete bağlıdır. Herkes niyet ettiğinin karşılığını alır. Kimin hicreti, niyeti Allah'a ve Resulüne ise, hicreti de Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de dünya nimetleri veya güzel bir kadına ise, hicreti, gideceği yer de bunlardan birinedir. Kötü ahlak, bağışlanmayan bir günahtır. Suizan bir hatadır ki, onu yere çalıp terk etmelisin. Kim dediğini yapmaya muktedir iken öfkesini yenerse, Cenab-ı Hak kıyamet günü onu dilediği huriyi seçmekte serbest bırakır. Kim bilerek bana yalan isnat ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın. İmam-ı Azam Hazretleri, kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurdu. Öbür dünyada, terazide en ağır amel, burada bedene en zor gelenidir. İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü. Borcu olan kimse, borcunu ödemedikçe, yağlı ve sirkeli taam, yemek yememelidir. Her zaman niyetinizi düzeltiniz. Zira niyete riya karışmaz. İlim ancak hakkını veren kimselere öğretilir. İlmin hakkı da ilim ile amel etmek ve ilmi ehil olan kimselere öğretmektir. Nimetlerin başı 3 nimettir. Birincisi, bütün iyilikleri içine alan İslam nimetidir. İkincisi, hayata tat veren sıhhat ve afiyet nimetidir. Üçüncüsü ise, insana faydalı olan, azdırmayan zenginliktir. Ar bilmeyen ve utanması olmayanla arkadaşlık, kıyamette insanı utandırır. Sen her şeyini ilme vermedikçe, ilim sana bir kısmını vermez. İnsan kendisi için hayır işlemez ve kendisine iyilik yapmazsa, insanlar da ona hayır ve iyilik yapmaz. Mescide giren münafıklar, kafesteki serçe kuşlarına benzer. Kafesin kapısı açılır açılmaz, uçarlar, kaçarlar. Bir kimse kendini övmeye başlarsa, değeri düşer. İlim öğrenmek isteyen kimsenin, vakarlı ve Allahü Teala'dan korkar halde olması lazımdır. Kendisine hayrı olmayan kimsenin başkasına hayrı olmaz. Eğer elimde imkan olsaydı, Kur'an-ı Kerim'i kısa aklıyla kendi görüşüne göre tefsir edenin boynunu vururdum. Vefatı 145 miladi 762 senesinde Hazreti Hasan'ın torunu İbrahim bin Abdullah, Medine-i Münevvere'de halifeliğini ilan eden kardeşi Muhammed'e yardım için asker topluyordu. Küfe'ye gelmişti. İmam-ı Azam Ebu Hanife buna yardım ediyor diye yayıldı. Mansur işitip İmam-ı Azam Hazretlerini Küfe'den Bağdat'a getirtti. Mansur haklı olarak halifedir diye herkese bildirmesini isteyip karşılığında temyiz reisliğini verdiyse de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri hükümet ve siyaset işlerine asla karışmayıp ilim yolunda kalmak istediğinden bu teklifi kabul etmedi. Hapse atıldı. Bir müddet sonra çıkardı ise de tekrar hapse attırdı ve işkenceye devam ettirdi. Her gün vurulacak sopa adedini arttırdı. Rivayete göre halkın galeyana gelip hücum etmesinden korkulduğu için zehirlemek suretiyle şehit edildi. Vefatı Hicri 150 senesinde, miladi 767 olup 70 yaşındaydı. 150 senesinde dünyanın ziyneti, süsü gider. Hadis-i şerifinde zikredilen zatın İmam-ı Azam Hazretleri olduğu anlaşıldı. Nitekim alimler de böyle buyurmuştu. Çünkü o tarihte İmam-ı Azam Hazretleri gibi bir büyük vefat etmemişti. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri vefat ettiği yerde Kur'an-ı Kerim'i 7000 kere hatim etmişti. Vefat ederken secde etti. Vefat haberi duyulduğu her yerde büyük üzüntü ve gözyaşıyla karşılandı. Cenazesini Bağdat kadısı Hasan bin Ammar'a yıkadı. Yıkamayı bitirince Allahü Teala sana rahmet eylesin. 30 senedir gündüzleri oruç tuttun. 40 sene gece sırtını yatağa koyup uyumadın. Gerek fıkıh ve marifette, gerekse zühd ve ibadette asrında yaşayanların hepsinden üstün oldun. Güzel hasletlerin hepsini kazandın demişti. Cenazesinin kaldırılacağı sırada Bağdat halkı oraya toplanıp o kadar büyük kalabalık oluşturmuştu ki cenaze namazını kılanlar 50 bin kişiden fazlaydı. Gelenler çok kalabalık olduğundan cenaze namazı ikindiye kadar 6 defa kılındı. Vasiyeti üzerine Bağdat'ta Hayzuran kabristanının doğusunda defnedildi. Mezarı üzerine Selçuklu Sultanı Melikşah'ın vezirlerinden Ebu Sa'd Harezmi mükemmel bir türbe ve yanına da medrese yaptırmış, Osmanlı padişahları da bu türbeyi çok defa tamir ve tezyin ettirmişti.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir
10: dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
12: Bebeğimle mutluyum.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de hafta sonunda buluştuk. Bebeğimle mutluyum da bu hafta sonunda yine konukları ağırlayacağız. Bebeğini büyütenlere yardımcı olmaya çalışacağız. Zor bir süreç bebeğini büyütmek. Kucağınızda size emanet edilmiş bir can var ve onu en iyi şekilde büyütmek istiyorsunuz. Hem bedensel sağlığı hem ruhsal sağlığı. Gelecekle ilgili kaygılarınız var. Bugünü nasıl atlatacağınızı düşünüyorsunuz? Bir sürü kişisel problemler de eklenince üzerine süreç zor. Kolay değil ama anne olmak, baba olmak tüm bu zorlukların üstesinden gelmeye yeter. Bu kavramlar bizi ayakta tutuyor. Kolay gelsin diyelim şu anda bu süreç içinde olan herkese. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Bugün ben Hülya. Herkese bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bugün çocukları büyütürken beslenmede nelere dikkat etmek gerektiğini konuşacağız. Özellikle zeka gelişimiyle ilgili bilmemiz gerekenler var. Annelerin en büyük endişesi çocuğunu büyütürken doğru zamanda doğru aktivite, doğru faaliyet, doğru iş içinde olmak. Aa, keşke bunu geçen sene yapsaymışız diyeceği hiçbir şey olsun istemiyor. Bunun en büyük, en belirgin noktası da beslenme. Çocuğa doğru zamanda doğru gıdaları vermek, özellikle de beyin sağlığı için herhangi bir eksiklik ya da yanlış içinde olmamak istiyor. İşte biz de bugün çocukların zeka gelişimi için, beyin kapasitesinin doğru zamanda doğru hacme, doğru faaliyete, doğru işleme ulaşabilmesi, işleve ulaşabilmesi için neler yapmak gerektiğinden bahsedeceğiz. Evet, bugün çocukların zekasından bahsedeceğiz. Hepimiz çocuğumuzun zeki olduğuna, tuttuğunu koparacağına, başladığını bitireceğine inanırız. Ama çocuğun zekasına yatırım yapmak zaman zaman aklımıza gelse de hani daha dikkatli besleyelim, yediğine içtiğine özen gösterelim, spor yapsın, sağlıklı olsun, pozitif düşünsün desek de günlük hayat içinde maalesef bu düşüncelerimizi eritiyoruz. İşte bugün biraz daha bu konu üzerine kafa yoralım istiyoruz. Bebeğimizin zekasını açacak 25 yoldan bahsetmek istiyoruz size. Çocukların pek çok şeyi izleyerek öğrendiğini unutmamak ve en önemlisi, hani sonunda da bunu söyleyeceğiz ama başında da söylemiş olalım, iyi örnek olmak önemli. İyi çocuklar iyi anne babaların çocukları oluyor genelde. Hani alimden zalim olurmuş istisna, belki de bu yüzden sözlere geçmiş. Önemli olan çocuğumuza iyi bir örnek olmak. Bunun yanı sıra hani iyi örnek olacağız, pozitif davranacağız, iyi mesajlar vereceğiz ama bunun yanı sıra bir takım tavsiyeler de var, onlara da kulak vermek ve uygulamak lazım.

Çocuklarla konuşmak, özellikle bebeklerle konuşmak çok önemliymiş. Çocuklarımızla konuşmak, onları dinlemek yapabileceğimiz iki önemli etkinlik. Kimse onunla konuşmazsa konuşmayı öğrenemeyeceğini, kimse onu dinlemezse beyninin pratik yapamayacağını, dolayısıyla iletişim kurmayı beceremeyeceğini bilmek gerekiyor. Konuşun, sizinle iletişim kurmaya hayatının her döneminde ihtiyacı olacak. Ona küçükten bunu alıştırın. Alıştırmalara göre bebeğinizle konuşma şekliniz de önemli. Tabii ki siz kendiniz olduğunuz gibi konuşacaksınız ama bunun için biraz alıştırma yapmak da faydalı. Bebeğinizin konuşmayı, doğru kelimeleri sizden öğreneceğini de unutmayın. Beyin gelişimine sizin anne şefkati dolu sözlerinizin son derece faydalı olacağına inanıyoruz. Özellikle ninnilerin bebekler için çok değerli olduğunu söylüyor uzmanlar. Ninni dinleyerek büyüyen bebekler daha erken konuşuyor. Kelime dağarcığı daha geniş oluyormuş ve konuşması daha melodikmiş. Bebeğinizin ninniler söyleyerek büyümesi, gülerek, şakalarla büyümesi daha erken konuşmasına katkıymış. Yine bebeklere nesneleri anlatmak gerekiyor. Ona bazı nesnelerin isimlerini tarif etmek, diğer nesnelerle karşılaştırmasını istemek, ne işe yaradığını açıklamak bu son derece önemli. Bunu yaparken de zaten bebeğinizin sizi dikkatle dinlediğini fark edeceksiniz ve o da farklı bir şey duyduğunu ifade edecek, belli edecek size. İşte bu yüzden bebeğin algısını açabilmek, ufkunu genişletebilmek için nesneleri olduğundan farklı şekilleriyle göstermek ve aslında bir görünen bir de görmek istediğimiz yüzü olduğunu anlatmak gerekiyor. Bebeğinizle konuşurken size konsantre olması için o an diyelim ki televizyon açık ya da sokaktan bir gürültü geliyor. Televizyonu kapatmayı, pencereyi kapatmayı tercih edin ki sizin dinleme ve konuşma eyleminize konsantre olsun. Eğer dip gürültüsü diyoruz ona, alttan gelen sesler varsa onun dikkatini dağıtacak. Sizin söylediklerinize konsantre olamayacaktır. Çocuğunuz sizinle konuşurken, size bir şey anlatmaya çalışırken onu dikkatle dinleyin. Bütün dikkatinizi o an ona verin. Sırtınızı dönmemeye çalışın. Mümkünse diz çöküp onunla göz kontağı kurmaya çalışın. Aynı boyda, aynı seviyede olmak çok önemli. Böylece kendini daha rahat ifade edebilecektir çocuğunuz. Yine bu diz çökerek çocukla iletişim kurmanın bir sıcaklık doğuracağını, aynı şartlardayız. Ben seni dinliyorum, sen de birazdan beni dinleyeceksin. Şimdi ben konuşuyorum, sonra sen konuşacaksın mesajı verecektir. Tabii bu arada konuşurken de çocuğun sözünü kesmemek, mümkün olduğunca dikkatle dinlemek ve bunu sabırla sonuna kadar götürmek gerekiyor. Ona bir şeyler okumanız çok önemli. Evet, anlamıyor belki ama masal kitaplarından hoşlanacaktır. Bir süre sonra kelimeleri seçmeye başlayacaktır, objeleri seçmeye başlayacaktır. Hatta yatarken size hangi kitabı okumanızı istediğini dahi gösterecektir. Ona bir şeyler okumak dilini öğrenmesini sağlayacaktır. Algısını, dikkatini arttıracaktır. Bu yüzden kitapları hayatınızın bir parçası haline getirmenizi tavsiye ediyoruz. Çocuğunuzu uyuturken ona mutlaka kitap okumalısınız. Çocuğunuzun ilgisini çekmeye başladığında harflerin şekillerini göstererek okuyun. Böylece bazı çocuklar okumayı 3 yaşından itibaren öğrenebilirler. Hangi harfi seslendirdiğinizi, özellikle sesli harflerde, yanına herhangi bir harf almadan söylenebilen harflerde biraz daha kolay olacaktır işiniz. Çocuğun zekasını geliştirmek için, özellikle matematik yeteneğini arttırmak için müzikten istifade edebilirsiniz. Müzisyenlerin matematikte birçok insandan daha başarılı olduğu söyleniyor. Araştırmalar bunu göstermiş. Matematik yeteneğine sahip olan çocukların ailelerinde özellikle kitapların ve iletişimin sağladığı öğrenme cesareti önemli rol oynuyormuş. Çocuğa yeni şeyler öğrenmekten korkmamasını, bilmediğini sormasını, sorduğunda cevap bulacağını anlatmak lazım. Soru soran bir çocuğu cevapsız bırakmak kadar acımasızca bir şey düşünemiyorum ben. Merak etmiş, soru sormuş, güvenmiş vereceğiniz cevaba, sizi kale almış. Dolayısıyla sizin de bu tüm güzellikleri bir arada geri çevirmemeniz gerekiyor.

ninnilerden bahsetmiştim. Bu hem çocuğun rahat uyumasını sağlıyor ki büyüme ile rahat uyku arasında çok büyük bir bağ var. Çocuk ne kadar rahat uyuyorsa o kadar hızlı büyüyecektir, sağlıklı büyüyecektir. Aynı zamanda bu ninniler tekrar aynı kelimeleri söyledikleri için kelime hazinesinin gelişmesini de sağlayacaktır. Çocuk bu kelimeleri diğerlerinden daha kolay öğrenecektir. Müzik eşliğinde bilgi verebiliriz çocuğumuza. Elleri yıkamadan önce bir tekerleme kurmak ve o tekerleme söylendiğinde çocuğun ellerinin yıkanması gerektiğini hatırlamasını sağlamak güzel olacaktır. Böylece algıda seçiciliğini de kuvvetlendirecektir. El yıkamadan, diş fırçalamadan, yatmadan, uyumaya gitmeden, üzerini değiştirmeden önce böyle küçük tekerlemelerle, minik şarkılarla çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz. Çocuklarınızın boya kalemleriyle, oyun hamurlarıyla, kağıtla daha fazla zaman geçirmesine fırsat verin. Çünkü bunlar çocukların el becerilerini arttıracak ve kendilerini ifade yeteneğini kazanmalarını sağlayacaktır. Tabii bununla birlikte beğendiklerinizi ifade etmeniz de çok önemli. Yaptıklarına iltifat etmek, mesela diyelim ki bir resim yaptı, bunu duvara asmak, bunu benim kızım yaptı, oğlum yaptı demek onun için müthiş bir ödül olacaktır. Herkesin görebileceği bir yerde olması, sorulan sorulara evet evet çok güzel olmuş diye cevaplar vermek çocuk için gerçekten bir motivasyon olacaktır. Çocuğun faaliyet yapabilmesi için malzeme bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Kullanılan, atılması gereken rulolar, yumurta kutuları, alışveriş paketleri, tuvalet kağıdının içinden çıkan rulolar, bunları kesmek ve yapıştırmak için kullanılabilecekler, renkli boyalar, parktaki yapraklar, solan çiçekler, duvar kağıdı parçaları, yünler, ipler, bütün bunlar çocuklarınızın içindeki çocuğu gösterebilmesi için birer fırsat olacaktır. Sayıları hayatınızın bir parçası haline getirin diyor uzmanlar. Çocuklar matematiği ne kadar erken öğrenirse o kadar rahat edecekler ve kendilerine olan güveni o kadar artacak. Merdiven basamaklarını saymakla başlayabilirsiniz. Bakalım evimize kaç basamaktan çıkıyoruz deyip başlayın saymaya. Önce beraber sayın, sonra siz sesinizi biraz düşürün. Birkaç hafta sonra bırakın bakalım kendisi sayabilecek mi? Dediğim gibi matematiği ne kadar erken öğrenirse okulda sonraki dönemde o kadar rahat edecektir. Renkli küpleri üst üste koymak, askerlerini, arabalarını saymak, bebeklerini saymak, bunlar çocuklar için matematik zevkini arttıracak unsurlar.

saymayı tekerlemelerle öğretebilirsiniz. 5'ten sonra 6. Nerede kaldı kahvaltı? 6'dan sonra 7. Kedi eti 7. Bu tür tekerlemelerle çocuğunuzun sayı saymasını ve bundan zevk almasını sağlayabilirsiniz. Hatta buradaki kafiye onun sanatsal yeteneğine de katkı sağlayacaktır. Yine çocukların büyük küçük gibi nicelikleri anlamasını söyleyebiliriz. Mesela tabak, masadaki tabakları sayar mısın? Hangisi büyük, hangisi küçük? Kaç tane küçük var? Bana büyüğü gösterir misin? Hadi büyük tabağa yemek koyalım, bana büyük tabağı ver. Bütün bunlar büyük küçük kavramını anlamasını, sıcak soğuk kavramını anlamasını, yine katı sıvı kavramını anlamasını sağlayacaktır. Bu tür kavramlar zaten bilimin temelini oluşturan, hayatın temelini oluşturan kavramlar. Dolayısıyla ileride çok işine yarayacak.

Çocuklarımızın zekasını nasıl arttırabiliriz, açabiliriz? Özellikle bebeklik döneminde ne yapmak gerekiyor? Bunlardan bahsediyoruz. Oyun çocuğun zekasına büyük bir katkı sağlıyor. Yine oyuncaklar, oyunlar yardımıyla sayıları öğretebiliriz. Sadece oyun oynaması bile çocuğun kendini ifade edebilmesi açısından büyük bir zenginlik. Buzdolabına yapıştırılan mıknatıslı sayılar, küvete atabileceğimiz köpükten yapılmış sayılar, sayılarla ilgili yapbozlar ya da rakamların olduğu oyunlar çocuklar için keyifli olacaktır. Yine bazı şeyleri parçalara bölerek sayıyı öğretebiliriz. Mesela bir elma ortadan ikiye böldük. İki yarım elma oldu. Dörde böldük. Dört parça. Buna çeyrek denir gibi çocuklarımıza anlatabiliriz. Tabii ki çocuklarımız televizyon seyredecekler. Tamamen reddedebilmek mümkün değil. Ancak televizyonu bir bebek bakıcısına dönüştürmemek gerekiyormuş efendim. Asıl olan çocuğun aileyle iletişim kurmasıymış. Ama bu arada çocuğun eğitimine katkıda bulunacak videolar, çizgi filmler alabilirsiniz. Tabii burada şiddet unsurunun olmamasına ya da sizin hayat biçiminize uygun olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da çocuklar defalarca seyretmek isteyeceklerdir. Ama eğitimde o zaten bazı şeyleri tekrar ederek çocuklara öğretiyoruz. Sorduğu soruları düşünün. Aynı soruyu kaç kere soruyor? Biz aynı cevabı kaç kere veriyoruz ama bıkmıyoruz. Söylemeye, konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü tekrar eğitimin büyük bir parçası.

Çok gezenle bilir, çok okuyanla. Gezmek de eğitimin bir parçası. Çocuğu parka, kütüphaneye, mağazaya, alışverişe, dışarıya götürebilirsiniz. Bir oyun parkında da paylaşımı öğrenebilir. Paylaşım iletişimin yine önemli bir bölümünü oluşturuyor. Çocuk gittiği yerde yeter ki merak duygusunu da beraberinde götürsün. Ara sıra aktivitelerinizi değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Çocuğun her zaman gittiği parka gitmek yerine başka bir parka gitmek, çocukların ve ailelerin düzenli olarak bir araya gelmesini sağlamak, arkadaşları olabilir kaç yaşında olursa olsun, ki oyun grupları bu anlamda faydalı olacaktır. Aynı parka gidiyor olsanız bile aynı yoldan gitmek zorunda değilsiniz. Yolu değiştirmek bile çocuğun algısına bir hizmettir, ki biz bunu yetişkinler için de tavsiye ediyoruz. Trafikte belki en kısa yol, en iyi bildiğiniz yol, ama arada yolu, güzergahı değiştirmenin faydalı olacağını unutmamak lazım. Bebeğinizin yansımasını izleyerek vücudunu, hareketlerini fark etmesi, kabiliyetini fark etmesi önemli. Bunun için aynaları kullanabilirsiniz. Yine bütün kamu alanlarından istifade etmek önemli. Çocuğunuz için bir yüzme havuzuna gidebilirsiniz, ki belediyenin havuzları var. Parka gidebilirsiniz, galerileri gezebilirsiniz. Müzeler özellikle bebekler için ücretsiz, çocuklar için ücretsiz. Tüm bunları takip edebilirsiniz. Ve bir not daha, bebeğinizi anne sütüyle besleyin lütfen. En az 6 aylık oluncaya kadar onu emzirmek çok önemli. Ne kadar çok anne sütü alırsa çocuğunuz için, bebeğiniz için o kadar faydalı olacak.

Beynimiz sağ ve sol loblardan, sağ ve sol yarı kürelerden oluşuyor. Bir bebeğin zeki olabilmesi için sadece bir tarafı çok iyi kullanması yetmiyor. Önemli olan iki yarı küre arasındaki iletişimin kuvvetli olması. Bebek milyarlarca sinir hücresiyle donatılmış bir beyinle dünyaya geliyor. Sinir hücreleri bebeğin karşı karşıya kaldığı her deneyim ve uyarı karşısında birbirleri arasında bağlantı kurmasını sağlıyor. Bu bağlantılar tekrarlandıkça kalıcı hale geliyor. Yani tekrar eğitimin büyük bir parçası derken bunu kastetmiştik ve sonrasında kocaman bir ağ ortaya çıkıyor. Bu ağ bir ömür boyunca kullanılacak zihinsel kapasiteyi de barındırıyor aynı zamanda.

Bebeğimizin beyninin her iki tarafında etkin biçimde kullanmasının faydası nedir? Sağ beyin bilgiyi bir bütün olarak ve resimle işler. Tasvirleri, sembolleri, şekilleri kullanır. Resimlere, renklere tepki verir, şekillere tepki verir. Sözel ifadeler dışında müziğe, vücut diline, dokunmaya tepki verir. Duygusal ve onarıcı taraftır. Görerek ve duyarak öğrenir. Şiire, mecaza meraklıdır beynimizin bu tarafı. Sol beyin konuşma ve dil merkezidir. Adım adım düşünür, mantıklı ve sistematiktir, bilgiyi ardışık ve doğrusal olarak işler, ayrıntıcıdır, sayısal işlemlerde üstündür, sebep-sonuç ilişkileri kurar. Beyin ise bir bütün halindedir. Sağ ve sol beyin ilk zamanlarda zannedildiğinden daha çok bütünsel olarak çalışır ve beynin her iki tarafında etkin biçimde kullanan bireyler zihinsel kapasitelerini iki kat değil kat kat arttırmış olurlar ki bu çok önemli. Biz matematikte 2 ile 2'yi toplarız 4 elde ederiz. Halbuki beynimizin iki yarı küresini eşit şekilde ve birbiriyle iletişim halinde kullanabilmek 2 artı 2 4 sonucundan çok daha büyük bir değer elde etmemizi sağlayacaktır. Bu son derece önemli. Bu nedenle çocuklarımızın hem sağ beyin hem de sol beynini ilk yıllardan itibaren desteklemek lazım. Klasik eğitimler daha çok sol beynin kullanımını desteklediği için pek çok yetenek yetişkin yaşlara aktarılamadan maalesef köreliyormuş sevgili dinleyiciler.

Yapılan araştırmalar beynin nasıl öğrendiğini, sağ ve sol beynin fonksiyonlarına neler olduğunu ve beyin kapasitesini nasıl destekleyebileceğimizi ortaya koymuş. Bu konuda bize bilgiler veriyor. Konuyla ilgili olarak beynin işleyişi son dönemlerin önemli araştırma konularından biri diyor psikolojik danışman Hilal Üsküdar. Konuyla ilgili olarak da bir takım ipuçları veriyor. Beyin için zekanın vücutta konumlandığı organ diyebiliriz. Beyin hala pek çok bilinmeyenle dolu, evet, ama özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar beynin yapısı, bölümleri, bu bölümlerin fonksiyonları ile ilgili bizi ciddi anlamda bilgilendirdi. Beyinle ilgili olarak edindiğimiz bilgiler beynin nasıl öğrendiği, sağ sol beynin fonksiyonlarına neler olduğu ve beyin kapasitesini nasıl destekleyebileceğimiz gibi konularda bize daha büyük bir donanım veriyor ve anne babalar, eğitimciler bu konuyu biraz daha ilgili takip ediyorlar. Zeka ile ilgili olarak bilim adamları tarafından yapılan tanımlamalar var. Zeka, genetik, biyolojik ve çevresel etkenlerin oluşturduğu ve geliştirilebilir bir olgu. Çeşitli görüşlerden yararlanarak zekayı tanımlamak mümkün. Zeka, soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrama, akıl yürütme, problem çözme, karmaşık fikirleri kavrama, çabuk öğrenme gibi pek çok işlevi içeren zihinsel bir kapasite. Peki biz bunu çocuklarda nasıl geliştireceğiz? Çevresel faktörler son derece önemli. Bununla birlikte genetik faktörler de önemli. Genelde zeki anne babaların çocukları daha zeki oluyor. Çünkü zeka ya da kapasite genlerle sonraki nesillere aktarılıyor. İnsanın anne karnına düştüğü andan ölümüne kadar İçinde yaşadığı bir çevre var. Önce anne karnında, sonra dünyaya geliyor hayatın içinde ve sürekli bu çevresel faktörlerden beslenerek büyüyor. Mesela doğum sırasında oksijensiz kaldığını düşünün. Hamileliği tamamen normal geçmiş bir annenin çocuğunun doğum sırasında oksijensiz kaldığını düşünün. Beyinde ciddi hücre kaybına yol açıyor bu ve mesela gözlerle ilgili göz sinirlerinin bağlı olduğu merkezdeki hücrelerin ölmesi çocuğun görme yeteneği olmadan dünyaya gelmesine yol açabiliyor. Görme yeteneğinin azalması ise zeka seviyesinin azalması anlamına geliyor. Doğumdan sonra diyelim ki normal doğdu. Doğumdan sonra beslenmeden çevresel faktörlere, gördüğü sevgiden şiddete kadar her şey çocuğun zekasını etkiliyor. Çevre, özellikle toplumsal gelişimi, yani ilişkileri, tutum davranışları çocuğa aktarıyor. Çocuğun yaşadığı yer, bulunduğu, iletişim kurduğu her varlık, karıştırdığı her kitap, dinlediği müzik, izlediği film, beslenme şekli, güneşten ne kadar istifade ettiği, hayata nasıl baktığı, sevgiyle büyütülüp büyütülmediği zekası üzerinde ciddi anlamda etkili oluyor.

0: Yeni doğandan itibaren anne sütü çok önemli dedik. Sonrasında da sağlıklı dengeli beslenmesi önemli. Gelişim çağındaki çocukların beslenmelerinde özellikle bazı gıdaların yer alması onun zeka kapasitesinin gelişmesine faydalı oluyor. Bunlardan biri de balık. Uzmanlar özellikle balığın çocukların menülerinden eksik edilmemesi gerektiğini söylüyor. Özellikle ilkokul çağında ve özellikle 6 ila 11 yaş grubundaki çocuklarda balık çok önemli. Bu çağda büyüme ve gelişme çok hızlı. Yaşam boyu sürebilecek davranışların tamamı hemen hemen bu dönemde ediniliyor. Büyüme süreci önemli miktarda enerji ve yeni dokuların yapımı için fazla miktarda protein, mineral ve vitamin gerektiriyor. Tüm enerji ve besin ögelerinin yeterli miktarda karşılanması 6-11 yaş grubu çocukları için son derece önemli. Yetersiz, dengesiz beslenen çocuklar hastalıklara karşı daha dirençsiz, sık hastalanıyorlar. Hastalıkları ağır seyrediyor. Devamsızlığa yol açıyor ki bu okul başarısızlığı anlamına geliyor. Kansızlığa yol açıyor ki bu anlama güçlüğüne yol açıyor. Gelişim çağındaki çocukların beslenmesinde vitaminlerin rolü de büyük. Özellikle A vitamini. A vitamini gözün karanlıkta görmesinde etkili bir vitamin. Büyümeyi sağlıyor. Enfeksiyonların önlenmesinde rol alıyor. Kansere karşı koruyucu olma özelliği var ve diş sağlığında önemli. İşte bu yüzden de A vitamininden zengin besinler vermek lazım çocuğa. Bunların biri balık. Balık, karaciğer, süt, sütün özellikle yağlı olanı, yumurta sarısı, bunlar A vitamini açısından zengin. Havuç, kayısı gibi koyu sarı ve yeşil yapraklı bitkiler son derece değerli. İnsan vücudundaki vitamin A'nın %90'ı karaciğerde depolanmış durumda. Karaciğer vücuda birkaç ay yetecek kadar vitamin A'yı depolayabiliyor ama yine de dengeli beslenerek bu deponun sağlam olduğundan haberdar olmamız gerekiyor efendim. Balığı çocuklara sevdirmenin yolunu bulmak lazım. Nasıl seviyorlarsa o şekilde vermek lazım ama bu sevdiği şekli belirlerken de kızartılmış balıktan mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor.
1: Bebeğimle mutluyum devam ediyor.
0: Sevgili Nijel Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Öznur Küçük bizimle birlikte. Bu son yıllarda çok karşımıza çıkan süper annelik kavramını konuşacağız. Süper anne nedir? Nelere yetmeye çalışır? Acaba bebeklerin nasıl bir anne beklentisi vardır? Bebekler onlar için bir süper anne olma çabalarımızı nasıl karşılarlar? Biraz onlardan konuşalım istiyoruz. Merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Öznur Hanım, hem hamilelik döneminde hem yeni anne olduklarında, özellikle o alışma döneminde annelerin sürekli işte organiğin peşinde koşması, doğalın peşinde koşması, bebeğine giydirdiği kıyafetten özellikle ek gıdalara geçtikten itibaren yaşadığı bu sancılı dönem, bunu nasıl buluyorsunuz? Yani doğal annelikle süper annelik arasında gidip gelen annelere neler önerirsiniz diyelim, bu röportajımızın konusu bu olsun.
2: Yani şimdi şöyle bir şey, anne hamile kaldığında açıkçası neyle karşılaşacağını bilemiyor. Yani özellikle yeni doğum yapmış anneler, ben çocuğuma yetecek miyim? Öncelikle anne sütüyle ilgili bir tedirginlikleri var. Anne sütü yetiyor mu? Acaba ben çocuğuma yetiyor muyum? Öyle bir tedirginlikleri var. Mesela annelerin en çok sorduğu soru, nasıl beslenmeliyim? Biz hep söylüyoruz ki dengeli beslenme. Hani her şeyden yemeli ve ölçülü yemesi gerekiyor. Sadece hazır ürünler, paketli ürünler yememelerini tercih ediyorum.

0: Annenin salgılanıyor. Annenin stresinden, annenin yorgunluğundan, her şeyden etkileniyor. Şimdi normalde dengeli besleneceğiz, istirahatimizi yapacağız ve bol bol su içeceğiz. Kriterimiz bu olması lazım. İşte normalde anne sütünü işte saklasam mı, işe başlayacağım, şudur. Hani şimdi normalde tabii ki hepimizin biliyoruz, doğum sonrası belli bir iznimiz var. İzin sonrası işe başlayacağımız dönemde süt depolamaya başlayabiliriz. Ne yazık ki son mesela birkaç tane hastamda oldu, çok üzüldüm. Bunlar kendilerince süt ayırmışlar dolaba ama sütün zamanı geçmiş ve atmak zorunda kaldılar. Yani biz diyoruz ki doğduğundan itibaren süt saklamak zorunda değilsiniz. Yani işe başlamadan önce takip eden doktorunuzla konuşarak, yani biz biliyoruz ki bir süt oda ısısında 3 saat, dolapta 3 gün, derin dondurucuda 3 ay kalabiliyor. Hastam çoğu biriktirdiği sütü atmak zorunda kaldı. Çok yazık, çok üzüldük. Yani o da çok üzüldü. Doğal olarak hani yeni anne, süper anneler her şeyi en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Evet, ben de iki çocuk annesiyim. Evet, çocuklarımız için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir de anne çalışıyorsa, hani çocuğunu ister bir yakın olsun, ister bakıcı olsun, birisine emanet ettiyse, hani hep böyle aklının kafasında işte hep çocuk oluyor. Acaba nasıl doğal besleyebilirim? İşte çünkü bir özlem duygusu var. Nasıl çocukta bir özlem duygusu varsa annede de bir özlem duygusu var. Yani bizler de mesela hepimiz biliyoruz ki çocuğumuzun diş çıkarmasını birileri söyledi, eğer evde değilsek, yürüdüğünü birileri söyledi. Diyoruz ki en azından biz diğer beslenme konusunda her şeyi iyi sağlayalım. Onun için de organik, yani son dönemde organik, evet organik, doğal olan. Her şey organiktir. Evet, İstanbul gibi bir yerde yani hepimiz yaşıyoruz. İster istemez fabrikalarda işte hava kirliliği de her şeyden etkileniyoruz ama organik demek için çevre bölgelerde hiçbir fabrika, yaşam şeyi olmaması gerekiyor. Yani hani orada bir insan bulunmaması gerekiyor organik demek için, ama hani şu an hiçbir yerde biz bunu sağlayamıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum, doğal. Sizin yediğiniz her şeyi. Yani bizler de doğal organik beslenmemiz lazım. Tabii ki paketli hazır ürünler almamayı tercih ediyoruz. Mesela ek gıdalara geçiş döneminde ailelerde hep böyle bir telaş oluyor. İşte mevsimsel yapsak mı, onu saklasak mı? İşte bu mevsimine göre. Diyoruz ki biz mevsimine göre size ek gıdayı anlatacağız. Rahat olun. Yani her mevsimde bizim çocuğa vereceğimiz uygun beslenme çeşidi oluyor.
1: Yani çileği dolaba koyup her mevsimde çilek vermek zorunda
0: yani mesela,
1: değiliz.
0: Hayır, değiliz. Mesela biz 1 yaşın önce çilek de vermiyoruz. Hani alerjik olduğu için. Yani hani burada anne ister istemez telaşa düşüyor. İşte organik yumurtalar getirtmeler, organik tavuklar, tabii ki organik güzel bildiğiniz yerlerden varsa hani memleketten, köyden getirtebiliriz ama bu biraz da ticarete de döndü. Yani her şey organik, baktığınızda her şey organik. Yani mesela böyle tatil yerlerine giderken yol kenarında bakıyorsunuz, organik diye veriyorlar ama hani görüntüsü hiç organik değil, halden alınmış gelmiş gibi. Yani
1: ya da
0: hepimiz
1: zincir marketlerden poşetleri
0: aynen görürsünüz. aynen, yani öyle oradan oraya koyun, ne yazık ki bu suistimal ediliyor. Yani biz annelerden mesela en çok sorulardan biri, anne sütünden yoğurt yapalım.
1: Evet, çok soruyorlar.
0: Yani evet, yapanlar olabiliyor ama benim şu ana kadar hiçbir hastam beceremedi. Son bir hastam şu an denemeye çalışıyor. Çünkü anne sütünden yoğurt yapmak çok kolay değil. Yani belki uygun olmamasından dolayı kaynaklanıyor, bilmiyoruz. Eğer
1: gerekli mi diye sorayım önce.
0: Yani şimdi normalde gerekli değil. Yoğurdu biz zaten pastörize süt, normal inek sütünden yapıyoruz yoğurdu. Ve bir öğün olarak deneyerek veriyoruz. Sen yani alerjik olmasından tedirgin oluruz. Alerjisini de zaten her besini deneyerek veriyoruz. Dolayısıyla çok gerekli değil. Ama hani anneler hep böyle bir yönteme giriyorlar. Anne sütüyle bir deneyelim. Ben denetiyorum. Deneyin diyorum. Tutarsa ne mutlu bize. Ama şu ana kadar dediğim gibi tutan olmadı. Deniyorlardı. Halen denemeye devam ediyorlar. Mesela aldıkları işte organik tarhana çorbası. Bebek tarhana diyorum ki, memleketteki tarhana çorbası, tarhana bizim için yeterli. Yani içine ekstra baharat, salça, tuz katmayın. İşte bebek tarhanaları diye bir sektör var. Bebek tarhanaları, özel bir tarhana. Yani hani bizim memleketten gelen, doğal olan, hepimizin yediği en güzeli esasında. Yani ne kadar organik. Yani o da var. Ne kadar organik, yani ne kadar doğal bir yerden geliyor, onu bilemiyoruz.
1: Bu arada tabii anneler bu organiğin peşinde koşarken biraz önce söylediğimiz o ticari zincirin içinde de boğuluyorlar,
0: evet,
1: galiba.
0: Evet, boğuluyorlar. Çünkü mesela baktığınızda sosyal medyada veya şeyde her şekilde işte şuradan doğal ürünler geliyor, buradan doğal ürünler geliyor. Yani sadece bizim dikkat etmemiz gereken şey, aldığımız ürünlerin paketlerine dikkat edelim. Yani son dönemde

0: biliyorsunuz her şeyi ithal ettiğimiz için hani çok bunlara yetişemeyebiliyoruz. Hani bizim için organik olup olmaması dışında doğal yöntemlerle mi hazırlanmış, işte Türk malı mı, nereden gelmiş, bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. İşte dediğiniz gibi çocuklara işte organik kıyafetler alalım, organik kıyafetler giydirelim. Evet, yeni doğan döneminde belki ilk bir ay olabilir çocuğun ciddi hassas olduğu için, ama çocuklar çok hızlı büyüyorlar. Yani bu da bir ticaret esasında, çok hızlı büyüyorlar ve bir bakıyorsunuz bir giydirdiğinizi bir daha giydiremiyorsunuz. Yani bu çok ekstra bir masraf yük demektir. Yani işte mesela diyorlar ki nasıl yatak alalım, organik yatak mı alalım? İşte diyoruz ki biz anti alerjik, çocuk için uygun bütün yatakları kullanabilirsiniz. Yani bazen böyle çok odaklanarak çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeye çalışarak o anın güzelliğini yaşayamıyoruz. Yani işte normal yeni doğan annelere diyorum ki gününüzün güzelliğini yaşayın. Yani o sizden bir parça. Yani alın koynunuza sokun. O sizi hissetsin, siz onu hissedin. Rahat olun. Yani hiçbir annenin sütü çocuğuna yaramama gibi bir durumu yok. Yani hangi durumlarda işte çok ilaç kullanalım mı, işte şunu yapalım mı? Yani gebelik döneminde kullandığınız, kadın doğumcu doktorları önererek gebelik döneminde kullandığınız vitaminleri, işte takviye ürünlerini kullanabilirsiniz. Ama onun dışında ekstra bir şey almanız da gerek yok. Yani biz besinlerimizle zaten dengeli beslenmeyle bütün ihtiyaçlarımızı karşılarız. Bu konuda rahat olmaları gerekiyor. Yani o anın güzelliği, yani size gülümsemesi, onu hissedin. Yani sizin gözünüze bakması. İşte ilaç kullanıyorum, anne sütüne geçer mi? En çok emzirebilir miyim? Ben şunu tavsiye ediyorum. Emziren anneler mutlaka kimden ilaç alıyorlarsa, ister hangi branş olursa olsun, emzirdiklerini söylesinler. Bazı ilaçlarda arkadaşlar tam net bilgiye sahip olmuyorlar. Diyorlar ki çocuk doktorunuza sorun. Çünkü bizim süte geçen ilaçlarımız var, geçmeyen ilaçlarımız var. Doğal olarak biz ona göre değerlendiriyoruz. Ama çoğu arkadaşım mesela bir antibiyotik kullanımı zorunlu ise kullanmak zorunda. Ama süte geçen mesela çocuğa etkilemeyen antibiyotikler var. Onlardan hani kullanmasını, yani doktor tavsiyesiyle kullanılmasını öneriyoruz. İşte yeni anneler genelde işe erken başladıkları için çok sorulan sorulardan bir, işte saçımı boyatabilir miyim? İşte organik saç boyası kullansam olur mu? Yani organik saç boyası ama bir renk değişikliği ne kadar organik? Yani ben diyorum ki emzirdiğiniz sürece saçımızı boyattırmıyorum ben açıkçası.
1: Yani ameliyatsız da olsa izin vermiyorsunuz.
0: Yani vermiyorum çünkü ne kadar organik olduğuna çok emin olamıyorum. Yani
1: mesela araştırmaları da yapılamıyor değil mi Özlem, gebeliğe üzerinde riski olduğu için dolayısıyla
0: bilemiyoruz.
1: Bilemiyoruz.
0: Yani işte boyalardan dışında şimdi işte lazer yaptırabilir miyim? İşte ya, ne biliyor musunuz esasında çocuklarına zarar vermek istemiyor anneler. Ama hiç
1: bir yandan da sosyal hayata devam
0: yani, uyum sağlamak. Evet, uyum sağlamak istiyor, çocuğuna zarar vermek istemiyor. Yani bizler buradayız. Her şekilde bütün hastalarımızın yanındayız. Hani akıllarına takılan şeyleri sormalarını istiyoruz. Ama gerçekten sosyal medyada bunu suistimal eden o kadar şeyler, gruplar var ki, hani bir şeyler yapılırken bizlere danışması benim en önemli önerim. Yani açıkçası ben hastalarıma da onu söylüyorum. Diyorum ki bizim telefonlarımız her zaman sizlerde. Hani aklınıza takılan bir şey olur.
1: Sosyal medyaya sormak yerine.
0: Aynen. Yani internet yani gerçekten her şeyi internete sorduğunuzda o kadar kötü şeyler çıkıyor ki. Yani o kadar bilgi kirliliği var ki. Yani bilene sormak en güzeli. Evet. Benim tavsiyem o. Süper anne, tabii ki bütün çocuklarımızın annesi süper anne. Ben öyle kabul ediyorum. Her çocuğun annesi süper anne.
1: Bir de kimsenin diğerinin anneliğini sorgulamak gibi bir hakkı yok. Çünkü herkesin şartları birbirinden
0: tabii ki,
1: farklı.
0: Tabii ki. Yani mesela bir Anadolu'daki bir anne, mesela evet süper anne olmaya çalışıyoruz ama yapılan çalışmalarda anne sütünün kesme oranı zamanla giderek, hani mesela normalde biz 2 yaşına kadar anne sütü diyoruz. Fakat stres, İşte çalışma ortamı, anne sütünün daha erken kesildiği tespit edilmiş. Bakıyorsunuz Anadolu'da hani hiçbir şeye dikkat edemeyen insanlar 2 yaşına kadar emziriyor. Yani o yüzden rahat olmak, yani hani stres yapmamak gerekiyor. Yani evet çok zor bir hayat yaşıyoruz. Yani baktığınızda yaşam şartı, ortam her şekilde zor. Ama o çocuğunuzun zevkini yaşamak en güzeli.
1: En güzel.
0: Benim önerim o.
1: bir de tabii bu bir aile oluyoruz artık. Anne tabii. Sadece süper anneden değil ya da doğal anneden değil. Belki doğal aileden konuşmak lazım. Çünkü işte anne süt veremiyorsa mutlaka arkasında bir stres faktörü var.
2: Evet.
1: O belki babayla da alakalı bir şey. Belki bir hayatı işte evinde yaşadığı diğer insanlar, diğer çocuklar varsa onlarla da alakalı tabii bir şey. Süper anne olmak yerine belki doğal aile olmayı tercih ederim.
0: Evet, doğal anne, doğal aile dediğiniz gibi. Mesela yeni bir çalışma okudum, çok hoşuma gitti. Normalde biz hep loğusa depresyonu diyoruz ya. Hani annelerin hep depresyona girdiği, işte hormonların etkisinde ya, yeni bir çalışma yapılmış. Esasında yeni doğum yapan annelerin eşlerinde de depresyona giriş, yani erkeklerde de var. Çünkü birey sayısı artıyor, aile büyüyor, sorumluluklar artıyor.
1: Biraz erkekler o konuda dediğim
0: yani, evet yani ilgi, işte şöyle bir şey var. Esasında ilgisiz kalma değil. Şimdi anne yeni doğum yapıyor, yorgun, ister istemez biraz destek istiyor.
1: Biraz bakımsız kalıyor.
0: Bakımsız yani kalıyor, işte bakımsız. Eşi akşam geldiğinde onunla ilgilensin, kendine yardım etsin istiyor. Babalar da diyor ki işte ben çalıştım. Esasında dediğiniz gibi doğal aile. Hı. Yani biz aileysek zaten her şeyi beraber üstlenmek gerekiyor. Ben yeni doğum yapmış annelerin eşlerine şunu söylüyorum. Eşinizin size ihtiyacı var. Hı hı. Yani eşinize benim destek olmanız gerekiyor. Yani aileyle beraber, eş desteğiyle beraber her şeyin üstesinden geliniyor. Hı hı.
1: Bu güzel günlerin tadını çıkarsınlar. Evet, çünkü o evet, küçük dönemi, şimdi bakıyorsunuz, geriye dönüyorsunuz. Ben mesela bakıyorum, evde bir koltuğumuz var. O koltuğa böyle enlemesine oğlumu yatırırdım. Başı bir tarafta, ayakları bir tarafta. Hı-hı. Ve oraya sığardı. Hı-hı. Şimdi neredeyse böyle hani koltuğa oturduğunda sığmayacak kadar
0: tabii,
1: olmuş.
0: Tabii.
1: Yani geçip gidiyor günler. Evet, tadını evet, çıkartmak
0: evet,
1: lazım.
0: Aynen öyle. Yani her anın güzelliğini yaşamak lazım. Yani o güzellikle beraber süper anne olmak değil, güzel kaliteli vakit geçiren, çocuğuyla hani vakit geçirmeye daha çok özen gösteren iyi bir anne, iyi bir aile, iyi bir eş, herkese bekliyoruz.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun.

Bugün de sizlerle birlikte yine bebeklerin, çocukların büyümesine katkıda bulunmaya çalıştık. Elimizden geldiğince toplumun çocukları onlar, katkıda bulunmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Her ne kadar çocuk sadece anneye babaya, aileye aitmiş gibi görünse de aslında hem bugünü yaşarken hem gelecek hayalleri kurarken çocuk toplumun çocuğudur. Bunu da unutmamak lazım. Tekrar görüşmek üzere. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz.

재결의 재판 ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.